0: Bir daha söyle.
1: Kovalıyor tabii.
0: Kovalıyor mu?
1: Ay. Allah Allah Allah.
0: Bitti. Hasan abi, ben senin yanına ne zaman gelsem ya peçete düşüyor, heyecan. Ya bıçak düşüyor, ya tahta
1: hep,
0: düşüyor.
1: Hep heyecan.
0: Abi, heyecanın güzel bir şey. Heyecanla yenik düşme. Mantıklı hareket et.
1: Şef bana çok yüklendi. Aslında ben çok iyi gidiyordum da biraz telaş yaptım.
2: Şefim, böyle elimi cebime attım.
0: Evet.
2: İkimize, arkadaşlarımın gözü değmesin diye nazar boncuğu getirdim.
0: Çok
2: nazar değdirmeyin ne olursunuz.
3: Fatma Hanımcığım, ben nazar boncuğumu gözlerimde getirdim. Hiç gerek yok, size nazar değmez. Merak etmeyin yani. Nazar değecek bir kişi varsa o da benim yani.
4: Üzgünüm.
2: Evet, Yeliz'in nazarı değmesin, masama da boncuğumu
3: koyuyorum. Fatma Hanımcığım, üzgünüm. İstediğiniz kadar yapın çünkü benim size nazarım değmez.
2: Değer belki.
0: Şey diyeceğim,
3: yok,
0: gözlerini,
3: çünkü rakip görmüyorum sizi.
0: Gözlerini şu kameraya bir göstersene bir.
3: Şöyle bir bakayım. Fatma Hanım'ı değil, hiç kimseyi rakip görmüyorum.
2: O Yeliz'in gözlerini gördüm ya, kesinlikle bana nazar değdirecek. İnanıyorum ben ona.
0: Haftanın ilk gününden birbirinize bayağı sallıyorsunuz da, haftanın son günü finalde göreceğim. Birbirinizi yemeyin ama. Bu ne bu? Bu. Bu ne?
4: Şefim, onu dökünce temizlemeye çalıştım.
0: Yani,
4: gelmedi.
0: Kamera görebilir mi şurayı? Abi sen bu işi bırak, kovboy ol. Ben sana söyleyeyim, sen yemek yapacak potansiyelin yok senin, sana söyleyeyim. Yani şurayı görür müsünüz? Bu torşonu, ben bir daha, bunun ismi bizim mutfak terminolojisinde torşon. Hem yap hem çalış, hem de beni izle. Bu torşonu alırsın, bak böyledir. Hanımlar siz de görün, bu alnımızı silme falan değildir. Bir yer batarsa, tencerenin kenarı sıcaksa onu alıp bir yere koymak için kullanmış olduğumuz torşon. Torşonunuz da bu şekilde kenarda duysun. Anlaşıldı mı? Evet. Nasıl gidiyor burası?
2: Güzel gidiyor şefim.
0: Abi bir şey öğreneceğim senden, bir şey soracağım.
1: Efendim?
0: Pazarda ne iş yapıyorsun abi sen?
1: Pazarda sebze meyve satıyoruz.
0: Mesela pazarda meyve sebze satıyorsun ya.
1: Evet.
0: Benim en çok hoşuma giden bir nokta vardır. Böyle pazarcıların kendine has böyle bir ses tonu vardır. Hani şarkıyla, türküyle o sebze, meyve, hani orada giyim, kuşam bir şeyler satılıyor.
1: Şeyine göre. Evet.
0: Sen yapıyor musun bunu?
1: Fazla bağırmam da mesela.
0: Mesela ben geldim. Mesela
1: patlıcan geldi. Patlıcan, kara kömür verir.
0: Bir bağırsene. Bir gö-
1: patlıcan,
0: bir göre.
1: Kara kömür yene verir ömür.
0: Patlıcan, kara kömür
1: yene verir ömür.
3: Hasan Bey zaten yemeğe başlar başlamaz yere bir şeyler düşürdü, onu aldı. Şef sürekli onu uyardı. Yani hiçbir şekilde bu yarışmada olmasına anlam veremiyorum. Gülüyorum yani, gülüyorum ona.
0: Sürenizi hatırlatmamı ister misiniz?
4: Evet şefim.
0: Ve son 30 dakika. Son 30 dakika. Enginar püreniz var, köfteler daha haşlanmadı. Arkadaşlar, haydi. 30 dakika.
2: Şefim, malzeme arttıramıyoruz değil mi?
0: Hep ben yemek. Bilmiyorum. Ben burada verdim yemeği. Tarifini not alsaydınız ki aldığınızda, ben ortaya 30 dakika sonra enginar püresi ve güzel bir ekşili köfte bekliyorum. Yeliz Hanım.
3: Buyurun efendim.
0: Bu köfteler niye böyle? Orayı biri büyük.
3: Ayarlayacağım ama onu şefim.
0: Biri küçük.
3: Şefim, ayarlayacağım onu.
0: Nasıl orada elinde şöyle yuvarlak yuvarlak yapsana. Hani ben ekranda bir şey gösterdim. Hadi bu tüyoyu da vermezdim de vereyim. Köfteyi yuvarlak yuvarlak elinize yapışmasını istemiyorsanız dedim. Bir sıvı yağ karışımı yaptım. Onu elimi ya. Islatıp hiç sıvı yağ yok onun içerisinde. Yapışır. Daha çok köfteyi ıslatırsınız. Son 29 dakika. Hasan abi sakin.
1: Korkuttun beni.
0: Sakin. Bir şey söyleyeceğim. Can.
4: Efendim?
0: Hasan abi senden önde gidiyor bu arada, söyleyeyim.
4: Daha şeyin suyunu koymamış, köftenin suyunu. Nerede?
0: Ama enginarı pişmek üzere.
4: Benim de pişmek üzere hocam şefim.
2: Can buraya yemek yapmaya gelmemiş bence. Bir mankenlik havası sezdim.
4: Şefim, hepsini yapmak zorunda mıyım? Yapmayayım, size edecek kadar yapayım.
0: Çöpe attığınız an, çöpe. Gördüğüm an, bak hepiniz için geçerli. Çöpe bir şey attığınızı gördüğüm an, dilediğiniz kadar yetiştirin, muhteşem yemek yapın, hiçbir önemi yok. İsraf yaptığınız an direkt puan, 5 puan silerim.
4: Tamam şef.
2: Tamam.
0: 5 puan. Yeliz, hayırdır bir panikledin?
4: Ne oldu, iddialıydın?
3: İddialıyım gene.
4: Söyleniyorsun.
3: Gene iddialıyım yani, problem yok ki onda.
4: Söyleniyorsun burada ya, başımın etini yedin.
1: Yeliz Hanım, ısındın mı?
3: Isındım, ısındım, ya. Isındım.
1: Üşüyordun.
3: Az önce şefim size dedi ya hani pazarlama uzmanı diye. Ben pazarlama uzmanıyım bu arada.
1: Üşüyordun biraz önce. Dedim sen orada ısıtacaksın.
3: Isındım, ısındım.
1: Ya.
0: Geliz Hanım, siz ne işle meşgulsünüz?
3: Ben pazarlama.
0: Bizim bugün ilk bölümden daha pazarlamacı profesörleri, ordinaristleri doldu. Umarım bu yemekleri tadımında da bir pazarlama stratejisi geliştirirsiniz diye düşünüyorum.
2: Umarım şefim. O konuda hiç üstüme yoktur şefim.
4: Pazarlama da mı?
2: İyi bir satıcıyımdır ben.
0: Herkes satıcı, pazarlamacı, iyi bir insan sarrafı mısındır Fatma Hanım?
2: Hayır değilim. Çok yanıldığım olmuştur hayatta.
0: Herkes yanılıyor.
2: Bu çok iyi diyorum, bakıyorum çıkmıyor. Yani çok yanıldığım zamanlar oldu. Ama uzun süreli iş hayatımda pansiyonculuk yaptığım için çok çok iyi bir satarım yani. O yüzden iyi pazarlarım şimdi yemeğimi.
0: Sen evde de bu ekşili köfteyi böyle mi yapıyorsun?
2: Hayır şefim, böyle yapmıyorum.
0: Biri küçük, biri büyük.
2: Onları şimdi ayarlıyorum sizi.
0: Soğanları ne yapmayı düşünüyorsunuz?
2: Alacağım.
0: Dur. Heh,
2: bir dakika. Gösterin, tabii tabii.
0: Bu soğanı çok merak ettim. Soğan nedir böyle?
2: Kaçmış şefim rendenin içinden.
0: O kaçmış, şuna ne demeli?
2: O da mı kaçmış? Rendeledim oysa.
0: Siz izlememişsiniz beni. Haftanın ilk bölümü ve ilk gününde biraz salladınız. Tabii Rafi Şef'in tatlı yüzünü gördünüz. Tadımda o sert yüzü göreceksiniz. Ben tadımda babamın oğlunu tanımam. Hele yemek konusunda, israf konusunda yemin ederim hiç.
2: Evet.
0: Evde de lütfen hiçbir şeyi çöpe atmayın. Abi sana zahmet.
4: Şefim.
0: Sen bir uluslararası bir yarışmada falan olsa kapıdan içeri sokmazlar seni, sana söyleyeyim. Yarın evlenmeye kalksan kız seni kapıdan kovar, haberin olsun. Ben senin yerinde olsam bir toparlarım,
4: tamam,
0: temizlerim.
4: Tamam, hemen toparlıyorum.
0: Hızlı.
2: Eğer kız arkadaşı falan varsa zaten izlerse can gitti. Sen bittin
4: can. Bu kadar
2: can.
4: Detaylı girmiyorum ama yaptığım her şeyi beğenir kız arkadaşım.
2: Gerçekten bitti, kız arkadaşın varsa bittin sen.
0: Ona laf yetiştirirken aynı zamanda yemeği diyorum, yetiştirsen.
2: Hemen şefim.
0: Hasan abiyi beğenmiyorsunuz ama Hasan abi enginarı yaptı bile püreyi.
2: Uçtu Hasan abi.
0: Bir şey söyleyeceğim.
2: Efendim?
0: Az önce kız arkadaşı görse şöyle olsaydı böyle olsaydı. Kızın olsaydı verir miydin?
2: Hayır.
0: Can'a gerçekten kızını vermez miydin?
2: Vermezdim.
4: Allah bir daha bak.
2: Bir daha düşünürüm ama yok.
0: Can, böyle bir kaynanan olmasını ister miydin?
2: Hiç istemedim.
4: Hem isterdim ama biraz şey böyle korkuları var. İşte nazar boncuklarıdır falandır, fişmandır.
0: Niye, nazara biraz... inanmaz mısın ya?
4: Ya yok, bizim nazarımız değmez. Şimdi neyini gördük de nazarını diyeceğiz Fatma Hanım'ın.
2: Olsun.
4: Bir yemeklerini tadalım bakalım, iyiyse. Zaten nazara değdirecek olan kişinin belli, Yeliz Hanım.
0: Wow.
4: Çünkü renkli gözlerin nazarı değer. Kahverengi gözün nazar değmez
2: olsun,
4: yani.
2: Olsun, herkesin değer.
3: Şimdi benim nazarım gözüme böyle çok kestirdiğim birini. Mesela ben Hasan Bey'i kendime rakip görüyorum. Belki ona değer nazarım.
0: Sen bir şey söyleyeceksin.
3: Ama buyurun.
0: Hasan Bey niye bu kadar?
1: Yemek yapmaya mı geldi, nazara mı geldi yani?
3: Yok ama o kadar pratik çalışıyor, o kadar temiz çalışıyor ki
2: sohbet şefim. Sohbet de ediyoruz.
3: Gözüm de yiyor.
0: Sen niye mesela Can yanında çalışıyor rakip olarak?
3: Can'ı hiç görmüyorum. Bakma bile bakmıyor.
0: Direkt göze Hasan abiyi kestirdin yani.
4: Ya sen bana soruyordun biraz önce nasıl yapılacak diye. Nasıl gözüm kesti?
3: Şuraya bakma bile bakamıyorum şefim.
0: Bak orada.
3: Bak bakamıyorum.
0: Vallahi haklısın.
3: Gerçekten bak gözünün bütün şeyi bozuluyor.
0: Şimdi orada kart var, kağıt var, kalem var. Ben sana bir şey benim otelde Allah'tan yanımda falan çalışmıyorsun. Bu ne bu?
4: Ah, un mahvetti beni şefim. He? Un mahvetti beni.
3: Çok pis çalışıyor. Midemi bulandırıyor yani çalışma hali.
0: Apo, Hasan abi bu ne?
1: Bu şey.
0: Abi bir dakika sen.
1: Nane.
0: Herkes devam etsin. Sen iki dakika bence bırak. Harbiden diyorum. Şurayı bir temizle. Benim mutfağımda böyle bir yemek yapma stili yok.
1: Pişme.
0: Ya, pişme tamam de pişir devam. Et de yani. Son 10 saniye veriyorum sana.
1: Tamam.
0: 10 saniye. Bak bir ciddi söylüyorum. 10 saniye veriyorum ve 10 saniye içerisinde koşar mısın? Burayı temizler misin bilmiyorum. Başlıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sen devam et. Benden sen gol yiyeceksin, sana söyleyeyim. Ben böyle şu enginarı mesela tatmak istemem. Abi altında çiğ kıyma falan var ya. Haydi Hasan abi, haydi. Dakikanızı söylüyorum. Son 20 dakika. Can,
4: şefim.
0: Son 10 saniye orayı temizle.
4: Tamam şefim.
0: 10, 9, hızlı. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hasan abi, Fatma Hanım'dan şey çekiyorsun, kopya
1: yok,
0: çekiyorsun.
1: Çekmiyorum, farklı.
0: Bu ne?
1: Farklı yapıyorum.
0: Nasıl farklı yapıyorsun?
1: Evet.
0: Abi.
1: Her ikisinin üstüne.
0: Abi bu ne bu? Allah aşkına. Ya abi. Arkadaşlar bu ne böyle, görüyor musunuz?
1: Ya şaşırdım, döktüm.
0: Ne olacak peki?
1: Alamayız mı?
0: He?
1: Alabilirim. Bayağı bayağı basit.
4: Sen bana bakıyorsun, bakma.
3: Ya ben senin, sana ne ya, bakacağım ya?
4: Senin yoğurdumu döktüm ya.
3: Ya işte Allah, ilahi adalet. İlahi adalet. Allah o kadar büyük ki.
0: Ne oldu? Yeliz.
4: Şefim bana
3: İlahi
4: bakıyor.
3: İlahi adalet, kalkmış kendini böyle yapıyor. Zaten
4: bana bakıyor şefim.
3: Benden diyor şey, tiye oluyorsun diyor. İlahi adalet şefim.
0: Şöyle düz durursak arkamızı dönmeyelim, ayıp.
4: Şefim bana bakıyor hep.
0: Ne baksın, sen de ona bakıyorsun.
4: Ya, tarif şey yapıyor annen.
3: Tarif?
0: Az önce temizlemedin mi bunu?
4: Ya o bakmasın diye döndüm bu tarafa. Döktüm, onun yüzünden oldu. Şefim Yeliz'i alın yanımdan lütfen.
3: Yeliz kadar tertipli çalışsan ya. Vallahi Yeliz başına taş düşecek.
4: Buraya da el atsana Yeliz lütfen.
3: Hepiniz böyle. Oğlum, hepiniz beni görmüşsünüz.
0: Bir şey söyleyeyim. Bunları eve gönderin. Ben sizin yerinizde olsam bu iki arkadaşı eve gönderirim yani.
4: Ya Yeliz çok fena. Yani sürekli bir şeyler söylüyor. Sürekli kafamı karıştırıyor. Bana bakıyor yaparken. Ne yaptığını anlayamadım Yeliz'in.
3: Ben Candan kopya, yani bakmıyorum bile, kopya çekmek bir yana. Bakmıyorum bile çünkü çok pis çalışıyor.
0: Ah! Ne oldu?
5: Parmağımı kestim
0: ben. Kıyamam ben sana. Gel, ver.
5: Yok, halledecektim ama sen, devam etti.
0: Ama elini kestim burada ya.
5: Evet. Şey, bıçaklarımız güzel kesiyor.
0: Ben çok mu geriyorum ortamı? Ne yapayım?
5: Yok, hayır.
0: Benden dolayı bir sıkıntı var.
5: Hayır, asla yok şefim. Benden dolayı. Ben biraz şapşal çalışırım. Kesmeden gitseydim şaşırırdım. Eşim de dedi, bir yerini kesmeden gel dedi.
0: Haydi, hızlı bir şekilde. Parmakları kesmeyelim.
3: Fatma Hanım beceriksizim demiyor da nazar boncuğu boşuna koymuş. Beceriksiz ama beni, ben sana yarın buraya
4: bir geçmiş olsun de. Bir geçmiş
5: ama
4: olsun
5: de. Ama ben şöyle söyledim
3: geçmiş
5: başta zaten.
3: Yemeyim. Bana benim üzerime bırakıyor.
4: Vicdansız.
3: Doğru söylüyor. Sabah beri oraya nazar boncuğu değiyor. Yok Yeliz Hanım'ın gözü değecek. Yok Yeliz Hanım'ın ne olacak? Demiyor ki ben beceriksiz birisiyim.
5: Hayır.
3: Bana burada muhabire bana laf gönderiyor.
5: Hayır.
0: Bir saniye. Burada birbirimize evet meydan okuyabiliriz, kavga edemeyiz. Birbirimize hakaret edemeyiz. Böyle ağır ithamlar benim hiç sevmediğim bir şey. Benim mutfağımda ve benim yemeğimde böyle bir şey izin vermem.
5: Ben size ne demiştim? Nazar değer demiştim ve Yeliz'in gözü değdi. Parmağımı kestim ilk günden.
3: Benim gözüm ona değme gibi bir şansı mı var? Beceriksizliğinin suçunu üstüme atıyor. Yapacak başka bir şey yok yani.
0: Bu ne bu?
1: Tabağa servis yapıyorum.
0: Nane nerede bunun içerisinde?
1: Nane içinde, üzerine de kekik koyacağım.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Bu beyazlar ne? Şu beyazlar ne?
1: Enginar.
0: Bunlar ne? Şu. Abi yoğurt mu koydun bunun içerisine?
1: Yok, yoğurt koymadım.
0: Peki bunlar ne beyaz?
1: Enginar.
0: Abi enginar olamaz bu.
1: Gerçekten.
0: İçinde beyaz bir şey var. Onun içinde bak, bu olmamış, bunu boz. Böyle naneleri böyle bak abicim, güzel abicim.
1: Verdi mi?
0: Bırak bana bir bırak. Bu naneler böyle, ben böyle bir şekilde bütün bir şekilde atmadım.
1: Üzerine süs
0: şey yap. Düzgün yap. Bir şey söyleyeceğim. Efendim? Yumurtayla yoğurt burada kesildi. Fark ettiysen ben tahta kaşıkla karıştırdım. Kepçeyle yemek karıştırmadım. Sen hiç annenden bir şey öğrenmedin hiç? Annenle mutfağa girmiyor musun?
4: Bunu bu şekilde meyhaneyle yapmıyor annem.
0: Direkt neyle yapmıyor?
4: Meyhaneli bir şekilde yapmıyor.
0: Meyhane değil, meyhane.
4: Meyhaneli bir şekilde yapmıyor. Normal suda pişiriyor. Pirinç falan aynı şekilde. O şekilde biz yiyoruz. Çorba gibi oluyor bizimki birazcık.
0: Bu da çorba gibi olacak zaten.
4: Bu da çorba gibi olacak ama ben ilk defa bunu şu an deneyimliyorum.
0: Sen annen izliyorsa şuradan bir el sallasana bir an.
4: Anne, neredesin?
0: Sen bundan sonra birazcık...
4: Şefim öğrenmiş oldum. Yani plastik olduğu için mi kesildi?
0: O bir keresinde bak, bu bir tahta kaşık, tamam. Küçücük. Tut bunu. Bununla bu şekilde karıştırdığından köfteler dağılır. Ve bak, kesildi bu çorba. Anladın? Bununla karıştırdığın için tam karışmadı. Tamam. Karışmadığı için de yumurta omlet gibi içerisinde durdu. Hiçbir şey bilmiyorsan Yeliz'e laf yetiştiriyorsun. Yeliz'den bir şeyler öğren. Anladın? Haydi.
3: Can Bey.
4: İyi övgüyü de aldın.
3: Görüyorsunuz değil mi? Teşekkür ediyorum efendim. Can Bey bir kere şov yapmaya gelmiş. Kafasına bir kovboy şapkası takmış. Kendine bir takipçi çıkartma derdinde herhalde. Zaten çalışma hali belli. Kafamı çeviremiyorum bile. O kadar pis çalışıyor ki. Beni benden alıyor yani.
0: Fatma abla. Biraz modun mu düştü? Ne oldu?
5: Yok düşmedi. Hemen toparlıyorum kendimi.
3: Nazarlara geldi Fatma Hanımcığım. Nazarlara diyoruz ya.
5: Evet nazar.
0: Torba kesildi burada. Fatma abla.
5: Evet tam verdiğim
0: parmak zaman kesildikten sonra ne oldu sana?
5: Yok şefim kesilmedi çok.
0: Sunumda göreceğiz. Son 10 dakika.
5: Benim tamam nerede? Minik tava, minik tava.
0: Fatma abla bir taktik mi uyguluyorsun acaba?
5: Ya şefim bir de ben bunu koymayı unuttum.
0: Başka şey de unuttun. Ben onu öyle mi sunmuştum? Ben bir kalıba koymuştum onu hatırlarsan.
1: Aa, ben doğrusunu yapmıştım.
0: Koydun
1: daha,
0: artık.
1: Bir daha yapacaktım.
0: Koydun. Koydum. Sen ne yaptın? Düzelttin mi?
1: Kalıba koydum bir daha çıkardım ya.
0: İster değiştirin, ister değiştirmeyin. Size kalmış bir şey. Sadece benim burada sunumda ve lezzette puanlarım etki edecek. Hasan abi tam pazarcı işi yaptın ha.
1: Yanlış yaptık ya.
0: Yanlış yaptıysan düzeltme şansın hala var.
1: Nereye düzeldin bunu?
0: Fatma abla!
5: Efendim?
0: Ya yandı, ya yandı. Bu ya yandı. Ya yandı ya. Of, of, of.
1: Doğrusunu
0: of,
1: yapmıştım of da aslında.
0: Hasan abi. Bir dakika bırakır mısın? Abi ne yapıyorsun? Ha, bu nedir abi yani? Bak. Böyle bir yemek sunumu var mı arkadaşlar? Sen git mutfakta, bak görüyorsun değil mi? Yenge Hanım'dan bir yemek yapmayı öğren. Anladın? Sence doğru mu yaptın bunu?
1: İlk önce doğrusunu yapmıştım.
0: He.
1: Şimdi sonra...
0: Yani... Ben inanmıyorum Yenge Hanım'ın seni evinin mutfağında yemek yaptırdığına falan inanasım gelmiyor yani. Fatma abla yanmış yağ
5: yok,
0: niye döküyorsun?
5: Şu yanmamış kısmına azıcık döktüm şefim. Çok yanmamıştı. Azıcık kaldım.
0: Allah'ım, Allah'ım.
1: Oradan güzel.
0: Yeliz.
3: Buyurun şefim.
0: Nasıl gidiyor?
3: 10 numara gidiyor şefim. İddialıyım demiştim ya.
0: Şöyle söyleyeyim. Bir de şu ortalığı falan toparlasan diyorum hani.
3: Tabii ki toparlayacağım şefim.
0: Bir de ben bir şey söyleyeceğim. Ben o yemek, o tabakta yemek yaptığımı düşünmüyorum.
3: Tamam, ben anladım sizi. Okey şefim. Özür diliyorum. Ben o anda tamam.
0: Hele şükür.
3: Tamam. Hemen, hemen şefim, hemen.
0: Bir şey söyleyeceğim. Sen ne yapıyorsun ya?
4: Tabağımı değiştiriyorum şefim.
3: Benden gördü.
4: Sana da şef söyledi. Allah.
0: Son 5 dakika. Son 5 dakika.
4: Hata yaptım tabağı dizerken. İlk başta büyüğe koydum. Halbuki küçüğe konulması gerekiyor. Sonra telafi ettim bunu.
0: Bu tabağı Allah aşkına bir sil ya. Sil abi ya. 5 dakikam var. 5 dakika içinde bu tabağın hali falan nedir ya?
1: Sileceğim de.
0: Sen de... nereye gidiyorsun? Ne arıyorsun?
1: Peçete kalmadı ya.
0: Peçete mi kalmadı? Peçete. Stüdyodaki bütün poçeteleri sen bitirdin zaten. Evet, abi. Ben senin yerinde olsam o tabağı silmem. Hayır. O tabağı yıka, yıka. O tabağı yıka. İşte erkekler mutfağa girmediği için maalesef böyle şeyler oluyor. Artık hanımlar, ablalarım, kardeşlerim, evinizde eşiniz, erkek arkadaşınız, her kim varsa mutlaka yemeği artık hanımlar yapmasın. Hanımlar sadece erkeklere yemek yapmayı öğretsinler. Hasan abi gibi ve Can gibi olmayın. Ne olur yemek yapma işi bir terapidir. Terapi. Son 3 dakika. Son 3. Çok hızlı. Yeliz, o kadar büyük bir hatam var ki ama 3 dakikam var. Yeliz, bir hatam var ve 3 dakikam var. O hatayı düzeltmen lazım. Son 3. Bitti mi?
1: Efendim seriz.
0: Fatma abla.
5: Efendim.
0: Sende de inanılmaz büyük bir hata var. Zamanın var, değerlendir.
5: Acaba nedir, acaba nedir, acaba nedir, nedir?
3: Ben hatamı anladım işte.
0: Masalar tertemiz olacak, pırıl pırıl. Acaba... Tabaklar tertemiz. Acaba tezgahlar nedir? Tezgahlar temiz. Fatma Hanım'la Yeliz Hanım'ın büyük bir hatası var. Bu hatayı telafi etmeleri için son iki dakika.
5: Acaba nedir, nedir?
0: Son iki.
5: Nedir?
0: Bilmem. Ben bilmem.
5: Acaba...
0: Benim yemeğim yarışmasında güzel bir lezzetli yemek bekliyorum. Şu an kötü de yapsa doğruyu şu an Hasan Bey yaptı, bilginiz olsun. Gidiyor da. Son iki dakikanız var. Yeliz Hanım, Fatma Hanım'da büyük bir hata var. İnşallah telafi ederler. Bir şeyde eksik yapıyorlar.
4: Ben? Ben ne yapıyorum?
0: Ben ne bileyim sen ne yaptın?
4: Şefim eksik mi yapıyorum, doğru mu yapıyorum?
0: Ben bilmem.
4: Ama Hasan'a söylediğiniz doğru yapıyor sanırım.
0: Ha bak abi, Hasan'ın yemeği orada duruyor arkadaşlar.
4: Hepsini mi koyacağız ya? Aa, gitti artık tabağa.
0: Siz ne yapıyorsunuz ya Allah aşkına? Evet, hatalar telafi edildi. Evet,
4: kaç
0: Fatma Hanım hatayı
4: şefi
0: telafi etti. Yeliz Hanım bol kepçe, tabağın kenarları falan hak getire. Yeliz, son bir dakika. Hata küreği koydu. Köfteyi koydu. Köftenin, ekşili köftenin suyu yoksa ben ona ekşili köfte demem. Bir kişinin yemek yiyebileceği gramaj 180 gram, yarım kilo yemek var. Bir kilo yemek var. Yeliz, son saniyelerde bozdun. Son bir dakika. Tezgahlar tertemiz olsun. Ocaklar leş olmasın. Orada un var. Lütfen tabaklarınızın kenarı pis. Hanımlar, siz evde falan böyle yemek mi yapıyorsunuz? Bu nedir böyle? Ben böyle bir yemek sunmadım. Hızlı, hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Haydi. Son 30. Bu yemeği hala düzeltme şansın var. Hatam var orada.
1: Bunları nereye koyacağız ya?
0: Cebime koy. Nereye koyacağım diyorsun? Kaldırsan abi, buralar falan leş gibi. Bunları ben mi temizleyeceğim? Burayı ben mi temizleyeceğim? Olmaz. Ben size tertemiz bir mutfak teslim ettim ve temiz bir mutfak istiyorum. Son 10. Son 10 saniye. Abi. 3, 2, 1. Elleri kaldıralım. Kaldırın. Bırak. Bırak. Yemekler bittiğine göre. Şimdi tadım zamanı. Tadıma geçelim lütfen.
6: Benim yemeğim.
0: Gözler kapatılarak.
5: Hazırım.
0: Puanlama zamanı.
1: Sosu biraz az.
5: Bu çok iyi yunurulmuş bir köfte.
3: Bu kıtır kıtır ağzıma geliyor. Pişmemiş.
5: Bence bu yemek...
4: Efendim, bu benim yemeğim.
0: Gözlüklerimizi çıkartalım. Bak bakalım kime ne puan vermişim.
5: Seninkini tattığım için çok pişmanım.
0: Tadım sırası bende. Uyanıklık yaptığın için sana...
3: Neden şefi?
0: Buradan ders çıkartmanız lazım, ders.
6: Benim yemeğim.
0: Yemekler yapıldı. Şimdi puanlama için gözler kapatılarak puanlama zamanı. Hasan abicim, hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: İlk sen alabilir miyim? Buyurun. Şimdi bu gözlüğü kapatmanı isteyeceğim, gözlerini. Hasan abicim, hazırsan.
1: Hazırım.
0: Şimdi kendi yaptığın yemeğin lezzetini bulmaya çalışacaksın. Ve 0 ile 5 arası puan vereceksin. Hazırsan başlıyorum.

0: Nasıl buldun?
1: Eti pişmemiş.
0: Öyle mi? Başka?
1: Ya sosu biraz az. Pirinçler de pişmemiş.
0: Pirinç de pişmemiş?
1: Evet.
0: He. Peki kimin yemeği olabilir sence bu?
1: Vallahi bu yemek benim yemeğim.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Peki kaç puan veriyorsun kendi yemeğine?
1: Ona 5 veriyorum.
0: 5 veriyorsun. Evet. Peki. Bu yemeğe Hasan Bey 5 puan veriyor. Peki geçelim tadında ikinci yemeğe.

0: Evet. Yemeği nasıl bulduk? Konuşmayı düşünüyor musun?
1: Vallahi bu da bunun biraz ötekine göre bu daha bana şey geldi. Çiğ geldi.
0: Çiğ geldi.
1: Evet.
0: Neyi çiğ geldi? Soğanı mı, sarımsak?
1: Soğanlar ağzımda yani şey yapıyor. Gidi duruyor. Hırçırlıyor.
0: Sence bu yemek kimin olabilir?
1: Bu yemek... Yeliz Hanım'ın yemeği. O biraz yağlı yapmıştı. Yağı var ama şeyi az pişmiş ama. Eti de az pişmiş. Onun da...
0: Kaç puan veriyorsun?
1: Vallahi bu yemek beni şaşırttı. Bayağı bir şaşırttı yemek beni ama. Ben bu yemeğe de 5 veriyorum.
0: 5 veriyorsun?
1: Evet, bu yemeğe 5 veriyorum.
0: Pişmemiş, çiğ dediğin yemeğe 5 veriyorsun.
1: Bu yemeğe 5 veriyorum çünkü ben yanıldım sanki.
0: Bu yemeğe de 5 verdin. Şimdi diğer yemeğe geçeceğim. Açalım. Yorum alalım.
1: Yemeğe... Sıfır.
0: Neden?
1: Sulu geldi. Hiç tadı yok. Sadece su içtim sanırım.
0: Peki sence kimin olabilir bu yemek?
1: Bu yemek Can Bey'in olabilir. Can sulu yapmıştı bayağı.
0: Peki Can'ın yemeği dediğin 0 puan verdin. Hemen diğer yemeğe geçeceğiz. Buyurun bakalım. Açalım.
1: Bunda hiç pirinç atmamış ya sen.
0: Ne olmuş?
1: Bunun içinde pirinci yok. Eti güzel pişmiş ama bunun da tuzu az. Yağın herhalde bol attı herhalde. Bu da şeyin yemeğidir. Onlar da diri duruyor. Bu da Fatma Hanım'ın yemeğine benziyor galiba.
0: Peki puanın kaç?
1: Buna da 0 veriyorum.
0: 0. Peki. Hasan abicim. Bakalım şimdi seni yerine alacağım. Kime ne puan vermişsin? Gözlüğü çıkartabiliriz. Alayım gözlüğü. Teşekkür ederim. Seni yerine alalım ve bak bakayım kime ne puan vermişsin.
2: Aşk olsun Hasan abi ya. 0 verdin bana.
1: Sen pirinç atmadın mı içine?
2: Pirinç atmasam uyarılır, o canındı. Pirinç atar mı atmayan?
0: Bir baksan mı diyorum puan, kime ne puan vermişsin?
2: Kendine iyi yaptın, buldun.
3: Hasan abi de kötülere iyi verdi, işin ilginç tarafı. Yok,
1: yani pirinç yoktu, pirinçler de pişmemiş.
3: Kötü dedi, seninkine çok kötü dedi. Çok kötü dedi.
2: Evet çok kötü dedi.
1: Kötü demedi.
2: Yorumunda kötü dedi. Kötü dedi. Yorumunda kötü dedi.
3: Pişmemiş dedi. Suyu çok dedi.
4: Şimdi evet. Sıfır aldın çok... diye yani Can Bey gerçekten geldi. Çok
2: yok yok. Yok. Sıfır aldın ya.
1: Hepimizin tuzda bir sorunu.
0: Arkadaşlar tek tek beraber konuşun. Üst üste konuşuyorsunuz.
3: Kötü olduğu halde 5 mi veriyorsun dedi. Evet dedi.
4: İki bana
3: dedi.
4: Mı öyle dedi?
1: En çok neye pişmanım biliyor musun? Yeliz'e 5 verdiğime.
4: Hasan bana 5 puan verdi. Ağzının tadını biliyormuş. Hakkını yedim yani. Damak tadı yoktur diye.
0: Tadım sırası şimdi Can'da. Can, gel. Gel. Buyur. Hazırsın galiba.
3: Şefim, şapkayı çıkarmak zorunda mıyım?
0: Nasıl?
3: Çıkarmak zorunda mıyım şapkayı?
0: Şapkayı çıkartalım.
3: Çıkarmayalım ya.
0: Niye?
3: Saçların kötüdür.
0: Biraz işin ciddiyetine hala varamadın galiba. Şimdi sana bir gözlük vereceğim. Gözlüğü tak. Sen evde yemek yerken şapkayla mı yiyorsun yemeği?
3: Şefim saçım kötüyse zaten hep bana bakıyorlar. Onlar da yemek yiyemiyor.
0: Burası kuaför yarışması değil. Tamam. Hadi. Hazır mıyız?
3: Hazırım şefim.

0: Hoppa. Açalım. Peçete vereyim mi, ister misin?
1: Alayım şefim.
0: Buyurun.
1: Şefim, bu benim yemeğim değil. Bu bence öbürünün yemeği olarak adlandırılabilir. Bu da bence, yani isim koyuyorum. Benim yemeğim değil de öbürünün yemeği gibi düşünün. Bu da bence Yeliz. Çünkü çok tatsız tuzsuz olmuş. Çok çiğ olmuş. Dişe yapışıyor, ağza yapışıyor. O yüzden bence Yeliz'in.
0: Yeliz'in yemeği?
1: Evet.
0: Kaç puan veriyorsun?
1: Sıfır.
0: Sıfır?
1: Hak ediyor, sıfır hak ediyor.
0: Hak ediyor.
1: Bu yemek hak ediyor.
0: Hadi ya. Sıfır puan verdin. Peki. Diğer yemeğe geçelim. Hazır mısın?
1: Hazırım şefim.
0: Hazırsan ikinci yemeğe geçelim.
1: Hazırım şefim.

0: Şefim, bu yemek de benim değil. Benim yemeğim değil asla. Güzel pişmiş aslında şeyi, köftesi falan. Hı hı. Sanırım Fatma ablanın bu yemek. O yüzden buna da sıfır vereceğim.
1: Sıfır?
0: Evet.
1: Fatma ablaya da sıfır puan geldi. Şimdi geçelim üçüncü yemeği. Bakalım üçüncü yemek senin için ne ifade ediyor?

0: Gelsin yorumlar.
1: Şefim Hasan Bey'in dediği gibi pişmemiş bu yemek. Pişmediği halde kendisininkine ve İrza Hanım'kine 0-5 verdi. Bu da bence Hasan abinin yemeği. 0.
0: Bol keseden 0'la gidiyorsun.
1: Sana kaldı bakalım onu.
0: 0 yemek dedin.
1: Evet.
0: Ve 0 puan dedin. Gelelim son yemeğe.

0: Açalım ağzımızı.
1: Bu benim yemeğim bence.
0: Evet, yorum alalım.
1: Yoğurdu kesilmiş diyebilirim biraz. Biraz da soğan geliyor ağza sanki. Hı hı. Taktik olarak gerçekten yapmadım. Bunu doğru alması gerektiğini düşündüm o an. O yüzden bunun benim yemeğim olduğunu düşünüyorum.
0: Eminsin yani.
1: Evet. 5.
0: 2. Kaç puan?
1: 5.
0: 5. Teşekkür ederim. Şimdi gözlüğü çıkartabilirsin. Ve seni yerine alacağım. Bak bakalım kime ne puan vermiş.

0: bakayım. Hiç kimsenin yüzü gülmediğine göre kendi puanımı, yemeğimi bulmuşum.
1: Taktiği uygulamışsın, soğanı kesmişsin. Tabii ki bulacaksın.
0: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Tabii ki bulacaksın.
2: Benim yemeği nasıl bildin öyle?
1: Tabii ki bulacaksın.
0: Bildin mi seninkine?
2: Evet, direkt Fatma abla dedi.
1: Öyle bir şey yok.
0: Abla
1: yani.
0: Senin yemeğinin de bir... Müsaade edin lütfen. Senin yemeğini de şu an göremiyorum, siz bulanıksınız. Senin yemeğinin bir eksiği var, onu söylemeyeceğim tabii ki burada. En sona söyleyeceğim. Ama yemin ediyorum... Son dakika ağzıma bir tane soğan geldi. Bak sen bulamayacaksın, gör bak. Son dakika bir tane soğan geldi ve bildim ki senin tabağında bilmek zorunda değilim. Sen de yapsaydın. Sen de yapsaydın.
1: Bilerek yaptınız.
3: Peki.
2: Can kendi kendine taktik falan yaptı ama Rafet şefimden hiç kaçmaz.
3: Tadım sırası şimdi 3 numaralı yarışmacımız Fatma ablacığım, buyur.
2: Teşekkür ederim.
3: Nasıl hissediyorsun kendini?
2: Çok heyecanlıyım. Rafet Şef'ten tadım alacağım.
3: Evet.
2: Aşırı heyecanlıyım.
3: Gözlüklerimizi takalım. Fatma abla, hazır mıyız?
2: Hazırım.
3: İyi hissediyor musun kendini?
2: İyi hissediyorum.
3: Ama bir heyecan var değil mi?
2: Evet. Çok heyecanlıyım. 2-0'dan sonra iyi heyecanlıyım.
3: Bayağı bir puan verdiler.
2: Evet, çok iyi verdiler.

0: Açalım.
1: Biraz tuzlu olmuş bu. Biraz da sert sanki. Yani köfte sert. O şeyin enginarını, püre tadını hiç alamadım. Enginar püresini buramda kaldı.
0: Sence kimin olabilir bu yemek?
1: Bence bu yemek şeyin olabilir, canın olabilir.
0: Peki, puan alacağım senden şimdi. Kaç puan verelim?
1: Aslında bir saniye düşüneyim. Ağzımda da o kadar kötü bir tat da bırakmadı aslında. Ama bence buna... ...sıfır verelim. Bir şey var bu şey. Anlamadım. Geçti artık, verdim. Sanki kendi yemeğimmiş gibi geldi sonradan.
0: Öyle mi?
1: Evet. Sonradan kendi yemeğimmiş gibi geldi işine.
0: Sonradan kendi yemeğimmiş gibi geldi. Peki, evet. İkinci yemek için hazır mısın?
1: Evet.
0: Açalım.
1: Bunda tuz hiç yok. Tuz yok, bir de iç kısma doğru köftenin pişmemiş.
0: Pişmemiş. Kaç puan veriyorsunuz?
1: Buna da sıfır. Hasan Bey bana sıfır verdi.
0: Gelelim buradan, bakalım hangi yemeği şöyle...

0: Yeah.
1: Bu benim tabağım. 5.
0: 5. Nereden anladın kendi tabağın olduğunu?
1: Bilmiyorum ama böyle içimden gelerekten 5 kendi tabağım diye düşünüyorum. İnşallah öyledir. İnşallah öyledir.
0: Peki son tadımda son yemeğimiz geliyor sizin için. Küçük parça istemiştiniz.
1: Evet, evet şefim.
0: Buyurun.
1: Bu çok iyi yunurulmuş bir köfte. İyi yunurulmuş yani. Ama bu kendi tabağıma da benziyor. Yani ikisi arasında gidip geliyorum şefim. Sanki kendi tabağıma da benziyor bu.
0: Az öncekine de kendi tabağım demiştiniz.
1: Evet ama sanki bu da biraz benimkini andırıyor işin açığı. Acaba hangisi? Bu da iyi sıkı yunurulmuş bir köfte. Bunda hani puanlı şey yapmayayım ama Yeliz Hanım böyle yunurabilir diye düşünüyorum. Sıkı bir köfte çünkü. Ay bilemedim. Kendimkiyle neredeyse eşdeğer. Yani kendi tadımla diyeyim.
0: Evet.
1: O zaman buna da 0. Bugün böyle ilk günün.
0: Fatma ablacığım çok teşekkür ederim. Ben gözlükleri çıkartabilirsin. Senin yerini alalım. Bak bakalım kime ne puan vermişsin?
1: Aslan abi.
2: Ama tadın çok süper ya. Beğendim.
3: Müthiş bir damak tadı.
1: Evet Hasan abiye nasıl 5 verdim ya?
0: Kendine kaç verdin?
1: 0.
0: Bir gittin geldin.
1: Evet.
2: Gittin geldin.
1: En sondu değil mi benimki? Evet. Gidip geldiğimdi.
0: Bilmem.
1: Öyle miydi evet. Ya?
0: Evet. Son tabak evet. Sizin tabağınızda.
1: Çok da aslında geldin. Biliyor musunuz 4 vereyim diye düşündüm.
0: Peki 4. Niye 0 verdin?
1: Bilmiyorum ya. Dedim ki bugün böyle. Aslında son tabakta tere gittim geldim. Söyledim de hatta.
2: Benim dedin. Hatta söyledim bu benim tabağım.
1: Hayır ben söyledim kendime. Sonun tattığımda da kendimin çok şey yapıyor dedim.
3: Çok mutlu oldum. O kadar mutlu oldum ki kendinize 0 vermenize. Yani neredeyse alay çekip oynayacağım.
2: Direkten döndü yani.
3: O kadar mutlu oldum ki.
4: Sana da 0 verdiği için ben de oynayacağım.
3: Sıkıntı yok oynayalım.
2: Bize kızıyordun bak kendini attın.
1: Hayır ben kendimkini bulduğum halde 0 verdim. Son dedim yani damak tadım tam benim. Benim bak gidip geldim sıkı yunurulmuş. Seninkini tattığım için çok pişmanım. İnan çok pişmanım Hasan abi.
4: Beğendin mi Hasan abi?
1: Hem pis yaptın hem şey yaptın çok pişmanım.
3: Fatma bir de gitti kendine 0 verdi. Oh canıma değsin. İçimin yağları eridi vallahi.
1: Yeliz benim moralimi falan bozamaz. Kimse havalara girmesin. Daha son gol atılmadı ki.
0: Benim yemeğimde son, bugünün son yarışmacısı Yeliz Hanım. Buyurun. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Gözlüklerimizi takalım lütfen. Hazırsak başlayalım.

0: Nasıl olmuş?
1: Yani...
0: Tad alabildiniz mi?
1: Ekşiliğini sadece aldım ama kıymasından çok fazla vermeyin yine de istemiyorum.
0: Çünkü dersen Rafet Şef'i çok küçük istiyorum. Bırakın Rafet Şef nasıl kesecek, ne kadar porsiyon ikram edecek beklemiyorsunuz.
1: Haklısınız.
0: Yorum alalım.
1: Ekşisi çok güzel olmuş. Tam benim istediğim ekşilikte olmuş. Etini pek fazla anlayamadım ama ekşisi tam benlik bir ekşi olmuş. Etini algılayamadım. Ben limonu biraz fazla sıktım, onu biliyorum.
0: Hepsi ekşi bu arada. Çünkü köftenin ismi ekşili köfte.
1: Benim...
0: Kimin yemeği olabilir sence bu?
1: Yani yine söylüyorum, ne pirinci geldi ağzıma ne de kıymasını fazla algılayamadım. Ama ekşisinden yola çıkarak konuşuyorum. Riske de atmak istemiyorum. Ekşisinden yola çıkarak belki benim yemeğimdir diye çok büyük de oynamak istemiyorum. Kumar da oynamak istemiyorum. Buna 2 vermek istiyorum.

0: Açalım.
1: Bu cam beyin yemeği kesinlikle peçete alabilir miyim?
0: Tabii ki, buyur. Hayırdır?
1: Buyurun. Sıfır. Bu cam beyin yemeği. Soğan geldi, aldım.
0: Soğan hepsinde var ama.
1: Böyle bir tuhaf eti mi ne bir şey geldi böyle kıtır kıtır ağzıma. Yok, sıfır.
0: Puanınızı söyler misiniz?
1: Sıfır.
0: Sıfır. Sıfır dediniz, doğru mu?
1: Sıfır dedim, doğru.
0: Sıfırı şöyle alalım buradan.

0: Nasıl buldunuz?
1: Sıfır.
0: Sıfır?
1: Evet.
0: Sebebi? Sence kim olabilir?
1: Ağzıma geliyor. Kıtır kıtır ağzıma geliyor. Pişmemiş. Bu da şeyin olabilir. Hasan Bey'in olabilir.

Onun köftesi çok fazla sıkılmış. Bu da Fatma Hanım'ın tabağı olabilir. Sıfır. Tadı da tuzda yok şefim.

0: Peki, gözlüklerimizi çıkartalım. Şimdi yerimize geçelim. Buyurun.
1: Ben o yemeğin benim olduğunu ekşiliğinden anladım ama riske atamadım. Acaba diye. Diğerlerini de tutturdun mu diye düşünüyorum.
2: Tutturdum.
1: Söylediklerimi. Hepsini tutturdun değil mi?
3: Hepsini yemeğini işte. Tuttum.
1: Onun başta köftesini kendi köftemi kendim almış. Yani bir tık daha fazla verseydiniz. Çünkü ekşisini ben çok fazla attım. Ama yine kendi yemeğimi buldum.
4: Bilerek mi yaptın ekşiyi
1: Hepinize
4: fazla
1: de sıfırı
4: attım.
1: Bastım. Çok iyi yaptım.
4: Bilerek mi ekşiyi fazla attın?
1: Ne alaka? Öyle ben ekşiyi çok seviyorum. Normalde de.
4: Strateji yapmışsın. Strateji yapmışsın.
1: Sizin gibi en azından soğanları büyük büyük doğramadım.
4: Tamam,
1: niye rahatsız oldunuz ki?
4: Rahatsız olmadın. Bana dedin ya strateji yapmışsın. Sen de strateji yapmışsın.
1: Yani.
4: İki verdin neyse ki. Beş veremedin. Cesaret edemedin. Ki
1: evet
4: cesaret
1: etmedim.
4: Etseydin çünkü hepsini
1: etmedim,
4: bildin. Demek ki damak tadın güzel.
1: Etmedim.
4: Ama doğru. Veremedin kendine.
1: Orada benim hatam şurada şu oldu. Rafet hocama diye yani ondan bir parça daha istemeye çekindim. Eğer o köfteyi yeseydim. Çünkü ben ekşisinden kendim bir tek ve bana göre de en lezzetli de o yemekti. Hiçbirinizin güzel değildi.
0: Peki. Şimdi tadım sırası bende. İlk Fatma Hanım'la başlamak istiyorum.

0: Fatma ablacığım.
1: Buyur şefim.
0: Eline sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Her şey muhteşem.

0: Ekşili köftedeki en büyük unsurlardan bir tanesi ismiyle ekşili olması lazım.
1: Evet.
0: Sadece bir puan kırdım. 4 puan. O da eksinin az olması. Sana puanım 4.
1: Çok teşekkür ederim şefim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rafet şef bana 4 verdi. Hadi Yeliz Hanım oyna da şimdi görelim. Kimmiş en başarılı?
0: Şimdi sıra Can'da. Bakalım.

0: Can, sana puanım.
1: 0.
0: Neden?
2: Neden şefim?
0: Ben başta ne dedim? Benim göstermiş olduğum malzeme, benim vermiş olduğum malzeme, benim vermiş olduğum sürede benim yapmış olduğum yemeğin birebir aynısını yapmak zorundasınız. Sen uyanıklık olsun diye soğanları diri diri doğradın ve kendi yemeğini bulmaya çalıştık da buldun. Doğru mu?
2: Doğru şef.
0: Ve hijyen zaten sıfırdı, hak getire. Uyanıklık yaptığın için sana puanım 0.
2: Teşekkürler şef. Taktik yaptığımı düşündü. Aslında taktik de yapmıyordum. Gerçekten dalgınlığıma geldi ve soymaya başladım. Geri dönüşü de yoktu. Hak ettim sanırım. Bundan sonra daha dikkatli olacağım.
0: Gelelim. Geleceğim.

0: Sezen'im, sana puanım. İki.
1: Neden şefim?
0: Neden?
1: Neden?
0: Pirinçleri neden haşlamadın? Pirinçler niye çiğ? Diş kıracak derecede. Pirinçlerin çiğ. İki, sosun muhallebi kıvamında olmuş. Biz ekşili köfte istedik. Köfte üzerinde muhallebi istemedik. İki, maalesef.
1: Ama hijyen konusundan takılıp yani iki çok düşük verdiniz bana göre.
0: Az önce bir yorum yaptım.
1: Ama ben şimdi hijyen konusunda kusura bakmayın ama şefim özür dileyerek konuşuyorum. Can Bey ve Hasan Bey'e göre yani iki olmamalıydı.
0: Pirincin çiğse...
1: Tamam, ona saygı duyuyorum. Haklısınız.
0: Pirinç, ben bir şey söyleyeceğim. Sen restoranta gittiğin zaman önüne çiğ bir yemek koysalar ne dersin? Ben buna para veriyorum ve yemeği çiğ yemek istemem dersin. Doğru mu? Ben sosuyla ilgili yorum yaptım mı? Sadece muhallebi gibi olmuş dedim. Ben yerim. Ben yiyeceğim. Ama eğer ki yemeğin içerisinde pirinç çiğse, sosu da olması gereken gibi olmayıp muhallebi ise iki.
1: Yani İstediğin sadece hijyene mi ikiyi verdiniz? Onu anlamaya çalışıyorum.
0: Ben yemeği yetiştirmen, genel çalışman, denge, eksiye bakarsak enginar püresi fazla. Pirinç çiğ, köfte taş gibi sert çok yoğurduğun için de pirinç pişmemiş. Ve yoğunluk bir sos yoğunluğu var. Dur, daha yeni başladık daha. Var. Buradan ders çıkartmanız lazım, ders. Doğru mu?
2: Yeliz Hanım bence çok oynuyor, rol yapıyor. Yani bu kadar da abartmasının bir anlamı yok. Şefe bile karşı çıktı neredeyse.
1: Şefe sitem ettim ama tabii sonuçta şefimiz. Vermesi gereken kararı, en doğru şeyi gene şefimiz bilir.
0: Şimdi gelelim Hasan Bey'in tabağına.

0: Oh. Hasan Bey, aramıza hoş geldiniz. Bitmiş yemeğin üzerine bolca bir baharat gezdirilmiş. Uyanıklık. Enginarı bol, suyu bol. Hijyeni hak getire zaten. Sana kocaman bir 0. Hasan abi, ben senin yerinde olsam eve giderim. Yengeden yemek yapmayı öğren. Benim yemeğim. Şimdi geçelim, puanları söyleyeceğim şimdi. Bakalım kim kimden ne kadar puan almış. Fatma Hanım.
1: Buyur şefim.
0: 4 puan.
1: Teşekkür ederim şefim.
0: Can. 5 puan. Yeliz Hanım. 9 puan. Hasan Bey. 10. Toplam bugün almış olduğunuz puan.
2: En yüksek puanı ben aldım. Çünkü beni kayla almıyordular. Bundan sonra daha iyi kayla alacaklarından eminim.
3: Bence şansını aldı. Bu saatten sonra alacağını zannetmiyorum öyle yüksek puanlar.
4: Hasan Bey'in 10 almasının tek sorumlusu Fatma Hanım'ın damak tadının olmayışı.
0: Arkadaşlar hazır mıyız?
3: Hazırız şefim.
4: Hazırız şefim.
0: Ve yarışma başladı. Süreniz 35 dakika.
2: Ne oldu Yeliz Hanım? Bugün dilin çıktı senin ya.
3: Arkadaş şov yapıyor bence.
4: Yemeğimle şov yaparım.
0: Siz hayırdır iki taraf büyük olmuşsunuz?
4: Kıskançlığımızdan, fesatlığımızdan yapıyorsunuz bunu.
3: Cuma günü üzülmen yetecek sana zaten.
0: Son 20 dakika. Birilerinin yemekleri çiğ kalacak. Şu an üçüncü kişi de aynı hatayı yaptı. Yemeğe son dokunuşta bir şey koymuştum ben. Siz onları koymadınız.
4: Bir şey yoktu.
0: Söylemem. Son 3, 2, 1. Kaldır elleri. Of, of, of. 1, 2, 3 kişide büyük hata var. Ve şimdi benim yemeğimde tadım zamanı.
4: Yemekte hiçbir tat yok.
2: Hanım buna
3: 0.
0: 0.
3: Evet.
0: 5 normalde vermem lazımdı.
4: Gerçekten hak etmiştim 0 yani.
0: Sana puanım 5. Bunlar yeniyor mu sizce? Kendi yemeğini tanıman için sebzeleri çiğ bırakman ve sebzeleri büyük büyük doğraman.
4: Bunu da ben yapmışsam bana yazıklar olsun yani.
0: Erken havaya girmiş gibisin biraz böyle. Konu ben yani.
4: Evet, konu siz.
0: Yarışmayı ben kazanacağım diye yapılan lezzetli yemeğe de işte ben bunu lezzetli buldum, 0 puan veriyorum demek bir adaletsizlik.
5: Kenan Akay'ı neden öldürdün?
6: Onu ben öldürmedim.
7: Üçüncü bir şahıs tabancayı çalarak cinayeti işlemiş olamaz mı?
8: Hiçbir suçlu suçunu kabul etmez.
9: Bu kadın gerçekten bu cinayeti işledim.
10: Al bakayım kızım.
11: Nasılsın Fatma?
12: Tanık Hasan Pınar.
13: Ne istersen verirler sana.
9: Yapamam, yapamam.
13: Yapacaksın.
9: Onu yok etmek istediğim doğrudur. Fakat bunu yapamadım. Bırak artık yakamı. Ben yoksul bir kadınım.
13: Anlamam. Ben para isterim, para!
11: Sen mi öldürdün?
9: Evet.
14: İtham ediyorum. Bugün 16.15'te TV4'te.

Hava sıcak mı sıcak. Ama tarih aşkı bu ya. Sadece derimizi değil, aynı zamanda içimizi de yakıp kavuran sıcağa, damla damla ter döktüren nemin baskısına ve bu kadar mı esmez şu rüzgar dedirten durgunlar durgunu havaya inat, antik kentlerin göz bebeği ve bir zamanların liman kenti 200 bin nüfuslu Efes. Ve bugün size Efes'in bambaşka yüzünü anlatmak üzere verdiğimiz kararla yürüyoruz alabildiğince.

0: Hocam, arkeolojik ören yerlerinin içerisindeki en görkemli mekandayız. Efes, Efesus.
1: En ünlüsü burası.
0: Evet.
1: Yani gezginler için ya da işte yurt dışından gelen turistler için hemen ilk akla gelen yer ziyaret adına Efes oluyor.
0: Yılda 2,5 milyon turist ziyaret ediyormuş. Günlük rakamda 2000 ile 3000'i buluyormuş hocam.
1: Diğer yönden bakarsak da 120 yıldır kazılıyor burası. Evet. Arkeolojik çalışmalar var.
0: İngilizler başlatıyor. Şimdi de Avusturya Arkeoloji Enstitüsü uzun zamandır.
1: Evet,
0: burada çalışmalar yapıyorlar, bilimsel çalışmalar yapıyorlar.
1: Ve belki de o kentin hani en ünlü caddesindeyiz, Liman Caddesi.
0: Limanla tiyatroyu bağlayan 500 metre uzunluğu.
1: Tiyatro da hakikaten çok güzel.
0: Çok güzel, çok görkemli hocam. Ne yönüne baksanız burada hakikaten sizi... Ben hep böyle duygusal girişler şey yapıyorum yani 500 metre uzunluğu, 11 metre genişliğinin ötesinde size hissettirdiği, hele ki bu saatlerde hissettirdiği çok başka duygu.
1: Gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi sen 500 metre dedin, 500 küsur metre, 530 metre falan olduğu söyleniyor bu caddenin. Hı hı. Demek ki Liman Caddesi de olduğuna göre, hı hı, yani deniz buraya çok yakın. 500-600 metreye kadar buraya kadar geliyor.
0: Evet.
1: Ama sonra doluyor orası.
0: Alivyonlarla dolduruluyor.
1: Ve deniz kayboluyor.
0: Roma döneminde sonra hatta bugün günümüz Türkiye'sinde de düşünülen bir kanal açılıyor buraya. Hı hı. Suni bir kanal açılıyor. İkinci Attalos zamanında da limanı o kadar güzel konumlandırıyorlar ki buraya. Dünyanın da sayılı ticaret limanlarından biri haline geliyor burası.
1: Evet, ama deniz çekilince buradan ya da dolunca, bataklık haline gelince bu kentin de öneminin kaybolduğu ya da eski zenginliğinin kaybolduğu söyleniyor, yazılıyor.
0: Kent en önemli dönemini Helenistik Çağ ve Roma'da yaşıyor. Evet. Roma'da zaten çok genişliyor ve nüfus 200 bine kadar çıkıyor hocam.
1: Evet, yani milattan önce 3, yani Helenistik dönem ve senin dediğin gibi başladığını, en önemli dönemlerinin başladığını düşünürsek, yani milattan sonra 2. 3. yüzyıla kadar da hani o görkem devam ediyor. Sonra evet, yavaş yavaş.
0: Biraz tarihçesine de girsek mi kentin?
1: 6000'e gidiyor milattan önce.
0: Vay be.
1: Yani kalkolitik, neolitik ve tunç çağı işte bu kentin hani başlangıcı ve buranın ilk halkı aslında yani Anadolu halkları.
0: Hititler galiba.
1: Karyalılar, Lelekler.
0: Evet.
1: Ve Hititli de işte evet, Apasas diye bir isim var Hitit, evet, döneminde.
0: Ayasaluk Tepesi çevresinde yapılan arkeolojik çalışmalarda ta o dönemde yaşamış kalıntılara kadar ulaşılmış.
1: Ama aslında yani buraya baktığımızda tamam bir Roma kenti. Şu anda kesinlikle Roma kenti görüyoruz karşımızda. Hı hı.

0: Ama İyon kenti olarak da bir tarih sahnesine çıkıyor.
1: Kesinlikle.
0: 12 tane İyon kentinden bir tanesi.
1: Ve en önemlisi.
0: O Herodot'un işte dünyanın en güzel iklimi, en güzel gökyüzü altındaki kentlerinden, 12 kentlerinden bir tanesi.
1: O sözü burada mı söylüyor?
0: Yani İonya'yı görüyor elbette ve hangi şehirde söylüyor onu bilmiyorum ama şimdi 12 tane İon kenti var. Efes'te dediğin gibi bunların içinde en zengin olanları işte Teos, Kolofon, Mios, ne bileyim sonrası 12 tane kent, Ekloze, Menai filan bunlara Smirna da katılıyor.
1: Evet.
0: 13. kent olarak katılıyor. Fakat orada şöyle bir bilgi var. Strabon'dan aktarılabilecek bir bilgi. Aslında bunu da ilginç bir bilgi olarak karşıladım ben ilk okuduğum zaman. Sana hemen bir satır okuyayım mesela. Diyor ki İşte bunlar 12 İyon kentidir. Yani işte saymadıklarımı da söylersem Kolofon var, Priene var, Foça var, Samos var, Kios var.
1: Hepsi Efes'in çevresine konumlanmış.
0: Evet ama diyor Smirna,
1: İzmir yani bugünkü İzmir.
0: Eski İzmir, Efesoslular tarafından İyon Birliği'ne girmesine ikna edildi diyor. Yani Efes orayı 13. bir kent olarak almış. Ancak şöyle de bir şey söylüyor hemen arkasından. Eskiden Efesos'a da Smirna dendiği zamanlarda Efesoslular Smirnalılarla komşuydular.
1: Evet.
0: Demek ki bu iki kent arasında bir bütünlük, bir birleşme varmış.
1: Bir kere ikisi de liman kenti.
0: Liman kenti, buraya da Smirna deniliyormuş. Evet. Yani eskiden demek ki, ama iki tane ayrı ayrı kent olduğunu bunların biliyoruz. Aslında
1: şey, efsanesine dair bir şeyini biliyor musunuz?
0: İlk kuruluş efsanesi.
1: İlk kuruluş efsanesi.
0: Evet,
1: güzel hikayedir o.
0: Küretler Caddesi'nde, biraz sonra gideceğiz oraya. İşte Hadrian Tapınağı'nın kapısında bir rölyef var. Evet. Aslında o rölyefin biliyoruz ki orijinali müzede şu anda.
1: Efes Müzesi'nde. Efes Müzesi'ni de söylemeden geçmeyelim hocam. Gerçekten çok başarılı yapmışlar.
0: Evet, çok güzel. O Hadrian kapısında da taklidi var. Replikası var.
1: Replikası.
0: Onun üzerinde o kuruluş efsanesinin hikaye şeyi anlatırız. Yani resimli roman gibi zaten o. O hikayeyi anlatırız orada.
1: O zaman Efes'ten dolaşmaya devam edelim.
2: Ve bugün size Efes'in bambaşka yüzünü anlatmak üzere verdiğimiz kararla yürüyoruz alabildiğince. Yer yer atlı savaş arabalarının izlerini taşıyan mermer caddeye yürüyebiliyor olmak, heyecandan ve mutluluktan titretirken bedenlerimizi, solda yüceler yücesi 25 bin kişilik antik tiyatro daha bir kesiyor nefeslerimizi.

0: Hocam, ve Efes Antik Kenti'nin büyük tiyatrosundayız. Antik Kent'te iki tane tiyatro var ama büyük olanı bu. Zaten de hacmine baktığınızda anlıyorsunuz. 25 bin kapasiteli. Kuzeye bakıyor, limana bakıyor.
1: Ya şimdi o
0: Panayır Dağı'nın eteklerine oturtuyoruz.
1: Caddeden gelirken tiyatro çok güzel görünüyordu. Şimdi buradan da o cadde çok güzel görünüyor.
0: Arkadius Caddesi'nin bitiminde.
1: Arkadian Cadde zaten ama dediğin doğru, Arkadius tarafından yapılıyor.
0: İyi ki yanımda siz varsınız. Yoksa her şeyi yanlış söyleyeceğim.
1: 4 milattan sonra 4. yüzyılın sonu, 5. yüzyılın başı yapılan bir yer.
0: Batı Anadolu'daki yani Ön Asya'daki en büyük antik tiyatrolardan bir tanesi.
1: Ama hakikaten öyle. Yani bugünkü stadyumlara benziyor.
0: Düşünsenize olarak. Taksim'deki İnönü Stadı yıkılmadan önce onun kapasitesi de 25 bin kişi.
1: Doğru. Burası da 25 bin kişi. Yalnız tabii Helenistik tiyatro birinci kat aslında.
0: Birinci kat, evet. Şimdi tiyatro Helenistik zamanda, Helenistik dönemde kuruluyor, inşa ediliyor. Daha sonra Roma'da o görkemli ve şaşalı yapı ikinci ve üçüncü kat olmak üzere de genişletiliyor.
1: Evet, hani girerken konuştuk ya, birinci kat Helenistik.
0: O zaten Helenistik naifliği, estetiği, zarafeti var orada.
1: Evet, yani işte tiyatro.
0: Evet.
1: Sonra gladyatörler vesaire çıkıyor piyasaya. Nöron zamanında bir ikinci kat ekleniyor ve çok süslü olduğu söyleniyor ikinci katın. Şimdi tabii bir şey yok. Üçüncü katta Septimus
0: Severius.
1: Yani milattan sonra ikinci yüzyılda bu seviyeye ulaşıyor. Burası.
0: Aynı zamanda sahne binası da 150 metre yine Roma döneminde batıya doğru, kentin batısına doğru da genişletiliyor hocam. Çok güzel ama akustiği falan da harika.
1: Aslında bizim şu anda hedefimizde yamaç evleri var.
0: Yamaç evler var, evet.
1: Biz burada fazla zaman kaybetmeyelim. Oraya gitmemiz lazım.
0: Ama böyle hani tiyatro olunca böyle içim bir cız ediyor hocam. Ayrılmak istemiyorum bu tür yapılarda. Ama madem yamaç evler var, sizin söylediğinizi yapacağız.
1: Oradan görünüyor burası.
0: Oradan görünüyor.

0: Hocam şimdi bir aks belirtmek gerekirse tiyatrolar tiyatro caddesinden, büyük tiyatro caddesinden yürüdük bu mermer
1: caddeden. Evet.
0: Mermer caddenin sağ tarafında sembolik yapılardan bir tanesi Celsus Kütüphanesi. Tam önünde Aşk Evi ve Aşk Evi'nin bittiği yerden de Kuletler Caddesi devam ediyor. Ama şimdi Celsus Kütüphanesi derken sizden buranın güzelliğini, kütüphanenin hikayesini aslında...
1: Kütüphane güzel de çok merkezi bir yerdeyiz çok. Aslında. Yani işte belki şehrin kalbi diyebileceğimiz bir noktadayız.
0: Zaten hemen Akslar'da, bitiminde Agora var. Agora'ya bağlanıyor
1: kütüphane. Çok doğru. Akslar'da bize onu gösteriyor. Yani işte tiyatro bir 100
0: büyük
1: metre
0: tiyatro.
1: İleride. Dediğin gibi Agora.
0: Tetragoras. Agora'sı.
1: Hemen burada kütüphane.
0: Karşısında
1: burada
0: Aşk Evi.
1: Aşk Evi ya da Genel Ev. arkasında umumi tuvaletler.
0: Biraz yürüyünce Hadrianus Tapınağı.
1: Ve Skolastika Hamamı.
0: Evet.
1: Filan. Şimdi
0: ve
1: böyle,
0: anıtsal mimariler hep böyle karşılıklı yol boyunca devam ediyor.
1: Bir de tabii biraz sonra gideceğimiz işte o yamaç evleri. Hepsi
0: iç içe.
1: Bir takım aksların kesiştiği en hareketli yerde duruyor. Şimdi istersen şu bina hakkında biraz bilgi verelim kütüphane hakkında. Bir takım sen de söylüyorsun farklı tarihler var. Hı hı. İşte 100-110 milattan sonra gibi 135'e 135. kadar yazılan şeyler.
0: Acaba o şundan mı kaynaklanıyor hocam? İlk yapıldığında Hereon bir kahramanlık anıtı olarak yapılıyor.
1: Evet,
0: Roma
1: evet.
0: valisi buradaki valilik yapan Tiberius buraya öldükten sonra gömülüyor. Gömüldükten sonra evet. Siz Tiberius, o isimleri çok güzel söylüyorsunuz.
1: Ondan sonra oğlu Julius işte buraya gömüyor onu. Tabii ona bir ne derler hani Hereon anıtı, kahramanlık anıtı gibi görülmeli deniliyor burası.
0: Evet. Sonradan kütüphaneye dönüştürülüyor herhalde.
1: Ama yani o kahramanlık anıtı bizim anladığımız anlamda bir kahramanlık anıtı değil.
0: Tabii
1: yani,
0: tabii.
1: Bir paye verilmiş
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii. Olur. Böyle bir daha yakından tanıyalım mı? Oturalım mı böyle basamaklarına?
1: Olur. Şurada heykeller var. Mesela onlar üzerinden de konuşuruz.

0: hocam vallahi mermeri dantel gibi işlemişler ya. Ve avlu gibi bir şeydeyiz şimdi. Arkada Celsius Kütüphanesi. Buradan Agora'ya açılan, ticari Agora'ya açılan, Tetragonos Agora'sına açılan çok güzel bir kapı. Tam karşıda böyle anıtsal bir çeşme daha varmış hocam. Şu tabanını görüyorsunuz.
1: Duvarda Yunanca ve Latince yazılar var. İşte oğul Julius Agüello ve baba için yazılmış bir takım yazılar var. Dört tane de heykel var.
0: Evet, nişlerin içinde böyle çok güzel.
1: İşte bilgi görüyoruz orada. İşte kader, akıl, ondan sonra erdem. Dört tane heykel ama bu heykeller orijinal heykeller değil. Viyana Müzesi'nde.
0: Evet.
1: Orijinal biri.
0: İçeri girdiğimiz zaman bir okuma odası karşılıyor bizi herhalde. Bir de içinde hocam mezar odası var.
1: Evet.
0: Vali işte Tiberius Celsus'un.
1: Evet, öldükten sonra da buraya onun için işte Herevamanıtı gibi görülmelidir filan deniliyor. Aslında sütunlar orijinal sütunlar. Yani çoğu orijinal. Tabii tamamlanmış tarafları var
0: ama. Güçlendirilmiş galiba.
1: Evet, gerçekten çok az sayıda bu kadar güzel ayakta kalabilen eserlerden, yapılardan bir tanesi bu.
0: Korent sütun başları var.
1: Fakat 270 milattan sonra 270'te bir deprem oluyor. Evet. Ondan sonra bir daha kullanılmıyor. Yani bırakılıyor kendi haline.
0: Yapım yılı ile ilgili şey vardı, çelişkiler vardı.
1: İşte bazılarında 110 gibi başlangıç tarihi, belki bitiriliş tarihi 135. Ama şey kesin, 270'te ki depremle birlikte iş bitiyor yani burada. Evet. Yukarı çıkabiliriz.
0: Çıkalım. Kütüphanenin ana kapısından içeri giriyorsunuz hocam. Böyle bir avlu. Burası okuma salonu karşılıyor bize. Duvarlarda nişler var. O nişlerin içerisinde papirüste kağıtlar var. Hocam iki kat yapılmış. Nedeni ne biliyor musunuz? Doğal coğrafya biraz nemli olduğu için içerideki bu nişlerin içerisindeki papirüslerin korunması için iki kat yapılmış. Tam şu ana nişin arkasında da Vali Tiberius Celsus'un lahti bulunmaktadır.
1: Evet. Aslında oğlu, yani tabii gene Agüeros işte Palemianus, gene aynı isimle almamız gerekiyor. Karışabilir ama oğul Palemianus buraya bir hayli yüklü bir para ayırıyor.
0: Evet.
1: Yani şimdi bugünkü karşılığı nedir onu bilemiyorum ama hani 25 bin dinar gibi bir şey ayırıyor. Bunun 2000'iyle ara ara, her bir 2000'de ara ara kitaplar alınıyormuş.
0: Evet.
1: Tiberius Celsus'da, diğer kalanla da işte bakımı devam ediyormuş. Evet,
0: Tiberius Celsus da aslında imparatorluk zamanında çok önemli kamusal görevlerde de bulunmuş. Aslında tanınan birisi. Devlet kademelerinde çalışmış hep. İmparatorluk.
1: Asya valisi.
0: Evet. Bir de Roma tarafından atandığı için gerçekten önemli bir kimlik.
1: Evet, büyük paralar harcanmış ve çok iyi bir kütüphane. İşte hep söylüyoruz, üç kütüphaneden bir tanesi.
0: Ve coğrafi koşullara çok güzel uygunluk da sağlanmış öyle. Bu alan işin arkasındaki lahitte. Şu alt taraf ne acaba?
1: İşte oradan mezar odasına giriyorsun. Evet.
0: Bunu göremiyoruz tabii. Aa, bir dakika dur bakayım. Aa, evet hocam. Lahit burada galiba, dur bakayım. Evet hocam, burada.
1: Aslında
0: içeride.
1: Aslında oraya giriliyor, çok kolay giriliyor da.
0: Arka taraftan giriliyor.
1: Evet, yani işte öyle bir koridor var.
0: Çok güzel ya.
1: Başka yerlere gidelim artık.
0: Burada en baba şeyler, papirüs sayı yazılı olan şeyler, kitaplar burada herhalde. Huzur var yalnız mekanın içinde.
1: Çıkalım. Biraz huzurdan hareketliliğe gidelim.

0: Kütüphaneden çıktık. Sol tarafta Aşk Evi. Dümdüz Kuletler Caddesi hocam.
1: Önümüzde tamamen bir kedi ordusu.
0: Şimdi hocam kitap var biliyor musunuz? Efes'in Kedileri diye.
1: Öyle mi?
0: Evet,
1: bilmiyorum.
0: Evet. Çok meşhur. Tabii hayvanlar bütün gün şeyde bir şey bulamadıkları için, antik kentin içinde bir şey bulamadıkları için burada sağ olsun.
1: Besliyorlar burada.
0: Evet, buranın görevlileri besliyor burada. Çok da güzeller, şuraya bakın. Pırıl pırıl bakımlı hepsi.
1: Şimdi kütüphaneden
0: çıktık.
1: Çok merkezi bir yerdeyiz gene.
0: Kuletler Caddesi'nin başlangıcı değil mi burası?
1: Tamam, en civcivli yer olması lazım. Evet, evet, Kuletler Caddesi yukarı doğru gidiyor. Şimdi bu cadde ismini aslında nereden alıyor?
0: İki tane görüş var bununla ilgili. Evet. Ben önce Halikarnas balıkçısının görüşünü söyleyeyim isterseniz. Halikarnas balıkçısı der ki, burada bir kutsal alan var. Bu kutsal alanda yaşayan bir kutsal bakire var. İsmini ondan alır der.
1: Ondan alıyor. Bir tanesi de yani zaten genel olarak küret diye baktığımız zaman işte dini görevliler ya da devlet görevlileri, hı hı, yöneticiler yani. Hı hı. İşte hani küratör falan denir ya, hı hı, işte küret oradan geliyor. Düzenleyen,
0: düzeltici,
1: bir araya getiren, toparlayan işte yöneticiler. İsmini oradan alıyor. Hı hı. Bu cadde aslında en işlek caddelerden de bir tanesi. Hı. Çünkü mesela İstanbul'un İstiklal Caddesi gibi.
0: Çok, evet, kozmopolit ya da Bağdat bir yer. Caddesi gibi.
1: Kozmopolit bir yer, alışveriş yeri, işte heykeller var burada. Bütün onun önemli kişilerin var, heykelleri var. Tam böyle herkes bütün artık kesimlerden zengini, yoksulu, efendisi, kölesi herkes burada yani.
0: Şimdi bizi seyreden seyirciler diyecek ki peki şimdi neredeler? Onu da söyleyelim isterseniz. Aslında burası günde 2500-3000 ziyaretçi alıyor ve biz o ziyaretçilerin olmadığı saatlerde çekim yapıyoruz. Yoksa normalde burası kıyamet gibi yani. Evet.
1: Bir de şu var şimdi, bir kozmopolitikten bahsettik yani çeşitli insan tipleri. Şimdi oradan kütüphane işte görüyoruz, müthiş bir hani entelektüel bir hava alıyoruz oradan.
0: Evet.
1: Ondan sonra buraya geliyoruz, burada bir hamam var, Skolastika Hamamı. Milattan sonra 2. yüzyılda varmış burası. Var. Ama milattan sonra 4. yüzyılda burası çok genişlemiş.
0: Evet.
1: Bunun da sebebi bir kadının burayı işletmeye başlaması. Evet. Milattan önce 4'te Bayan Skolastika burayı, evet, 3 katlı bir hale getiriyor. Çok genişletiyor.
0: Hatta içinde hep kadınlar çalışırmış.
1: Ve bunu. Heykeli de var.
0: Heykeli
1: kendi
0: de var.
1: Heykeli de var.
0: O kadınlar hocam böyle gelen misafirlerine testiler içerisinde ve kadehte şarap ikram ederlermiş. Ama pencereleri yokmuş bunların.
1: Bayan Skolastika o evi de işte sahiplenmiş, çalıştırıyor. Yine Kürekler Caddesi'ne baktığımız zaman işte bir kütüphaneyi ve bu kompleksi içine alıyor. Bir de şimdi sağına bakıyoruz Kürekler Caddesi'ne.
0: Yamaç evler.
1: Zenginlerin,
0: evet,
1: evleri.
0: Bütün,
1: evet,
0: yamaç zengin evler ve aristokratların yaşadığı 4000 metrekare üzerine kurulu, günümüze kadar 7 tanesi gelebilmiş herhalde.
1: Aslında bugünkü kentlere baktığımız zaman bunlar ayrılıyorlar değil
0: Kesinlikle.
1: Mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani şöyle ayrılıyorlar, en azından diyelim ki çok zenginlerin oturduğu bir site, evet, yoksulların oturduğu bir mahallede yükselebiliyor bugün. Ama etrafı geniş duvarlarla çevriliyor. Bayağı bir separasyon oluşuyor. Ama bu böyle değil. Tam işte kentin merkezinde bütün bu hengameyle, karmaşayla birlikte zenginler de burada oturuyorlar. Belki biraz daha çıktığımız zaman yamaç evlere giriş yaptığımız yerin karşısında, evet, Hadrian kapısı var.
0: Kapısı.
1: Orada işte daha önce söylediğimiz bu kentin
0: kuruluş öyküsünün
1: rölyefi var. Bir göz atar, evlere giriş yaparız.
0: Tamamdır.

0: Görkemli bir kapıdan girdik.
1: Oo, görkemli bir kapı, görkemli bir tuvaletle karşı karşıyayız.
2: Hocam, şimdi ben daha önce bu kadar...

0: Büyüğünü görmemiştim latrinanın. İsterseniz uygulamalı anlatayım size.
1: Anlatayım. Ya uygulamalı anlatma.
0: Yok.
1: Ama oturabilirsin.
0: Şimdi kocaman böyle sıralar var. Buraya oturuyor gelen insanlar. Tabii herhalde böyle üzerlerinde o dönemin büyük şeyleri var, elbiseleri var. Oturduktan sonra işte yanına biri daha geliyor. Karşılıklı sohbet ediyorlar. Devlet konusunda, devlet şeyle ilgili, yönetimiyle ilgili
1: konuşmalar yapıyorlar. Hatta karşıdakilere böyle laf yetiştirme falan da olabilir.
0: Olabilir.
1: Bütün salon konuşuyor.
0: Sütunlu bir havuz var hocam. Etrafını böyle sütunlar şey yapıyor. Önden akan gürül gürül bir temiz su var. Hacet bitti. Haceti bittikten sonra laflama da bitti, dedikodu da bitti. Önden akan suyla bir güzel temizleniyor.
1: Ama kim bilir kaç saat sürdü o?
0: Tabii. Dediğiniz gibi bazen gün de sürebilir.
1: Yani kafe gibi bir yer burası.
0: Evet. Şimdi biz görünen yapısını anlatıyoruz. Bir de bunun altyapısı var hocam. Önden akan temiz su ve buradan aşağıya giden kirli su. Onun da o kadar güzel kanalını açmışlar ki böyle inanılmaz güzel bir sistem üzerine oturtmuşlar. Hem altyapısı güzel hem üst yapısı güzel. Duvarlar tabii şimdi göründüğü gibi değil. Komple mermer. Evet. Bir de o içindeki ambiyansı düşünün böyle. Ortada böyle bir havuz. Havuzdan su sesi. Orada sütunlar.
1: Ambiyansı düşünemiyorum. Herkes yan yana oturmuş.
0: Tam bir keyif.
1: Evet. Mesela şöyle şeyler de söyleyebiliriz. Yazılanlar var. Bazı yerlerde mesela bu çok güzel bir dizidir. İşte Türk Eski Çağ Bilimleri Enstitüsü yayınlarının küçük küçük bu her bir konu için Eski Çağ'da mesela bu tuvalet kültürü deniyor. Onur Gülbay yazmış.
0: Evet.
1: Her konuda vardır bu kitaplarda. Mesela orada diyor ki çok küçük şeyler okuyayım. Anadolu'daki en iyi planlanmış ve karmaşık işleyen örneklerindendi bu latrina. Hı
0: hı. Efes latrina.
1: Efesos Skolastika Hamamı latrinası. İşte çatı suyunu duvarların arasından geçirerek akıllıca planlanmış ender bir tekniği bize gösterir.
0: Heba etmiyor yani.
1: Heba etmiyor, suyu topluyor ve buralara veriyor. Ayrıca Akdeniz dünyasında karşımıza çıkan tüm Roma latrinalarında milattan sonra 2. yüzyıl ve 6. yüzyıl arasında yaygın olarak bu su sistemi görülmektedir diyor.
0: Biz bunu aslında şeyde de görmüştük.
1: Aygay'da gördük, Satonikea'da da gördük. Hepsi bunların Magnezya'da gördük su sıkıntısı çeken yerler, evet. Ve topluyorlar, ziyan, evet, etmiyorlar.

0: güzel hocam ya. Acayip güzel, gerçekten çok güzel yani.
1: Evet, milattan sonra 2. yüzyılda Sabinius diye bir kadın burayı bağışlıyor ve Hadrianus adına onu onurlandırmak için de bir tapınak yapılıyor buraya. Sonra Maximianus'un, işte Konstantinianus'un heykelleri de dikiliyor milattan sonra 300'de. Yani Hadrianus'u onurlandırmak için bir yer ama işte sonraki imparatorların heykelleri de dikilmiş.
0: Suriye stili dedikleri böyle girişi.
1: Evet.
0: Normalde alınlık olması gerekiyordu, üçgen alınlık. Bu ama Suriye biçiminde. Alandaki rölyeflerde Efes'in kuruluşu.
1: O bahsettiğimiz
0: programda
1: işte
0: sürekli
1: domuz,
0: söz ettiğimiz.
1: Ve balık hikayesi.
0: Efsanesi.
1: Ayrıca bir takım tanrılar da var. Yani Herakles var, Amazonlar var. Çünkü
0: Amazonlar,
1: Efes'in kuruluş hikayelerinde Amazonlar da yer alıyorlar. Bir Amazon'un kurduğu söyleniyor vesaire. Tabii orijinali, hep belirttiğimiz gibi bunlar orijinal değil.
0: Değil ama orijinali Efes Müzesi'nde Allah'tan
1: çok yakında müzede
0: ve
1: duruyor.
0: Çok da güzel olmuş Efes Müzesi.
1: Evet, tam karşıda da
0: Yamaç Evler.
1: İşte Yamaç Evler'e girebiliyoruz artık.

0: Şimdi biz tabii buradan girdik yani koridoru kat ederek içeri doğru gezeceğiz, giriş yaptık ama aslında
1: buranın girişi burası değil.
0: Girişi tabii ki burası değil.
1: Müze haline dönüştürdükleri için buradan sokuyorlar.
0: Evet, müzenin kapısından girmiş olduk. Aslında bunlar iç içe ya da yan yana birbirlerinin üzerine basa basa bir teras halinde yükselen bir sürü ev ve dolayısıyla farklı farklı girişleri var her tarafta.
1: 4000 metrekare üzerine, büyük de.
0: Evet, bu tabii hani dışarıdan da gördük burayı, Küretler Caddesi'nin tam köşesinde şeyin Celsus Kütüphanesi'nin yanında, hamamın karşısında derken içine de girdiğimiz zaman görüyoruz ki müthiş bir ihtişam var. Hiç dışarıdaki kozmopolit yapı gibi bir değil yani burası.
1: Buranın üzerine büyük yazılmış çok var. Da güzel bir kitap var elimizde. Yamaç Ev 2. Yani Kazı Başkanı Zabine'nin yazdığı bir kitap bu. Aynı zamanda dünya arkeolojisinin de çok göz önünde olan bir yer. Niye biliyor musunuz hocam?
0: Hayır.
1: Çünkü içerideki bilgiler ve veriler Roma yaşantısına, Roma'da günlük yaşantıya pusula olabilecek bilgiler.
0: Çok işte, doğru.
1: Grafitiler, duvar içi süslemeleri, ama taban
0: mozaikleri.
1: Ama tabii
0: Roma'nın zengin kesiminin yaşantısı.
1: Zengin varisi o kadar.
2: Teras evler Roma yönetiminde Efeslerin günlük hayatlarından bir kesit görebileceğiniz çok güzel bir örnek. Milattan sonra 3. yüzyıl, büyük ekonomik kriz ve savaşların zamanı. Ama buna rağmen Efes'te insanlar çok zengindi. Duvar resimleri, freskolar, mozaik yerler ve iç mobilyalarında hala bunları bulabilirsiniz. Nitekim gezdikçe görüyorsunuz. Bu yerleşke birbirine bağlı 7 evden oluşuyor. Milattan sonra 1. yüzyıl yapıldı ve milattan sonra 3. yüzyılın sonlarına kadar kullanılamadı. Sonra da büyük bir deprem sonucunda yok oldu. Hiçbir zaman yeniden inşa edilememiş. Bu aslında arkeologlar için çok iyi bir şans, bizler için. Çünkü yıkım katmanlarının arasında neredeyse her şeyi bulduk. Duvar mobilyaları, masalar, takılar, vazolar. Bunların hepsi şu anda bizim elimizde.
0: Burası deniliyor ki yani kırmızı kiremitleri varmış bu kompleksin. Hı hı. Çok uzaktan bile
1: görülebiliyormuş,
0: fark edilebilen bir yapıya sahipmiş, bir görüntüye sahipmiş. Fakat pencereleri çok azmış.
1: Evet,
0: içe kapalı burası.
1: Evet,
0: demek.
1: Bir zenginler de, bir de mesela çünkü. Hani zenginler kendilerini entelektüel göstermek için evlerinin duvarlarına böyle felsefecilerin güzel
0: onlara bakarız yukarıda.
1: Evet, tamam, resimlerini yaptırırlarmış.

0: kompleksin en muhteşem mekanlarından bir tanesi.
1: Büyük salon.
0: Evet, büyük salon. Mermer kaplamış her taraf.
1: Evet. Hocam çok güzel bir İtalyan ekibi çalışıyor bunun konstrüksiyonunu, yani içinin mozaiklerinin belirginleştirilmesi, çıkartılması. Kaza ekibi Avusturya Arkeoloji Enstitüsü'nde. Ama içeride de restorasyon İtalyanlar. Doğru insanlar yaptırıyorlar galiba, değil mi? Roma, İtalya, Roma.
0: Ha evet, o bağlantı var.

0: Burası bazilika. Bir ev yani.
1: Evet hocam.
0: Bazilika diye geçiyor ama yani bazilika deyince hemen aklımıza kilise gelmesin. Geliyor, çünkü evet. O bir şey, ne derler? Plan. Bazilika plan, evet. Ve işte malzeme, tuğla malzeme. Burası misafir odası aslında. Milattan sonra 160 yılında
1: yapılmış. Misafir, konuklar burada mı ağırlanıyor?
0: Evet, yani bu zenginliği, ihtişamı gör. Burası evet. Böyle hani zengin evleri diye de geçiyor ama hani evet. Boşu boşuna da bu tabir yakıştırılmamış.
1: Ve komple herhalde duvar resimleriyle.
0: Duvar resimleri, evet, bir parça burada evet. Örnekleri var. Çok. Aynı resimlerin yukarıda da devam ettiği söyleniyor. Yerler işte mermer.
1: Böyle bir havuz da var herhalde burada, bir havuz
0: var. Var.
1: Böyle suyun o
0: tabii buraya gelen sesi. Misafirler ev sahibinin statü olarak yukarıda olduğunu daha birinci dakikadan, saniyeden kavruyorlar. Yani öyle bir havası var buranın.
1: Doğru.
0: Bir
1: doğru.
0: Saray doğru. Neredeyse.
1: Devam edelim.
0: Devam.
1: Hocam, tüm yamaç evleri en iyi görebildiğimiz konumdayız herhalde, değil mi?
0: Evet, buradan çok net görünüyor. Yukarıdan biraz daha netleşecek tabii. Yani işte biraz önce söylediğimiz gibi teras halinde,
1: yamaça oturtulduğu
0: merdivenler
1: için
0: halinde geliyor. Mesela bir yerin
1: tabanı, diğerinin çatısı.
0: Zemini, diğerinin çatısı oluyor. Evet. Ve dolayısıyla mesela en üstten baktığında mesela bazı evlerin çatılarında sanki mozaik varmış gibi görünüyor ama
1: o aslında taban mozaiği.
0: Tabii, taban mozaiği.
2: So the excavation of Terrace House 2 started in 1967.
3: Terrace House için yani yamaç evler için çalışmalar 1967'de başladı ve 85'e kadar sürdü. Sonra bilimsel analiz başladı ve biz alanı korumaya aldık. Ama bu çok zordu çünkü burası çok büyük bir alan, 4000 metrekare. Ve neredeyse her oda fresk ve mozaik yer süslemeleriyle dolu. Bu da onların müzeye taşınamayacağı anlamına geliyor doğal olarak. Kendi yerinde korumalıyız, kendi yerinde korunmalıydı. 2000 yılında bu koruma çatısını yaptık ve bu tarihten beri halka da açık.
1: Ben burası çok sıcak oldu, müsaadenizle gömleğimi çıkartıyorum.
0: Tabii bu üstüne kapatılan şey burayı bir sera haline
1: getiriyor. Evet, sera haline getirmiş. Birazdan yeşereceğiz.

0: Evin içindeki sütunları görüyorsunuz değil mi?
1: Evet, işte o muhteşem evlerden birinin tam ortasındayız. Evet. Yani avluya geldik. Bak burada işte o hep bütün avlularda gördüğümüz o sütunlu alanla karşı karşıyayız.
0: Sonra hani biraz odalar. Önce sözünü ettiğimiz şey vardı ya. Aşağıda böyle hani kendilerini entelektüel göstermek için böyle...
1: Entelektüel duvar... göstermek için
0: belki
1: değil.
0: Belki de öylelerdi.
1: Mesela, evet, öylesi de vardı evet. Tabii. Ama evet. Ben de mesela ben olsam ben de yaptırırdım.
0: Sokrates miydi?
1: İnsan sevdiği mesela şarkıcıların nasıl...
0: Posterlerini
1: asıyor, gençler asıyor. Evet. Ondan sonra...
0: Ben bu programa başladıktan sonra evde hep böyle şey biriktirmeye başladım. İskender'in büstünü, ha yani, işte Hadrianus'un büstünü falan. Eve misafirler geliyor, bu kim diyorlar? Dedem diyorum.
1: Çok güzel. Yani sevdiği filozofun da adam resmini yaptırmış. Aynen. Yani gayet basit bir şey.
0: Hocam katmanı
1: ben
0: görüyorsunuz
1: de eve
0: değil mi?
1: Ben gidip yaptıracağım sevdiğim filozofun resimlerini duvarlara.
0: Şey, bu Helenistik duvar üstünde bir şey daha, bir kat daha yapılmış. Bu ikisi iki dönemi gösteriyor. Çok yani. Güzel, Helenistik evet. Ve Roma olmak üzere.
1: Gel bir dolaşalım hızlıca. Tabii sadece şey yok. Filozoflar meselesi değil. Yani işte müzikle ilgili ise evet. Müzleri yaptırıyor. Yani müz ne o? Esin tanrıları, evet. Sanat tanrıları. İşte onlar var. Ya da kuşlar, çiçekler vesaire.
0: İhtişamı burada çok net görüyoruz hocam.
1: Harika, harika bir yer. Çok güzel bir duygusu var yani mekanların.
2: While we have six more or less normal houses in Terrace House 2, we have...
3: Bir başka ilginç şey de filozoflar. Roma vatandaşları bilgileri ve eğitimlerini göstermeye çok meraklıydı. Freskolar da bunun için çok iyi bir yöntemdi. Filozofların resmi çizilirdi ve bu da ev sahibinin antik filozofları bildiğini ve bu konuda eğitimli olduğunu gösterme biçimiydi.
0: Çok enteresan bir yapıyla daha beraberiz hocam. Sağ taraf?
1: Orası mutfak.
0: Kitchen'i. Sol taraf?
1: Burası da tuvalet, latrina.
0: Ama... İkisinin birbirine yakınlığı neden biliyor musunuz?
1: Evet, bu halledilememiş bir sorun olarak gösteriliyor. Yani şeyde sadece Efesos için değil ya da sadece bu dönem için değil. Bütün Roma döneminde halledilememiş ya da hiç üzerine gidilmemiş, önemsenmemiş bir konu olarak gösteriliyor. Tuvaletlerin pisliği. Yani tuvaletlerin bir türlü o kadar kötü anlatılıyor ki yani o sinekler, böcekler vesaire suyla ilişkiye de bağlanamaz. Bu bir kültür meselesi olarak gelmiş herhalde bu problem. Gerçi burada evet bir su sorununun olduğu ve ekonomik davranıldığı söz konusu. Bu yüzden de daha kötü bir şey çıkıyor ortaya burada. Tuvaletle mutfak yan yana. Çünkü mutfakta kullanılan su tuvaletin temizliği için aynen bu tarafa aktarılıyor.
0: Evet.
1: Böyle bir durum var. Mesela duvar resimleri de var gene. Balık. Bence iki tarafa birden gönderme yapıyor. Bir tabii mutfak olduğu için balık. Biraz evet. Önce dedik ya.
0: Kuruluş efsanesi.
1: Balık yiyorlar yani bunlar evet. Bol bol.
0: Tabii, liman kenti çünkü.
1: Bir de kuruluş efsanesi dediğin doğru. Sanesi. Böyle bir...
0: Diğer yanında da bir tavus kuşu var galiba.
1: Evet.
0: Tavus kuşunun da o dönemdeki...
1: Tavus kuşu sizin... çok var. Yani diğer yerlerde...
0: Mozaiklerde de var.
1: Fresklerde de var.
0: Evet.
1: Burada da tabii daha küçük bir latrine var.
0: Latrine var, evet. Bu sadece evin evet, latrinası olduğu var. İçin. Evet. Önünde böyle küçük bir kurnası gibi bir şey var herhalde içine akıyordu su.
1: İşte kanalları görüyoruz gene.
0: Kanalları var, temizleme kanalları.
1: Fakat burada biraz önce dolaşırken çok enteresan bir şey gördüm. Diyor ki duvar resimleri var tabii burada da.
0: Evet.
1: Ve duvar resimlerinin üzerine evin sahibi Vibius Salutaris'in adının da aralarında bulunduğu çok sayıda kazınmış...
0: Grafiti var.
1: Adını yazmış adam.
0: Şimdi mesela biz de
1: kendi
0: oturuyoruz.
1: Evine,
0: evet ya.
1: Kendi tuvaletine otururken adını yazmış.
0: Yani şöyle şeyler vardır yani biz de otururken haftalık mecmualar, günlük gazeteler vardır onlara
1: bakılır. Vardır
0: bakalım. O da o zaman herhalde eline çiviyi alıyordu, kalemi alıyordu.
1: Adını yazıyor. Şey,
0: yani kendi adını. Burası benim tuvaletim. Kendi adımı istediğim gibi yazabilirim diyordu herhalde.
1: Gidelim buradan.

0: hocam artık yamaç evlere müze güzergahında veda ediyoruz. Gördüğünüz gibi İtalyan ekip çok büyük bir özenle sabahın 6'sında buraya geliyorlar. Akşam 5'e kadar.
1: Freskler
0: ve iç
1: mozaikler
0: boyamasıyla ilgili çok özenli bir çalışma yapıyorlar. Tabii biraz önce hani girişte de söyledik ya, dünyanın gözü özellikle arkeolojik anlamda bu yamaç evlerde. Zabina Latstater'de gerçekten burasıyla ilgili dünyanın, çok hassas.
2: Evet, doğru.
0: Çok hassas.
2: Doğru. Gerçekten çok iyi bir arkeolog olduğu imajını uyandırdı bende. Çok ciddi bir kere ve son derecede hakim, bize de çok yardımcı oldu. Çok teşekkür ederiz kendisine.
1: Fakat şimdi şuradan baktığımızda bütün yamaç evleri şöyle tepeden görebiliyoruz. Aslında daha da var. Yükseldiği söyleniyor bunun ama bu kadarı çıkmış.
0: O dönemin çatısı da ahşap mimari olduğu için o çatıyı böyle rekonstrüksiyon gibi bizim gözümüzün önünde canlansın diye temsili çok güzel bir şey yapılmış.
3: Yamaç Ev 2 projesi tamamen Efes Vakfı'na ait bir projedir. Yamaç evlerde yaklaşık 70 tane oda bulunuyor ve orada mozaikler, duvar resimleri var. Biz yıllık olarak 3-4 odanın duvar resimleri restorasyonunu yapıyoruz. Buna fon sağlıyoruz ve özel şirketlerin desteğiyle orada bu projeleri tamamlıyoruz. Ama asıl amacı da Efes Antik Kenti'nin bütün dünyada, hele hele şimdi UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne de girdikten sonra bütün dünyada hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak.

0: yarın daha toplayacağın temiz tavayla yumurtalar için sana bunu aldım.
1: Kaşıkla nehire kaşıkla.
2: Çok güzel, çok güzel.
3: Aklınız ne olsun?
0: Onun sakinleşmesine ihtiyacım olmayacak.
1: Sağ ol Murat Bey. Eline ayağına sağlık.
3: Siz de sağ olun.
0: Sizi baltayla görünce oduncu sandım.
1: Zehra nerede kaldı hanım?
4: Hazırlanıyordu. Neredeyse gelir.
0: Beraber bir dünya kuralım.
3: Yeter artık. Seni böylesine değiştiren kimse büyücü olmalı.
0: Hayır baba, hayır, bunu istemiyorum. At istiyorum ben. Bunlar şampiyonların resimleri mi?
3: Evet.
0: Ya bu resim?
3: Murat, nasıl düştü o gün hala şaşıyorum.
5: Doktorlar en geç bir yıl sonra kör olacağını söylediler Murat'a. Gün ışığını, sonra en mühimi seni kaybedeceğim.
6: Zehra bugün 18'de TV4'te.

0: fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Özellikle drone fotoğrafçılığı ve analog fotoğrafçılıkla yakından ilgiliyimdir. Edebiyat, sinema, satranç sorularında kendime güvenirim. Galatasaraylıyım.
1: Aynen Hanım, bugün pembeleri giymişiz.
2: Evet, iki numaranın da uğruna inanıyorum.
1: O dün... Serhat Bey'den aldığınız yeri.
2: Evet, finale kaldığım gün iki numaradaydım. Bugün de dünkü şanssızlığımı kıracağım, inşallah finale kalacağım.
1: Serhat Bey bugün 9. kez bizimle birlikte. Ve en fazla şu anda yarışan iki yarışmacımızdan birisi oldu. Orhan Boran Bey ile beraber. Ama Serhat Bey'in başka unvanları da var. En çok puan toplayan, en çok para kazanan yarışmacı unvanına da sahip. Dünkü finalde de 5000 lirayı kazandı ve böylelikle toplam para ikramiyesini de 13.000'e çıkardı. Nasılız?
3: Yani dediğim gibi buraya ben çok alıştım. Buradan gitmek zor olacak. En azından bugün daha kalırsam, o rekoru da kırarsam, bugün egal ettim. Geliştirirsem çok daha mutlu olacağım. Kalmak istiyorum burada. Ama yarışmacı arkadaşlar, rakipler güçlü bugün yine. Bakalım ne olacak.
1: Yarın haftanın son programı olacak. Yarın belki de aslında daha kritik bir gün olabilir. Çünkü 3 yarışmacımıza veda edeceğiz. Tek bir yarışmacımızla belki yola devam etme ya da ona da veda etme durumu olabilir. Bu yüzden özellikle yarın çok daha büyük bir önem olacak yarışmamızda. Nilgün Hanım.
4: Merhaba. Dün çok güzeldi, çok keyifliydi bence. Seyir zevki çok yüksek olan bir bölümdü diye düşünüyorum. Çok düşük puanlar aldık çünkü puanlarımız çok bölündü. Ama rekabet yüksekti, sürekli heyecanlıydık. Bugün de umarım öyle olur.
1: Doğru, puanların bu kadar az kalmasının sebebi de 4 yarışmacımızın da sürekli aynı anda doğru cevap vermesiydi. İyi performanslar ortaya çıktı. Bakalım bugün nasıl olacak? Ve hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım size. Final öncesinde 3 etapımız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Bu kez puan değeri 2000. Ve son etabımız akıl oyunu etabı. Puan değeri 3000. Tek kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Finalde 5000 lira para ödülümüz var. Tek bir soru yönelteceğim sizlere. 20 saniyede süreniz var. Başlayalım mı Yankı Bey?
0: Başlayalım tabii ki.
1: O halde cevap soruda başlıyor.
5: Cevap soruda, cevap soruda.
1: Her zaman olduğu gibi bilgi etabıyla başlıyoruz yarışmamıza. İşte ilk sorumuzun konu başlığı. Hayvanlar aleminde bir yolculuğa çıkacağız şimdi. Keçi ilk evcilleştirilen hayvan türlerinden birisidir. Sarp yamaçlara rahat tırmanır. Patika ve uçurum kenarında dolaşmaktan çekinmez. Bundan dolayı zor geçitlere keçi yolu denir. Evcil olanları sütü, derisi ve tiftiği için beslenir. Yavrusuna oğlak, 1 yaşındaki erkek ve dişisine çebiç denir. Ülkemizde en yaygın olanı kıl keçisidir. Bir keçi yaklaşık 1,5 metre atlayabilir. Dünyada keçi sayısı yaklaşık 600 milyon, Türkiye'de yaklaşık 12 milyondur. Sorumuz gelsin. Keçinin erkeğine ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Özellikle ülkemizde Ankara keçisi çok meşhurdur bildiğiniz gibi. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Yankı Bey.
1: Oğlak dedim ama doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Cevabı gösterirken de benimle pek göz göze gelmek istemediniz.
1: Evet.
0: Orada bir soru... mahcubiyet gördüm ben.
1: Evet. İlk sorunun tabii böyle olması hoşuma gitmedi. Biraz kötü oldu benim için ama olsun. Yine de boş başlamayalım dedim.
0: Aylin Hanım.
2: Çiyek dedim. Bir Ankaralı olarak çok gururlandım. Hani sandım ki Ankara'yı sorarsınız. İnşallah çiyektir ya da ben böyle bir kelime lügatımıza kazandırdım.
0: Yani doğrusunu söylemek gerekirse ben ilk defa duydum. Serhat Bey, duydunuz mu hiç daha önceden?
3: Sanırım Çeviç farklı bir yere götürdü arkadaşımı. Duymadım, ilk defa duydum çiyeki.
0: Sizin cevabınız?
3: Teke.
0: Nilgün Hanım?
4: Ben de teke dedim.
0: Siz duydunuz mu çiyek diye bir ifade?
4: Vallahi yöresel olabilir. Yani belki de vardır, bilemiyorum, fikir sahibi değilim.
0: İki teke, bir çiyek, bir de oğlak var. Bakalım yarışmaya nasıl başlayacağız? İşte cevap. Doğru cevap teke olacaktı. Yavrusuna oğlak denirdi.
1: Yavrusuna, evet.
0: Evet, ki ifadede de belirtmiştim aslında.

Türkçe dil bilgisi konu başlığımız. Bir ismin yerine kullanılan, ismin yerini tutan kelime veya eklene denir. Varlıklara kişi, işaret, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları verir. Bu kavramlarla birlikte dört gruba ayrılır. Ben, sen, o, kişi. Bu, şunlar, onlar, işaret. Bazısı, birkaçı, herkes, belgisizlerdir. Sorumuz gelsin. Türkçe dil bilgisinde ismin yerine kullanılan kelimelere ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: süremizi bitirdik. Cevaplarınız lütfen.
1: Zamir. Yankı
0: Bey.
1: Zamir.
0: Aynen Hanım.
2: Zamir.
0: Serhat Bey.
3: Zamir ya da Adıl.
0: Ve Nilgün Hanım.
4: Ben de Zamir dedim.
0: Siz bir sildiniz, yazdınız ya da bir şüpheye mi düştünüz?
4: Ben de aynı Serhat Bey gibi Adıl'ı da yazacaktım altına. Ondan sonra dedim gerek yok. Zamir yani.
0: Acaba gerek var mıydı yok muydu görelim mi o halde cevabı?
4: Aa, o kadar. Bakalım.
0: İşte doğru cevap geliyor. Zamir doğru cevap olacaktı tabii ki. Böylelikle 4 doğru cevapla ikinci sorumuzu da geçirmiş olduk. İşte yeni sorumuz. Yöresel hitaplar konu başlığımız. Tokat yöresinde akrabalar için gavum hitabı kullanılır. Siirt'te babaya ette, anneye ise ımmi denir. Teyze anlamına gelen tete genelde Rumeli göçmenleri tarafından kullanılır. Elazığ'da abiye gakko denir. Sorumuz gelsin. Özellikle İç Anadolu bölgesinde amcaya nasıl hitap edilir? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Yankı Bey.
1: Emmi.
0: Aylin Hanım.
2: Ben duygusal bir cevap vermek istedim ve baba yarısı yazdım.
0: Nasıl hitap edildiğini bilmiyorsunuz o halde.
2: Ben böyle hitap ediyorum.
0: Baba yarısı diyorsun.
2: Baba yarım nasılsın diye telefon açmayı tercih ediyorum.
0: Peki Serhat Bey.
3: Emmi.
0: O ünlem neden?
3: Ya böyle seslendiğimiz için oraya bir ünlem işareti koyarsam daha iyi ifade edilir diye düşünüyorum. Emmi diye bağırıyoruz ya hani.
0: Emmi demiyor musunuz peki?
3: aynen o şekilde.
0: Bu öyle olunca o zaman ünlem... Nilgün Hanım.
4: Emmi.
0: Siz de emmi diyorsunuz.
4: Evet.
0: Siz hangi yöredendiniz? Ankaralısınız.
2: Ankara. Cevap emmi bu arada.
0: Cevap öyle mi? Yöreniz var mı peki? Yani sizin mesela bu tür hitaplar var mıdır? Akraba hiç. Arasında, aile arasında?
2: Hiç yok.
0: Yankı Bey siz ne taraftansınız?
1: Ben Adanalıyım Ersin Bey. Bizde tabii ki var ama...
0: Adanalıyık?
1: Yani, Allah'ın adamıyık gibi şeyler söylenir ama... Yani herkes tarafından söylenmez tabii. Ona aileden aileye değişen bir şey tabii ki de.
0: Değişiyor. Nilgün Hanım sizde var mı?
4: Biz İzmirliyiz. Aslında belirli bir şey yok yani teyzeye veya amcaya yönelik. Ama teyzemler arasında birbirimize Mari falan deriz. Sanırım Rumca bir kelime. Öyle genellikle kadınlar için kullanılır. Bu şekilde.
0: Peki. O zaman 3 tane emmi var. Doğru cevaplar arasında olacak mı acaba emmi? Buyurun görelim. Doğru cevap emmiydi tabii ki. Puanlar Yankı Bey, Serhat Bey ve Nilgün Hanım'a gitti. Bakalım konu başlığında ne var?
5: Mozart dün komedinizi seyretti.
6: Ve prensesi eserinizden söz etti.
5: Böyle adamlar gelip kendi pisliklerini kendileri temizlemeye...

0: mecbur tutulmalıdırlar dedi sizin için.
1: Sahi mi söylüyorsun?
0: Evet.
2: Buna karşı bir önlem almasını biz iyi biliriz. Mozart'ın müziğini iade edin lütfen.
3: Emredersiniz. Fakat majeste ısrar etmek zorundayım çünkü...
2: Rica ediyorum Rosenberg. Mozart'ın müziğini duymak istiyorum. Bilmem anlatabildim mi?
4: Ünlü tiyatro eserleriyle devam ediyor yarışmamız. William Shakespeare tarafından yazılan bir oyundur. İngiliz edebiyatının en güçlü ve etkileyici trajedilerinden biridir. Oyun Danimarka'da geçer. Prensin kral olan babasını öldürdükten sonra tahta geçen ve annesiyle evlenen amcasından nasıl intikam aldığını anlatır. Shakespeare'in en uzun oyunudur. Ünlü müzisyen Çaykovski kafatasının bu oyunda kurulmasını vasiyet etmişti. Hiçbir oyuncu bunu istemese de vasiyeti 26 yıl sonra gerçekleşti. Oyunda geçen olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu tiradı en çok akılda kalan bölümlerden biridir. Sorumuz gelsin. William Shakespeare'in ünlü oyununun adı nedir? Süreniz başladı.

0: son saniyeler artık. Erkenden yarışmacılarımız cevaplarını yazdılar. 4'te 4 bekliyorum. Buyurun lütfen. Yankı Bey.
1: Hamlet.
0: Aynı Hanım.
2: Hamlet Otello. Otello Hamlet.
0: Yani?
2: Yani?
0: Doğru cevap.
2: Hamlet olmakla birlikte...
0: Siz artık alışkanlık haline getirdiniz. Söylemde doğruyu ifade edip yazarken yanlışı yazmak. Ama ona puan vermiyoruz biliyorsunuz Aynı Hanım.
2: Konsepti biraz farklılaştırayım dedim. Cevap Hamlet.
0: Peki Serhat Bey.
3: Hamlet.
0: Ve Nilgün Hanım.
4: Hamlet.
0: %100 emin miyiz?
3: Eminim.
0: Yankı Bey.
1: Eminim evet.
0: İzleme şansınız oldu mu hiç?
1: İzleme şansım oldu Ersin Bey evet. Yani ilgiliyim sinemaya, tiyatroya ilgiliyim. Eminim sorudan.
0: Peki o zaman madem yarışmacılarımız emin, hatta yanlış yazdığını ifade edip de doğrusunu söyleyen Aynı Hanım da dahil olmak üzere. Neymiş? Doğru cevap tabii ki Hamlet olacaktı. 4'te 4 bekliyorum demiştim ama Aynı Hanım bizi yanılttı. İlk etabı tamamladık. Serhat Bey ve Nilgün Hanım. 1450 puanınız var şu anda. İki yarışmacımızın. Yankı Bey bugün aramıza katıldı. 950 puanla üçüncü. Ve Aynı Hanım 250 puan. Sadece tek bir doğru cevap var.
2: Aslında o tek olmamalıydı. Farklı bir taktik uyguluyorum bugün. Yani buna inanmak istiyorum en azından. Cevapları bilip yanlış yazmak keyifli olabilir sandım ama hiç keyifli değilmiş. Artık öyle yapmayacağım.
0: Bence o taktiğe güvenmeyin. Çünkü en yakın o taktiği uygulayan Osman Bey dün kendisine veda ettik. Bu bakımdan ikinci ve üçüncü etaptaki performanslar tabii ki daha önemli olacak. İkinci etaba geçiyoruz. Artık dikkat etabındayız. Cevap soruda, cevap soruda. Yolumuz Çatalhöyük'e düştü. Çatalhöyük arkeolojik alanı 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine eklendi. Bulgulara göre Çatalhöyük'te kapların yapımında kil ve tahta kullanılıyordu. Tahıl samanından yer asırları, bataklık sazlarından sepetler, kemiklerden iğne ve kaşık, volkanik kökenli bir tür camdan aletler ve silahlar yapılıyordu. Duvarlarda günlük hayata dair birçok tasvir bulunuyor. Çatalhöyük, başta sığır ve köpek olmak üzere hayvanların ilk evcilleştirildiği yer. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Çatalhöyük'te sepetler hangi malzemeden yapılıyordu? Süreniz başladı.

0: Yeni etapta ilk sorumuz ve cevaplar lütfen. Yankı Bey.
1: Kil.
0: Aylin Hanım.
2: Kil ve tahta.
0: Kil ve tahta. Serhat Bey.

0: Asır. Asır cevabı geldi ve Nilgün Hanım.
1: Ben de bataklık sazları dedim. Öyle dediğiniz gibi hatırlıyorum.
0: Nilgün Hanım, bizimle ilk yarıştığınız zaman bazı konularda ön plana çıkacağımı düşünüyorum demiştiniz. Nelerdi onlar?
1: Aslında hafızama güveniyorum. Ögeler arasında kendime göre zihnimde tutma taktiklerim, stratejilerim var diyebilirim. Güvendiğim nokta oydu. Bir de matematikte güveniyorum kendimi. Tabii aklımda tutabildiğim müddetçe. O yüzden en önemli şey bu.
0: Çünkü genellikle bazen yarışmacılarımız ilk geldiğinde ortama uyum sağlamakta, heyecanına yenik düşmekte, performansını çok iyi gösteremeyebilir ama Aylin Hanım da öyleydi. İlk katıldığında finale çıktı. Siz de hem ilkinde, ikincisinde ve bugün de başarılı bir performans ortaya koyuyorsunuz. Acaba puana dönüştürebilecek mi yarışmacılarımız bu cevaplarını? Ben ne demişim? Tahıl samanından yer asırları, bataklık sazlarından sepetler, kemiklerden iğne ve kaşık, volkanik kökenli bir tür camdan aletler ve silahlar yapılıyordu. Bataklık sazları, tek bir doğru cevap geldi. Nilgün Hanım, 4000 puan oldu kazandığınız ve toplam 5450 puanla şu anda liderlik koltuğundasınız.
1: O yüzden şaşkınım ve memnunum.
0: Aylin Hanım.
2: Hiç sormayın Ersin Bey, toparlanamadım hala.
0: Yankı Bey de bence herhalde ilk günün stresini mi, baskısını mı, heyecanını mı yaşıyor?
3: Aslında stres yok Ersin Bey ama böyle ben şimdi soruyu aklımda tutmaya çalışırken o çıkmaz diye düşündüm. Çıkacak şeyleri biraz daha ezberlemeye çalıştım, aklımda tutmaya çalıştım. 2012 tarzında veya milattan önce yüzyılları falan ezberlemeye çalıştım ama ondan gelmedi, biraz ters köşe oldum açıkçası.
0: Peki, ters köşe oldunuz ama daha bu etapta 3 sorumuz da var.
3: Tabii ki.
0: Yeni sorumuza gidiyoruz o halde.

Kumaş türleri yeni sorumuzun konu başlığı. Atlas, ince ipekten ve sık dokunarak oluşturulur. Diğer adı satendir. Şifon, tek kat olarak dokunur. Oldukça ince yapıdadır. Viskon, nem emici özelliği nedeniyle oldukça sağlıklı ve kaliteli bir kumaştır. Krep, şık ve gösterişli bir kumaştır. Kanvas, genellikle spor giyimde tercih edilen en rahat kumaşlardan biridir. Müslin, yumuşak ve pamuklu yapısıyla özellikle bebek ürünlerinde tercih edilir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre nem emici özelliğiyle oldukça sağlıklı olan kumaş türü hangisidir? Süreniz başladı.

0: Nilgün Hanım, örgüyle aram iyi dediniz. Kumaşlarla aranız nasıl?
1: Kumaşlarla da aram iyi. Hatta bir dönem kendi dikiş makinemi alıp bir şeyler tasarlamak istedim. Ama örgü gibi değil. Oldukça zor kalıp çıkarmak, yani oldukça yetkinlik gerektiren bir iş. Kulak dolgunluğum vardı. Ama bazılarını da yeni öğrendim. Müslin'di sanırım. Onu ilk kez duydum mesela sizden. Yeni bir bilgi öğrenmiş oldum.
0: Ben de onu bilmiyordum ama çocuk sahibi olduktan sonra ben de öğrenmiş oldum. Aynen Hanım, sizin var mı dikişe bir yatkınlığınız?
2: Sıfıra sıfır, elde var sıfır.
0: Hayda.
2: Sıfır.
0: Hiç ilginiz olmadı mı?
2: Denedim.
0: Yani düğme bile dikemez misiniz? Şurada benim düğmem kopsa, Aynen Hanım bir yardımcı olsanız da şunu bir dikseniz desem.
2: Yardımcı olurum tabii ki. İğneyi ipliğe geçirim Ersin Bey.
0: Ha, becerebilirsiniz yani.
2: Yani tabii ki, üstüme tanımam.
0: Peki o zaman tamam, sorun yok. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Yankı Bey.
3: Viskon.
0: Aynen Hanım.
2: Viskon.
0: Serhat Bey.
4: Viskon.
0: Ve Nilgün Hanım.
5: Viskon.
0: 4 viskon. Viskonun özelliği neydi peki?
2: Nemim. Sağlıklı bir kumaş.
0: Şişme özelliği vardır. %85, %120 arasında su emici özelliğine

sahiptir. Ve sorumuzun doğru cevabı da geliyor efendim. Cevap soruda. Viskon, nem emici özelliği nedeniyle oldukça sağlıklı ve kaliteli bir kumaştır. Cevap soruda. Dört yarışmacımız da viskon dedi. Rahattır, renkleri canlı gösterir.

Tıpta uzmanlık dalları konu başlığımız. Nefroloji, böbrek hastalıkları ile ilgilenen tıbbi bilim dalıdır. Nefrit, hipertansiyon, elektrolit bozukluklar gibi hastalıkların tedavisiyle bu bilim dalı ilgilenir. Dermatoloji, tüm cilt hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik hizmetler verir. Frengi, egzama, saç dökülmesi gibi hastalıklar bu dalın uzmanlık alanına girer. Romatoloji, romatizma hastalıklarıyla iskelet ve kas sistemini tutan her türlü hastalık bu bilim dalının uzmanlık alanıdır. Bu uzmanlık alanının ilgilendiği hastalıklardan bazıları vaskülit, gut, behçettir. Geriatri, dahiliyenin yan dalıdır. Bu bölüme 65 yaş ve üzeri tüm bireyler başvurabilir. Sadece hastaların değil, sağlıklı yaşlanmak isteyenlerin de bu bölüme başvurması önerilir. Onkoloji, kanserin oluşumu, nedenleri, tanısı ve tedavisi, kanserle ilgili istatistikler ve kanserden korunmayla ilgilenen tıp dalıdır. Pediatri, çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümüdür. Doğumdan ergenliğe kadar uzanan süreçte yer alan bireylerin tanı, takip ve tedavisiyle ilgilenen bilim dalıdır. Sorumuz gelsin. Gut hastalığı hangi bilim dalının uzmanlık alanıdır? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Yankı Bey.
1: Rheumatoloji.
0: Aynen Hanım.
2: Rheumatoloji.
0: Ben başka bir şey görüyorum yalnız orada.
2: Ne görüyorsunuz Ersin Bey?
0: Siz rheumatoloji mi dediniz, rheumatoloji mi dediniz?
2: Aslında rheumatoloji yazmıştım. Sonra dedim ki Roma'dan çok bahsettik İtalya, rheumatoloji olsun.
0: O yüzden Ramo dediniz.
2: O yüzden evet, Türk yani Ramo bizde de kısaltma falan yapılır ya. Cevap rheumatoloji.
0: Peki, Serhat Bey?
3: Rheumatoloji.
0: Siz A yerine O'yu kullandınız. Bir de hatta baktınız, şüphe ettiniz herhalde
3: evet,
0: bir anda.
3: Evet, siz şimdi öyle bakınca ama doğrusu bu diye düşünüyorum.
0: Nilgün Hanım?
4: Rheumatoloji.
0: Siz emin misiniz cevabınızdan?
4: Ya başta yazmadan önce bir geriatri ile alakalı olabilir mi diye düşündüm. Çünkü iç hastalıklar hani et yemekle alakalı falan. Ondan sonra Behçet, Gut birlikte saymıştınız. Rheumatolojiye çevirdim.
0: Peki, 3 tane rheumatoloji, 1 tane de rheumatoloji var. Acaba puanlar nereye gidiyor? Ben ne demişim? Rheumatoloji, romatizma hastalıklarıyla iskelet ve kas sistemini tutan her türlü hastalık bu bilim dalının uzmanlık alanıdır. Bu uzmanlık alanının ilgilendiği hastalıklardan bazıları vaskülit, gut, Behçet'tir. Doğru cevap rheumatoloji olacaktı ve 3 yarışmacımıza puan veriyoruz. Yine Aylin Hanım bir harf hatasıyla birlikte puansız ayrılıyor bu sorudan.
2: Bir kere romatizma yani. Nasıl rama olabilir Ersin Bey? Nasıl olabilir?
0: 8. sorumuza geliyoruz şimdi. Yani 2. etabın son sorusu gelecek. Karadeniz yemekleri biraz iştah açacağız şimdi. Karadeniz'de mısır, lahana ve hamsinin özel bir yeri vardır. Yemekler genellikle bunlar etrafında yoğunlaşır. Yörenin en ünlü yemeği mıhlama, mısır unu, peynir ve tereyağı ile yapılır. Süt, un, şeker ve tereyağı ile yapılan çalmaç, Batı Karadeniz'de yaygındır. Giresun'un lamesli pidesi, mısır unu ve kestane ile yapılır.

Hamsili pilavın yanı sıra hamsi tava ve hamsi kuşu da çok meşhurdur. Yeşil mercimek, yoğurt ve erişte ile yapılan tutmaç çorbası özellikle Artvin'de meşhurdur. Rize'de yapılan pepeçura, kara üzüm suyu ve mısır unundan yapılan bir çeşit muhallebidir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre süt, un, şeker ve tereyağı ile yapılan Batı Karadeniz'e özgü yemeğin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Son iki. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Yankı Bey, baktınız ve...
1: Aklıma gelmedi Ersin Bey kelime. Böyle maç, çam, maçlı bir şey vardı ama sanki oydu. Ama kelimeyi aklıma getiremedim. Ondan dolayı yazamadım.
0: O yüzden son anda boş bıraktınız. Evet. Aynen Hanım.
2: Çalmeç. Yani bunu da yanlış duyduysam bir kulak burun boğaza görüneceğim buradan çıkışta.
0: Allah'tan izleyicilerimize tekrar ben ne demişim deyince izletiyoruz yani. O yüzden belki sizin dediğiniz olabilir.
2: Umarım.
0: Serhat Bey.
3: Çalmaç.
1: Evet.
0: Ne oldu Aynur Hanım?
2: Yani çalmeç olsun ya bunun da adı.
0: Ama bir tane daha çalmaç var Nilgün Hanım.
4: Evet, çalmaç.
0: Hiçbir fikriniz var mı peki bu bahsetmiş olduğunuzla ilgili?
4: Yani hiç
0: nasıl
4: görmedim.
0: Nasıl bir şeydir yani?
4: Kıvamını falan bilmiyorum. Şeyden aklımda tuttum. Bu yoğurt, maya çalmak falan, süt, un, şeker, öyle çağrışım yaptım. Umarım doğrudur.
0: Serhat Bey, siz nasıl tuttunuz?
3: Aslında şöyle, kıvamı sanırım helva tadında bir şey olsa gerek. Ama Pepe Çura dediniz. Orada benim aklıma sevgili arkadaşım Mehmet Emin Çepni ve eşi Bahar Çepni geldi. Kendisi Rizeli. Çok Pepe Çura yedik Rize'de birlikte. Selam söylüyorum kendisine.
0: Yemeklerle aranız nasıl Yankı Bey?
1: Yemeklerle aram iyidir Ersin Bey aslında
0: ama... Hiç göstermiyorsunuz gerçi ama.
1: Ben yiyip kilo almayanlardanım Ersin Bey. Onun için çok rahatım yani, mutluyum.
0: Mutlusunuz. Peki, acaba ben ne demişim? İkinci etabı bitiriyoruz bu soruyla. Cevap soruda. Süt, un, şeker ve tereyağı ile yapılan çalmaç, Batı Karadeniz'de yaygındır. Cevap soruda. Çalmaç doğru cevap olacaktı. Özellikle Kastamonu yöresinde çorbası vardır. Sinop'ta da onun helvası vardır aslında. Farklı farklı isimlerle beraber bazen farklı tatlar da oluşuyor. Karadeniz deyince buradan her bir ile, yöreye selam ve saygılarımızı iletelim. Ve Aynur Hanım 750 puanla şu anda ikinci etabı da yine en az puanla bitiren yarışmacı oldunuz.
2: Bir de böyle deneyelim Ersin Bey.
0: Yeni bir taktik.
2: Yani taktik diyelim adına. Beni de bir kulak burun boğaza götürelim.
0: Çalmaçı iyi duydunuz ama değil mi?
2: Bu sefer çok iyi duydum. Karadeniz'e gitme hayalim vardı. Bir daha ertelersem...
0: Gitmediniz mi hiç?
2: Yok, çok uçak fobimi yeni yendim Ersin Bey.
0: Ya Karadeniz'e illa uçakla mı gidilir canım? Karayoluyla da gider yani. Nilgün Hanım, gittiniz mi hiç Karadeniz'e?
4: Hiç gitmedim.
0: Siz de mi gitmediniz?
4: Evet.
0: Hayda, ne yaptınız ya? Yankı Bey?
1: Ben gittim. Artvin'e biz bir trekking yapmıştık Ersin'e. 3900 metreye kadar tırmanıp orada bir buzul gölüne girmiştik.
0: Ah.
1: Muhteşem bir anıydı yani. Ben çok severim Karadeniz tarafını, yöresini. Güzel bir anıdır yani. Herkesin gitmesi lazım bence.
0: Ben de çok severim. Her bir yeri farklı farklıdır. Yani hatta ilkokuldayken Sinop'a, Gerze'ye gitmiştik. Orada 23 Nisan çocuk şenliklerine katılmıştık. Halk oyunları ekibindeydim ben. 15 gün orada kaldık. Ailelerin yanında misafir etmişlerdi bizi. Bütün o Karadeniz'e has yemekleri hemen hemen her gün tattık. Sağ olsunlar oradaki Sinoplularla birlikte. Gerze ilçesine de buradan selamlarımızı da iletmiş olalım. Serhat Bey, siz gittiniz herhalde Karadeniz'e.
3: Karadeniz'e gittim.
0: Gezmeyi seven birisiniz çünkü.
3: Evet, yakın arkadaşlarım da var. Yani siz sanırım Zonguldaklıydınız. Zonguldak'a da gittim.
0: Zonguldak doğumluyum. Evet,
3: evet Kilimli. Zonguldak. Evet, Kilimli. Artvin'e kadar gittim. Yani bütün sahili gezdim. Aslında bu Giresun yaylaları, Ordu'nun yaylaları biraz daha iç kesimlere girersek orada daha güzel hazineler var.
0: Aynur Hanım, Nilgün Hanım,

0: Karadeniz'e gidiyoruz. Yaylaları bir görüyoruz. Yemekleri tadıyoruz. Böyle o güzel havayı içimize çekiyoruz. Ondan sonra tekrar hayatımıza devam ediyoruz.
1: Umarız en kısa.
0: Puanları da hatırlatıyoruz. Nilgün Hanım 7650 puanla şu anda birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada Serhat Bey var 3650. Pek alışık olmadığımız bir performans şu anda. Yankı Bey 2150 puanla üçüncü sırada. Aynı Hanım da 750 puanla şu anda son sırada yer alıyor. Ve üçüncü etaba artık geçiş yapıyoruz. Yeni etap akıl oyunu etabı. Devam ediyoruz yarışmaya. Cevap soruda akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorumuzun değeri 3000 puan değerinde. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Yıldız Savaşları yeni sorumuzun konu başlığı. 1977'de Star Wars serisinin çekilen ilk filmi Yeni Bir Umut'tu. İkinci film olan İmparator 1980 yılında yapıldı. Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden biri olarak kabul edildi. Ardından 1983'te Jedi'ın dönüşü beyaz perdeye aktarıldı. Bundan sonra oluşturulan filmler kronolojik hikayeye göre ilk bölümleri oluşturdu. Bölüm 1, Gizli Tehlike 1999 yılında çekildi. 2002 yılında bölüm 2, Klonların Saldırısı yapıldı. Filmdeki dövüş sahneleri de en iyi dövüş sahnesi ödülünü kazandı. Bölüm 3, Sting İntikamı 2005 yılında hayata geçti. Sorumuz gelsin. Yıldız Savaşları serisinin ilk filmi ile üçüncü film arasında kaç sene vardır? Süreniz başladı.

0: Disney bu arada bir açıklama yaptı. 10 yeni yapım müjdesi verdi Star Wars hayranlarına. Ben de Twitter'da görmüştüm. Bayağı hararetli bir şekilde herkes mutluluktan havalara uçuyorlardı. Ki hatta yıl sonunda da yeni bir film de vizyona girmesi bekleniyor. Bir yeni yıl hediyesi olarak. Boba Jet. Bakalım cevaplarınız nasıl? Buyurun lütfen. Yankı Bey.
1: 6.
0: Aynı Hanım.
2: 6. 83 eksi 77.
0: Serhat Bey.
3: 6 yıl.
0: Ve Nilgün Hanım.
4: 6.
0: Uzun bir aranın ardından ilk defa 4 yarışmacımızda aynı cevabı görüyoruz. Acaba doğru cevap 6 mı? 6 olacaktı. 1977 ve 1983 tarihleri oradan da yola çıkarak. Böylelikle yeni etaba puanlarla başladık. 10. sorumuzla devam ediyoruz yarışmaya. Konu başlığımızı görüyoruz. Türk sinemasının çok kıymetli ismi Tarık Akan, rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Yeni sorumuzda Tarık Akan var. Tarık Akan 1949 yılında doğdu. Asıl adı Tarık Tahsin Üregül'dür. Üniversitede makine mühendisliği eğitimini yarım bıraktı ve 1970 yılında ilk filmini çekti. 1972 yapımı Suçlu adlı sinema filmindeki Hakan karakteriyle 1973'te Altın Portakal en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Bu aldığı ilk Altın Portakal ödülüydü. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 7 kez en iyi erkek oyuncu ödülünü alarak bu ödülü en fazla kazanan oyuncu oldu. 2007 yılında Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği Sinema Emek Ödülü'ne layık görüldü. Sinema ile eskisi kadar içli dışlı olmasa da 2009'da Deli Deli Olma filmiyle yine başarılı bir iş çıkardı. 16 Eylül 2016'da Yeşilçam'ın yakışıklısı hayata veda ederek aramızdan ayrıldı ama bizlere asla unutmayacağımız birçok değerli film bıraktı. Sorumuz gelsin. Tarık Akan'a ilk Altın Portakal ödülünü kazandıran

0: 10. sorumuzdayız ve cevaplar lütfen. Yankı Bey.
1: 37.
0: 2009 ve 1972 görüyorum herhalde,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, Ersin Bey. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Aylin Hanım.
2: 1972 olduğuna eminim suçlunun. Pardon, Altın Portakal'ı kazandığı filminin. Deli Deli Olmayı duyamadım. 70'te de ilk filmini çektiği için o olabileceğine inanmak istedim. O yüzden 2 yazdım.
0: Serhat Bey.
3: 37.
0: Siz nasıl buldunuz onu?
3: Deli Deli Olma filmi 2009'da çekildi. Suçlu filmi 1972'de çekildi.
0: Ve Nilgün Hanım?
4: Ben de aynı şekilde.
0: 2009 ve 1972 olarak yazmışsınız zaten. 3 tane 37 var ve bir tane de 2'yi görüyorum. Doğru cevaba gidelim o halde. Doğru cevap 37 olacaktı. 3 yarışmacımız puanları hanesine yazdırdı. Aynen Hanım, yine olmadı.
2: Ben puan kazanmamayı oynuyorum Ersin Bey galiba.
0: Eğer böyle devam ederseniz yalnız bir daha zaten puan kazanamayacaksınız. Size veda edeceğiz. Önümüzde de 2 tane soru var final öncesi. Tabii. 11 ve 12. Bu bakımdan Aynen Hanım, ben olsam hırs yaparım. Matematiksel olarak da elendi dedi Aynen Hanım. Ben hırs yapardım sizin yerinizde olsam.
2: Acayip hırs yaptım. Umarım duvara toslamayız.
0: Görelim bakalım. 11. soruyla devam edelim o halde.

0: Tuz Gölü Türkiye'deki en büyük ikinci ve dünyanın en tuzlu ikinci gölüdür. Türkiye'nin tuz ihtiyacının %40'ı bu gölden sağlanır. Deniz seviyesinden 905 metre yüksektedir. Gölün ortalama su seviyesi 40 santim civarıdır. Yağışın arttığı Mayıs ayında ise yaklaşık 110 santim olur. Ağustos ayında göl büyük ölçüde kurur. Buharlaşma sonucunda göl sahasının büyük kısmında her yıl 30 santime ulaşan tuz tortulaşması meydana gelir. Gölden yılda 750 bin ton kadar tuz elde edilmektedir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Tuz Gölü'nün su seviyesi yağışlarla birlikte kaç santim yükselir? Süreniz başladı. Türkiye'nin en az yağış alan yerlerinden birisi, hatta belki de birincisi diyebiliriz. İç Anadolu bölgesinde. Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Yankı Bey, bayağı tereddüt ettiniz ama.
1: Ya şey, rakamları doğru mu hatırladım diye şey yapıyorum dersin be. Ya 40'tı ya 70'ti. 40 diye yazdım. Sonra dedim herhalde 70'ti. Ona bir üzüldüm ama şimdi yazdığımı söyleyeyim, 70.
0: 70 yazmışsınız.
1: 70.
0: Aylin Hanım.
2: 70.
0: Serhat Bey.
3: 70 santimetre.
0: Ve Nilgün Hanım.
4: Ben de 70 yazdım.
0: 4. İyi. 70 cevabı. Yankı Bey onaylandı herhalde. Sizin
1: rahatladım
0: cevabınız.
1: Şu anda, evet. Şu anda
0: rahatladınız. Peki bu rahatlığınız puana dönüşecek mi acaba? Görelim mi?
1: Görelim Ersin Bey tabii.
0: Cevabımıza bakıyoruz. 70 santim doğru cevap olacaktı. Bu soruya da puanlarla devam etmiş olduk böylelikle. Ve Nilgün Hanım 10.150 puanda şu anda. Birinci sıradasınız. Son soruya girerken. Müziğin çok büyük bir sesi ve ismi Muazzez Ersoy'la 12. sorumuza devam ediyoruz. 1958 İstanbul doğumlu sanatçının gerçek ismi Hatice Yıldız Levent'tir. Türk sanat müziği ustaları Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy olan sevgisinden dolayı Muazzez Ersoy adını aldı. 1980'li

1982'de ilk kez İstanbul Pembe Köşk Gazinosu'nda as solist olarak sahneye çıktı. 1985'te TRT Ankara Radyosu'nun açtığı sınava katıldı ancak kazanamadı. Bu başarısızlık onun için itici güç oldu. İlk albümü Seven Olmaz Ki 1991'de dinleyicilerle buluştu. 1995'ten itibaren ünlü nostalji albümlerini çıkarmaya başladı. Albümler 15 milyondan fazla sattı. Sanatçı nostalji kraliçesi unvanını aldı. Sorumuz gelsin. Muazzez Ersoy ilk kez as solist olarak sahneye çıktığında kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: süremiz bitti. Size bir sır vereyim mi? Şimdi Muazzez Ersoy'u görünce 1998 yılıydı. Muazzez Ersoy'un o nostalji albümleri çıktığında ben de bir klibinde oynamıştım. Muazzez Ersoy'un. Adeta bir Türk filmi tadındaydı. Nasıl Geçti Habersiz şarkısının klibinde oynayan Muazzez Ersoy'un gençlik aşkını canlandıran bir kişi olarak yer almıştım. Bu sırrımı sizinle paylaştım. Muhtemelen kimse duymamıştır.
1: Yarışmadan sonra
0: bak şimdi yönetmenimiz Aslı diyor ki keşke bize de söyleseydin diyor.
1: Keşke izlesek.
0: Belki izleme şansları olabilir. Eğer bu söylemimden sonra muhtemelen herhalde o klipten bir bölüm göstereceklerdir. Ben istemesem dahi o günleri, o görüntümü görmek istemesem dahi. Ama güzel bir şarkı, çok da severim. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Yankı Bey.
2: 27 dedim Ersin Bey.
0: 1985 ve 1958 görüyorum orada değil
2: evet.
0: mi?
2: Evet. 85 diye aklımda kaldı ama.
0: Aynen Hanım.
3: 32 yaşında olduğunu düşündüm.
0: 32 yaşında.
3: 59 doğumlu olabileceğini duydum sanırım. 91, 95'te radyo İtici Güç. İtici Güç hemen aklımda kaldı. Serhat az önce beni itici gücüyle motive etmiştir inşallah.
0: Bayağı motive olmuşsunuz.
3: Biraz kinayeliydi galiba.
0: Serhat Bey.
4: Ben 24 dedim. 82'de Pembe Köşk'te sahne aldı ama Astol ismi değil mi? Şu anda şüphedeyim. Bakalım.
0: Peki Nilgün Hanım.
5: Ben de aklımda bir sürü tarih tuttum ama hangisi ondan emin olamadım. 21 yaşında olduğum için 21 yazdım.
0: Doğum tarihini hatırlıyor muyuz?
5: 58
2: diye hatırlıyorum 58. ama.
0: Aynen Hanım daha doğru cevabı görmeden herhalde değil mi?
5: Genç ama 58'i değildir, 59 olabilir.
0: Peki, doğum tarihi 1958 ama solist olarak sahneye çıktığında acaba kaç yaşındaydı? İşte doğru cevap geliyor. 24 yaşındaydı Muazzez Ersoy sahneye ilk olarak solist olarak çıktığında ve Serhat Bey tek başınıza doğru cevabı bildiniz. Bir anda Nilgün Hanım'ı geçerek yine finalist oldunuz. Tebrik ediyorum sizi. Vallahi alkışlayalım bu performansı. Dün tekrar finaldeydi. 5. kez finaldeydi. 5000 lirayı kazandı. Bu 12. soruda finale adım atmanın kaçıncısı oluyor onu ben hala hesaplayamadım yalnız. Yani hepsini sayarım. En çok puan, en çok yarışan iki yarışmacıdan biri, en fazla para ödülü ama 12. soruda en çok finale adını yazdıran kim bilmiyorum.
4: Sanırım siz. 4. oldu.
0: Onda da siz. Ne hissediyorsunuz?
4: Yani son soruda olması tabii biraz böyle heyecanı arttırıyor. Daha sonra sevinci de arttırıyor. Ama diğer arkadaşların üzüntüsünü arttırıyordur diye düşünüyorum.
0: Vallahi Nilgün Hanım bayağı bozuldu.
5: Yok ya bozulmadım. Sadece aklımda tutmuştum. Yani kendi kendime kızıyorum. Serhat Bey'in çıkmasına çok sevindim.
0: Siz hiçbir şey yapamadınız. O yüzden olmadı zaten.
3: Maalesef yani ben çok keyif aldım ama gerçekten çok eğlendim. Bugün hiç günümde değilmişim. Bilmeye değil daha çok eğlenmeye gelmiş gibiydim bugün. Kitap okumayı çok sevdiğim için bugünkü amacım evet. kitap kazanmaktı. Peki. Onu gerçekleştirdik.
0: Size başarılar diliyoruz mesleğinizde. Serhat Bey ile finalde yine karşı karşıya olacağız. En çok finale çıkan yarışmacımız. En fazla para ödülü kazanan yarışmacımız Serhat Bey bu kez bakalım nasıl bir performans ortaya koyacak. Artık ikimizin arasında bir düelloya dönüştü cevap soruda yarışması. Ya ben ya o. Bakalım bu sefer kim olacak? Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Yine yeniden. Ve Serhat Bey.
4: Evet sanırım 5. finalim olacak bugün.
0: 5. final.
4: Ama dünkü finalden sonra bir rahatlama olmaz diye umarım
0: Yok,
4: diye düşünüyorum.
0: 6 oldu ya.
4: 6 mı oldu? Ben de inanın sayın. 2 kere final. Çıkamadım finale evet doğru.
0: Tabii. 9. kez bizimle birliktesiniz şu anda ve 6. finalde karşımdasınız.
4: Doğru. 2 kere katılamadım. 9. yarışmam. İnanın ben de şu anda şüphedeyim. 9, 7. finalim mi yoksa?
0: 2 tane 5000 lira kazandınız.
4: Evet, 3 tane de 1000 TL.
0: 3 tane de cevap vermeme hakkını kullandınız. Binerden saydığımızda 13 bin liranız var şu anda kasada. Toplam 5 finaliniz. Bu 6. final.
4: Bu 6. tamam. Akıl oyunları bu 6.
0: Soru olarak eğer bir daha karşımda olursanız soru yöneltebilirim size. Belki sizin yani yeni tanıyan, bu performansınıza yeni şahit olan izleyicilerimiz olabilir. Ne iş yaptığınızı bir daha söylerseniz eğer.
4: Bilgisayar mühendisiyim. 12-13 yıldır çalışıyorum bilgisayar mühendisi olarak. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde klasik arkeoloji okuyorum. Özel ilgimden dolayı. Aksaraylıyım. 35-36 yaşındayım. Evliyim. 5,5 yaşında bir kızım var. Adı Bilge. Aksaraylıyım. Doğma büyüme. 18 yıldır İstanbul'dayım. Şimdilik.
0: Cevap soruda yarışmasının daimi bir yarışmacısıyım.
4: En azından 2 haftadır o şekilde. Seviyorum yani yarışmayı. Burada olmaktan mutluyum.
0: Kazancınızı arttırma şansınız var. Yine finaldeyiz beraberce. 5000 lira para ödülü için yarışacağız. Eğer bana soracağınız bir soru yoksa final sorumuzun konu başlığını görelim mi?
4: Görelim.
0: İşte final sorumuzun konu başlığı geliyor.

Sporla devam ediyoruz. Serhat Bey, boks eski Yunan'da ve Roma'da önemli sporlardan biriydi. Ancak bu spor acımasız bir biçimde yapılırdı. Dövüş genellikle boksörlerden biri ölünceye kadar sürerdi. Günümüzde ise birçok kuralla şekillenmiştir. Farklı cinsiyet gruplarında ve farklı sıkletlerde yapılmaktadır. Büyük ve genç erkeklerdeki sıkletler şu şekildedir. Sinek sıklet 51 kilo, horoz sıklet 54 kilo, tüy sıklet 57 kilo, hafif sıklet 60 kilo, hafif yarı orta sıklet 63,5 kilo, yarı orta sıklet 67 kilo, hafif orta sıklet 71 kilo, orta sıklet 75 kilo, hafif ağır sıklet 80 kilo, yarı ağır sıklet 86 kilo, ağır sıklet 92 kilo, süper ağır sıklet artı 92 kilo. Final sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre yarı ağır sıkletten horoz sıklete düşen bir boksör kaç kilo vermiştir? 20 saniye süremiz başladı.

0: Süremiz bitti Serhat Bey.
1: Ne yazık ki tutamadım aklımda. Yani horoz siklet sanırım 57 kiloydu. Tüy, sinek tüy, horoz 51, 54, 57.
0: Horoz sikleti kaç olarak hatırlıyorsunuz?
1: 57 diye

0: aklımda kaldı.
1: 57 diye aklınızda 57. kaldı.
0: Horosiklet. Arsiklet 92. Arsiklet 92 ama yara ağır. Orada bir 60-63.5, 67-3.5-3.5 artmaya başladı 60'tan sonra ama. Zaten boş tahta.
1: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum diyorsunuz.
0: Evet. Ne yazık ki.
1: Bir aile siklet ve kilolar saydım tabii ki. 57 dediniz değil mi?
0: Horosiklet 57 diye aklımda kaldı, evet.
1: Şekilde hatırlıyorum diye ama...
0: 54, evet.
1: Evet, 54. Yani 57'den 54. yola çıksaydınız aslında yanlış bir yola girmiş olacaktınız.
0: Yani horosiklet 54, yara ağırda sanırım 82 falan olsa söylesem herhalde 28 diyecektim şu durumda.
1: O da 86. Yani cevap vermeme hakkını kullanmanız aslında sizin için mantıklı bayağı bir iyi oldu. Ve size 1000 TL'yi takdim edeceğim. Böylelikle kasadaki para 14.000'e çıktı. Yarın 10. kez bizimle birlikte olacaksınız. Cevap soruda yarışmasında en fazla buraya gelip yarışan unvanına da sahip olacaksınız.
0: Neyse yine bir ünvanla ayrılıyorum evet. Buradan. En azından
1: almadığınız bir rekor o kalmıştı zaten. Evet. Onu da yarın kırmayı başaracaksınız. Evet, tebrik yarın. Ediyorum.
0: Sağ olun.
1: Önce cevabı da görelim. Ben az önce bahsettim kilolardan ama doğru cevap acaba ne olmalıydı?
2: Kenan Akay'ı neden öldürdün?
3: Onu ben öldürmedim.
4: Üçüncü bir şahıs tabancayı çalarak cinayeti işlemiş olamaz mı?
5: Hiçbir suçlu suçunu kabul etmez.
3: Bu kadın gerçekten bu cinayeti işledim.
6: Al bakayım kızım.
7: Nasılsın Fatma?
2: Tanık Hasan Pınar.
6: Ne istersen verirler sana.
3: Yapamam, yapamam.
6: Yapacaksın.
3: Onu yok etmek istediğim doğrudur. Fakat bunu yapamadım. Bırak artık yakamı. Ben yoksul bir kadınım.
6: Anlamam. Ben para isterim, para.
7: Sen mi öldürdün?
3: Evet.
8: İtham ediyorum. Bugün 16.15'te TV4'te.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokyos.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
4: ...32 yazmış olsaydı eğer Serhat Bey, o zaman bizden 5 bin lira kazanacaktı. Ama 1000 TL ile yoluna devam ediyor. Toplam para ödülü 14 bin oldu ve yarın yine karşımda olacak.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Karşınızdayım, bayağı karşınızdayım. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Yani gerçekten yapmaya çalışıyorum çünkü bazen yapamıyorum, rezil oluyorum. Ama işim bu, öyle değil mi?
1: Öyle elbette. Çok zaman yapamıyorsun.
0: Öyle, yani sana rezil olmam önemli değil. Önemli olan bizi izleyen sevgili seyircilerimizin...

0: takdiri. Yani senlik bir şey yok.
1: Beni yok sayma Tuğba.
0: Tamam hadi lafı fazla uzatmayalım. Ben şimdi Beşiktaş Fulya'da bir çiçekçideyim. Bugün bana neler yaptıracaklar bir bilseniz. Ben de bilmiyorum. Hadi buyurun başlayalım.

0: Evet, o iş de bana yakışır. Her şey bana yakışır. Senlik bir durum yine yok yani. Her şey rengarenk, çok evet, güzel kokuyor evet. Ve ben bir an önce işime başlamak istiyorum evet, artık. Evet.
1: Bir an önce bizi de bugün bir yoğunluk var.
0: Sen de farkındayım.
1: Sen de işe yeni başladın. Bu işi eğer öğrenmek istiyorsan önce bir yerleri tertemiz bir süpürmen lazım.
0: Bu kadar nasıl battı buralar ya?
1: Ondan sonra bir gelin buketi var. Onların püf noktalarını öğreteceğim sana.
0: Tamam
1: önce
0: abi.
1: Şuraları bir sür, ben de o ara bir gelin buketin altyapısını yapmaya çalışayım.
0: Tamam, ben bir taraftan süpüreyim o zaman. Arkadaş, benim derdim nedir? Her gittiğim yerde bana yer süpürttürüyorlar ya.
1: Ya bu mesleğin sırları böyle. Kolay değil.
2: Çırak olmak kolay mı Tuğba?
1: Ama böyle yavaş yavaş süpürürsen müşteri geldi mi dükkanın içi çok kirli olur. Müşteri der ki bu dükkan niye böyle? Anlatabiliyor muyum?
0: Ama biz çiçekçiyiz deriz biz de.
1: Ama olmaz. Her temiz olduğu zaman...
0: Biz böyle çalışıyoruz deriz.
1: Oo, sen baştan bak konuşmaya başladın. Eğer böyle konuşacaksan ilk baştan senden zor anlaşacağız biz böyle.
0: Anlaşırız ya, ben dünyanın en kolay anlaşılabilecek insanıyım.
1: Ben ustamdan her gün sopa yerdim. Cevap vermezdim ben ustama. Sen konuşmaya başladın. Bilmiyorum da bu akşam bu işleri bitirdikten sonra eğer böyle cevap vereceksen bu iş yani yürümez böyle.
0: Oldu mu şimdi? Ama yine batacak biraz sonra. Ama zaten.
1: Çok yavaşsın. Biraz hareketli mesela şu. Mesela bunu almıyor değil mi süpürge? Böyle alacaksın. Hemen böyle alacaksın.
0: O zaman bitti herhalde bu.
1: Tamam. Şimdi bak müşteri geldi. Dedi ki beyaz dedi bir gelin buket istiyorum dedi. Tarzları sunuyorsun mesela. Beyaz gülden mi, isyan tuzlar mı, orkiden mi? Genelde moda bu sene böyle. Anlatabiliyor muyum?
0: Ben de, benimki de orkideydi ama benimkisi yapmaydı.
1: Öyle mi? Ama şimdi şöyle bir şey tabii, o müşterinin isteğine bağlı. Bak şimdi şöyle. Müşteri gelir der ki acildir 15 dakikada buket istiyorum der.
0: Hemen... Acil buket nasıl isteyebilir gelin buketi ya?
1: Ya işte şöyle...
0: Hemen neden son dakikaya bırakılıyor bu işler?
1: Tabii böyle. Bu işler böyle. Bak hemen fiyon katıyorsun. Şöyle nasıl bağlandığını gördün değil mi?
0: Ha gördüm.
1: Biraz sonra aracımın nasıl yapıldığını göstereceğim. İşe kendini ver. Yoksa böyle başarısız olursun.
0: Tamam, ben de yapacağım çünkü biraz sonra.
1: Yok daha var. Altay nasıl yapıldığını göreceksin. Beğendin mi buketi?
0: Güzel oldu evet. Çok güzel
1: hemen
0: oldu.
1: Hemen böyle kesiyorsun. Müşteri ister ki mesela burasında seten kurtayla kapadındır. O şeye aittir. Al bakayım eline şimdi. İkinci elbirlik yapacaksın. Tut şöyle. Bak bak bak şöyle.
0: Tutamadım.
1: Müşteri de geldi mi böyle tutacaksın. Bak böyle.
0: Ha şöyle.
1: Heh, tamam mı? Bu gelin buketi. İstersen buraya saten kurdele de bağlayabilirsin, yaprak da bir. O müşterinin tarzına bak. Kaç dakikada oldu? 7 dakikada. Sen bunu artık 10 dakikada yapacaksın 6 ay sonra. Bu bir. Bunu...
0: 6 ayda mı geçecek? Ama oradan aldık, bundan aldık, bağladık iple birbirine.
1: İşte o kolay değil işte. Şimdi bak, bir aranjman yapacağız, göreceksin. Ama tamam. Sen çok konuşuyorsun. Sen bana bir su getir bakayım. Hemen.
2: Ustaya çay su getirmek esastır Tuğba.
1: Bu mesleğe zor önerir abi. Bu çok cevap veriyor müşteriye, şeye, ustaya. Neyse o bardak olmaz ama hadi bu sefer yeni geldiğin için.
0: Buyurun.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Sapsarı güller de mis gibi koktu Tuğba.
0: Şimdi sıra bende.
1: Şimdi bak Tuğba ablacığım. Bu işte bire ciddiyet ister.
0: Tamam,
1: sen eğer böyle
0: ciddi
1: çalışacaksan biz ne buradan bir aranjman çıkarabiliriz.
0: Ne müşteriye
1: ne
0: gider.
1: Ne de buket çıkarabiliriz.
0: Tamam.
1: Sen dedim ben bu işi seviyorum. Bu işi bana öğretin. Ben bu mesleği yapacağım. Ama sen gelmeden 20 dakikada ben yoruldum yani. Ben 50 tane aranjman yapıyorum. Bu kadar yorulmadım.
0: Bak, tamam, bak gülüyorsun bir de
1: şimdi gülüyorsun ya.
0: Eğlenceli
1: şimdi bak bu aranjmanımız bir saate kadar gitmesi lazım.
0: Oo, hemen uzak bir semte.
1: Bak şimdi bunun oasini kor musun? Ben yapacağım dedin. Hadi buyur.
0: Ama şey bunu kesmem lazım benim.
1: İşte kes hadi. Bıçak nerede?
0: Şurada.
1: Bak getir bıçağı bir zahmet. Şimdi oasini koy ben bakayım.
0: Aa şey gibi ya bu terapi gibi.
1: Ama çok yavaşsın. Bak hemen onu 2 saniyede kesmen lazım.
0: Tamam
1: yani.
0: Kestim.
1: O, tamam. İlk işin oldu. Şimdi şunun yanlarını kes, şuralara doldur.
0: Tamam.
1: Sen solak mısın?
0: Evet.
1: Ben de solağım. Nereden çıktın karşıma?

0: Ben de sola.
1: Solağım ben ya.
0: Ahmet abi bunu şey yaptığın zaman elini yıkaman lazım. Gözüne falan değdiği zaman. Tabii tabii, kör etme olayı vardır, Allah korusun. İlk günden burada başımıza gelmesin, acile de kaldırmayalım seni.
1: Şurada doğru hastane mı var hemen?
0: Daha dur, daha bugün daha 20 dakika oldu. Yani ben senin çalışma tarzını hiç beğenmedim ama bakacağız yani. Daha ilk gün yani, bir hafta bizde deneme süresi var. Şimdi o asist tamam.
1: Tamam.
0: Yeni olduğun için olmadı ama ben biraz ona ilave yapayım şöyle.
2: Tuğba'nın çalışma şekli ve temposu Fikret Usta'yı sanki biraz kızdırdı.
0: Şimdi bir aranjman yapacağız. O bizim... Oho, daha dur bakalım sen. Her şeye böyle şey yaparsan. Tabii bu zevk tarzı. Sen değişik bir çalışma da yapabilirsin.
1: Tamam, anladın, ben yapayım o zaman.
0: Ama yaparsın da bu ilk geldin ya, bu müşterini şimdi ya müşteri kaçarsan...
1: Bence
0: olacak.
1: Beğenir.
0: Hayır, sen hemen ben yapayım, ben edeyim diyorsun. Yani biz bir önce seyret, sonra yaparsın. Bak şimdi bunlar da ne yaptın? Bir defa... Ya bak, gördün mü?
1: Sen bunları bunu atmadık.
0: İşte sen çöpe atıyordun. Önce mesleğin sırlarını öğreneceksin, tamam mı?

0: Tuğba'cığım, sen tabii bu işe meraklısın. Bir de çok sevdiğin için. Bir de bir an önce bu işi öğrenip sabırsızlanıyorsun. Tabii ben de sinirleniyorum.
1: Aman Tey, sakin ol. Suyumuzu içmedik.
0: Ya nasıl içeyim ben şimdi? Sen aracmanı yapacaksın diyorsun.
1: Tamam, yapacağım bakın.
0: Al, yap. Ne halin varsa gör. Ne halin varsa gör.
1: Ya. Ama çok güzel.
0: Bak, bu aracmanı yapamazsan 200 milyonunu keserim. Vurulanmanları pahalı mallar. Hah, ben şimdi bekliyorum. Hadi buyur. Buyur, bıçağını da vereyim. Hadi, ne yapacaksın şimdi? Bak, şey, burada mor isyantus var. Zevk tarzını tamam, konuştur, yap. Tamam. Ne yapacaksın?
1: Hadi. Yaparım. Siz işiniz varsa gidebilirsiniz biraz.
0: Ben nereye gideyim ya? Önce bir aracmanı yapıp yollamamız lazım. Nereye gideyim ben?
1: Şimdi ararlar bizi ya. Nerede kaldı diye, değil mi?
0: Bak, çiçek vuruş tarzını sevdim. Yani çiçek böyle görünüyor ya.
1: Çok şükür bir şey sevdi.
0: Tamam mı? Ama her şeye de cevap veriyorsun. Sessiz ol, benim söylediğimi yap.
1: Korkumdan elimi keseceğim şimdi. Şöyle
0: bak,
1: gözüksün.
0: Şimdi bak, yanlış yaptım. Şimdi bu niye böyle? Allah bunu niye iki dal yaratmış? Bunun bir tanesini kıracaksın, tamam mı?
1: Tamam.
0: Şunun yanına vuracaksın bak. Ne yapacaksın? Grup yapacaksın.
2: Biraz estetik düşünmelisin Tuğba.
0: Vallahi zor anlaşacağız gibi görünüyor da. Tavsiye üzerine geldin. Yoksa yani ben şimdiye seni göndermiştim de. Tavsiye üzerine. Sen gül gül. Eyvah. Ben bu aracmanın bir fiyatını keseyim müşteri vermezse. Şimdi bak.
1: Tamam, ben...
0: Burası yeter. Tamam. Şimdi buna bir anturium daha ilave et. Bak, bunlar tikenlidir. Mesela ben normalde bunu şöyle sıyırdım. Tabii bak, şu anda 7 tane tiken var. Tamam, benim ellerim alıştı. Tabii bunun temizleme alameti vardır. Bayanlar bundan temizler, tiken batmasın
1: diye. Aa, çok zevkli.
0: Tamam, sen bundan temizlersin. Şimdi gülleri veriyorum.
1: Ay, içimde hoş oldu.
0: Tabii. Buyur. Ama şu sen devamlı aynaya bakıyorsun, kendine bakıyorsun. Yani çiçeğe...
1: Tamam,
0: yoruldum,
1: tamam.
0: Vallahi yoruldum ya. Şimdi bak, ben şimdi 50 tane aracman atmıştım. Bak, bunu da böyle vurdun.
1: İşte ama sen profesyonelsin.
0: Şimdi buna bir fiyon katıp bayan eliyle bakayım nasıl atıyorsun. Bak, makas burada.
2: Harika bir fiyon bekliyoruz.
0: Ama çok yavaşsın.
1: Ya şey, ben kızacaksınız diye bir şey yapamıyorum.
0: Ya ben niye kızayım? Zaten kızsam sana aracman yaptırmam. Gerçi olmadı, bak gördün. Bak şimdi bunu bağlamak için ne yapacaksın? Tamam mı? Bak, bunu eline alacaksın. Şöyle yapacaksın. Tamam, estetik olacak. Ha. Herkes onu mesela, o senin zevk tarzı. Bir yere bağlı. Anlatabiliyor muyum? Buyur. Hmm. Hani çiçeğe çok, aracmana çok çiçek vurmayla çiçek güzel olmaz. Dizaynı güzel yapacak.
1: Anladım. Bitti mi bu şimdi?
0: Ya...
1: Olduğu kadar yani.
0: İşte senin bir yaptığın kadar. Sen şimdi bana bıraksaydın daha güzel. Ben sana dedim, hadi zevkini kırma. Mümkündür morali bozulmasın diye öyle şey
1: evet,
0: yaptık.
1: Evet, hiç artık morali bozulmadı. Bir şekilde kavga, dövüşle evet, olduğu kadar artık yani psikolojik...
0: Ama ömrümün de yarısı gitti yani.
1: Psikolojik baskı altında bu kadar oldu.
0: Daha dur, daha sana şey yaptıracağım, çelenk yaptıracağım. Cenaze çelengi.

0: Düğün, düğün sepeti yaptıracağım. Fervorcu yaptıracağım. Daha dur bakalım.
1: Tövbe estağfurullah.
0: Şu benim kahveyi bir getirir misin? Strese girdim. Çok yoruluyordum beni.
1: Ama su, şey, kahve tamam.
0: Yapmayı biliyor musun?
1: Biliyorum. Nasıl içiyorsunuz?
0: Benim şekerli olsun.
1: Peki.
0: Bir bu kahveye bakalım. Yani yordun iyice bizi. Bari bir kahveyi düzgün yap ya. Bıktırdın bizi ya.
2: Ustanın şekeri düştü anlaşılan.
0: Abi ne olur aranjmanı öğret. Öğret de yani bir çeneni tut da bir ay çalış, iki ay çalış ondan sonra. Ferim kız ne zaman yaptın bu kahveleri? Bak kahveyi yapıyorsun.
1: Bir hadi. Tanesi de benim ama.
0: Yok. Sen yeni geldin kahveye alışırsan burada işte. Neyse hadi bugün ilk günün hadi.
1: O zaman buyurun. Siz kahvenizi için ben buraları temizleyeyim yanınıza
0: yok,
1: geleyim
0: yok.
1: Ben.
0: Yok kahveni iç ondan sonra. Kahveni iç. Bugün yeni günün. Daha yarın zor günler başlıyor.
2: Fikret Usta kıyamadı sana Tuğba.
0: Vallahi mükemmel bir kahve içtim ilk hayatımda. Ben genelde her gün 2-3 tane içerim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak havalara girme. Sen bu çiçekçiliği yapma, git kafecilik yap. Ama bak kahve 4-4'lük.
1: Onu da yaparım, onu da yaparım.
0: Hayır bak kahve güzel. Bak hemen şımarma bak, hemen şımarma. Yok kahve güzel, kahveciliği yapacak. Kahvecilik değil, kafecilik.
1: Tamam. Ya, onu da yaparım.
0: Ha o zaman tamam ama gerçekten var, kahveyi güzel yapan bir bayan çiçekçiliği 4-4'lük yapar. Her şeyi affettirdin. Bu arayan kim acaba? Benim buyurun. Yapmayın. Ne oldu hayrola? Vaz mı geçtiniz evlenmekten? Aa çok üzüldüm. Ben de gelin buketini hazırlamıştım Tuğba'nın. Sağlık olsun. Ben detaylara da girmek istemiyorum. Kısmet buymuş. Yok rica ederim. Ne demek önemli değil. Vallahi üzüldüm. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Al. Bir uğursuzluk getirdin. Kadın evlenmekten kocası vazgeçmiş.
1: Aa!
0: Kadın hüngür hüngür ağlıyor.
1: Tüh.
0: Gelin bu kedi de elimizde kaldı. Hadi buyur. Al uğursuz bunu da kendin aleve
1: gel. Uğursuz
0: ilk mu? İlk günden ne yaptın bizi? Buyur.
1: Benim zaten gözüm kalmıştı hadi. Bu çiçekte. Aa, benim oğlum.
0: Hayır kadın üzüldüm. Çok iyi bir insandı.
1: Olabilir. Herkes iyi kendine göre bir şekilde.
0: Hayır gelin bu kedi sana yarar. Al bunu eve götür.
1: Tamam.
0: İlk günün zararı.
2: Buketin çok güzel Tuğba.
1: Bugün kolay mı sandığında görevim neydi? Çiçekçi olmak. Ama ne kadar olabildim? Göründüğü kadar kolay değil. Fikret abinin yüzünden de belli oluyor zaten ne kadar olabildiğim.
0: Yok gerçekten yeteneğim var. Söylediklerim zaten kalbini kırmak değildi. Gerçekten kahve çok güzeldi. Ama gerçekten bu mesleği seviyorsan çok başarılı olacağına yani. Eminim. Yok bir iki sene zorluk çekersin. Ondan sonra bir numaralı çiçekçi olursun. Beni de geçersin. Usta çırağı geçer derlermişler.
1: Estağfurullah.
0: Tamam mı? Onun için yılma.
1: Devam.
0: Zoru başarmaya devam.
1: Peki abicim. Çok tamam. Teşekkür ediyorum. Rica kapınızı ederim. Açtığınız için, ol, ekmek kapınızı ederim. Açtığınız ve bizi misafir ettiğiniz ve beni çektiğiniz için.
0: Yine bekleriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugünkü görevimi tamamladım. İyi ya da kötü. Bir sonraki bölümde beni nerede göreceksiniz söylemiyorum. Sürpriz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Efendim Ne Yapmalı programına hoş geldiniz. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta psikolojiyle ilişkili bir konuyu alıp size bizim o bilim alanımızın değerli bulgularıyla o konuyu harmanlayıp gündelik hayatınızda kullanabileceğiniz ipuçları sunmaya gayret ediyorum. Ve mümkün mertebede gerçekten hayatınızda önem arz eden konuları seçmeye gayret ediyorum. Bugün yine öyle bir konumuz var. Konumuz yalan ve ikna. Şimdi diyeceksiniz ki ya ben hiç yalan söylemem hocam, benimle ne alakası var? Çevremdeki insanlar da söylemez ama öyle demeyin. Her insan günde yaklaşık 100 tane yalan duyuyor ve kendisi de ortalama 3 yalan söylüyor. Ama neden biz hiç söylemiyoruz diyoruz? Çünkü bu söylediklerimiz hep

Kötü yalanlar değil. Birçoğu aslında gündelik yaşamda olumlu kullanılabilecek şeyler. Yani psikoloji dünyası yalanı olumsuz bir davranış olarak ele almıyor. Yalanları türlere ayırıyor ve bazen gerçeği birazcık çarpıtmanın hayatı kolaylaştırabileceğini biliyoruz. Peki herkes gerçekten yalan söyler mi? Evet söyler. Çocuklar bile ne yazık ki yalana belli bir süre sonra alışkanlık haline getirip kötüye kullanabiliyorlar. Ama ilk başta söylenen yalanlar hem de 2 yaş civarı böyle 24 aylık, 28 aylıkken başlayabiliyor. Çocukların 2 yaşını biraz geçtiğinde gerçekleri biraz çarpıtmaya başlamasında çok da korkulacak bir şey yok. Çünkü bu onların bilişsel olarak yani zihinsel olarak, düşünce olarak gelişimlerinin bir parçası. Her şeyi olduğu gibi görmek yerine belli bir yaş geldiğinde acaba gördüğüm şey böyle de olabilir miydi diye gördüğünün dışında bir kurguyu yapabilmesi aslında 2-2,5 yaşına gelen çocuğun bilişsel olarak bir zaferi gerçekleştirmesi anlamına geliyor. Yani olaylara diğerinin gözlüğüyle bakabiliyor. Ama burada çok önemli bir kavram çıkıyor karşımıza. Hangi yalanlar çocuklar için endişe uyandırmalı? Yani ebeveynler çocuklarından hangi yalan duyduğunda korkmalı, hangi yalan duyduğunda korkmamalı? Şimdi çocuklardan geldiğinde korkmamamız gereken birinci tip yalan, bir ödül için söylenen, kimseye zarar vermeyen türden yalanlar. İkincisi, çok fazla ceza üzerinden eğitim veren biriyseniz çocukların cezadan kurtulmak için söylediği yalanlar, yani gerçeği çarpıtmalar vardır ki bunlar da aslında bir yaşam becerisidir. Üçüncüsü, birinin iyiliği için, birini bir dertten kurtarmak için söylenen yalanlara yine biz altruistik yalanlar deriz. Bunlar kendime menfaat sağlamak için değil, sevdiğim birini zor bir durumdan kurtarmak için gerçeği çarpıtmak anlamına gelir ki bunlara da çok tehlikeli yalanlar değildir. Ama bir tür yalan var ki işte bu tür yalan tehlikeli. O da sırf başka birisine zarar vermek için. Sırf sevmediği birini zor durumda bırakmak için söylenen yalanlar var ki işte çocuklarınızdan bu yalanları sıklıkla duymaya başladığınızda işte o zaman bir yardım alabilirsiniz. Çünkü bu çocuğunuzun empatiyle ya da vicdanla ilgili bir derdi olduğunu gösterebilir. Yani birine zarar veriyor ama o zarar verdiği kişinin bu yalan neticesinde nasıl hissedeceğine ve nasıl bir duygu yaşayacağına yeterince önem vermiyor. Yani biraz vicdansız davranışları öngörmemize neden olabilir. Peki bu yalan ve iknayı bir araya getirdiğimizde karşımıza ne çıkıyor? Burada enteresan bir kavram var. Yani birisi sizi yalan söyleyerek ikna ettiğinde işte burada dolandırıcılık kavramı ortaya çıkıyor. Ne yazık ki ülkemizde türlü türlü dolandırıcılığı görmek mümkün. Hatta emniyetten sık sık bize mesajlar geliyor. Arayıp da sizi şöyle böyle kendisini tanıtan insanlara itibar etmeyiniz. Çünkü emniyetten böyle bir mesaj gelmez diye. Aman dikkat! Özellikle bu telefon dolandırıcılığı yalanın ve iknanın bir yerde gerçekleştiği ortamlarda ortaya çıkar. Size bir sır vereyim mi? Bu dolandırıcılar en çok neyi kullanıyor biliyor musunuz yalanlarında? Size bir hediye çıktı. Oo! Size bir ödülümüz var. İşte insanoğlunun zihni ödül almayı, aslında bir zor elde edilecek bir şeye kolaydan ulaşmayı o kadar çok seviyor. Ve bunun için öyle kodlanmış durumda ki ne zaman bir ödül uzatılsa bize ne yazık ki dolandırılma ihtimalimiz de artıyor. O yüzden size bir ödül verildiğinde ya da tebrik ederiz bunu kazandınız dendiğinde şöyle bir mantık çerçevesinde bu durumu düşünün. Gerçekten bunu kazanacak, hak edecek bir şey yaptım mı? Ya da bunu bana neden veriyorlar? Tebrik ederiz cep telefonu kazandınız. Tebrik ederiz bir yerden bir araba kazandınız ama vergisini ödemeniz lazım. Aman bu tür dolandırıcılıklara dikkat. Bunlarda hem ikna var hem de yalan var. Ve biz psikolojik olarak belli hassasiyetlere sahip olduğumuz için de bunlar kullanılabiliyor. Peki...

0: tür dolandırıcılıklara engel olmak, hayatımızda yalanları yakalayabilmek için belli beceriler geliştirebilir miyiz? Yani birinin yalan söylediğini anlamak mümkün mü? Şöyle bir bakıyorum sokak röportajlarımız. Biz her zaman sokağa çıkıp bazı zorlandığımız yerleri size sormayı tercih ediyoruz. Çünkü oradan gelen, sizden gelen bilgiler bizim için her zaman değerli. Ve şunu sorduk bu sokak röportajımızda. Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız? Soru zor. Bakalım ne tür cevaplar geldi. Şimdi kulağımız sizde efendim. İzliyoruz.
1: Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız?
2: Mimiklerinden, gözlerinden anlarım.
3: Gözlerine bakarak.
4: Göz bebeklerini büyütürse o şekilde anlarım ve mimik hareketleriyle.
2: Mimiklerinden anlarım. Genelde yüzü bir hareketlenir, vücudu da biraz hareketlenir. O şekilde anlarım yani.
5: Gözlerinden anlarım. Genelde hal ve hareketlerinden anlarım.
6: Yüz ifadesinden.
7: Çok iyi tanıdığım bir insansa direkt anlarım yani. Hani.
8: Gözlerden anlaşılır o.
9: Genellikle yüz ifadesinden ve konuşma şeklinden belli ediyor zaten.
10: Tavırları bana karşı değişiyorsa, hal ve hareketleri normalden farklıysa anlarım.
11: Konuyu uzatıyorsa demek ki arkada çevirdiği bir şeyler vardır ki inandırmaya çalışıyordur.
12: Çok uçuk şeyler söylerse anlarım.
0: Vallahi az değilsiniz. Sorduğumuz herkes yalanı anlayabileceğini düşünüyor. Ama gerçekte öyle mi? Hayır. İnsanoğlu yalan söylendiğini anlamak konusunda çok da becerikli bir tür değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü belki de yalanları anlamamız gerekiyor. Belki de yalanlar hayatımızı kolaylaştırıyor olabilir. Kilo almış mıyım diyor diyet yapan bir kişi. Evet. Kilo vermiş miyim diyor ya da çok kilolu. Ya hayır çok kilolusun dersen ilişkini bozabilirsin. Diyorsun ki ya ne kadar incecik kalmışsın. Ya da uzun süredir konuşmadığınız biri arıyor. Tam ben de seni arayacaktım. Biri arıyor cevap vermiyorum. Telefon odadaydı. Aslında yaşınızı söylüyorsunuz birine yaş 30'ların üzerine çıktıysa. Ya hiç göstermiyorsunuz. Bu yalanlar aslında gündelik hayatı sürdürebilmemizi de sağlıyor. O yüzden insanoğlu kendisine yalan söylediğini o yalana inanmak istemiyorsa pek de kolay yakalayamaz. Peki neler var söylediğiniz? Normalden farklı hareket etmesi cepte. Yalan söyleyen kişi kaygılanacak, heyecan duyacak. Ya yakalanırsam diyecek normalden farklı davranabilir. Mimikler doğru değişebilir. Gözler, göz bebeklerinin büyümesi mesela. Yalan söyleyen kişi gözlerinizin içine mi bakar yoksa gözlerini kaçırır mı? Bakınız bulgular çok enteresan. Şimdi çoğunuz şunu dediniz. Gözlerini kaçırıyorsa yalan söylüyordur. Hayır, böyle değil. İnsanlar yalan söyleyen kişinin gözlerini kaçıracağı bilgisine sahip olduğu için yalan söylediğim anlaşılmasın diye özellikle gözlerinizin içine bakarlar yalan söylerken. Burada kritik nokta şu, gözlerinizin içine bakılır ama bu normal konuşmadaki normal bir göz teması olmadığı için size samimi ve sıcak gelmez ve rahatsız eder. Yani yalan söyleyen kişi gözlerinizin içine öyle bir bakar ki o bakış gündelik hayattaki normal göz temaslarından farklıdır. Aşırı hareketlilik, evet, yakalanmak korkusu, heyecan, suçluluk bunlar biraz daha hareketlenmeye neden olabilir. Doğru. Yüz ifadesi, kolların şekli bunlar gerçekten de yalanın yakalanmasını kolaylaştırabilecek şeyler. Ama yalanı yakalamak büyük oranda profesyonel bir şey. Ne olabilir? Mesela burunla oynamak. Yalan söylediğimizde çevreyle bağlantı kurmamızı sağlayan şeylerden bir tanesi çevredeki koku zerrelerini daha iyi yakalayabilmek. Bunlara feromon diyoruz. Feromonlar dediğimiz şey çevrede olup bitenlerle ilgili burun yoluyla bize bilgi gönderen kimyasal tanecikler. İşte bunları daha iyi yakalayabilmek için burun kıllarımız sertleşiyor. Bu feromonlar takılsın diye. İşte aslında böyle bir bilimsel gerekçeyle çok da nedenini bilmesek de yalan söyleyen kişilerin eli burnuna gider, burnunu biraz karıştırır. İkinci olay, yalan söyleyen kişi elinde bir obje varsa sizinle arasına sokar ya da bir adım geriye doğru gider. Bu da bilimsel olarak yapılması engellenemez bir şeydir. Çünkü yalan söylediğinizde hissettiğiniz suçluluk, kaygı ve ya yakalanırsam korkusu zihnimize

0: oradan uzaklaş, kaç mesajı gönderir. Kaçma mesajı geldiğinde de yapacağımız hareket birazcık geriye gitmek ve elimizdeki objeyi yalan söylediğimiz kişiyle aramıza sokmaktır. Ama bunlar tabii ki sizin gündelik hayatınızda kullanmanızın zor olacağı bir takım öneriler. Genelde profesyonel dünyada biz bu mesleği yapan insanlar bunları kullanıyoruz. Konuşma değişir, evet. Size bir sır daha vereyim. Aman kulağınıza söyleyeyim bunu. Yalan söyleyen kişilerin o şivelerini, varsa bir şiveleri, yalan söylerken daha çok kullandıklarını çalışmalar ortaya koyuyor. Yani yalan söyleyen insanlar daha şiveli konuşuyorlar. Neden mi? Çünkü şiveden genelde kişiler rahatsız olduğu için zihinlerindeki bir kısım aman şiveme dikkat edeyim, ben de bir İstanbul beyefendisi gibi konuşmaya devam edeyim gibi düşünürken yalan söylemenin heyecanı zihnimizde bunu kontrol eden mekanizmayı devre dışı bırakıyor ve şiveler artıyor. İkinci soruya geçelim. Peki yalan yakalarız diyorsunuz. Yalanı yakaladınız. Birisi size yalan söyledi. Peki biri size yalan söylediğinde ne yaparsınız? İşin bu tarafı da önemli. Sorduk size. Biri size yalan söylediğinde ne yaparsınız? Gelin bakalım ne cevaplar gelmiş.
1: Biri size yalan söylediğinde ne yaparsınız?
2: Kızarım. Daha sonra doğrusunu isterim.
3: Anladığımda onu uyarırım veyahut onun yanından giderim.
4: Nasıl bir yalan olduğuna bağlı ama biraz güvenim kırılır tabii ki yani haliyle.
5: Önceden olsa çok kızardım da şimdi sadece bakıyorum öyle. Şey denilmiyor.
6: Hiç söylememiş gibi devam ederim. Menfaatim için.
7: Karşılık veririm galiba. Yalan söylerim.
8: Genelde bunu ortaya çıkarmaya çalışırım.
9: Kırılırım ona karşı, güvenim azalır.
10: İnanmış gibi yaparım. Devam ederim yoluma. O inanırsa inanır zaten inandığıma.
11: O insan benim için ölmüştür.
12: İkinci kez onunla zaten hiç muhatap olmam.
13: Belli etmem yalan söylediğini. İkinci kez yalan söylediğinde bu sefer ona karşı söylerim yani. Niye yalan söylüyorsun falan diye.
14: Yani onunla iletişimi keserim.
15: Yani genelde ben yüzüne vurmam ama görüşmeyi azaltırım.
0: Evet, şimdi neler neler var. Güvenme, ona artık bir daha güvenmem. Ona kızarım. Onu terk ederim. Umursamam, artık yalanı o kadar çok alıştım ki. Şayet menfaatim gereği ise yalanı hiç anlamamış gibi yaparım. Bana yalan söyleyen kişiye ben de yalan söylemeye başlarım. Aslında söylenen şeyler ne kadar da çözüm odaklı ama bir yandan da ilişkilerin gücünü azaltan türden şeyler. Artık ilişkimi keserim, terk ederim, bırakırım yerine biraz daha yapıcı çözümler aramakta fayda var. Ama tabii ki cevapların her türlüsü güzel sizden gelen. Şimdi gelelim zarf sorumuza. Zarf sorumuz, her bölümde sizden gelen sorulardan birini cevaplamaya çalışıyorum. Burada soru şu. Çocuğum daha 4 yaşında ama yalan söylüyor, ne yapmalıyım? Eyvah eyvah. 4 yaşındaki çocuk nasıl da yalan söyler? Demeyeceğim tabii ki. Çünkü 4 yaşındaki her çocuk yalan söyler. Bu oyuncağa dokunma isimli deney, daha önce başka bir ne yapmalıyım programında anlatmıştım. Çocuklara oyuncakla dolu bir odaya davet ediyorlar ve diyorlar ki bütün oyuncaklar senin ama şu oyuncağa sakın dokunma. Sonra odadan çıkıyorlar ve bir aynalı odadan izleniyor o çocuklar. Hemen hemen hepsi dokunma denen oyuncağa gidip dokunuyor. Sonra odaya girip tekrar çocuğa soruyorlar. Oyuncağa dokundun mu diye. Ve hemen hemen hepsi hayır dokunmadım diyor. Olası bir cezadan kaçmak için. Buradaki sorun çocuğa neden o oyuncağa dokunmaması gerekliliğinin anlatılmaması. Siz kurallarınızı doğru koyar, kurallarınızı çocuğunuza güzelce anlatır, onu sadece ödül ve ceza ile davranışlarını değerlendirmez, evde konforlu ve huzurlu, çok yargılanmayacağı bir ortam oluşturursanız, 4 yaşınızdaki çocuk, 4 yaşındaki çocuğunuz yalan söylemeyi bırakacaktır. Az yalanlı, dürüst, güven dolu bir hayat yaşamanızı, bu haftanızın bu şekilde geçirmenizi ve bugününüzün de pırıl pırıl bir gün olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.
16: Babanın yurdundan toplayacağın temiz havayla yumurtalar için sana bunu aldım. Kaşıkla nehire kaşıkla.
17: Çok güzel, çok güzel.
18: Aklınız ne olsun?
19: Onun sakinleşmesine ihtiyacım olmayacak.
16: Sağ ol Murat Bey. Eline ayağına sağlık. Siz de sağ olun.
19: Sizi baltayla görünce oduncu sandım.
16: Zehra nerede kaldı hanım?
20: Hazırlanıyordu. Neredeyse gelir.
19: Beraber bir dünya kuralım.
18: Yeter artık.
21: Seni böylesine değiştiren kimse büyücü olmalı.
19: Hayır baba, hayır, bunu istemiyorum. At istiyorum ben. Bunlar şampiyonların resimleri mi?
21: Evet.
19: Ya bu resim?
21: Murat, nasıl düştü o gün hala şaşıyorum. Doktorlar en geç bir yıl sonra kör olacağını söylediler Murat'a. Gün ışığını, sonra en mühimi seni kaybedeceğim.
22: Zehra bugün 18'de TV4'te.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
9: Üzüm.
10: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV 4'te.
11: Otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Magnum'da hediyeler bitmiyor.

0: 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
7: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
6: Her adımda yeni bir mekan.
7: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
6: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
7: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
6: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
7: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
6: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
14: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
15: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
6: Rivayetleri.
14: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
6: Söylenceleri.
14: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
6: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
14: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
6: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da.

0: tv.net.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
13: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
13: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
13: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
14: Kasa.
11: Marul. Kumbara.
13: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
17: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
18: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
0: Bu var ya bu. Yok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
0: Yok ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
20: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
21: Otel harika.
22: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
21: Yüzden fazlasından.
3: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
21: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Gerçekten onlara gülerdim.
24: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
25: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
6: Tutku. Cesaret. İnanç. Hepsi burada.
25: Atlarla çalışıyorum.
24: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
26: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
6: Benim hikayem. Her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
11: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor. Bil bile bilirsen diyor.
12: Neydi bu?
13: Evet, bu ne?
12: Nedir bu?
13: Kukla mı?
12: Kuşları.
13: Cadı. Canavar.
12: Cadı mı?
14: Gel gelinim gönlüme gel. Senden başka yar sevemem.
11: Eğlenceli cevaplar.
15: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
11: Kahkaha attıran görüntüler.
16: Var mı daha şey?
12: Bitti.
13: Bitti. Bay bay.
16: Tamam. Ben
12: artık anladım. Çıkıyorsun.
11: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

Ben Türev Uludağ. Bugün size sağlıklı, şekersiz bir pankek yapacağız. Malzemelerimizi hemen sayıyorum. Sütümüz var, yumurtamız var, cevizimiz var. Şeker kullanmayacağımız için pankekin içerisine pekmez kullanacağız. Kabartma tozumuz var, vanilyamız var, tarçınımız var, balımız var, zencefilimiz var, toz zencefilimiz var, kayısı, gün kurusu kayısımız var, kuru üzümümüz var, bademimiz var, tam buğday unumuz var, narımız var. Şimdi bu kadar var oğlu var aslında. Hepsini birleştireceğiz. Ortaya inanılmaz güzel, sağlıklı, çok güzel bir pankek çıkacak. Hemen yumurtalarımızı kırarak işlemlerimize başlayalım. Oda sıcaklığındaki yumurtaları öncelikle kıracağız. Güzel güzel böyle iyice çırpacağız. Daha sonra içerisine sütü, kuru meyveleri, yani gün kurusu kayısıyı, eğer gün kurusu kayısı yoksa elinizde normal kuru kayısı da kullanabilirsiniz. Kuru üzümümüzü ve kuru bademimizi içerisine cevizle birlikte güzel güzel küçük parçalara ayırıp koyacağız. Pekmezi de koyacağız. Tam buğday unu da ekleyeceğiz. Sonra muhteşem pankekleri oluşturacağız. Muhteşem bu pankekleri oluşturduktan sonra zencefil, bal, tarçın üçlüsünü birleştireceğiz. Pankeklerin üzerine böyle güzel güzel süsleyeceğiz. Tabii ki bunu süslerken muz ve narın hakkını yememek lazım. İnanılmaz güzel, lezzetli, çok keyifli bir pankek yapacağız. En önemli özelliği bu pankekin içerisinde şekerin olmuyor olması. Şeker bulundurmuyor. Yumurtalarımızı iyice çırptık. Hemen sütümüzü ekliyoruz. Süt miktarının doğrultusunda hemen unumuzu ekleyeceğiz. Sütü iyice çırpıyoruz. Şimdi sütle yumurtamız burada kenarda dursun. Biz diğer malzemelerimizi böyle daha küçük küçük hale getirelim. Çok keyifli bir şekilde pankekimizi yapmaya devam edelim. İçerisinde şeker bulundurmuyoruz ama şekerli ve sağlıklı olan bir sürü besini içerisine koyuyoruz. Bunlardan birisi pekmez, bunlardan birisi kayısı, kuru üzüm. Gerçekten şeker bakımında sizin şeker ihtiyacınızı karşılayabilecek bir tarif. Pekmezin benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Dedemin üzüm bağları vardı. Bu üzüm bağlarında bu arada gün kurusu kayısıları da hemen içerisine ekliyoruz. Doğradığımız tüm malzemeleri içerisine ekleyeceğiz ki güzel güzel karıştırmaya devam edelim. Bahsettiğim gibi dedemin üzüm bağları vardı. Dedemin bu üzüm bağlarında biz çocukken giderdik ve sürekli o bağlarda üzümler yerdik. Şimdi bir de en güzel kısmı dedemler pekmez yaparlardı. Yani o üzümlerle çok güzel pekmezler elde ederlerdi. Sağlıklı ve hiçbir katkısı maddesi bulundurmadan pekmez yapılırdı. Pekmez yalakları olurdu. Bizim orada yalak denir ona. Böyle bir geniş bir alan betondan oluşur. Oraya çuvallarla üzümler koyulur. İnsanlar çizmelerini giyerler. Çizmelerle birlikte onu böyle sürekli zıplaya zıplaya zıplaya zıplaya eze eze o üzümlerin suyu çıkardı. Şimdi ben oldum olası böyle tatlı tombiş bir adam olduğumdan dolayı ailenin en sevilen çocuğuydum nedense. Çünkü niye o yalağa çıkıp güzelce hadi oğlum birazcık daha, hadi oğlum birazcık daha. Vallahi hep o üzümleri ezerek ömrümüz geçti. O yüzden pekmezin benim hayatımdaki yeri ve önemi büyük. Pekmez çok lezzetli ve çok güzel. Gerçekten tahinle de İnanılmaz bir ikililer. Zeki Alasya ile Metin Akpınar gibi değiller mi sizce de? Yani böyle çok güzel bir şekilde kahvaltıların vazgeçilmez bir, aslına bakarsanız, besini. Hemen cevizlerimizi güzel güzel ince ince doğruyoruz. Küçültüyoruz. Bu tarifin üzerine en sonunda toz fıstık da koyabilirsiniz. Toz fıstık da çok renkli ve çok güzel bir şekilde oluşabilir. Hemen cevizimizi de doğradık. Doğradığımız cevizi içerisine ekliyoruz. Bademleri doğrayacağız. Kuru üzümleri küçülteceğiz. Yavaş yavaş bütün her şeyi küçülterek, doğrayarak işlemlerimize devam edeceğiz. Kahvaltıda baktığımız zaman aslında pankek Amerikalıların kültüründe olan bir lezzet. Amerikan kahvaltılarının vazgeçilmez bir lezzeti olarak görünüyor. Ama bizde de şu an pankek aslında yerleşti. Çok fazla tüketiyoruz pankeki ve kahvaltılarda seviyoruz. Krep, pankek. Gerçi krep bizde de var olan bir tarif. Bunu hani çeşitli bölgelerde cizleme ve akıtma olarak

da bir adlandırıyoruz. Ama pankek bizde var olan bir tarif değil. Rusların bir pankeki var. O birazcık daha farklı. Ama ben çok beğenmiyorum. Lezzet anlamında da çok güzel gelmiyor bana. Bir gün size onun tarifini de vereceğim. Hepsini birlikte bir kıyaslayalım. Acaba hangi pankek güzel diye. Pankekler savaşıyor diye. Bir hemen sürece girelim. Şimdi bademleri de güzel güzel ince ince doğradık. Doğradığımız bademleri de. Bakın içerisinde badem var, ceviz var, kuru üzüm var, kuru kayısı var. Yani şu an tam bir lezzet cümbüşü içerisindeyiz. Kuru üzüm, hemen kuru üzümleri de birkaç bıçak darbesiyle küçük küçük hale getiriyoruz. Bütün malzemeleri olabildiğince ufaltıyoruz. Pankekin içerisinde yer almasını istiyoruz. Bunun üzerine zencefilli, tarçınlı ve ballı bir sos yapacağız. Gerçekten inanılmaz olacak ve inanılmaz lezzetli olacak. Şimdi yavaş yavaş pekmezi ekleyebiliriz. Pekmezimizi ekledik. Hemen şu dibini sıyıralım. Birazcık daha karıştıralım. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ekleyip güzel güzel karıştırmaya devam edelim. Bu sayede de kıvamını elde edelim. Onu yavaş yavaş ekliyor olmamın sebebi şu, topak topak olsun istemiyorum. Bakın aslında bakarsanız burada tabağı tutuyorum. Yavaş yavaş kendim vuruyorum. Kendim vurdukça da o un güzel güzel dökülüyor. Kıvamı birazcık akışkan, birazcık da bir arada tutan bir kıvamı olmasını istiyorum. Tam buğday unu kullanıyorum. İsterseniz normal beyaz un da kullanabilirsiniz ama bu kadar sağlıklı bir tarife tam buğday unu yakışırdı diye düşünüyorum. Hemen şimdi birazcık daha un eklememiz gerekecek buna. Şöyle. Çünkü kıvam birazcık daha koyu olsun istiyorum. Hem akışkan hem birbirini tutan bir kıvamda olmalı ki bu arada vanilyasını ve kabartma tozunu da ekleyelim. İyice karıştıralım. Vanilyanın kokusu çok güzel değil mi? Muzla vanilya birleştiği zaman bizim vazgeçilmez aslında bir lezzetimiz. Hemen iyice karıştırıyorum. Birazcık daha un ekleyeceğiz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı hatta 2,5 yemek kaşığı daha un ekledik. Evet şu an tam da istemiş olduğum kıvama geldi. İyice karıştıracağız, birazcık bekleteceğiz. Bekletirken de diğer sosları hemen hazırlamaya devam edeceğiz. Bütün malzemelerin iyice birbirine karışmasını istiyorum. Karıştırdığım malzemeleri burada kenarda bekletelim. Hemen bu arada biz soslarımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Soslarımızı hazırlamadan önce ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım isterseniz. Şimdi taze zencefilim var burada. Taze zencefili minik minik küçük küçük parçalar haline getireceğiz. Güzel böyle bir sos hazırlayacağız. Bu sosla birlikte gerçekten pankek başka bir lezzete ulaşacak. Başka bir güzelliğe ulaşacak. İnce ince taze zencefilleri doğruyorum. Şimdi birazdan şuradan bir dokunuşla daha da ince hale getiriyoruz. Balla, zencefilli ve tarçınla inanılmaz güzel bir karışım oluşuyor. Ve bu karışım hem de çok da sağlıklı. Hemen zencefili şöyle bir kabın içerisine koyduk. Birazcık tarçın ekliyorum içerisine. Ve hemen birazcık var olan balımızı ekleyeceğiz. Şimdi iyice bunu güzelce karıştırıyoruz. Tarçınlı, zencefilli, ballı muhteşem bir karışım hazırladık. Tam bir vitamin deposu şu an. Tam bir sağlık deposu şu an. Karışımımızı

tamamlıyoruz. Şimdi bu karışımımız da hemen burada kenarda dursun. Hemen muzumuzu küçültelim. Böyle süslenebilir bir hale getirelim. Bu arada ocağımızın altında birazdan

güzel muzlarımızı doğruyoruz. Muzları doğradıktan sonra ocağımızın altını yakacağız, pankekleri pişireceğiz ve en sonunda da bütün malzemeleri süsleyeceğiz. Ortaya inanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli bir sonuç çıkacak. Hep bahsediyorum, bir yemeğin lezzeti kadar görüntüsü de güzel olmak zorunda bence. Çünkü lezzetiyle görüntü bence eşdeğer orantıda olmalı. Ocağımızın altını yaktık bu arada. Hemen tavamızı yağladık. Şöyle her tarafına yağı dağıttık. Evet, lezzetiyle görüntü bence eşdeğer olmalı. Çünkü ikisi birleştiği zaman ortaya inanılmaz güzel bir sonuç çıkıyor. Muzlarımızı buradan tabağımıza tekrar aktaralım. Önümüzü açalım. Bu arada hemen yağ ısınıyor. Isınan yağın üzerine hazırlamış olduğumuz bu karışımımızı dökeceğiz ve pankekleri oluşturacağız. Sonra da muhteşem bir şekilde, çok sağlıklı bir şekilde süsleyeceğiz. Ve ortaya inanılmaz güzel bir sonuç çıkacak. Bakın, kabartma tozuyla, vanilya ile birlikte şu an tam da istemiş olduğum kıvama geldi. Hemen yağım da kızgınlaştı. Yağımız da kızgınlaştığından dolayı kepçe yardımıyla şöyle tüm malzemelerden alarak içerisindeki kuru üzümle, kuru kayısıyla, bademle, cevizli hemen. Evet. Birer kepçe, hatta bir kepçeden birazcık daha az pankekleri yavaş yavaş hazırlıyorum. Eğer pankek kalıbınız varsa o kalıpla da hazırlayabilirsiniz. Böyle kalp şekilli kalıplar oluyor. O kalıplarla da pankekleri hazırlayabilirsiniz. Şimdi pankeklerin iki tarafını da pişireceğiz. İki tarafını da pişirdikten sonra süsleme işlemlerine geçeceğiz. Şekersiz pankeklerimiz gördüğünüz gibi inanılmaz güzel görünüyorlar. Gerçekten ya bunlarla aşk yaşanır. Yani hani bu pankeklerle aşk yaşanır. Şunların güzelliklerine bakın. Bakın of şimdi. Çok güzel kokuyorlar. Şu an yani yememek için kendimi zor tutuyorum ben. O yüzden hemen yavaş yavaş güzel güzel ben bu pankekleri en iyisi süsleyeyim. Yoksa buna daha fazla, bu acıya daha fazla dayanamayacağım. Güzel güzel hemen muzlarımızı şöyle aralara yerleştirerek istediğiniz gibi bunu süsleyebilirsiniz. Çilek kullanabilirsiniz, kivi kullanabilirsiniz. İsterseniz evinizde farklı bir meyve varsa o meyveyle de bu pankekleri renklendirebilirsiniz. Şimdi ben farklı renklerin lezzetini sevdiğimden dolayı birazcık nar ekleyeceğim buna. Şu aralara da hemen muzları koyalım. Güzel güzel bütün lezzetiyle. Bakın çok güzel görünüyor. Üzerine de ballı zencefilli karışımımızı dökeceğiz. Tam bir vitamin deposu, tam bir lezzet deposu olacak. Şöyle narı güzelce serpiştirelim. Üzerinde kalanlarlar kalıyor, dökülenler güzel güzel alt tarafa doğru dökülüyorlar. Şu bir tanesi dışarıda kaldı. Hemen sonlarımızı da şuraya koyalım. Şimdi hazırladığımız muhteşem zencefilli, ballı, tarçınlı karışımımızı güzelce üzerine döküyoruz. Kenarları da aktı. İnanılmaz güzel oldu ve inanılmaz lezzetli oldu. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Evinizde denedikten sonra bana Instagram'dan yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Orta Avrupa'nın en güzel şehirlerinden birine gidiyoruz bugün. Prag'dayız. Çekya'nın başkenti Prag'ı sizler için gezeceğiz, dolaşacağız. Değerli izleyenlerimiz, yepyeni bir yolculukta bugün Prag'dayız. Çekya'nın başkenti Prag'ı sizler için gezeceğiz ve bu güzel Prag yolculuğunda ilk durağımız, işte görmüş olduğunuz gibi, kale manzaralı harika bir ortam diyoruz ve Prag gezisine başlıyoruz.

Pırağın mevsimi nedir derseniz, Mayıs ayından Eylül ayının sonuna kadar eşsiz havası ve keyifli ortamıyla Pırak gezilmeli diyoruz. Özellikle soğuk havaları sevenler Pırak'a kış aylarında da gidebilir. Dört mevsim harikadır Pırak. Tam bir aşk şehri. Pırak romantizmin başkenti.

İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinin şerefine dikilen heykelin önündeyiz. Değerli izleyenlerimiz, Prag turu devam ederken arkamda görmüş olduğunuz bu heykel Prag'ın İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesi noktasıyla ve insanların bu savaşın, bu kanlı savaşın bitmesi dolayısıyla sevinçlerini gösteren bir heykel. İşte bu zafer heykeli 1938 yılında başlayan kanlı savaşın 45'te bitişini müjdeliyor. Arkamdaki çelenkler niye derseniz, biz Mayıs ayının başında geldik, buradayız ve işte 7-8 Mayıs 1945'te biten bu savaşın her yıl kutlaması oluyor ve bu kutlama adına da arkamızda bu heykelin altına bırakılan çelenkleri görüyoruz diyoruz ve Prag'ı gezmeye devam ediyoruz. Prag'ın en önemli yanlarından biri içinden nehir geçmesi. İşte enfes bir manzara.

Değerli izleyenlerimiz, Eskişehirlerin tamamı bir su kenarına kurulmuş. İşte Prag'da öyle bir şehir. Arkamızda görmüş olduğunuz bu nehir Vltava Nehri ve Vltava Nehri'nin etrafına kurulmuş olan Prag elbette nehrin iki yakasını bir araya getirecek köprülere de sahip. Arkamızdaki köprü Prag'ın simgelerinden biri. Karel Köprüsü, yani Karl Köprüsü olarak bilinen köprü diyoruz. Birazdan onun üstünden de keyifli manzaralar getireceğiz ekranlarınıza. Ama şimdi bu da güzel, bu da hoş. Karl Köprüsü ile beraber şöyle güzel bir Prag manzarası izleyelim.

Aşıklar Prag'a gelir, aşklarını yaşarlar. Aşk şehridir Prag ve bu aşkların ölümsüz hale getirilmesi için bu kilitler bu köprüye takılıyor. Anahtar da nehre atılıyor. Değerli izleyenlerimiz, işte şu anda Karl Köprüsü'nün hemen dibindeyiz. Burada tabii nehrin karşısına geçebilmemiz için mini bir köprü yapılmış. Bu köprüdeki adette görmüş olduğunuz işte bu kilitler. Bu kilitler gelinlerin, damatların özellikle buraya gelip bağlılık sözü vermelerinin sonucunda buraya asılıyor. Anahtar da nehre atılıyor. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü, yüzlerce belki binlerce kilit var ve dünyanın dört bir yanından gelen insanlar bağlılık sözlerini burada veriyorlar ve bir ömür boyunca birbirlerine kilitleniyorlar.

Özellikle mimari olarak gizlip görülmesi gereken bir kent. Yüzyıllardır yaşamın devam ettiği Prag'da her dönemden bir eser bulunabiliyor. Şu anda da Karl Köprüsü üzerindeyiz. Dedik ya, Prag kenti yüzyıllardır ayakta ve her yüzyıl Prag'a bir artı katmış. İşte bu köprüde de her yüzyıldan kalma farklı eserler bulabiliyorsunuz. Bir mimari ansiklopedi gibi Prag. Görmüş olduğunuz heykeller 1700'lü yıllardan itibaren bu köprüye getiriliyor ve konuyor.

0: inancına göre bu heykele el sürmek gerekiyor.
1: Ve Karl Köprüsü'ndeki en ilginç heykellerden birindeyiz. Yüzyıllar evvel bu köprüye konan heykelin bronz kaidesi çok ilgi çekici. Dünyanın dört bir yanından gelen insanlar bu bronz kaide üzerindeki kabartmaya dokunarak iyi şans getirdiğine inanıyorlar. Karl Köprüsü'nde bir ritüel haline gelmiş bu heykele dokunmak. İnanışa göre bu heykele bir kez dokunan Prag kentine bir kez daha mutlaka gelirmiş. Prag'a gelip Prag'ı beğenen herkes bu heykele dokunmalıymış. Sebebi Prag'a tekrar geri gelme arzusu.

0: ve Prag'da meydandayız. Saat Kulesi buranın simgelerinden.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Prag turu devam ediyor. Bir ortaçağ şehri Prag ve görmüş olduğunuz gibi gotik mimarinin birçok örneğini burada görebiliyorsunuz. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu kalabalık Prag'ın meşhur meydanına gidiyor. Ve burada da bir saat kulesi var. Ve saat kulesinin tepesine de çıkılabiliyor elbette. Ve o noktadan manzaranın eşsiz olduğu söyleniyor. Şu anda saat tam 12 ve 12'de görmüş olduğunuz gibi saat kulesi defalarca çalıyor. Yani defalarca derken 12 kere çalıyor.

0: Saat kulesinde bu kalabalık 12'yi bekliyor.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, özellikle saat 12'yi bekliyor. Bu kitle dünyanın dört bir yanından Prag'a gelenler işte bu meydanda saat kulesinin dibinde saat kulesinin kendine haiz olan şovunu izlemek için birikiyor ve bekliyor. Saat 12 olduktan sonra da dağılıyorlar. İşte yavaş yavaş dağılmalar başladı. 12'de saat kulesinin şovunu hep beraber izlemiş olduk.

0: İstanbul'da Nişantaşı neyse Prag'da bu sokakta o. Dedik ya biz Türkler her yerdeyiz diye. Prag'da bir mağaza var. Sahibi Türk. Tabii ki çalışanları da.
1: Pariska Caddesi'nde 5 numaradayız. Burada Çeklerin meşhur bir taşı var, bir doğal taş. İsmi granat taşıdır. O taşla ilgili ürünler sergiliyoruz. Bunun gümüş üzerine ve altın üzerine işlenmiş ürünleri. Tabii pırlantalı ürünler, altın ürünler, kehribar ürünlerimiz, kristallerimiz, porselenlerimiz, avizelerimiz de mevcut. Granat taşı bir doğal taş. Türkçe karşılığı nar demek, nar taşı diye bilinir. Kan hastalıklarına iyi geldiği söylenir. Bu nedenle kan taşı olarak da bilinmektedir. Çekler yüzyıllar önce bu taşı ilk bulduklarında çok beğenmişler ve anlamlar yüklemişler. Bu taşın şans getirdiğine ve kötülüklerden koruduğuna inanıyorlar. Tüm Türkiye'deki vatandaşlarımıza saygılar, sevgiler. Vakitleri olursa, imkanları olursa Prag'ı bekliyoruz.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar

0: tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
0: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.

0: aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
12: Otel harika.
13: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
0: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
15: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızı temizlik 15 dakikada.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: ve dünyanın en çok bilgi veren yarışmasında 4 yarışmacımız da burada. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza Kübra Hanım katıldı. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben Kübra Güler. İstanbul'dan katılıyorum yarışmaya. Aslen Adanalıyım. Mersin'de büyüdüm.
0: Mersin'de büyüdünüz?
1: Evet.
0: Neresinde?
1: Mersin'de Pozcu, Yenişehir bölgesinde. Orada okudum. Orada, liseyi de orada okudum.
0: Bakalım nasıl bir performans ortaya koyacaksınız. Hoş geldiniz diyelim.
1: Hoş bulduk. Teşekkür
0: ederim. Yankı Bey, bugün nasılız?
2: Bugün de iyiyiz.
0: Saçlar şimdi biraz daha havalanmış sanki.
2: Biraz daha havalandı, evet. Bugün de iyiyiz. Geçen olmadı, dün olmadı. Umarım bugün olacak. Moralimiz iyi. Bakalım.
0: Nilgün Hanım da performansıyla dikkat çeken yarışmacılarımızdan ama henüz final yüzü görmedi. Serhat Bey sağ olsun.
1: Evet, bakalım belki bugün şeytanın bacağı kırılır.
0: Serhat Bey, takdim edeyim efendim kendilerini. Zaten aslında daimi izleyicilerimiz biliyor ama en fazla yarışan, 10. kez burada, en fazla finale çıkan, en fazla para ödülü alan, yani, daha kırılacak rekor kalmadığına göre bugün veda ederim size.
3: Kalmadı değil mi? Artık bütün başarıları elde ettim. Ya başarıya açlık durumu yok. Bakalım, ben de artık bugün böyle hafta sonuna giriş, yeşil gömleğimi giydim. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz.
0: Peki, başarılar diliyorum 4 yarışmacımıza da.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Formatla ilgili Kübra Hanım, sizin için ve izleyicilerimiz için hemen bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etabımız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etapta dikkat etabı. Bu kez puan değeri 2000. Ve akıl oyunu etabı son etap. Orada ise puan değeri 3000. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. 5000 lira para ödülümüzü de en fazla puan alan yarışmacımızla birlikte burada yarışacağız. 20 saniye süreniz var. Hazır mıyız Kübra Hanım?
1: Hazırız.
0: Heyecan var mı?
1: Var, birazcık var.
0: Birazcık. Evet. Peki, soru soru belki o heyecan azalabilir. Cevap soru da başlıyor. Cevap soru da, cevap soru da. Bilgi etabıyla giriş yapıyoruz güne. Ve işte ilk sorumuzun konu başlığı.

0: İlk sorumuzun konu başlığı bale. Bale, belli figürlere, adım atışlara dayalı dans ve müzikli gösteri türüdür. İtalyan Rönesans döneminde ortaya çıkmıştır. Mim sanatçılarının Rönesans tiyatro ve geleneksel halk gösterilerindeki dans adımları bugünkü balenin temellerini oluşturmuştur. Daha sonra Fransa ve Rusya'da iyice gelişmiştir. Dünya çapında yayılarak birçok başka dansı da etkilemiştir. Erkek dansçılara balet, kadın dansçılara balerin adı verilir. Sorumuz gelsin. Balerinlerin gösteri sırasında giydikleri kat kat kabarık eteğe ne ad verilir? Süreniz başladı. Genelde çizgi film, masallar, böyle hayvanlar alemiyle başlardık ama bugün ters köşe yaptık sizi. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Serhat Bey?
1: Pileli etek diye düşündüm ama inanın çok ters köşe bir soru oldu benim için.
0: Orada pilelinin yalnız bir de iyisi de yok.
1: Pilili. Sanırım öyle yazıyor da.
0: Öyle mi yazıyor?
1: Pilili diye yazılıyor da olabilir. Ondan
0: soru
1: da tam
0: işaretini diyelim. De koydunuz.
1: Evet, bol soru.
0: Nilgün Hanım, pileli etek nasıl olur?
2: Pileli etek daha çok kat kat oluyor ve yani günlük giymeye uygun bir dansa ait bir kostüm değil.
0: Ben dansa de ait olan kostüm hangisi?
2: Tütü.
0: Tütü. Ne oldu Serhat Bey?
1: Tütü, doğru duydum. Bazı giysiler doğru, tütü.
0: Yankı Bey?
3: Tütü dedim Mersin Bey.
4: Ben bilmiyorum. Bunu es geçtim.
0: Bir gülücükle
4: evet,
0: buraya

0: geçelim diyorsunuz. Peki, doğru cevabı görelim o halde. Tütü olacaktı doğru cevap. Ve Nilgün Hanım'la Yankı Bey yarışmaya puanlarla başlıyor. Hemen geçelim ikinci sorumuza.
1: Ne yapıyor?
2: Ne ya, ne olsun. Bulmaca çözüyorum da çok zor ya.
1: Var mı demedin?
2: Hepsi.
1: Sor. Kraliçe, Ece, Akıl, Uz, İdare Lambası.
3: Şinanay.
4: Arşidük'ten sonra gelen soyluluk ünvanı.
1: Viyadük.
4: Boks yapan kimse.
1: İrlandalı turist.
4: Boru sesi.
1: Ne?
4: Kuzu sesi.
1: Ti.
4: Akbil sesi.
1: Dürüt.
4: Bitmiş akbil sesi. Tasdik etme.
0: Bulmacayla devam ediyoruz. Japonya'da sevilen bir bulmaca türüdür. Ancak son yıllarda tüm dünyada popüler hale gelmiştir. Rakamlarla oynanır ancak matematik bilgisiyle alakası yoktur. Oyun soldan sağa ve yukarıdan aşağıya 9 kareden oluşur. Bu karelerin içerisine 1'den 9'a kadar rakamların yerleştirilmesi gerekmektedir. Oyunun zorluk derecesine göre de ipuçları verilir. Oyunu çözerken acele etmemek gereklidir. Sorumuz gelsin. Rakamlarla oynanan popüler Japon bulmacasının adı nedir? Süreniz başladı. Oyunu çözerken acele etmemek gerekir diyorum ya. Bazen bir bakıyorsunuz 20 dakika sürüyor. Bazen de o kadar acele etmiyorlar ki 2 saate kadar sürüyor. Cevapları görelim, süremiz bitti. Serhat Bey.
5: Sudoku.
0: Nilgün Hanım.
6: Sudoku. Çok da severim oynamayı. Neredeyse her gün oynarım.
0: Aa, ne güzel.
6: Evet.
0: Yankı Bey.
3: Sudoku.
0: Ve Kübra
6: Sudoku,
0: Hanım.
6: Yine.
0: Bu kez kalp gülücük koydum. Gitmiş. Kalp gelmiş
6: kalp
0: yanına.
6: Evet.
0: Ama o kalbi biraz daha büyütelim. Aa, Sudoku yazısını biraz daha büyütelim.
6: Tamam.
0: Sonraki daha iyi olur. Daha böyle net bir şekilde görmüş olur izleyicilerimiz. 4 tane Sudoku. Sizin aranız nasıl Sudoku'yla?
6: Benim çok iyidir. Hatta ilkokulda böyle ilçede bir derecem vardı. Sudoku bayağı severim.
0: Serhat Bey?
5: Sudoku zor, kolay, orta. Genelde zorla başlarım ama zor olmayınca bir ortaya dönerim. Ortadan çözerim.
0: 3'te 3 oynadı. Yankı Bey siz?
3: Ben de oynarım Ersin Bey. Ben hiç kolayları çözmem, çok kolay gelir. Ben de ortayla zor arasında gider gelirim. Severim ben de oynamayı.
0: Ya boşuna çözmeyi. Burada değilsiniz. Sonuçta bulmacalarla aranız iyi, yarışmayla da aranız iyi. O zaman ne yakışır? Buraların yemyeşil olması yakışır. Görelim cevabı. Sudoku doğru cevaptı. 4 yarışmacımıza da ikinci sorumuzun karşılığında puanları veriyoruz. Ve geldik şimdi 3. sorumuza.

Fantastik bir kuş. Bakalım nasıl bir kuş bu? Efsanevi bir varlık olan ve masallara konu olmuştur. Gerçekte böyle bir kuş türünün var olup olmadığı konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Türk kültürü ve Arap kültürü başta olmak üzere pek çok farklı kültürde kendisine yer bulmayı başarmıştır. Yeniden diriliş ve varoluşu simgelemektedir. Bu yönüyle de hem efsanevi hem de son derece gizemli bir varlık olma özelliği barındırmaktadır. Kuşların babası ve lideri olarak tanımlanır. Bu kuşun efsanesi pek çok masal, hikaye ve birçok sanat eserine konu olmuş durumdadır. Küllerinden doğan kuş olarak da bilinir. Sorumuz gelsin. Yeniden diriliş ve varoluşu simgeleyen bu kuşun ismi nedir? Süreniz başladı.

0: Son 4 saniye. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Serhat Bey.
1: Zümrüt Anka Kuşu.
0: Nilgün Hanım.
2: Ben sadece Anka Kuşu yazdım.
0: Ve Yankı Bey.
3: Anka Kuşu.
2: Ben de Zümrüt Anka Kuşu yazacaktım. Kısaca Anka Kuşu yazayım dedim.
0: Siz de Zümrüt Anka Kuşu yazacaktınız. Aslında Zümrüt Anka, Anka Kuşu hepsi de aynı kuş olarak adlandırılan kuştur ama doğru cevap Zümrüt Anka ya da Anka Kuşu mu hep birlikte görüyoruz. Doğru cevap tabii ki

En uzun gece konu başlığımız. Kuzey ve Güney Yarımküre'de bazı tarihlerde en uzun ve en kısa geceyle gündüzler yaşanır. Bu tarih Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Güney Yarımküre ise bu tarihte en uzun gündüz, en kısa gecesini yaşar. Sorumuz gelsin. Kuzey Yarımküre'de en uzun gecenin yaşandığı tarih nedir? Süreniz başladı.

0: okul yıllarından kalma aslında değil mi? Bu bilgi hep burada vardı. Bakalım oraya nasıl yansıdı? Buyurun lütfen cevaplar. Serhat Bey.
1: 21 Aralık.
0: Nilgün Hanım.
2: 21 Aralık.
0: Yankı Bey.
3: 21 Aralık.
0: Ve Kübra Hanım.
4: 21 Aralık.
0: 21 Aralık. 4 yarışmacımızda da. İlk etabı bitiriyoruz. İşte doğru cevap geliyor. 21 Aralık doğru cevaptı. Birinci etabı da 4 yarışmacımız puanlarla bitirmiş oldu. Peki son durum nedir ona bakalım. Nilgün Hanım ve Yankı Bey. 1250 puana sahipsiniz. Geride kalan bütün soruları doğru olarak cevaplandırdınız. Kübra Hanım ve Serhat Bey 750 puana sahip. Artık dikkat etabındayız. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Her bir sorumuzun değeri artık 2000 puan oldu. İşte 5. sorumuzun konu başlığı. Atasporları konu başlığımız, bakalım detaylarda ne var? Binicilik, Türklerin en önemli atasporlarındandır. Orta Asya'dan gelen cirit 16. yüzyılda savaş oyunu olarak kabul edildi. At üzerindeki sporcu elindeki mızrağı isabetli bir şekilde rakibine atmaya çalışır. Tehlikeli bir oyun olması sebebiyle 1826'da 2. Mahmut tarafından yasaklanmıştır. Ok, Türkler için İslamiyet öncesi dönemden beri hakimiyet sembolüdür. Okçuluk, bir yay yardımıyla oku hedefe gönderme esasına dayanır. Yağlı güreş, Orta Asya devirlerinden beri Türklerin geleneksel sporudur. O devirlerde müsabakalar ancak güreşçilerden birinin ölümüyle sona ererdi. Güreşçilerin vücudunu yağlaması, rakibi tutmayı güçleştirdiğinden oldukça ustalık isteyen bir spordur. Sorumuz gelsin. Tehlikeli bir oyun olması sebebiyle cirit atmayı yasaklayan padişah kimdir? Süreniz başladı.

0: 5. sorumuzdayız ve yeni etabın ilk sorusu. Süremiz de bitti. Cevaplar erkenden yazıldı. Buyurun lütfen. Serhat Bey.
1: İkinci Mahmut.
0: Nilgün Hanım.
2: İkinci Mahmut.
0: Yankı Bey.
3: İkinci Mahmut.
0: Ve Kübra Hanım.
4: İkinci Mahmut.
0: 4 tane aynı cevabı görüyoruz. Yankı Bey, sporla aramız nasıl?
3: Sporla aram iyidir Ersin Bey. Oynarım, izlerim, seyrederim.
0: Ne oynarsınız?
3: Yorum yaparım. Ben futbol ve basketbol oynadım. Lisanslı olarak yüzücülük yapmıştım bir dönem. Daha sonra eğitimden dolayı bırakmak zorunda kaldım. Şu anda hala aktif olarak basketbol oynuyorum. Ancak lisanslı değilim tabii, arkadaşlar arasında öyle amatör olarak oynuyoruz, evet.
0: Kübra Hanım, vakit bulabiliyor musunuz spora?
4: Ya fırsat buldukça yapmaya çalışıyorum. Daha çok bu dönemde yogaya yoğunlaştım. Ondan önce masa tenisi çok oynuyordum. Ben de yani çok severim ya spor yapmayı. Genel olarak çok rahatlatıyor.
0: Keşke şu sporu yapabilmeyi becerebilseydim dediğiniz var mı Nilgün Hanım?
2: Vallahi ben sanırım yüzme isterdim.
0: Yüzemiyor musunuz?
2: Yok, hayır. Yüzebiliyorum ama hani profesyonel olarak bir spor dalı tercih etmem gerekseydi yüzmeyi tercih ederdim. Çünkü suda olmayı ben çok seviyorum. Yüzmeyi de çok seviyorum denizde. Hani onu gayet başarılı olarak yapmak ve ülkemizi temsil etmek isterdim.
0: Ne güzel. Peki. O zaman cevaba gelelim. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. At üzerindeki sporcu elindeki mızrağı isabetli bir şekilde rakibine atmaya çalışır. Tehlikeli bir oyun olması sebebiyle 1826'da 2. Mahmut tarafından yasaklanmıştır. Cevap soruda. İkinci etaba 4'te 4 doğru cevapla başlıyoruz. Ne güzel. Tabii bol yeşil ışık demek çok iyi. Çetin bir rekabet demek. Bunu ilerleyen sorularda da görmeyi temenni edelim ve yeni sorumuza geçelim. Rengarenk bir soru geliyor şimdi. Gökkuşağının yay şeklinde olan halkalarının en dış halkasında kırmızı, en iç halkasında mor renk yer almaktadır. Toplamda 7 renk bulunan gökkuşağının orta halkasında yeşil, yeşilin altında mavi, üstünde ise sarı renk yer almaktadır. Renk geçişleri keskin değil, buğuludur. Gökkuşağı yarım çember şeklinde görünmektedir. Gökkuşakları özellikle ikindi saatlerinde yağmur yağdığında görülmektedir. Anadolu topraklarında çocuk oyunlarında gökkuşağına benzer büyük renkli bilyelere eneke ismi verilmiştir. Gökkuşağı batı kültürlerinde şansın ve umudun sembolü olarak kabul görmüştür. Güney Amerika'daki yerliler için denizin üstünde görünen gökkuşağı şansı ifade eder. Sorumuz gelsin. Gökkuşağının en dış halkasında bulunan renk hangisidir? Süreniz başladı.

0: süremiz bitti bu renk cümbüşünde. Bakalım cevaplar nasıl? Buyurun lütfen. Serhat Bey?
1: Kırmızı.
0: Nilgün Hanım?
2: Kırmızı.
0: Sever miyiz kırmızıyı?
2: Kırmızıyı sevdiğim için değil, fen derslerinde hocamız ezberletmişti gökkuşağındaki renkleri sırasıyla.
0: Bir sayın o zaman.
2: Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor.
0: Yankı Bey onaylıyor muyuz?
1: Onaylıyorum Ersin de.
0: Peki. Ben siz de o yüzden kırmızı diyorsunuz.
1: Ben de kırmızı dedim, evet.
0: Kübra Hanım?
3: Ben enişteki renkle karıştırdım, o yüzden mor dedim ama sanırım kırmızıydı.
0: Kırmızı evet, mı doğru cevap?
3: Kırmızıydı.
0: Sizin nasıl renklerle aranız?
3: İyidir renklerle aram. Yani
0: ama... En çok tercih ettiğiniz renk?
3: Genelde mürdümü çok seviyorum. Genel scrapslarımı mürdüm seçiyorum. Mürdüm tercihim olurdu.
0: Peki. 1, 2, 3 tane kırmızı, bir tane de mor var. Acaba ben ne dedim? Onu hep birlikte görelim mi? Cevap soruda. Gökkuşağının yay şeklinde olan halkalarının en dış halkasında kırmızı, en iç halkasında mor renk yer almaktadır. Cevap soruda. Kırmızı doğru cevap olacaktı.

eski tedavi yöntemlerinde acaba neler uygulanırdı? 1700'lerde kuduz hastalığı için ilginç bir tedavi öneriliyordu. Buna göre hastalar yarım litre sütün içine 40 tane öğütülmüş ciğer otu ve 20 tane biber atıp 4 gün boyunca bu karışımı sabahları içiyordu. 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar frengi tedavisinde civa kullanıldı.

baş ağrıları için önerilen eski bir tedavi yönteminde bir çay kaşığı su ile bir damla kargabüken karıştırılıyordu. Kargabüken zehirli olan ve günümüzde fare zehirlerinde kullanılan bir maddedir. İlginç bir diğer tedavi yöntemi şişik gözleri yengeç gözüyle tedavi etmekte. Bu yöntemde canlı bir yengecin gözleri kesiliyor ve kesilen gözler hasta olan kişinin boynuna sürülüyordu. Sorumuz gelsin. 1700'lerde kuduz tedavisi için sütün içine biberle birlikte hangi malzeme karıştırılıyordu? Süreniz başladı.

0: son saniyeler. Kübra Hanım son anda bir şey yazdı ki süre bitmeden yazdı. Öncelikle şunu belirtelim. Bu eski tedavi yöntemleri ve şu anda bu söylediklerimin baz alınıp da herhangi bir hastalık için kullanılmamasını belirteyim, vurgulayayım. Bu sadece bir yarışma sorusunun içeriğiydi. Buradan bir şeyler kapıp da acaba tedavi olunur mu diye düşünmesin hiç kimse. Herkes mutlaka önce doktor kontrolü ardından doktorun vermiş oldu ki aramızda da Kübra Hanım bir doktor olarak burada, değil mi?
1: Evet, yani mutlaka.
0: Faydaları vardır bitkilerin ama mutlaka doktorun kontrolüyle birlikte bu yola başvurulması da önemlidir.
1: Ya günümüzde zaten bitkilerin kullanıldığı fitoterapi şeklinde bir tedavi yöntemi var ama onun için bile uzmanlık gerekiyor. Yani onun için bile danışmak gerekiyor.
0: Peki cevaplarınız nasıl acaba? Hep birlikte görelim. Serhat Bey?
2: Ciğer otu.
0: Ciğer otu. Nilgün Hanım?
3: Ya benimkinin doğru olmadığını biliyorum. 20 gram biber, 40 gram ot gibi bir şey hatırlıyorum ama ne ot olduğunu hatırlayamadım. Ben de aklımda kalanı yazdım öyle.
0: Belki Ersin Bey kabul eder diye.
3: Aynen.
0: Yankı Bey?
4: Ben de ot olduğunu hatırlıyorum ama otun adı aklıma gelmedi. Öyle salladım ben de aklıma gelen ilk otu. Çörek otu diye salladım ben de.
0: Çörek otu. Nilgün Hanım, çörek otunun nerede kullanıldığını biliyor musunuz?
3: Valla çörek otu ben kilo almak için kullanıyordum. Böyle kahvaltılarda bir şeylerin üzerine ekiyordum falan. Yağı çok faydalı. Hatta bir hadis-i şerif vardı sanırım. Bir tek ölüme çaresi yok diye çörek otunun. Başka nerede kullanıyorsunuz? Biliyor musunuz?
0: Böreklerde kullanıyorlar değil mi çörek otunu?
4: Evet, üzerine atıyorlar.
0: Evet. Kübra Hanım.
1: Ben yine kaçırdım. Ya ben de bir ot olduğunu duydum ama onu kaçırdım. Böyle gülücükle yine.
0: Peki şu anda yani bir gülücük, bir çörek otu, bir 40 gram ot, bir de ciğer otu var. Acaba ben ne dedim? Cevap soruda. Buna göre hastalar yarım litre sütün içine 40 tane öğütülmüş ciğer otu ve 20 tane biber atıp 4 gün boyunca bu karışımı sabahları içiyordu. Cevap soruda. Ciğer otu doğru cevap olacaktı. Serhat Bey tek başına doğru cevap verdiği için 4000 puanı haneye yazdırdı. 5950 oldu. Serhat Bey biliyor musunuz ciğer otunu?
2: İnanın hiç duymamıştım. İlginç bir adı var. Zaten bütün otların ilginç adı var. Hani çörek otu, ciğer otu, ebem otu, böyle yüksük otu falan. Duymamıştım, öğrenmiş oldum.
0: Ciğer otu aslında dağ lalesi olarak da bilinir. Çiçeğinden dolayı ve genellikle ıslak, nemli ortamlarda, kayalık dibinde, yollarda yetişen şifalı bir bitki olduğu düşünülendir. Ama dikkat edilmesi gereken nokta, şifa demişken aynı zamanda zehirli olanları da vardır. Özellikle uzman kontrolünde bu tür tedavilere başvurulması gerektiğini vurguluyoruz, değil mi?
1: Kesinlikle, yani pek çok bitki alerjik olabilir. Bu yüzden kesinlikle uzman kontrolünde de yapılması, denenmesi gerekir.
0: Siz duymuş muydunuz ciğer otunu?
1: Duymamıştım.
0: İlk defa duydunuz siz de.
1: Evet.
0: Yedinci sorumuzdu bu ve ikinci etabı da bitiriyoruz. Şimdi son soru gelecek 2000 puan değerinde. Hemen konu başlığına gidelim. Taraftar grupları, bakalım neler var bunun içinde. Türk futbol takımlarının birçoğunun oldukça ateşli taraftar grupları bulunuyor. Bursa Spor taraftarlarının oluşturduğu tribün grubunun adı Texas. Sakarya Spor'un ünlü taraftar grubunun adı Tatangalar. Adını savaşçı Kızılderili kabilesi Sioux'lardan alıyor. Kocaeli Spor Taraftar Grubu Hodri Meydan, Türkiye'deki en büyük taraftar gruplarından biri. Sivasspor'un taraftar grubuna Yiğidolar deniyor. Ankara Gücü'nün takımını asla yalnız bırakmayan taraftar grubu Gecekondu. 2020'de yılın taraftar grubu ödülünü alan Nefer, Eskişehirspor'un taraftar grubu. 1982 yılında kurulan Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu ise Çarşı. Sorumuz gelsin.

0: Sekizinci sorumuz, süremiz bitti ve buyurun cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: Tatangalar.
0: Nilgün Hanım.
2: Tatangalar.
0: Yankı Bey.
1: Tatangalar.
0: Kübra Hanım.
3: İyi dolar diye hatırladım ben. Bakalım.
0: Siz yine koptunuz herhalde.
3: Evet, birazcık daha oldum.
0: İyi dolar nereninde Serhat Bey?
1: Sivasspor.
3: Sivas mıydı onlar?
0: Peki Tatangalar Sakaryaspor'un taraftar grubunun adı mıydı? Ben ne demiştim? Cevap soruda. Sakaryaspor'un ünlü taraftar grubunun adı Tatangalar. Cevap soruda. Tatangalar Sakaryaspor'un taraftar grubunun adıydı. Sakaryaspor bir dönem özellikle o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi olarak adlandırdığımız futbol liginde en üst seviyede çok başarılı sezonlar yaşamış, birbirinden kıymetli futbolcular yetiştirmiş ve aynı zamanda kupada olsun, ligde olsun başarılı sonuçlar almış olan bir taraftar, bir takımdı. Şimdi yavaş yavaş yine yükselişine devam ediyor. Umarız en kısa sürede onları, Kocaelispor'u, o eski futbol dönemine Eskişehirspor'u yeniden üst seviyede görürüz. Kübra Hanım, futbollarımız nasıl?
3: Ya hiç iyi değildir yani. Hiç izlemem, hiç takip etmem.
0: Bunları da ilk defa mı duydunuz?
3: Evet. Ya çarşıyı biliyorum zaten, Beşiktaş'ı yani.
0: Takım tutuyor musunuz?
3: Beri. Takım da tutmuyorum.
0: Peki. İkinci etabı bitirdik. İkinci etabın sonunda puan durumunu bir hatırlatalım. Serhat Bey 6650 puanla şu anda birinci sırada yer alıyor. Nilgün Hanım ve Yankı Bey 3150, aynı puanlarla, aynı istikrarla devam ediyorsunuz. Kübra Hanım bugün aramıza katıldı, 1250 puanınız var. Umarım üçüncü etap sizin için de, diğer yarışmacılarımız için de daha iyi sonuçlar getirir. Adım adım yedinci finale doğru gidiyor Serhat Bey şu anda sanırım.
1: Ama bir soruda her durum değişebiliyor, yaşadığımız gibi. Son soruda da olabilir bu, sondan bir öncekinde olabilir. Şu anda öndeyim. Ama garantisi yok.
0: Garantisi yok, evet. Akıl oyunu etabı, yeni bir etap. 3000 puan değerinde cevap soruda devam ediyor. Cevap soruda, cevap soruda. Final öncesinde 4 sorumuz kaldı artık. Akıl oyunu etabıyla birlikte bu heyecan devam edecek. Yeni sorumuzun konu başlığına gidiyoruz.
4: Konuşmayı ben öğrettim. Artık konuşabiliyor.
5: İyi.

Dokuzuncu sorumuzda konu başlığımız E.T. filmi. E.T. 1982 yapımı kült bir bilim kurgu filmidir. Steven Spielberg'in yönetmenliğini yaptığı film, kaybolmuş bir uzaylıyla küçük bir çocuğun dostluğunu anlatıyor. E.T. aslında Spielberg'in 1960'da anne ve babasının boşanmasının ardından uydurduğu hayali bir arkadaş sayesinde ortaya çıktı. Filmde kullanılan kukla 3 ayda 1,5 milyon dolar harcanarak yapıldı. Bu filmde 7 yaşında başrol oynayan Drew Barrymore, dünyada en genç yaşta biyografisi yazılan kişi oldu. Film aday gösterildiği 9 Oscar'ın 4'ünü kazandı. 1989'da 15 milyon video kaset satışı yaparak inanılmaz bir rekor kırdı. Sorumuz gelsin. E.T. filminde başrol oynayan Drew Barrymore kaç yılında doğmuştur? Süreniz başladı.

O dönem ve hala aslında Amerika'da çok izlenilen bir show programı vardır. Saturday Night Live isimli. Rekor hala ondadır. 7 yaşında oraya çıktı ve orada o show programına çıkan en genç

0: Oyuncu unvanına sahip. O rekor hala kırılamadı. O dönem çok büyük bir başarı elde etmişti. Herkes onu konuşuyordu. Ve şu anda da dönemin en başarılı, en fazla para kazanan kadın oyuncularından birisi. Peki kaç yılında doğdu diye sorduk. Buyurun cevaplar lütfen. Serhat Bey.
1: 1975.
0: Nilgün Hanım.
2: Ben de 1975 dedim. 82 yılında çekilmişti. O şekilde buldum.
0: Yankı Bey.
3: 1975 dedim. 82-7.
0: Ve Kübra Hanım.
4: Ben yine bu kısmı kaçırdım. Yine bu soruya cevap veremeyeceğim.
0: Siz cevap vermeme hakkını kullanıyorsunuz. Keşke finalde olsaydı cevap vermeme hakkı. Ben size 1000 TL takdim etseydim ve yarın beraber olabilseydik. Ama bu gidişle yarışmaya biraz veda ediyoruz gibi yavaş yavaş evet. Kübra Hanım. 3 tane 1975 var. Acaba doğru cevap 1975 mi? Doğru cevap 1975. Şu an 46 yaşında bir oyuncu Barrymore ve E.T. filmini de hatırlamış olduk böylelikle. 10. sorumuz, önce konu başlığımız.

Alp dağlarına götüreceğim şimdi sizleri. Alpler, Güney Avrupa'da yer alan büyük dağ sırası. Slovenya, Liechtenstein ve Monaco, İsviçre, Kuzey İtalya ve Fransa'nın pek çok bölümünde görülür. Avusturya'nın neredeyse hepsini kaplar ve Almanya'nın güneyinde önemli bir yer tutar. Ekvatordan ve Kuzey Kutbu'ndan hemen hemen aynı uzaklığa sahiptir. 207 bin kilometre karelik bir alanı kaplar. Dağların yükseklerinde vahşi keçiler ve boyları 60 santime ulaşan dağ farelerine rastlanır. Alplerdeki Mont Blanc tepesi 4810 metre yükseklikte olup Avrupa'nın en yüksek tepesidir. İtalya ve Fransa'yı bağlayan 11.6 kilometrelik Mont Blanc dünyanın en uzun ikinci karayolu tünelidir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Alp Dağları kaç ülkede yer almaktadır? Süreniz başladı.

0: çok ünlü kayak merkezlerine sahip olan, hatta Avrupa'nın, dünyanın jet sosyetesinin de gittiği, tercih ettiği, işte Courchevel, Chamonix gibi farklı farklı yerlere olan Alp Dağları'nda bir gezdik dolaştık. Cevapları nasıl yansıdı bakalım. Buyurun lütfen. Serhat Bey.
1: 7 ülke.
0: 7 ülke dediniz. Nilgün Hanım.
2: Daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani ama süre boyunca sadece 5 tanesini hatırlayabildim. Almanya'da vardı. 5'ten fazla olduğunu düşünüyorum.
0: Nelere yazdınız? İsviçre var, Fransa var, Avusturya.
2: Letonya, bir de Liechtenstein ama o ülke değil sanırım. Emin değilim.
0: 5 cevabını verdiniz. Yankı Bey?
1: 7 dedim Ersin Bey ben de.
0: Hatırlıyor musunuz hangi ülkeler olduğunu?
1: Şöyle, Slovenya, Liechtenstein vardı, Almanya vardı. Avusturya'nın büyük bölümünü kapsıyor dediniz. Bir tane daha vardı, 6. 6 tanesini hatırlıyordum. Şu an 6.'yı da unuttum hatta. Bir tane daha vardı diye aklımda kaldı. Onu bilmeden bir artı bir yaparak 7 dedim ben.
0: Peki. Kübra Hanım?
3: Ben de 6 tane diye hatırladım.
0: Siz de 6 diye hatırladınız. 2 tane 7, 1 tane 6 ve 1 de 5 var. 10. sorumuz, şöyle bir baktım, sonra cevaba bakmak istedim. İşte doğru cevap geliyor. 8 olacaktı. Şu anda her ne kadar 1250 puanınız olsa da Kübra Hanım, yarışmamızın formatı gereği tek başınıza eğer doğru cevap verirseniz, ki bunun örneğini Serhat Bey gösterdi, 6000 puan alabilir ve bir anda belki lider olamayabilirsiniz ama ikinci olabilirsiniz. Bu yüzden motivasyonunuzu kaybetmeyin diyorum. Şu anda bu noktadan bakalım nasıl çıkış yapacaksınız.
3: Bakalım inşallah.
0: 11. sorumuzda devam ediyoruz.

Trafikte bazı ilkler yaşanmış. Neymiş bunlar? Tarihte motorlu bir aracın ilk kazası 1771'de Paris'te yaşandı. Nicolas Joseph Cugnot buharlı traktörüyle Paris silah deposunun duvarına çarptı. Türkiye'de kayıtlı ilk trafik kazası İstanbul'da 1910'da Beşiktaş'ta meydana geldi. Bir otomobilin bir yaya çarptığı kazada yaya yaralandı. Dünyanın ilk araba plakası 1893'te Fransız polisi tarafından düzenlendi. İlk trafik cezasını 1895'te otoyolda 3 tekerlekli motor kullanan John Henry Knight yedi. İlk hız sınırlaması 1901 yılında Amerika'da uygulandı. İlk trafik düzenleme kanunu 1865'te İngiltere'de çıkarıldı. İlk emniyet kemeri 1930'da Amerika'da bulundu, 1954'te yasalaştı, 1956'da zorunlu oldu. Emniyet kemeri Türkiye'de ise 1995'te yasal zorunluluk haline geldi. Sorumuz gelsin. Dünyanın ilk motorlu araç kazası Türkiye'deki ilk kazadan kaç yıl önce yaşanmıştır? Süreniz başladı.

0: Kazasız yolculuklar dileyelim. Özellikle kış aylarında aman biraz daha dikkat. Hem hız konusuna hem de emniyet kemeri konusuna dikkat edelim. Ve cevaplarımızı görelim. Serhat Bey.
1: 239.
0: Nilgün Hanım.
2: 139.
0: Arada 100 var şu anda. Serhat Bey eyvah dedi sanki.
1: Evet, eyvah.
0: Eyvah mı?
1: Eyvah.
0: Yankı Bey.
3: 139 dedim ben Dersim Bey.
0: Kübra Hanım.
2: Ben de 134 dedim.
0: Siz 134'ü nereden buldunuz?
2: Son söylediğiniz tarihten, ya 1771 hatırlıyordum ama en son söylediğiniz acaba ilk kaza mıydı yoksa son çıkan kural mıydı? Ondan emin olamadım. 134 dedim.
0: 134, 2139 ve bir de 239 var. Doğru cevabı görelim mi?
2: Görelim.
0: Kritik bir an olabilir çünkü. 139 doğru cevaptı. Serhat Bey, 100 yıl.
1: 100 yıl ileri götürdüm ben. Umarım hiç kazalar yaşanmaz, öyle diyelim. Öyle bağlayalım.
0: Koltuğu korudunuz. Hala liderliğiniz devam ediyor ama rakipleriniz size biraz daha yaklaştı. 5650 oldu şu anda. Nilgün Hanım ve Yankı Bey. 2000 puan geriden takip ediyorlar. Kübra Hanım da 1250 puanda. Kübra Hanım matematiksel olarak hala burada kalma şansınız devam edecekti.
2: Biraz heyecanımı ama, koruyamadım ya.
0: Ama şu anda o şansınızı maalesef evet, kaybettiniz. Bugün biliyorsunuz Cuma. Cuma ne yapıyoruz? 3 yarışmacımıza veda ediyoruz. Yeni haftaya yeni yarışmacılarımızla başlıyoruz. Ve en kritik sorulardan birisi olacak şimdi 12. soru. Finalisti de gidenleri de belirleyecek olan bir soru. İşte konu başlığımız. Koşan adam Mirkelam bir gecede Türkiye'de onu herkes konuşmaya başlamıştı. 1986 yılında Kayahan Açar'la Eurovision Türkiye elemelerine katıldı. Aralarında Nazan Öncel'in de bulunduğu birkaç sanatçıya geri vokal yaptı. 1990 yılında Karşılıksız Çek adlı şarkısıyla Kuşadası Altın Güvercin yarışmasına katıldı ama dereceye giremedi. 1995 yılında Her Gece isimli şarkısını hazırlanan kliple dikkatleri üzerine çekti ve Koşan Adam olarak ünlendi. Kendi adını verdiği albümü büyük ilgi gördü ve bir günde tam 200 bin tane satıldı. 2001 yılında yollarını ayırdığı İskender Paydaş'la tekrar bir araya geldi ve yaptıkları birçok şarkı yine çok dinlendi ve satıldı. Ağabeyi hitaben yazmış olduğu

kokoreç dillere dolandı. Terk eden sevgililer için yazdığı şarkı unutulmaz, sevenlerin kalbine kazındı. 10 yılı aşkın kariyerinde tavla, ah bir joker ve bir fotoğraf çekinebilir miyiz gibi birçok hite imza attı. Sorumuz gelsin. Mirkelam, Eurovision Türkiye elemelerine katıldığı tarihten kaç yıl sonra koşan adam olarak ünlenmiştir? Süreniz başladı.

0: 12. sorumuz, final öncesindeki son sorumuz ve süremiz bitti. Her şey artık
1: belli.
0: Netleşecek. Buyurun cevaplar lütfen. Serhat Bey.
2: 9
3: yıl.
0: Nilgün Hanım.
4: Ben de 9 yazdım.
0: Yankı Bey.
5: 9 yıl.
0: Ve Kübra Hanım.
4: 5 yıl diye hatırladım.
0: 5 yıl.
4: Bakalım. Evet.
0: Şu anda daha cevap açıklanmadan hangisinin doğru cevap olduğunu bilmememize rağmen Serhat Bey, matematiksel olarak finale çıkma şansınızı ne yapıyorsunuz?
4: Garantili.
2: Koruyorum ve finale
0: garantiliyorsunuz.
2: Garantiliyorum.
0: Finale çıkmayı garantiliyorsunuz. Çünkü diğer iki yarışmacımız da sizinle aynı cevabı verdiler. Sizi geçme şansı ortadan kalkmış oldu. Zaten Kübra Hanım bu şansını daha önce yitirmişti. Ve finalistimiz Serhat Bey'i ben alkışlarken doğru cevabı da görelim. 9 doğru cevaptı. Serhat Bey'in puanı artıyor, Nilgün Hanım'ın ve Yankı Bey'in de puanı artıyor ama bu sıralamayı değiştirmiyor. 10. kez bizimle birlikte olan, bugün en fazla bizimle beraber olma yarışmacı unvanına sahip olan, en fazla puan rekoru kıran, en fazla para ödülü kazanan Serhat Bey, en çok finale çıkan kişi olarak da, bu rekorun sahibi olarak da yine benim karşımda olacak.
2: Rekorları geliştirdim. Ama bakalım final farklı oluyor. Ne gibi bir soru çıkacak ona çok bağlı. Yani 10 kere yarışmak güzeldi gerçekten. Bekliyorum final sorusunu.
0: Size özellikle meslek hayatınızda da, arkadaşlarınıza da buradan sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderelim. Kolaylıklar diliyoruz.
4: Teşekkür ederim.
0: Güç ve kuvvet diliyoruz aynı zamanda. Yankı Bey, iyi ki geldiniz. Nilgün Hanım, iyi ki geldiniz.
4: Teşekkür ederim.
0: Finalde beraber olacağız yine Serhat Bey ile. Şu ana kadar... Kasada ne kadar var Serhat Bey?
2: Yanılmıyorsam 14.000 TL birikti.
0: Evet.
2: Bakalım finalde 5.000 TL için. Bugün biraz haftanın son günü. Kendimi iyi hissediyorum yani. Odaklanacağım soruya.
0: Kübra Hanım, Yankı Bey ve Nilgün Hanım. Sizlere bu kitabı armağan ediyorum. Umarım bizi hatırlarsınız. Tekrar teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Çok memnun olduk.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Serhat Bey, finale gidiyoruz artık. Cevap soruda, cevap. Değerli izleyiciler, 360 ekranlarında çok heyecanlı bir an şimdi. Finalde Serhat Bey yine karşımda. Bugün 10. kez beraberiz ve sizin 7. finaliniz. Sizden sonra böyle bir başarıyı başka bir yarışmacımızın yakalayabileceğine çok fazla ihtimal vermiyorum ama sonuçta sizin gibi bilgili, donanımlı, dikkatli, belki de başka yarışmacılarla da burada karşılaşabiliriz ki temenni ederim. Ama mutlaka buradan ayrıldıktan sonra da sizden hep bahsedeceğiz Serhat Bey.
2: Çok teşekkür ederim. Ben de burayı iyi olarak anımsayacağım. Yani 10 gündür yarışıyorum. Burada çok iyi ağırladınız beni. Sağ olun. Tabii 80 milyonluk bir ülke, bir sürü arkadaşım, yarışmacı arkadaş gelecektir. Ama bakalım yani final sorusu nasıl gelecek? Zor sorular geliyor finalde genelde tabii ki. Final adı üzerinde. Haftanın son günü, hafta sonu başlıyor. Bakalım nasıl olacak?
0: Sadece bilgili olmak değil, aynı zamanda dikkatli olmak,

0: Konsantrasyonunu bir an bile kaybetmemek, hafızasının güçlü olması, birçok değil mi özelliği barındırmak gerekiyor bu yarışmada başarılı olabilmek için. Ve siz şu ana kadar bunu en iyi gösteren kişi oldunuz. 14 bin lira var kasada. 2 kez 5 bin lirayı kazandınız. Ve 4 kez de cevap vermeme hakkı kullandınız. Bugün yine benim yanımda bir 5 bin liralık çek duruyor. Size bununla veda etmeyi, 5 bin lirayla veda etmeyi çok ama çok arzu ederim.
1: Yani ben de dileğim o yönde. İnsan kendi sınırlarını biraz zorluyor. Burada onu gördüm. Hani hesap bellekte tutma vesaire gibi şeyleri insan zorlayınca sınırlarını da görüyor. Bakalım nasıl bir soru gelecek. Ne tutmam gerekiyor aklımda? Merakla bekliyorum açıkçası.
0: Gidelim mi konu başlığına?
1: Gidelim.
0: Artık konu başlığına gidiyoruz. İşte final heyecanı başlıyor.

İller ve yerel saatleri final sorumuzun konu başlığı. Türkiye 26-45 doğum meridyenleri arasında yer alır. Iğdır 45. doğum meridyenine en yakın noktada bulunur ve Türkiye'nin en doğusundadır. En batı noktasında ise Gökçeada yer alır. 26. doğum meridyenine yakın bir noktadadır. Meridyenler arası zaman farkı 4 dakikadır. Türkiye'nin batısı ile doğusu arasında 19 meridyen vardır. Bu yüzden aradaki zaman farkı 76 dakikadır. Ancak Türkiye'de tek bir ulusal saat uygulaması vardır. Resmi olarak ülkemizin her yerinde saatler aynıdır. Çanakkale 26. Tekirdağ 27. meridyende, Yalova 29. meridyende, Zonguldak 31. meridyende, Bitlis 42. meridyende, Erzurum 41. meridyende, Şanlıurfa 38, Aksaray 34, Iğdır 45. meridyende, Afyon 30. meridyendedir. Final sorumuz geliyor Serhat Bey. Eğer Türkiye'de tek bir ulusal saat uygulaması olmasaydı, Yalova'da saat 20.18 iken Bitlis'te saat kaç olurdu? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Ben tam meridyenleri ve illeri saydığım esnada üf yaptınız bayağı bir.
1: Yani bir doğuya gitti, bir batıya gitti. Ben kafamda batıdan doğuya doğru getirecektim ama batıya gitti, doğuya gitti, İç Anadolu'ya geldi, tekrar doğuya gitti. Orada biraz sekans kaydı. Bakalım yani bir hesaplama yaptım kendimce ama ya yani aslında %50-50 diyeyim bu sefer.
0: Bayağı bir düşündünüz.
1: Evet, halen düşünüyorum. Bir yanıt vermeyi düşünüyorum aslında. Yani bu kadar ortadayken vermemek aslında mantıklı olmayacak.
0: Peki o halde ben sorumu soruyorum. Finalde az önceki sorumuza cevap verecek misiniz Serhat Bey?

0: Vereceğim.
1: Cevap vereceğim dedi ve 5000 liranın bir ucundan tuttu. Acaba o 5000 liranın tamamını kasaya koyabilecek mi ve buradan Serhat Bey'i 5000 lirayla uğurlayabilecek miyiz? Cevabınızı görelim mi Serhat Bey?
0: Hemen. 20.58.
1: 20.58 olur diyorsunuz. Eğer Yalova'da saat 20.18 ise Bitlis'te 20.58 olurdu. Hesaplamayı nasıl yaptınız? Sanırım orada var bir şeyler tam yani net bir göremiyorum. Silmeye çalıştınız ama.
0: Çok bir şey ifade etmiyor da olabilir. Şöyle yani Çanakkale 26 olduğuna göre Gökçeada Çanakkale 26, 27, 29'du Yalova. Tekirdağ 27, Yalova 29.
1: Bitlis kaçtı?
0: Iğdır 76, Erzurum 71. Sanırım Iğdır'da 72 idi. Tam emin de değilim. 72, 29. Pardon, 45, 41, 42. Bitlis 42 olsa, arada 13 meriden fark olsa 52 dakika eder. O da 21-10 eder. Şu anda bir gittim geldim ama 20-58. 10 meridyen fark olması gerekir. 29, 39 olması gerekir.
1: Az önce kaç dediniz?
0: Bitlisin.
1: Az önce bir saat söylediniz. Kaç dediniz?
0: 21-10 olacak.
1: Olması gerekir.
0: Olabilir, evet. 12 dakikada 3 meridyen daha kaymış herhalde.
1: Ben size bir 20-25 saniye daha süre vermiş olsaydım, herhalde daha önce yapmış olduğunuz hesaplamaların üzerine biraz daha fazla farklı hesaplamalar yapabilirdiniz. Ama cevabı yazdınız. 20-58... Cevabınız, eğer doğru ise 5000 lirayı kazanacaksınız.
0: Sanırım 6 meriden fark etmez. Yani Iğdır'dan Bitlis 6 meriden gitmeyecektir diye düşünüyorum. Biraz daha doğuda Bitlis.
1: Peki. Doğru cevabı görelim mi Serhat Bey?
0: Görelim.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Ne belgesel ben Elan Topgöz.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
9: Üzüm.
10: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
8: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
11: Otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
8: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
14: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
8: Her adımda yeni bir mekan.
14: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
8: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
14: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
8: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
14: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
8: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte...
13: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdı, sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben!
17: Botanik!
16: Abaküs!
13: Kasa!
16: Marul!
13: Kumbara!
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara!
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
19: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
19: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.

0: Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
8: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
9: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
7: Rivayetleri.
8: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
7: Söylenceleri.
8: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
7: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
8: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
7: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Abi, ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
12: Bu da hala peşimde.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Otel harika.
15: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Kenan Akay'ı neden öldürdün?
18: Onu ben öldürmedim.
19: Üçüncü bir şahıs tabancayı çalarak cinayeti işlemiş olamaz mı?
7: Hiçbir suçlu suçunu kabul etmez.
18: Bu kadın gerçekten bu cinayeti işledim.
6: Al bakayım kızım.
5: Nasılsın Fatma?
17: Tanık Hasan Pınar.
6: Ne istersen verirler sana.
18: Yapamam, yapamam.
6: Yapacaksın.
18: Onu yok etmek istediğim doğrudur. Fakat bunu yapamadım. Bırak artık yakamı. Ben yoksul bir kadınım.
6: Anlamam. Ben para isterim, para.
10: Sen mi öldürdün?
18: Evet.
20: İtham ediyorum. Bugün 16.15'te TV4'te.
21: Bugünkü final sorumuzun doğru cevabı geliyor. 21.10 olacaktı. Yani akşam saat 9'u 10 geçe olacaktı doğru cevap. Serhat Bey, ilk defa cevap verip ama cevabı yanlış olarak yarışmamıza veda ediyor. Yine de ben sizi alkışlıyorum. Bu zamana kadar 10 gün boyunca aralıksız bizimle birlikte olup müthiş performanslar ortaya koydunuz. Sizinle 7. kez finalde karşı karşıya geldik ve bunun aynı zamanda başarılı olduğunuz bölümleri de vardı. 2 kez 5'er bin ve aynı zamanda 4 kez de 1000'er lira. Bugün ilk defa para almadan ayrılacaksınız bu finalden ama sizi çok iyi hatırlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz.
22: Ben teşekkür ederim. Yani doğru yanıtı vererek gitmek de ilginç oldu. Bir kere daha böyle final kaybetmiştim. Ama tabii yani süre kısıtı var sonuçta. Kısmet böyleymiş, sağlık olsun. Teşekkür ederim her şey için.
21: İyi ki geldiniz. İyi ki tanıdık sizi. Hayatınızda sizlere, meslek hayatınızda başarılar diliyoruz. Ailenize, çocuğunuza buradan sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz.
22: Çok teşekkür ederim.
21: Güle güle harcayın kazandığınız parayı. Eğitim için kullanacağım diyordunuz. Çocuğunuzun eğitimi için kullanacağım diyordunuz. İnşallah babası gibi böylesine başarılı bir evlat olur.

Ege'de birinci, güzellikleriyle kendini hayran bırakan, mavi ile yeşilin muhteşem uyumuna ev sahipliği yapan, burası İzmir'in güzel ilçesi Urla. Türkiye'nin Toskana'sı diye anılıyor Urla. Etkileyici doğası, gizli kalmış koyları, plajları, sanat kokan sokakları, tarihi köyleri, balık restoranlarının süslediği ve renkli teknelerin demirlediği iskelesi, üzüm bağları, pazarları, müzeleri, muhteşem manzaralar sunan tepeleri ve çok daha fazlasıyla Urla, mavi ve yeşilin her tonuyla insana huzur veren bir ilçe. İlçenin ismini nereden aldığına dair çeşitli rivayetler bulunmakta. Halk dilinde Latince ve Rumca bataklık, sazlık anlamına gelen Urla kelimesinden ve Osmanlı Padişahı Mehmet Çelebi'nin komutanlarından İbrahim Bey'in sefere çıkarken kendisine Uğurola, Uğurlu geldi demesinden üretildiği söylenmektedir. Denize açılan her sokağında şüphesiz farklı bir hikaye barındıran Urla'da büyüyen şairimiz Necati Cumalı, bu şirin ilçeden o kadar etkilenmiştir ki sevgisini dizelere şöyle dökmüştür. Diyelim oturmuş yazıyorum. Birden duruyor kalem. Bir görüntü ak kağıtlarda. Ev ev, sokak sokak. Yine Urla oluyor konum. 40 kilometrelik sahil şeridinin pırıl pırıl denizin mavisiyle buluştuğu, doğanın bütün cömertliğini sergilediği, tarihin halen soluyan kalıntılarının eşlik ettiği Ege'nin muhteşem bir köşesi. Susuz yazın, tütün zamanının yaratıcısı Necati Cumalı'nın, Nobel ödüllü şair Yorgos Seferis'in, sanatçı Tanju Okan'ın vazgeçemediği, iz bıraktığı topraklar. Yolu İzmir'e düşenlerin görmeden geçmemesi gereken, her köşesinde yeni keşifler

Binlerce yıllık tarihiyle hala keşfedilmeyi bekleyen Anadolu toprakları. Yüzyıllardır bereketin, inancın, bolluğun hüküm sürdüğü kadim topraklar. Ne çok şiir yazılmıştır Anadolu adına. Ne aşk hikayelerine tanık olmuştur kim bilir. Ne canlar vermiş, ne canlar yeşermiştir bu topraklarda. Kimi zaman umudun, kimi zaman hüznün adresi olmuştur. Ve Anadolu'da bir kent, binlerce yıllık geçmişiyle, Göbekli Tepesi, Balıklı Gölü, Karahan Tepesi ile tarihin başladığı nokta. Burası Peygamberler Şehri Şanlıurfa. Şanlıurfa deyince tarihlerdir akla gelen yerlerin başındaysa şüphesiz Balıklı Göl gelir. Balıklı Göl'e gidip hayran kalmamak, ayak seslerinizi takip eden balıkların uyumuna şaşırmamak elde değildir. Balıklı Göl, Hazreti İbrahim'in Nemrut'un zulmünden kurtulduğu yer olarak kabul edilir ve bu nedenle hem İslamiyet hem de Hristiyanlık açısından büyük bir öneme sahiptir. Tek Tanrı fikrini savunan Hazreti İbrahim, Nemrut tarafından günümüzde Urfa Kalesi'nin bulunduğu tepeden ateşe atılır. Bu esnada Allah tarafından ateşe, "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol" emri verilir. Bu emrin üzerine ateş suya, içinde bulunan odunlar da balığa dönüşür. Ve Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen bir yer Göbekli Tepe. Tarihte yeni sayfalar açılmasına neden olan ve yüzlerce yıldır kabul edilen bazı bilgilerin değiştirilmesini gerekli kılan Göbekli Tepe'nin keşif tarihi 1963 yılına gitse de ilk kazılar 1995 yılında başlamıştır. Bir yerleşim alanı olarak kullanılmayan, yalnızca dinsel amaçlara hizmet eden bu yerde birden çok tapınak bulunur. Göbekli Tepe pek çok yeni bilginin açığa çıkmasını sağlasa da buluntularla ilgili hala çözülemeyen sorular bilim adamlarının kafasını kurcalamaya devam ediyor. Göbekli Tepe'nin ardından insanlık tarihine ışık tutan yeni keşifse Karahan Tepe. 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbekli Tepe'den bile daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahan Tepe, Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında sayılıyor. Karahan Tepe'de de Göbekli Tepe ve çağdaşlarında olduğu gibi yuvarlak planlı yapıların belirli yerlerde yoğunlaşması dikkat çekiyor. Mezopotamya'nın esrarengiz şehri, peygamberler diyarı. Anadolu'nun göbeğinde tarih kokan bir şehir. Anlatılacak hikayesi bitmeyen, tarihe ışık tutmaya devam eden bir kent. Şanlıurfa, tarihin sayfalarını aralamaya, bize yeni keşifler sunmaya devam ediyor.

Ovaları, dağları, ırmakları ve tarihiyle bir masaldır Anadolu. Okudukça sayfaları çoğalan. Yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış kızıl renkli bir topraktır Anadolu. Yürüdükçe yeni hikayeler oluşturan. Ve Anadolu'da Gökırmak'tan inen Karaçomak Deresi'nden kurulan Ilgaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında bir şehir. Camileriyle, doğasıyla, tarihiyle kendini hayran bırakan Anadolu'nun en eski kentlerinden biri. Burası Evliyalar Şehri Kastamonu. Evliya Çelebi'ye göre Kastamonu, alimi, şairi ve hafızı bol olan bir diyar. Anadolu sancaklarını sayarken Kastamonu'yu önemli sancakların arasında tutar ve Kastamonu halkının bakır işçiliğini över. Osmanlı toprakları içinde bulunan 70 adet büyük yayladan biri olan Kastamonu yaylasını unutmaz. Tarih boyunca seyyahların da uğrak yeri olmuştur Kastamonu. Yolu düşen seyyahlar Kastamonu'dan bahsederken halkı zanaat sahibi memleket, kışı çetin geçen kent, caddeleri dar ve virajlı şehir, kalabalık ve hareketli bir kent demişlerdir. Kastamonu'nun bilinen tarihi Hitit İmparatorluğu'yla başlar. Şehrin Türk hakimiyetine girişi ise 1105 yılında Danişmentliler zamanında gerçekleşir. 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılana kadar farklı imparatorluk ve beylikler tarafından hakimiyet altına alınmıştır. Kastamonu, geleneksel Türk evi ve yakın dönem Osmanlı mimarisi örneklerinin yoğun olarak bulunduğu ender illerden biri. Kentsel sit kapsamına alınmış olan şehir, Taşköprü, İnebolu, Küre ve Abana'nın eski mahallelerini gezen ziyaretçilere nostalji yaşatarak hayran bırakıyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında erkek kılığına girip milli mücadeleye katılan, soğuk havaya ve yağan kara aldırmadan ceketini çıkarıp cephanelere örten, bunu gören ve neden montunu mermilere örttün, üşümüyor musun diye soran Gazi Mustafa Paşa'ya, "Bey, 100.000 kişi kurtulacak, ben öleceğim de ne olacak?" diyen kahraman Türk kadınının, Halime Çavuş'un şehridir Kastamonu. Kastamonu, İnebolu'dan Kastamonu'daki kışlaya kanısıyla cephane taşırken ölen, öküzünün yerine kendi geçip kanısını çeken, yağış başlayınca mermilere ve kundaktaki bebeğinin üstüne kendini siper edip şehit olan Şerife Bacı'nın topraklarıdır.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

1888 yılında Paris-İstanbul arasında Orient Express seferlerine başlar. 80 saat süren bu yolculuğun sonunda nihai nokta olan İstanbul'da işte bu trende yolculuk edenlerin standardını karşılayacak bir otel yoktur. Çünkü bizim deyimimizle Şark Ekspresi'nin yolcuları daha üst gelir grubundan oluşan yazarlar, bürokratlar ve iş dünyasından insanlardır. İşte onların bu ihtiyacını karşılayabilmek için 1895 yılında Wagon Lits adlı bir firmanın, tren yolları, demir yolları ve bunları işleten bir firmanın buradaki ortaklarından biri, Belçikalı bir iş adamı otelin inşasına başlar. Ve 1895 yılında otel açılır. Ve tanıtımında tamamen yalıtılmış olduğu ve onun üst düzey bir otel olduğu da vurgulanır. Ve böylece Pera Palas İstanbul'un hayatındaki günlerine başlar. İşte olanlar bundan sonra olur. Çünkü otelde pek çok sıra dışı hikaye yaşanmıştır. Ancak otelin yapım hikayesinin yanında onu yapan mimar da çok önemlidir. Bu kişi Levanten mimar Alexander Valery'dir.

Pera Palace Oteli yapıldığı dönemin bütün özelliklerini bünyesinde toplar. Tabii bu söylediğim mimari ve dekorasyon anlamındadır. Özellikle 19. yüzyıl biraz kafası karışık bir yüzyıldır mimari anlamda. Çünkü geçmişte ne varsa ya da o günlerde ne yaşanıyorsa mimari anlamda hepsi binalarda karışık olarak karşılığını bulur. Buna da eklektik mimari yani seçmeci mimari adı verilir. İşte Pera Palace Oteli de bundan azade değildir. Burada da dönemdeki kullanılan oryantalist, arnavu, neoklasik bütün detaylar burada da kullanılmıştır. İçinde bulunduğumuz merkez yapı olarak kabul edebileceğimiz kubbeli salonda işte böylesi bir yerdir. Ancak bu salonda sıra dışı bir takım özellikler vardır. Onlara geçmeden önce dilerseniz biraz da bu binayı yapan Alexander Valeur'den bahsedeyim. Kendisi 1850 yılında İstanbul'da doğar. Babası Fransız elçisiyle birlikte İstanbul'a gelen bir pastacıdır ve burada pastacılık yapar. İşte 1850 yılında İstanbul'da doğan bir Levanten ailenin üyesi olan Alexander Valeur'i Paris'te Güzel Sanatlar Akademisi'nde okur ve mimar olur. Ve geldiğinde de İkbal Kapıları önünde Osman Hamdi Bey sayesinde açılır. Çünkü arkeoloji müzesini o yapmıştır. Onun haricinde pek çok bina İstanbul'da yine onun eseridir ve bu nedenle şehri mimar olarak anılır. Yani şehrin mimarı. İşte burayı yapan da Alexander Valeur'dir. Onun bütün o mimari tarzını burada görmek mümkündür. Dilerseniz kubbeli salonun şu sıra dışı detaylarına yakından bakalım.

Kubbeli Salon, Pera Palas Oteli'nin tam merkezinde, tam ortasında ve bu anlamıyla zaten bize ben binanın kalbiyim diyor. Ve gerçekten de öyle. Burası bir toplanma salonu. Otelde kalanların bir şekilde oturup belki kahve içtiği bir yer, bir buluşma noktası. İlk yapıldığı dönemlerde daha çok erkekler burada boy gösteriyor. Eşleri ise üst kattaki kafeslerin arkasından buraya bakıyorlar ve eğer eşleri aşağıdaysa onlara katılıyorlar. Bunun haricinde Kubbeli Salon'da çok ilginç bazı detaylar var. Onlardan bir tanesi kubbe olarak betimlenen tavandaki o küçük kubbeler. Ama bunların bir özelliği var. Üstündeki mercekler ışığın daha çok içeriye girmesini sağlıyor. Ayrıca açılır kapanır özelliği var. Aynı zamanda yaz aylarında bir havalandırma sistemi olarak da kullanılıyor. Ama Kubbeli Salon'un en göze çarpıcı detayı avizelerinde. Avizelerdeki metallere

ise Esmaül Hüsna, yani Allah'ın 99 güzel adı nakşedilmiş. Bu özelliğiyle zaten burayı özel kılan işte bu avizeler. Burada pek çok kişi konaklamış. Bunlardan kimler yok ki? Şah Rıza Pehlevi'den tutun da Joseph Broz Tito'ya kadar pek çok devlet adamı burada kalmış. Ama kalanlar arasında özellikle iki kişi öne çıkıyor. Bunların tabii ki başında Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Ama burada yine polisiye romanların unutulmaz yazarı Agatha Christie de kalanlar arasında. Dilerseniz onun bu otelle ilgili çok ilginç hikayesine yakından bir bakalım.

1926 yılı Londra'sındayız. Agatha Christie, ünlü polisiye roman yazarı ve eserleri pek çok dile çevrilmiş. İşte bu yazar 11 gün boyunca ortadan kaybolur. Kendisinden haber alınamaz ve aracı bir göl kenarında terk edilmiş vaziyette bulunur. Kendisinden umut kesilmek üzeredir ancak o sırada Agatha ortaya çıkar. Ve bu 11 günden hiç kimseye bahsetmez. Aradan yıllar geçer. Onun hakkında bir film yapmak için bir film, Amerikan film şirketi devreye girer. Ve işte o 11 günü araştırmak için bir kâinle anlaşır. O kâin bakın neler anlatır. Film şirketinin görevlendirdiği medyum ya da kâin, ne derseniz deyin, Tamara Rant adlı biridir. Ve bir ruh çağırma seansından sonra ortaya şöyle bir şey çıkarır. Der ki, o kayıp 11 günün sırrı Pera Palace Oteli'ndeki 411 no'lu odada saklı olan bir anahtardadır. Bu anahtar bir zamanlar otelin sahibi olan Misbah Muayyeş'in Yeniköy'deki yalısındaki bir odayı açmaktadır. İşte o odada olan bir defter 11 günün kayıtlı olduğu defterdir. Medyumun söyledikleri bunlardır. Şirket devreye girer ve işte bu anahtara ulaşmaya çalışır. Ve bundan sonrası biraz karanlıkta kalır. Anahtar bulundu mu, bulunduysa alınabildi mi, çok da ortaya çıkmış bir şey değildir. Ama her ne olursa olsun Agatha Christie'nin Pera Palace'la olan ilişkisi birkaç kez buraya gelip kalmakla sınırlı olmamıştır. Çünkü burada ünlü romanı Doğu Ekspresi'nde Cinayet. Onu da o yazmıştır ve burada yazmıştır. İşte bu anlamda da Pera Palace Oteli edebiyat için çok önemli bir mekandır ve pek çok edebiyat eserinde de yerini bulmuştur. Ve otelin önemli özelliklerinden biri de az önce söylediğim gibi devlet adamlarının yanında Alfred Hitchcock'tan Greta Garbo'ya kadar sanat dünyasından da pek çok kişiyi ağırlamış olmasıdır. Aynı zamanda Pera Palace Oteli İstanbul'da pek çok ilke imza atmıştır. O ilklerden biri de buradaki asansördür. Ona yakından bakalım dilerseniz.

Pera Palace Oteli'nin en önemli özelliklerinden biri İstanbul'da pek çok ilke imza atmış olması. Örneğin ilk asansör burada kullanılmış 1892 yılı. Eyfel Kulesi'nden 3 yıl sonra. Ve bunun yanında yine ilk sıcak su, akar sıcak su bu otelde kullanılmış. Ayrıca ilk yılbaşı balosu 1925 yılında yine Pera Palace'da organize edilmiş. Bunun haricinde bir otelde açılan ilk Türk resim sergisi Şeker Ahmet Paşa'nın sergisi olmuş. Bütün bu ilklere ev sahipliği yapan Pera Palace Oteli'nin koridorlarında, merdivenlerinde pek çok güzel tablo var. İşte o tablolar içinde bir tanesi çok ilginç detaylar içeriyor. Ben de madem Pera Palace Oteli'ndeyiz bir ilke imza atıp bu tabloyu bambaşka bir şekilde yorumlamak istiyorum.

Pera Palace Oteli'nde bulunan pek çok tablo içinde biri var ki üstünde çok fazla spekülasyon yapılmış. Hemen arkamda gördüğünüz bu devasa tablo. Kime ait olduğu üstünde zaten tartışmalar sürüyor. Rubens'e mi ait değil mi bilinmiyor. Kaç yılında yapıldığı bilinmiyor.

Ve uzun süre ne anlattığı da yine bilinmeyenler arasındaydı. Geçtiğimiz yıllarda burada bir dizi film çekildi. Ve bu dizi sırasında bu filmi çeken, bu diziyi çeken şirket bir araştırma yaptı ve ne anlattığını ortaya çıkardı. Burada anlatılan hikaye aslında Tevrat'ta geçen bir hikayeydi. Tabii ki bu onların söylediği bir şey değil. Onların söylediği bu hikayede iki kadın var, bir bebek var ve bir yargıcın karşısına çıkıyorlar. Belki de bir kralın. Her ikisi de bebeğin kendisine ait olduğunu söylüyor. Ve buna karar veremeyen yargıç ya da kral şöyle bir yola başvuruyor. Bebeği ortadan ikiye böleceğim, yarısını birine, yarısını da diğer kadına vereceğim. İşte bu sırada kadınlardan biri hayır hayır ben vazgeçtim, bebeği kesmeyin diyor. Ve oradan anlıyor ki kral bebeğin gerçek sahibi işte bu fedakarlık eden kadındır. Ve bebeğin gerçek annesi odur diyerek bebeği ona veriyor. Demin de söyledim, az önce de bahsettim. Aslında bu hikaye Tevrat'ta geçmektedir. Ve işin ilginç yanı, modern zamanlarda yapılan bu resimden çok çok çok önce Anadolu'da bir konakta bu resim karşımıza çıkar. Orası da Yozgat'ta Nizamoğlu Konağı'dır. Bugün müze olarak kullanılan bu konak keşişin evi olarak bilinir ve içinde pek çok Tevrat'tan sahne vardır. Onlardan biri de Kral Salomon'un bebeği seçme sahnesidir. İşte yüzyıllar sonra belki de bu resim karşımıza Pera Palace Oteli'nde çıkıyor. Şimdi dilerseniz Atatürk'ün odasına bir yakından bakalım.

Perapalas Oteli'nin kuşkusuz en önemli misafirlerinin başında Mustafa Kemal Atatürk gelir. 1917 tarihinden itibaren pek çok kez otelde konaklıyor. Ama bu konaklamaları farklı odalarda yapıyor. Ancak son dönemde özellikle işgal günlerinde daha kolay kaçıp kurtulabilmesi için birinci katı tercih ediyor ve işte içinde bulunduğum 101 no'lu oda onunla özdeşleşiyor. 1981 yılında Atatürk'ün doğumunun 100. yılında burası bir müze olarak düzenleniyor ve ona ait pek çok eşya burada toplanıyor ve sergileniyor. Bugün de burayı ziyaret etme şansınız var. Birinci katı tercih etmesinin bir başka sebebi ise o dönemde sıcak suyun verilebildiği ilk kat olmasından kaynaklanıyor. Tabii ki bütün bunların dışında Atatürk'ün burayla ilişkisi bu odayla sınırlı değil. Burada ayrıca İngilizlerle işgal günlerinde yaşadığı bir olay vardır. Dilerseniz onu anlatayım size. İstanbul işgal altındadır. İşgal yıllarını yaşamaktadır. İşte o yıllarda Perapalas Oteli'ne bir ziyaret için gelir Mustafa Kemal Atatürk. Ve burada İngilizlerle karşılaşır. Onlar da bir başka masada oturmaktadır. Ve İngiliz komutanlar Mustafa Kemal Atatürk'ü masalarına davet ederler. İşte bu davet karşısında Mustafa Kemal Atatürk o unutulmaz cümleyi kurmuştur. Ve onlara cevabı şöyle olmuştur. Her ne kadar şu anda İstanbul'un sahibi onlar gibi görünse de yakında gidecekler. Bu nedenle kendileri burada misafirdir. Bizde de misafirler ağırlanır. Eğer arzu ederlerse onlar benim masama buyurabilirler, der Mustafa Kemal Atatürk. İşte bu olayın geçtiği otel Perapalas'tır. Ancak onun 101 no'lu odasında öyle bir hediye var ki Atatürk'e hediye edilen, işte o sizi çok şaşırtacak. Çünkü üstündeki detaylar bize bir hikaye anlatıyor.

1929 yılında bir Hindistan miracesi çok sevdiği Atatürk'ü ziyaret etmeye karar verir. Bunun için de kâininden bir şey rica eder. Atatürk'e hediye edeceği halının üstündeki motiflerin nasıl olması gerektiğini kendisine söylemesini ister. Kâin gerekli işleri yaptıktan sonra üstünde neler olması gerektiğini mihracıya söyler ve buna göre de iki tane halı dokutur mihracı. İşte onları yanında getirir ve Atatürk'e hediye eder. İşte ne olursa bundan sonra olur. İşte bu iki halı belki de Pera Palace Oteli'nin ve belki de 101 No'lu Oda'nın en ilginç parçası olarak karşımızda durur. Çünkü üstündeki detaylar birer semboldür ve her biri bize bir hikaye anlatır. İşin ilginç yanı anlattığı hikaye gerçeğe çok yakındır. Örneğin bir halının üstünde bir saat vardır. Saat 9'u 7 geçmektedir. Her ne kadar Atatürk 9'u 5 geçe vefat etmiş olsa da tıpta beyin ölümünün 2 dakika sonra gerçekleştiği gibi bir söylence vardır. Ve saat 9'u 07 geçmektedir. Bunun haricinde üstünde bolca kasımpatı çiçeğinin motifleri işlenmiştir. Kasımpatı Kasım ayında açar ve cenaze çiçeği olarak bilinir. Ölüm çiçeği olarak bilinir. Yine üstünde pek çok motiften biri de kanatları kapalı kuşlar ve hortumları eğilmiş, kapanmış fillerdir. Her biri suskunluğu, ölümü anlatan sembollerdir. Ama bunun yanında bir de 10 tane sönmüş mum olan bir şamdan vardır. 10 mumun olduğu bu şamdan belki de Kasım ayının 10'lu kasımpatılarda Kasım ayını anlatmaktadır. Ama bütün bunların yanında bir başka halı daha vardır ki o bize daha çok umut vermektedir. O halıda ise bu mumlar yanmaktadır. Yine kuşlar vardır ama bu sefer o kuşlar kanat çırpmaktadır. Her ne kadar Atatürk vefat etmiş olsa da bu halıya baktığımızda onun hala yaşadığını, en azından içimizde, zihnimizde yaşadığını bu halı sayesinde anlıyoruz. ...101 No'lu Oda'da sergilenen eşyaların en ilginçlerinden biri de Atatürk'ün giydiği kıyafetler. Atatürk Orman Çiftliği'nde giymek için rahat kıyafetler diktirmek ister. Bunun içinde bir terzi kız bulunur. Ve ona işte burada sergilenen kıyafetler diktirilir. O kadar beğenir ki Atatürk, daha sonra ordumun giyim kuşamını da sana yaptıracağım der. İşte o terzi kız Coco Chanel'dir.

Pera Palace Oteli'ni burada sonlandırdık. Buradan sonra artık Mısır Apartmanı'na geçiyoruz. Mısır Apartmanı tıpkı burası gibi bize yine bolca hikaye anlatacak.

Perapalas Oteli'nden ayrıldık. Şimdiki durağımız Mısır Apartmanı. Orası da tıpkı Perapalas gibi hikayesi bol bir mekan. Tarih, efsane, söylence, insana dair ne varsa hepsi yapılarla, binalarla yakından ilişkilidir. İşte Mısır Apartmanı da onlardan biri. Şimdi onun için ona doğru yolculuğumuza devam ediyoruz.

Şu anda Mısır Apartmanı'nın önündeyim. 1905 yılında inşaatı başlar ve 5 yıl sürer. Yaptıran ise Mısır İdivi Abbas Halim Paşa'dır. Ermeni bir mimara burayı inşa ettirir. Ve o günden bugüne 100 yıl boyunca pek çok ünlü misafiri olur. İşte onlardan biri de 1930 yılında 10 yıl kaldığı Mısır'dan dönüp burada bir daireye yerleşen ve burada hayatı gözlerini yuman Mehmet Akif Ersoy'dur.

Mısır Apartmanı'nın en ünlü konuklarının başında Mehmet Akif Ersoy'un geldiğini söylemiştim. Ama ondan önce biri daha vardır. O da Mithat Cemal Kuntay'dır. Kendisi şair, hukukçu ve yazardır. Özellikle bir romanı vardır. Üç İstanbul. Son dönem İstanbul'u üç ayrı yönetim üzerinden anlatır. Ama önemli eserlerinin başında da biyografiler, monografiler gelir ki bunlardan 3-4 tanesi Mehmet Akif Ersoy içindir. Kendisini çok sever, yakın dostlardır. İşte bu binada Mehmet Akif Ersoy yerleşmeden çok önce bir yemek daveti verir. O yemek davetinin fotoğrafını biraz sonra göstereceğim. Mithat Cemal Kuntay'ı şu dizelerden tanıyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Daha çok vatanseverlik şiirleri, hamaset şiirleriyle tanınan Mithat Cemal Kuntay özellikle bir şiiriyle dikkatleri üzerine çeker. O şiir 30 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde Atatürk tarafından son iki mısrası okunan Yurt Hisleri, Yurt Duyguları adlı şiirdir. Ve o şiirde bakın o iki mısra neler söylüyor. Ölmez bu vatan, varsayalım ölse bile çekmez dünyanın bedeni bu kocaman tabutu. İşte bu şiirle daha da tanınır hale gelmiştir. Ve buraya yerleştikten sonra 1924 yılında bir yemek daveti verir. O da Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı Safahat'ın 6. bölümü, Asım'ın adına verilen bir yemek davetidir. Ve o yemek davetinde kimler yoktur ki? Gelin o yemek davetinin fotoğrafına yakından bakalım ve hikayesini onun üzerinden anlatayım size.

İşte o sözünü ettiğim yemekten kalan yegane hatıra. 1924 yılında Safahat'ın 6. kitabı Asım için verilen yemek daveti. Yemek davetini veren burada yaşayan Mithat Cemal Kuntay'dır. Ancak bu resimde dönemin çok önemli edebiyatçıları vardır. Cenap Şahabettin masanın en başında oturmaktadır. Hemen onun yanında Abdülhak Hamit Tarhan, namı diğer Şair-i Azam. Öbür tarafa geçtiğimizde ise baş köşede Mehmet Akif Ersoy'u görürüz. İşte bu yemek davetinden kalan bu resim aslında bize pek çok hikaye anlatmaktadır. Ama önce adına yemek daveti verilen, yemek verilen Asım'dan bahsetmek istiyorum. Asım, Fatih'te bir evde geçen dört kişi arasındaki konuşmaları anlatır. Ama bu konuşmalar bize Doğu-Batı sentezini ve biraz da ara bir dönemi anlatması bakımından ve verdiği önermeler açısından oldukça önemli bir kitaptır. Önemli bir bölümdür. Safahat'ın önemli bölümlerinden biridir. Bu dört kişi Köse İmam, Hocazade ve Asım'dır başrolde olanlar. Asım çocuklarından biridir ve işte Asım'a Berlin'de bilim okumasını önerir. Ve öneri zaten bize çok şey anlatır. Anlattığı şey bilimi öğrenelim, İslam'a dayanalım ve İslam'la birlikte yaşayalım. İşte Mehmet Akif Ersoy'un da yapmak istediği tam da buydu. Doğu Batı arasında bir yerde duruyordu. Ve bunu yaşamından da anlıyoruz. Bir tarafta Neyzen Tevfik gibi bir adamla arkadaştı. Yine bir tarafta Abdülhak Hamit Tarhan gibi bir monşer sayılabilecek Batı dünyasını temsil eden bir kişiyle yine yakın dostu. Ama öbür taraftan da yine bir takım tarikat ehliyle de yakın arkadaşlıkları vardı. İstiklal Marşı'nı yazarken bakın başına neler geldi. Artık bu ülkenin bir İstiklal Marşı'na ihtiyacı vardır. Bunun için meclis tarafından bir yarışma açılır. Öncesinde edipler yani şairler Çanakkale Şehitliği'ne ziyaret ettirilir ve ardından şiirler tek tek gelmeye başlar. Ancak içlerinde dişe dokunur bir şey yoktur. Abdullah Supi Bey bu şairin aslında Mehmet Akif Ersoy olmasını çok önceden dilemiştir, istemiştir. Ancak gelen şiirler arasında maalesef onun imzası olan bir şiir yoktur. Bir gün Balıkesir mevzusu Asan Basri Bey ile karşılaşırlar, Abdullah Supi Bey. Asan Basri, Mehmet Akif Ersoy'un yakın dostudur ve ona durumu anlatır. Der ki Asan Basri, yarışmadan rahatsızlık duymaktadır Mehmet Akif. Sebebi de verilen para ödülüdür. Böyle milli bir vazife için para ödülünün verilmesi ona ters gelmiştir. Bu nedenle bir şiir yazıp göndermemiştir. Daha sonra Abdullah Supi Bey devreye girer ve bu işin halledilebilecek bir mesele olduğunu söyler. Mehmet Akif'le iletişime geçerler ve beklenen şiir gelir. İşte o

Bu şiir İstiklal Marşı'dır. Ve ardından meclis kürsüsünde şiir okunur ve kabul edilir. Alınan 500 liralık ödül Mehmet Akif Ersoy tarafından bugünün Kızılay'ı olarak bildiğimiz o gün adı İlahi Amer olan cemiyete bağışlanır. Bu binanın sahibinin Abbas Halim Paşa olduğunu söylemiştim. Kendisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın soyundan gelmektedir. Ve Mısır'da inanılmaz bir mal varlığı vardır. Aynı şekilde İstanbul'da da pek çok yerde mülklere sahiptir. Kısacası çok zengin bir kişidir. Mehmet Akif Ersoy ise fakir bir şairdir aslında. Ama ikisi yakın dostlardır. Ve o kadar yakınlardır ki Mehmet Akif Ersoy kızlarına edebiyat dersi vermektedir paşanın. Ayrıca Hoca Halil Rıza da kızlarına resim dersi vermektedir. Kızlarını edebiyatla, sanatla iç içe yetiştirmek niyetindedir. Bu kadar yakınlıklarından sonra 1920'lerin ikinci yarısında Mehmet Akif Ersoy İstanbul'daki bir takım olaylardan rahatsızlık duyar ve Mısır'a gider. Onun davetlisi olarak. Ve Mısır'da daha önce de birkaç kere gitmiştir ama bu sefer 10 yıl kalır. Ve 1936 yılına geldiğinde Mısır'da uzun süre yaşayan yabancılarda görünen siroz hastalığına yakalanır. Bu hastalığın sebebi belki de çöl kumlarıdır, bilmiyoruz. Ama Mehmet Akif Ersoy bu hastalıktan sonra 1936 yılında, Haziran ayında İstanbul'a döner. Ve Abbas Halim Paşa onu bu daireye yerleştirir. Ve Aralık ayına kadar burada yaşar. Aralık ayı geldiğinde ise artık bu dünyaya veda etme zamanı gelmiştir Mehmet Akif Ersoy için. Ve nitekim burada hayata gözlerini yumar. Ardından onun daha tabutu buradan çıkarılmadan Mithat Cemal Kuntay apar topar gelir. Yerde tabut durmaktadır ve başında insanlar ağlamaktadır. Bakın o sahneyi Mithat Cemal Kuntay nasıl anlatıyor. Akif, benim doğduğum aynı ayın aynı gününde bir zamanlar oturduğum Mısır apartmanında, benim yatak odamda, benim yattığım yerde ölüyordu. Sadece bunlarla değil, ardından bir de şiir yazar. O da Vefatına Tarih ismini taşımaktadır. Bakın o şiirde bu ölümü nasıl anlatmış. Toprak, onu sen kol kanat ol, öyle kucakla. Bilmezsin o gökten de adından da temizdi. Ey yeryüzü, mabet kesilip Tanrı'ya yüksel. Koynunda yatan gölge bizim Akif'imizdi. Mısır apartmanındaki Mehmet Akif Ersoy ana evinden ayrılmadan önce 1924'teki o yemek masasında bulunan iki kişi arasında geçen biraz da gülümseten bir hikayeyle buradan ayrılalım dilerseniz. Yemek masasındaki diğer iki kişiden biri Makber şiirinin yazarı Şair-i Azam Abdülhamit Tahran'dır. Diğeri ise Sami Paşazade Sezai'dir. İşte her ikisinin arasında geçen bir hikaye belki de bir söylence bugüne kadar gelmiştir. Abdülhamit Tarhan eşini kaybettikten sonra Paris'e gider. Ve onu ziyaret için başka bir şehirde görev yapan Sami Paşazade yanına gider ve gördüğü manzara onu şaşırtır. Çünkü gördüğü kişi karısını, eşini yeni kaybetmiş gibi biri değildir. Her zamanki gibi çok şıktır ve kolunda da siyahi bir hatun vardır. Onun bu halini görünce yanaşır ve sorar bu hal nedir diye. Abdülhamit Tarhan'ın verdiği cevap çok ilginçtir. Biliyorsun Sezai'cim, eşimi yeni kaybettim ve yastayım. Bu yas durumunu gösterebilmek için yanıma siyahi bir hatun aldım der.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Merhaba, ben Ela Tokyos.
6: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisidir? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
6: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
6: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
1: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.

Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda...

0: her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
2: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
1: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
1: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
1: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
1: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
3: Şipşak

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Süper Kumbara başlıyor.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
12: Armut piş ağzıma düş.
13: Dört arkadaşımızla birlikte.
12: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
13: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
13: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik.
15: Abacus.
12: Kasa.
15: Marul.
12: Kumbara.
13: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara.
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
18: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
19: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
9: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
18: Ben Ömer Necati Albayrak.
19: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
18: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
19: Gün ilk dakikada başlar.
9: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
10: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
20: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
19: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
21: Rivayetleri.
20: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
21: Söylenceleri.
20: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
21: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
20: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
21: Ömer Kokalla Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
22: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
23: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
23: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
24: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
25: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
26: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
26: Otel mi? Trivago.
27: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
28: Neydi bu?
29: Evet, bu ne?
28: Nedir bu?
29: Kukla mı? Şırk. Cadı, canavar.
28: Cadı mı?
30: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
27: Eğlenceli cevaplar.
28: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı paraçılayacağım, geçeceğim.
27: Kahkaha attıran görüntüler.
30: Var mı daha şey?
29: Bitti. Bitti. Bay bay.
30: Tamam. Ben artık anlamı
27: bil bile bilirsen

0: her cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
14: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Pera Palace Oteli'nden başlayan yolculuğumuz Mısır Apartmanı'na kadar sürdü. Yolculuğumuz boyunca yine rivayetler, söylenceler, efsaneler bizlere eşlik etti. Bir başka gezide tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Tuğçe'nin mutfağına hoş geldiniz. Çok güzel, keyifli, sağlıklı bir gün olsun efendim. Bugün yine benim tatlı hanımlarımdan bir konuğum gelecek. Gerçi ilk defa karşılaşıyoruz ama sosyal medyada gördüğüm ve takip ettiğim kadarıyla çok hoş bir hanımefendi. Kim benimle beraber oluyor bugün? Tülay Etkin. Bence hemen davet edeyim, yapalım şöyle güzel yemeklerimizi. Buyurun Tülay Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk,
0: nasılsınız?
1: Merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Bir heyecan var mı? Sordum.
1: Birazcık var sanki, evet.
0: Birazcık var mı? Beraberce sohbet ede böyle bir abla kardeş tadında programımız akacak, gidecek.
1: Anlaştık, tamam. Anlaştık. Çok sevinirim.
0: Evet, öyle olacak. Rahat olun lütfen. Tamam. Peki seyircilerimize söyleyelim bakalım ne yemekler yapacağız bugün sizin ellerinizden.
1: Valla harika bir taze soğanlı mısır ekmeği yapacağız.
0: Ay, bayağı
1: bugün.
0: Bayağı kek gibi bir şey.
1: Bayağı
0: güzel
1: kek
0: bir şey
1: gibi olacak ve çok güzel.
0: Biraz dereotu da var içinde.
1: Mutfağından. Dereotu, maydanoz ve tabii ki seyircilerimiz isterse başka şeylerde, başka yeşilliklerde koyabilirler.
0: Sonra ne yapacağız?
1: Sonra şöyle pratik yollu bir alinazik yapacağız.
0: En iyi bildiğim yemeklerden biridir bu arada. Çok sevindim.
1: İyi, süper.
0: Böyle
1: tamam.
0: Hikayesini anlata anlata alinaziğimizi yaparız.
1: Aynen öyle. Alinazikten başlarız.
0: Evet.
1: Ondan sonra son derece sağlıklı bir salata tarifim var. Kırmızı fasulye salatası yapacağız. Yine o da bol yeşillikli, güzel, fresh bir salata.
0: Evet, protein açısından da et yemeyenlere bir alternatif
1: aynen
0: olabilir
1: öyle,
0: mesela
1: evet,
0: kırmızı
1: evet
0: fasulye. Hemen söyleyelim.
1: Aynen.
0: Ama ilk olarak ne yapıyoruz? Bu taze soğanlı, yeşillikli, dereotlu, maydanozlu
1: mısır ekmeğimizi yapıp fırına atıyoruz.
0: Şöyle bir alalım o zaman
1: tabii
0: size.
1: Ki.
0: Efendim mısır ekmeği yapıyoruz ama ne dedik? Bu bildiğimiz mısır ekmeklerinden farklı. Malzeme listesi ekrana geliyor ve ben de ölçülerini size sayıyorum. 1,5 su bardağı buğday unumuz var, 1,5 su bardağı mısır unu, 1,5 su bardağı yoğurt, 2 adet yumurta, 6 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, 1 yemek kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı tuz,
1: evet,
0: 3-4 dal taze soğan, 1 çay kaşığı karbonat, 1 yemek kaşığı limon suyu, 6-7 dal maydanoz ve 6-7 dal da dereotumuz var.
1: Aynen
0: bu
1: öyle
0: kadar.
1: Aynen öyle. Şimdi önce yeşilliklerimizi doğramayla başlayalım. Ondan sonra hepsini bir araya getireceğiz.
0: Bu bıçağı mı istersiniz? Bu bıçağı mı istersiniz yoksa bunu mu istersiniz?
1: Hangisini
0: yani, seçersiniz? Buyurun.
1: Şunu alsam daha iyi
0: tamam,
1: olacak.
0: Tamam.
1: O zaman ben hemen taze soğanları doğramaya başlıyorum. Bunları ince ince ilk önce bir doğrayalım.
0: İyice küçük küçük doğrayacağız.
1: Evet,
0: incecik
1: minik minik
0: incecik,
1: yani,
0: değil mi?
1: Biraz dişe gelecek ama çok da
0: hissetmeyeceğiz.
1: Aynen, çok da iri olmayacak.
0: Evet hanımlar, sevgili sadece hanımlar da hitap ediyorum ama beyefendiler de izliyor tabii ki bizi.
1: Tabii.
0: O zaman şöyle genel bir şey söyleyelim. Sevgili seyircilerimiz, bence kalemi kağıdı hazırlayın. Mısır ekmeğini ben çok çok çok severim hakikaten.
1: Biz de çok seviyoruz, eşim de çok sever, ben de çok severim. Eşim de zaten şu an bizi mutlaka izliyordur. O
0: selamlar,
1: da yemek yapmayı...
0: eşinizin adı nedir?
1: Vecdi.
0: Vecdi Bey, buradan selamlarımızı evet gönderiyoruz size. Eşinizle beraber güzel bir program oluyor gerçekten. Ve bu mısır ekmeğinin hakikaten bayağı farklı bir versiyonu.
1: Yani evet, Ege Mutfağı'nın yer aldığı böyle bir kitabım vardı elimde.
0: Hı hı.
1: Orada gördüm bunu, çok da etkilendim açıkçası. Ben yeşillik çok seviyorum.
0: Ben de. Nerelisiniz?
1: Ben Arnavut asıllıyım.
0: Arnavut, evet.
1: Ama Ege'yi çok severim.
0: Ege mutfağını seviyorsunuz.
1: Evet, çok severim.
0: Daha hafif bir mutfaktır ya Ege mutfağı. Belki sizde o daha hafif mutfağı
1: evet, biz de birazcık hamur ağırlıklı olduğum için Arnavut mutfağında.
0: O başlak börekleri
1: ya,
0: değil mi? Ah çok da güzel olur ama.
1: İşte anneciğim yapar onları.
0: Ay anneciğinizi de alalım bir gün.
1: Aa vallahi memnun
0: alalım
1: olur.
0: Anne kız alalım. Maşallah. Anneciğinize de buradan hürmetler, selamlar.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Öyle güzel bir mısır ekmeği, farklı bir mısır ekmeği sizi bekliyor. O yüzden bence kalemi kağıdı hazırlayın derim ben. Şu anda taze soğanlarımızı doğruyoruz.
1: Evet, birazcık,
0: yeşilliklerimizi.
1: Evet, doğrama işi azıcık uzun sürse de bunları böyle incecik incecik doğramakta çok büyük fayda var. İçine dağıldığı zaman harika oluyor. Bu taze soğanın kokusu da
0: çok severim taze soğanı.
1: Zaten mest oluyor. Şu görüntü bile yetiyor.
0: Yetiyor.
1: Bakar
0: gerçekten
1: mısınız
0: öyle. Şimdi,
1: şunları bir başka bir kaba alalım mı yoksa
0: tabii
1: ben
0: ki,
1: buradan devam edeyim mi?
0: Alabiliriz. Siz devam edin. Ben size hemen arkadaki dolabımdan kabımı getiriyorum.
1: Süper.
0: Şimdi dereotunu doğruyoruz. Ardından
1: aynen
0: da maydanozu.
1: Benim dereotunu da incecik incecik doğruyorum.
0: Evet. Şöyle bir kap getiriyorum size. Yeterli olacaktır
1: tabii,
0: herhalde
1: tabii,
0: içine.
1: Tabii, tabii, tabii.
0: Peki Başka nelerimiz var? Mısır unu var ama normal unumuz da var değil mi bu ekmekte?
1: Normal unumuz da var ama ben özellikle onu buğday, tam buğday unu kullanıyorum. Biraz daha lezzetli oluyor gibi geliyor bana beyaz una nazaran.
0: Nazaran diyorsunuz. Belki mısır unuyla yakışması daha iyi oluyordur. Çok
1: evet,
0: hani
1: evet.
0: Bilmiş gibi konuşmak istemiyorum. Tamamen bir tahmin. Estağfurullah
1: tabii ki.
0: Evet, bu tamamen bir tahmin. Ama şöyle bilirim ben, umarım da yanlış bir şey de söylemiyorumdur. Mısırı zannediyorum glutenle karşı hassasiyeti olanlar da yiyebiliyor. Mısır
1: evet.
0: ununu.
1: Evet,
0: mesela öyle de
1: ben...
0: söyleyeyim.
1: Glutene hassasiyetim yok ama romatizmal bir rahatsızlığımdan dolayı bir süredir glutensiz besleniyorum. Dolayısıyla mısır ununu çok seviyorum.
0: Evet, işte mısır unu yiyorsunuz, kara buğday yiyorsunuz.
1: Kara buğday, greçka,
0: evet,
1: evet.
0: Evet, onların hepsi
1: öyle.
0: Gluten yani, barındırmayan yiyeceklerin, besinlerimizden
1: artık
0: diyebiliriz.
1: Börekleri, lahmacunları, su böreklerini unuttum.
0: Unuttun. Ya tabii çok lezzetli onlar. Ben de hamurcu olduğum için çok
1: değil
0: severim
1: mi?
0: Ama ne kadar az yersek, ne kadar

0: böyle yeşillik, işte iyi bence protein alırsak.
1: Bence de sağlık için bunlar bence çok daha faydalı. Bana ben de öyle geliyor. Düşünüyorum. Aynen öyle. Yani önceden böyle yiyordum, çok rahatsız hissediyordum kendimi.
0: Bir şişkinlik mi oluyordu mesela?
1: Çok rahatım. Ne şişkinliğim var, ne ağrımsızım var, hiçbir şeyim yok.
0: Kalmadı.
1: Sağlıklı gibi geliyorum.
0: O zaman işte seyircilerimize belki uzmanlarına danışarak bu problemleri, hani böyle problemleri tabii, varsa tabii, sizin tabii. gibi belki bu çözüm yollarından aynen, biri olabilir. Aynen. Ama tabii ki biz bunun uzmanı değiliz, yok, uzmana asla. Danışmakta fayda var. Evet, yeşilliklerimizi doğradık.
1: Evet, şimdi. Yeşilliklerimiz burada kalsın, onları en son içine ilave edeceğiz. Burada ilk önce yumurtalarımızı kırmayla başlıyoruz.
0: Tamamdır. İki yumurtamız var efendim.
1: Evet.
0: Ne yapıyoruz? Tekrar ediyorum. Böyle taze soğanlı, bol yeşillikli, dereotlu, maydanozlu güzel bir mısır ekmeği yapıyoruz. Evet, alıyorum hemen bunu.
1: Ben öncelikle yumurtalarımı birazcık çırpacağım. Hı hı.
0: Sonra yağımızı ilave edeceğiz zannediyorum.
1: Ondan sonra bal.
0: Bal. Bir evet. de bal da var içinde. Evet. Bal niye
1: şeker
0: var mesela?
1: Şeker yok, bal var işte. Ben böyle yapıyorum.
0: Yok, ben
1: yine şeker kullanmadım.
0: Ben de kullanmamaya özen evet. gösteriyorum ama şeyi merak ediyorum aslında ben. Hani bu tuzlu bir şey değil mi? Aslında olmuyor şey bal girince
1: tuz
0: işin içine.
1: Tuz da atacağız içine biraz tabii ki.
0: Ortada bir tadı ortada var bir aslında. Tadı.
1: Ama mısır ekmeğinde şeker vardır zaten. Hı hı. Ben buna rafine şeker yerine bal koyuyorum.
0: Bal koyuyorsunuz.
1: Bu
0: çok
1: benim
0: da iyi
1: tercihim.
0: Yapıyorsunuz.
1: Hı hı. İnşallah beğenirsiniz.
0: Beğeniriz. Beğenmezsiniz.
1: Şimdi önce hı hı. balımı atıyorum içine.
0: Tamam. Ben bir kaşık yardımıyla.
1: Olur. Süper olur.
0: Şu şundan tahta kaşık.
1: Atabiliriz aslında.
0: Şöyle.
1: Tamam.
0: Yardım edeyim. Bala da hep tahta kaşık zaten şey yapın derler ya.
1: Doğru.
0: Değdirin dokunurun.
1: Evet. Hı hı.
0: Şöyle birazcık daha da kaldı. Şöyle yapabilirim.
1: Şunu sürtelim. Hı hı. Süper. Tamam.
0: Buyurun.
1: Şimdi yoğurdumu koyuyorum.
0: Hı hı. Yoğurt fark eder mi yani? Süzme yoğurt vesaire bir şey
1: süzme
0: olması gerekir mi?
1: Süzme yoğurt da olsa daha iyi,
0: i̇yi olur.
1: Olur. Biraz hı hı. daha az sulanır.
0: Hı hı.
1: Şunu da size verebilirim.
0: Tabii. Yoğurdumuzu ilave ettik,
1: şimdi
0: balımızı
1: sizden,
0: ilave
1: evet,
0: ettik tabii ki.
1: Ricam olacak.
0: Tabii ki. Senden ya Tuğçe. Tuğçe abla Tuğçe.
1: Karbonatın içine limonu atıp birazcık
0: kabartalım kurutup. Değil mi
1: evet,
0: karbonatı?
1: Aynen.
0: Evet. Çok tatlı değil mi benim
1: çok.
0: Böyle malzeme kaselerim?
1: Harika, çok
0: şekerli.
1: Güzel, evet.
0: Hani böyle
1: çok sevdim.
0: Bulduncuk gibi. Bütün şeylerimi böyle mutlu mutlu.
1: Şimdi buraya yağımı da koyuyorum.
0: Eritilmiş tereyağımızı da koyuyoruz.
1: Eritilmiş tereyağımız var.
0: Ay özür
1: var.
0: Dilerim. Tereyağımızı
1: Ziyan
0: ilave ettik. Evet, o çok dikkat ettiğimiz
1: çok.
0: Önemli detaylardan
1: aynen,
0: bir tanesi.
1: Ben onun üzerine çok duruyorum.
0: Evet.
1: Şimdi
0: mısır unumuzu ilave ediyoruz. Evet. Ben yardımcı olayım mı isterseniz yavaş
1: şimdi
0: yavaş
1: dökmek
0: için?
1: Ben kıvamına göre birazcık yapmak istediğim için istersen.
0: Vermedi bana. İnatla vermedi, tuttu.
1: Ama kıvamını göreceğim ya.
0: Doğru, haklısınız. Evet. Şimdi kıvamı nasıl olacak?
1: Kekten biraz daha kalın.
0: Kekten biraz
1: kek daha... Kek kıvamından biraz daha kalın olacak.
0: Hı hı. Şimdi tam buğday ununu ilave
1: evet.
0: ediyoruz. Sonra da içine bu doğradığımız yeşilliklerimizi koyacağız.
1: Evet.
0: Sonra
1: şuradan
0: bu... istediniz?
1: Bir parçacık tuz bana... Süper. Biraz daha. Tamamdır.
0: Yeterli midir?
1: Yeterli.
0: Tamam. Evet. Tuzumuzu da ilave
1: şimdi
0: ettik.
1: Şimdi kabartma tuzumuzu, yani karbonatımızı.
0: Karbonatımızı ilave ediyorum.
1: Şöyle ben yine. Aa geldi bile
0: geldi.
1: Vallahi süpersin.
0: Evet. Kabartma tozunu da koyduk ama içine limon suyu koymuştuk. Biraz onu köpürtsün diye.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Biraz daha.
0: Birazcık daha mısır ununu ilave ediyoruz.
1: Evet.
0: Ay şu an böyle bir
1: ya bunun ölçüsü var ama sürekli işte yoğurdun sulu olmasıyla alakalı hı-hı. olur.
0: Biraz undan una göre de değişiyor onların su
1: tabii.
0: tutması.
1: Tabii, tabii,
0: o yüzden
1: kontrol ederek yapmakta fayda
0: evet,
1: var.
0: Evet, yavaş yavaş ekleyerek yapmakta fayda var.
1: Aynen öyle. Evet. Şimdi birazcık da bundan koyalım.
0: Yine tam buğday unumuzdan koyuyoruz. Hı-hı. Ve kıvamını
1: bence yeterli
0: almasını bekliyoruz.
1: Geldi.
0: Evet. Şimdi fırın tepsimize kaç derecede pişecek?
1: Fırınımızı
0: bir açalım.
1: Açalım.
0: Açık
1: evet.
0: zaten fırınımız.
1: 180'i
0: evet.
1: ayarlayabiliriz.
0: 180'deydi. Bir daha
1: tamam.
0: kontrol edeyim. Yok 200'deymiş. 180.

0: getirdim fırınımızı.
1: Tamam. Şimdi yeşilliklerimizi alalım içine.
0: Hemen ilave edelim yeşilliklerimizi. Çok da güzel görünüyorlar zaten. Maydanozu da koyalım.
1: Evet. Şimdi bir spatula alacağım ben Mümkün.

0: sizde.
1: Ya evet. Benim annem de öyle. Benim annem de çok güzel yemekler yapar.
0: El vermiş size, geçmiş demek
1: çok şükür,
0: ki.
1: Çok şükür, çok şükür. Çok mutluyum o yüzden.
0: Şimdi fırına verdikten sonra mısır ekmeğimizi biraz böyle sizi de tanımak istiyorum. Sadece böyle yemek yapın gidin istemiyorum.
1: Tamam, anlatırım
0: ben de. Çocuklarınızdan, bu yemek hikayenizden tamam. Hepsinden bahsedelim.
1: Tamamdır, anlaştık.
0: Evet efendim, yeşillikleri de koyduk.
1: Şimdi bir şey rica edeceğim.
0: Tabii.
1: Şurada bizim bir fırçamız vardı. Bunun etrafına hafif bir yağ sürelim. Hı hı. Yeşillikler deyip orada yanmasınlar diye.
0: Buraya koyuyorum ya.
1: Tabii, tabii.
0: Bir mahsuru yok değil
1: yok,
0: mi sizin için?
1: Yok yok, siz koyun, ben hallederim istersen.
0: Tamam, yok şöyle kenarına.
1: Aynen öyle.
0: Yapışmaması için. Aynen. Yağlıyoruz.
1: Normalde yağlamıyorum ama bunun içinde yeşillikler var ya.
0: Yapışması daha kolay.
1: Evet, hemen yapıştı ve yeşillikler yandı.
0: O yüzden de yağlayalım içinde yeşillikler süper. Olduğu için. Yeterli midir sizce?
1: Bence yeterli.
0: Her tarafını
1: şuna şimdi
0: yağladık.
1: Yeşillik girdiği için biraz daha un ilave edebilirim.
0: İstedi un diyorsunuz.
1: Tabii. Hı hı. Dediğim gibi bu sürekli kontrol ederek
0: yapılması gereken bir ekmek.
1: Hı hı. Evet.
0: Evet, bitmek üzere mısır ekmeğimiz. Şimdi fırın tepsisine koyacağız. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında. Hani fırından fırına farklılık gösteririm ortalama.
1: Gösterebilir ama dakika. Ortalama bir 30-35 dakikayı bulmaz diye düşünüyorum.
0: Sonra
1: kontrol ederiz.
0: O pişerken biz de Ali Nazi'yi yaparız.
1: Ay evet.
0: Çok severim. Antep'in çok sevdiğim yemeklerinden bir tanesi.
1: Aynen, aynen.
0: Onu böyle övmeye yaparken devam edeceğim. Şu an mısır tamam. ekmeğine haksızlık etmeyeyim. Evet. Ben yardım edeyim mi?
1: Şöyle atayım ben.
0: Evet. İsterseniz ben şöyle gördüğüm için bir sıyırayım.
1: Evet.
0: Spatula yardımıyla.
1: Bayılacaksınız bu ekmeği.
0: Yiyeceğim zaten. Heyecanla bekliyorum. Biraz tamam. Tahta spatula olduğu için şey oldu. Biraz kaşık yardımıyla şu kalanları da alırım ben.
1: Olur. Sevinirim. Hı-hı.
0: Evet. Evet. Şöyle. Cam kabımızda son kalanları. Şöyle. Hı-hı. Tamam sanki değil mi?
1: Tabii
0: böyle
1: ki.
0: Böyle kabaracak o fırına girince. Ali Nazi'nin yanında da güzel olur diye
1: evet,
0: düşünüyorum.
1: Evet, çok yakışacak. Evet bence
0: bir
1: de.
0: Menümüz böyle çok tamamlayıcı olmuş aslında. Salatamız, değil güzel mi? Bir ana yemeğimiz.
1: Aynen.
0: Yanında da böyle havalı bir ekmeğimiz. Gayet lezzetli oldu.
1: Şunu da şöyle atalım.
0: Evet.
1: Tamam.
0: O zaman ben fırına geçiyorum.
1: Efendim. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim aslında. Ne tatlısınız. Hazır ekmeğimiz 180 derece, 15-20 dakika koyalım, pişecek, kapatalım. O zaman ikinci yemeğimiz
1: bunları
0: neydi? Gelin,
1: kaldıralım.
0: Bunlar böyle kalabilirler. Şimdi
1: tamam.
0: Geçelim Ali Nazi'ye.
1: Evet.
0: Evet, ne demiştik? Antep'in meşhur yemeklerinden, en güzel yemeklerinden güzel de bir hikayesi var. Ama
1: çok.
0: Değil mi? Hikayesine geçmeden önce diyorum ki ben bir malzeme listesini
1: tabii
0: seyircilerimize
1: ki.
0: Verelim.
1: Tabii
0: bu arada
1: ki.
0: Yazın ben de yaptım Ali Nazik programımda. İzlememişsiniz beni. Ali Nazik efendim, 250 gram dana kıymamız var, yarım kilo patlıcanımız var, 5 yemek kaşığı yoğurt, 2-3 diş sarımsak, 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı acı biber salçası, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da kimyonumuz var. Sanki bu kadar.
1: Evet.
0: Değil mi malzemelerimiz?
1: Evet, bu kadar.
0: Şimdi neler yapıyoruz?
1: Şimdi burada...
0: Bir kıymayı kavuralım
1: zaten,
0: sanki.
1: Zaten evet, kıymamızı kavuracağız. Burada Hı-hı. patlıcanlarımızı zaten közledik, hazırladık biz. Bunları Hı-hı. biraz çatalla ezeceğim
0: küçük,
1: ben.
0: Küçük küçük küçük küçük.
1: Evet, yani bunun için de ezebilirim. Ama tabii öncelikle biz...
0: Kıymamızı bir kavuralım.
1: Kıymamızı kavurmaya başlayalım.
0: Biraz sanki yağ koyalım ama.
1: Tabii
0: değil mi?
1: Tabii. Hı-hı. Tabii biraz.
0: Çünkü dana kıyma zaten az yağlı. Evet. Şöyle.
1: 2-3 yemek kaşığı olsa yeterlidir.
0: Siz bana tamam dediğinizde.
1: Yeterli bence.
0: Yeterli bence de.
1: Çünkü kıymamız da yağını bırakacak.
0: Ocağımızı açtım.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bir tane tahta kaşık alalım oradan.
0: Hemen tahta kaşıktan bol hiçbir şey yok Tuğçe'nin mutfağında gerçekten. Çünkü daha sağlıklı olduğunu söyledikleri için tencerelerle de
1: aynen,
0: tavalarla
1: aynen.
0: da ilişkisinde.
1: Evet.
0: O yüzden yağımızın kızmasını bekleyip
1: evet.
0: Kıymamızı kavurmaya başlayacağız.
1: Aynen.
0: Aslında efendim ben bunu kendim yazın yaptığımda da...

0: Ali Nazi'yi seyircilerime söylemiştim. Tabii çok kallavi bir adı olduğu için hakikaten öyle de bir yemek. Ama böyle yapımı zor gibi geliyor. Halbuki gerçekten çok,
1: çok basit,
0: pratik.
1: Çok evet. Pratik.
0: Yani bu patlıcan közleme olayı var. Ben mesela fırında daha uzun sürede közlendiği için böyle zamandan kazanmak adına hemen böyle tabii, ocakta tabii. Közlüyorum. Tabii evinde elektrikli ocak olanlar olabilir. Fırında da közlerler. En önemli şey onları böyle minik minik gerçekten doğramak diyeyim. Ve hikayesini sizden dinleyelim hadi.
2: Ya hikayesi benim okuduğum kadarıyla tabii. Hı-hı. Yani çok da emin olmamakla birlikte Sultan Selim Gaziantep'e gitmiş ve orada mükellef bir sofrayla karşılaşmış.
0: Bravo, evet.
2: Orada bu yemeği ikram etmişler. O da bakmış, çok hoşuna gitmiş yemek ve demiş ki kim bu eli nazik bunu yapar?
0: Bravo.
2: Öyle
0: hangi
2: mi?
0: Eli nazik
2: hangi
0: yaptı,
2: eli
0: bu,
2: nazik
0: yemeği
2: yaptı bu yemeği evet. Demiş. Galiba Arapça'da nazik yemek
0: evet,
2: anlamına geliyor yanlış bilmiyorsam.
0: Hangi eli nazik yemek anlamına mı geliyordu? Evet. Hatırlamıyorum. Yanlış
2: öyle
0: bir
2: şey,
0: şey söylemeyelim.
2: Ben
0: evet.
2: De öyle. İşte ondan sonra gel zaman git zaman ala nazik olmuş. En son da Ali nazik
0: günümüzde,
2: olmuş.
0: Ali günümüzde. Nazik olarak gelmiş.
2: Onun için i̇şte, çok etkiler beni bu hikaye.
0: İşte zaten daha önce başka bir programımda da Hünkar Beğendi'nin hikayesini anlatmıştım. Hani hiçbir şey tesadüf değil. Bize anlatılan değil rivayetler, mi? Gerçekler var. O yüzden o hikayeleri dinlemek de bence seyircimize de keyif veriyor. Hem yemek yapıyoruz hem de genel kültürümüz zenginleşiyor.
2: Aynen öyle, değil mi?
0: Evet çok. Şimdi.
2: Bu biraz kıstın.
0: Acaba... Daha büyük ocağı mı alsam? Ne dersiniz?
2: Olur, onu alalım bence.
0: Daha böyle pratik
2: ama
0: oluruz.
2: Ama şey ortada.
0: Efendim?
2: Ha çok açmayalım
0: çok
2: altını.
0: Çok açmayalım,
2: kıymamız
0: kısalım.
2: Kıymamız bir anda yanmasın.
0: Şöyle yapalım.
2: Süper,
0: nasıl?
2: Harikasın.
0: Evet. Ezmeye başlayabiliriz aslında
2: tamam,
0: patlıcanlarımızı.
2: Tamam, ben bir tane çatal alıyorum.
0: Hemen çekmeceden çatal alabilirsiniz.
2: Tamam. Öncelikle şunu alayım önüme. Bunun hı-hı. Bir ezme işlemini yapalım.
0: Evet. Ben bıçakla bana daha kolay gelir o yüzden tık tık tık bıçakla
2: evet,
0: yaparım.
2: O da doğru.
0: Nasıl isterseniz diyelim seyircilerimize. Şimdi ben sarımsak ezeyim size.
2: Ha sevinirim.
0: Aha, benim sevinirim. Sarımsak ezicim meşhur. Bütün ekip tarafından ben... da bilinir.
2: Ben de havanda dövmeyi çok severim onu.
0: Ama bu da geleneksel, keyifli evet, bir evet. Haldir havanda evet, dövmek evet. Hakikaten. Evet şimdi bir bıçak alayım şuradan. Kasemin içine koyayım ben sarımsağı zaten
2: tabii
0: yoğurtla
2: tabii,
0: karıştıracağız.
2: Tabii tabii yoğurdu doğruya koyacağız hı-hı. Ve çırpacağız zaten aynen.
0: Evet şöyle.
2: Evet bu da hazır.
0: Bu da hazır. Sarımsaklarımızı da ezdik.
2: Buna bir parçacık da tuz koyarız. Hı-hı. Ben koyuvereyim.
0: Tabii. Ben koyuvereyim çok tatlısınız. Koyuverin hadi.
2: Koyuverdim.
0: Koyuverdiniz.
2: Tamam şimdi kıymamızı koyalım isterseniz.
0: Evet buyurun. Şimdi bence buradan tutmanızda fayda
2: evet,
0: var.
2: Evet bence de öyle gibi.
0: Evet kaymasın bir sıkıntı olmasın. Şimdi kıyma kavrulurken de ben diyorum ki biraz sizi tanıyalım. Ben Tülay Etkin.
2: Yarışmacı arkadaşlara
0: başarılar diliyorum.
2: 51 yaşındayım.
0: Maşallah uzun ömrünüz
2: evliyim.
0: Olsun.
2: Evliyim çok teşekkür ederim. Bir tane kızım var.
0: Adı nedir?
2: Duygu.
0: Duygu. Kaç yaşında Duygu?
2: 29.
0: Oo yaşıtız hemen hemen.
2: Öyle
0: Duygu.
2: Mi?
0: Evet. Selamlar Duygu'ya da. Evet. O ne yapıyor?
2: Benim kızım da yine medya sektöründe.
0: Aa.
2: Evet. O da dijital medyada çalışıyor.
0: Mutlu.
2: Mutlu. Yani
0: evli,
2: evli değil.
0: Hemen klasik soru. Mutluyla bağdaşan evli mi?
2: Mutlu ve bekar.
0: Evet.
2: Bekar ve mutlu.
0: Evet ben de bekar ve mutluyum. Onu biliyor.
2: Evet. Ben taze evli sayılırım.
0: Nasıl?
2: 4 yıllık evliyim.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Ben de şey anlamadığım için böyle bir ne diyeceğimi de bilemedim böyle bir şey oldum. Ha?
2: Evet ben 3. evliliğim benim.
0: Ay.
2: Kızım ilk eşimdendi. 2. eşimi kaybettim.
0: Allah rahmet eylesin.
2: 4 yıldır da yeni
0: eşinizle.
2: Evli.
0: Ne evet. Güzel. Mutluluğunuz daim olsun
2: amin,
0: inşallah.
2: Amin teşekkür ederim.
0: Böyle keyifli bir hayatınız olsun. Hepimizin
2: amin.
0: Öyle bir hayatı olsun. İyiliklerle dolu bir
2: amin,
0: hayatınız
2: amin,
0: olsun
2: amin,
0: diyelim.
2: Evet.
0: İşte

0: mutfağa giremedim. Hep annem yaptı yemekleri. Ama ben hep çok sevdim yemek yapmayı.
1: Ama iş hayatının yoğunluğunda.
0: Ama iş hayatından ve tekstil sektöründe hani uzaktan belki bir...
1: Çok yoğun olduğunu biliyorum. Evet.
0: Dolayısıyla maalesef hiç mutfağa giremedim.
1: Giremediniz.
0: 30 sene sonunda emekli oldum. Kendimi mutfakta buldum.
1: Ve gerçekten bir rehabilitasyon yöntemi değil mi?
0: Çok. Çok. Yani yemek yapmak ruhumu dinginleştiriyor benim.
1: İyileştiriyor.
0: İyileştiriyor. Evet, çok çok iyi geliyor bana.
1: Peki.
0: Kendimi mutfağa soktuğum zaman vakit o kadar çabuk akıyor ki eşim içeriden soruyor. Neredesin? Ne yapıyorsun? Şunu şunu şunu yaptım. Ooo yapıyor böyle.
1: Ya ne güzel. Peki uzun bir iş hayatınız oldu tekstil sektöründe. Ne istiyorsunuz bu arada?
0: Salça almak istiyorum.
1: Tamam. Salçamızı verelim. Biber salçası.
0: Evet.
1: Aa, bir gelmedi
0: dur,
1: salça.
0: Ben alayım onu.
1: Tamam, durdum. Çok tatlı. 30 senelik iş hayatından sonra bir emekli oldunuz ve mutfağa girdiniz.
0: Aynen öyle.
1: Peki bu sosyal medyadaki aktiflik o nasıl gelişti? Kesin dijital medyada çalışan
0: tabii,
1: kızımız sayesinde.
0: Tabii ki.
1: Evet.
0: Ben böyle yemekler yaptığımı görünce kızım bana hemen bir hesap açtı tabii ki. İşte ondan sonra onu yürütürken olmayacak dedik. Hadi bir blog kuralım dedik. Ondan sonra onu da becerdi çok sağ olsun. Gerçek tarifler verdiğim için yani hep her tarifimi ben kendim deniyorum. Ve öyle
1: şişirme,
0: yazıyorum.
1: Instagram'a yok. Bir şey koymak için tarif yok. Yapmıyorsunuz.
0: Yani çevirme tarifim yok. Hı-hı. Hepsi kendi elimden çıkan tarifler. Dolayısıyla sevildi. İşte,
1: bir kitle oluştu.
0: Bir kitle oluştu, evet. Takipçilerim var çok şükür, sağ olsunlar.
1: Onlarla iletişim halindesiniz. Sorularını cevaplıyor musunuz peki?
0: Hepsinin, tek tek. Ha,
1: çok çünkü benim annem de iyi bir televizyon izleyicisi. İyi bir televizyon izleyicisi demek doğru değil belki. İyi bir yemek programı izleyicisi. Canım annem benim. Çok mutlu ol anneciğim. Birlikte mutlu olalım.
0: Amin inşallah.
1: Amin. Ve hep de böyle bir sosyal medyadan şefleri, işte sizin gibi yemek bloggerlarını takip eder ve yazar. Ve cevap olmadığı zaman çok bozuluyor.
0: Ah canım
1: evet,
0: ya.
1: Evet evet, cevap verelim yani. Soran
0: ya ben hakikaten hepsine cevap veriyorum. Bana
1: çok
0: yazabilir.
1: Çok da iyi yapıyorsunuz. Çok da iyi yapıyorsunuz. Biraz karabiber, pul biber bir
0: tabii
1: şey
0: tabii şimdi
1: istersiniz.
0: Oraya geldik. O yüzden karabiber, tuz.
1: Karabiberimiz. Evet. Şöyle çekme karabiberden koyalım istedim.
0: Tamam. Hı-hı. Tuz alalım
1: şu
0: biraz.
1: Şu ocağı kapatayım mı? İşimiz bitti mi
0: ocakla? Çevireceğim bir daha diye şey yapmadım
1: tamam,
0: ama.
1: Tamam, şöyle tuzumuzu da koyalım. Yeterli olduğunda siz
0: yeterli.
1: Bana. Tamam. Birazcık da pul biber mi acaba?
0: Kimyon, şuradan da kimyon koyalım.
1: Tamam. Birazcık da evet.
0: Yeterli. Hı-hı. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi birazcık daha koyup bunun altını kapatabiliriz.
1: O zaman ben diyorum ki, şimdi sarımsağımı ezmiştim zaten. Şuraya bir suyunu boşaltayım
0: evet, evet,
1: yoğurdu.
0: Evet, aynen. Çok iyi olur.
1: Evet. Tabii bekleyince sulanıyor.
0: Sulandırmasın.
1: Sarımsağımızı ezmiştik, tuzumuzu koymuştuk.
0: Evet.
1: Şöyle
0: tamamdır
1: efendim.
0: Tamamdır bu. Tuğçe'cim tamam. Bunun altını i̇şte, kapatabiliriz.
1: Şuradan kapatabilirsiniz.
0: Kapadım.
1: Evet, kapadınız.
0: Becerdim galiba.
1: Yoğurdumu tamam. Şöyle bir.
0: Şimdi ben onu şununla güzelce
1: bir homojen kıvam yapayım diyorsunuz.
0: Istiyorum.
1: Tamam, buyurun.
0: Mümkünse.
1: Tabii ki. Hı. Siz onu krema yapın. Ben bir mısır ekmeğine bakmak istiyorum.
0: Bakalım. Hı hı.
1: Yok, daha mısır ekmeğinin yolu var. Evet.
0: Tamam.
1: İyice.
0: Aslında şunun da birazcık suyunu şöyle süzersek çok mutlu olacağım ama süzemeyeceğiz herhalde.
1: Şöyle bir süzelim istiyorsunuz. Hı hı.
0: Yok gelmeyecek.
1: Olmayacak.
0: Neyse,
1: gelmeyecek.
0: Olsun,
1: zor olacak. Ama siz evinizde efendim ne yapıyorsunuz? Suyunu süzüyorsunuz.
0: Aynen öyle.
1: Evet, yoğurdunuz söyleyelim.
0: Yoğurdunuz fazla sulanmasın.
1: Evet. Oh, bu kadar.
0: Bu kadar.
1: Tuzumuzu da koymuştuk
0: tuzumuzu
1: zaten.
0: Tuzumuzu da koymuştuk. Hı-hı. Sarımsağımızı koyduk, yoğurt koyduk.
1: O zaman ben şöyle bir yavaş yavaş sunum kabı getireyim.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: Sunum kabına koyabiliriz.
1: Koyabiliriz. Böyle sunumunu da yapabiliriz aslında.
0: Evet.
1: Nasıl olur bu yeşilde? Olur
0: süper,
1: mu?
0: Süper, harika olur.
1: Koyarız böyle alt tabanına Ali Nazi'yi.
0: Evet. Hı-hı. Şuradan ben azıcık üzerine biber minik minik...
1: Doğrayayım mı? İster misiniz?
0: Ya da siz, hı-hı. Evet. Şöyle ucundan biraz hani.
1: Minik minik mi istiyorsunuz?
0: Minik minik, evet.
1: O zaman şuradaki tahtamı kullanayım. görüntü güzel oluyor.
0: Evet.
1: Evet. Sunum önemlidir.
0: Çok.
1: Değil mi?
0: Bence de çok önemli.
1: Şöyle şöyle iyi midir?
0: İyidir. Evet.
1: İyidir.
0: Çok şekersiniz. Teşekkür ederim. Sen de öyle.
1: Böyle böyle doğruyoruz. Üzerine işte
0: evet,
1: sunum
0: üzerine
1: için.
0: Üzerine istersen yeter bile yani hani şöyle.
1: Evet şöyle ortasına bir serpiştireceğiz.
0: Aynen öyle.
1: Evet biberlerimizi de doğramış olduk.
0: Evet.
1: Şimdi hadi bakalım sunum yapıyoruz efendim.
0: Şimdi o zaman bir tane daha tahta kaşık büyüğünden alayım. Ben şöyle susuz tarafından koyayım ki.
1: Daha büyüğü var mı diye baktım.
0: Yok fark etmez.
1: Sunumu da yapıyoruz efendim bir taraftan. Ali Nazik'in Antep'in meşhur yemeği. Bu arada tabii Ali Nazik'i biz kıymalı yaptık ama parça etle de
0: tabii
1: yapılır Ali Nazik. Antep'e ben
0: de
1: en az 8-9 defa gitmişimdir.
0: Evet,
1: evet kuşbaşı etle de gayet lezzetli oluyor. Evet ama ben de kıymayı daha çok seviyorum.
0: Yani.
1: Ben de kıymalı yapanlardım daha kolay diye galiba
0: evet.
1: Kavurmak.
0: Bunu bir de şey de yapıyorlar mesela ben şimdi yoğurdu içine kattım. Aslında bunu yoğurdu katmadan direkt şey közlenmiş patlıcanı üzerine yoğurdu onun üzerine de şey de kıymasını ya da etini de koyabiliyorlar.
1: Karıştırmaya gerek de olmayabilir yani, diyorsunuz.
0: Bu kadar yeterli gibi geldi
1: bence de
0: bana.
1: Bence yeterli.
0: Değil mi?
1: Evet evet yeterli.
0: Kıymamızı da alalım.
1: Şöyle üzerine Ben mesela biber salçası koymamıştım ama biber salçası da bir lezzetlendirir. Koysaymışım olurmuş yani
0: olur,
1: hakikaten.
0: Olur.
1: Ben böyle bir domatesim yazdı çünkü domateslerin
0: tabii,
1: en güzel
0: tabii,
1: olduğu
0: tabii
1: zaman. Rendeledim ve hani yarım su bardağı kadar
0: tabii
1: bir domates
0: ben
1: ilave
0: de şey
1: ettim
0: yapıyorum bazen kışlık domates sosundan da faydalanıyorum.
1: Şişelediniz mi domatesleri?
0: Yaptım ya, tabii neler.
1: Tamam şimdi onu bir dakika şunu bir... Sunumu bitireyim, bitirelim daha doğrusu. O şişe domatesle ilgili sorularım olacak.
0: Tamam.
1: Bu kadar yeterli mi? Daha koyayım
0: birazcık
1: mı
0: daha
1: sizce?
0: Koyayım.
1: Tuğçe diyorsun, elin azıcık bol olsun.
0: Daha, evet, evet. Ya bütün kıymayı alırım
1: evet,
0: aslında.
1: Bence yeter ya.
0: Yeter, tamam.
1: Çok yoğun olunca da böyle,
0: tamam.
1: Bence sunumda böyle daha güzel gibi peki hissediyorum ben.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Şöyle.
1: Biberlerimizi de koyduk. Şurada benim birkaç tane ziyan olmasın aha doğradığım biberler.
0: Aynen. Evet.
1: İşte bu kadar. Hiç gözünüz korkmasın efendim. Şöyle bir daha bir belki ekranlarını şimdi açan seyircilerimiz
0: olabilir,
1: vardır. Ben
0: ki
1: bir tekrar edeyim
0: tabii
1: mi? İster
0: ki
1: misiniz?
0: Tabii ki.
1: Antep'in meşhur yemeği Ali Nazik yaptık efendim. Gördüğünüz gibi burada. İlk önce ne yapıyoruz? Patlıcanlarımızı közlüyoruz. Dilersek ocakta, dilersek fırında. Ocakta daha kısa oluyor. Sonra onları küçük küçük doğruyoruz ya da çatalla da ezebilirsiniz. Sarımsaklı yoğurt hazırlıyoruz.
0: Aynen.
1: Sarımsaklı yoğurdumuz böyle yoğurdu iyice böyle krema kıvamına getirdi.
0: Evet.
1: Tülay abla. Ve içine hazırladığımız patlıcanlarımızı, doğradığımız patlıcanlarımızı ilave ettik. Ve bir alt taban oluşturduk. Sonra tavada tabii ki dana kıymamızı güzelce kavurduk. Biraz lezzetlensin diye biber salçasını
0: evet
1: da ilave ettik.
0: Karabiber,
1: ve tabii ki
0: tuz,
1: baharatlarımız.
0: Kimyon çok yakışıyor buna.
1: Kimyon da güzel oluyor. O yüzden de karşınızda bu kadar aslında basit ama kallavi bir
0: aynen
1: yemek
0: değil
1: oldu.
0: Mi? Sultan evet Selim'in yemeği.
1: Evet, Sultan Selim'in hangi Ali Nazik yaptı bunu dediği Ali Nazik
0: Ali
1: karşınızda.
0: Ali Nazik karşınızda.
1: Peki kırmızı fasulye salatasına geçmeden önce hı-hı aslında şunu sormak istiyorum.
0: Tabii.
1: Bu şişe domates olayını. Bir mesela tarif verelim. Hani çoğu kişi biliyordur ama nasıl yaptınız bir de sizden duyalım. Herkes
0: şimdi
1: farklılık da gösteriyor çünkü yapanlar.
0: Evet evet, evet. Ben şöyle yapıyorum. Ben bayağıdır anlatacağım şekilde yapıyorum. Yani kavanozluyorum.
1: Hı
0: hı. Bu şişe domates dediğiniz ben de yumurta domates diyorum onlara.
1: Hı hı.
0: Onlar da ne oluyor?
1: Oval olanlar.
0: Evet evet evet yumurta gibi geliyor.
1: Yumurta gibi hakikaten öyle.
0: Onları alıyorum önce. Güzelce bir yıkıyorum, kuruluyorum.
1: Hı hı.
0: Ondan sonra 4'e 5'e doğruyorum. Hiç kabuklarını soymam.
1: Soymuyorsunuz.
0: Asla. Hayır. Ha. Tabii ki içindeki ya ucundaki çöpünü alıyorum.
1: Hı hı.
0: Direkt onları tencerenin içine koyuyorum.
1: Kaynatıyorsunuz.
0: Tencerede güzel kaynatıyorum.
1: Hı hı.
0: Böyle bir kaynadıktan bir yarım saat sonra 2-3 yemek kaşığı şey zeytinyağı koyuyorum.
1: Hı hı.
0: Bozulmasını önlüyor gibi geliyor bana.
1: Evet öyle derler. Bende
0: evet
1: de var bu bilgi.
0: Sonra
1: evet
0: böyle bir tatlı kaşığına yakında biraz kaya tuzu koyuyorum.
1: Hı hı.
0: Ondan sonra bir yarım saat daha pişiriyorum. Yani toplamda 1,5 saat falan o pişiyor.
1: Hı hı.
0: Kısık ateşte. Ondan sonra eğer onu o halde kullanmayacaksam
1: hı hı
0: bazen de o halde de bırakabiliyorum.
1: Hı hı.
0: El blenderıyla çekiyorum
1: biraz daha
0: onu. Kuru haline getiriyorum. Ondan sonra tekrar bir fıkrattırıyorum. kavanozlara dolduruyorum.

0: Temiz kapaklarını kapatıp ters çeviriyorum.
1: Bitti.
0: Bitti.
1: Bitti. İşte en önemli detaylardan bir tanesi de efendim tabii ki o temiz yeni kapakları olması lazım. Şişeleriniz kalabilir, aldığınız hocam şişeler seneye kullanmak üzere. Eğer ama kapakları değiştirmemiz
0: kapakları gerekiyor. Kapakları değiştiremem. Hı-hı. Alamam diyorsanız da o kapakları mutlaka sıcak suda kaynatmak gerekiyor.
1: Evet, çünkü bekledikçe orada mikroplar üreyebiliyor diyelim. Aynen öyle. Böyle şiş domates yapımını da vermiş olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Kırmızı fasulye salatası
0: yapacağız.
1: Ekrana malzeme listelerim. Niye şöyle ekranı şöyle işaret ettim acaba? Bilmem. Şöyle işaret. Ekrana, ekrana gelecek ve geldi. Kırmızı fasulye salatası, yarım kilo kırmızı fasulye, bir küçük konserve mısır, 10 adet kornişon turşu, yarım demet taze soğan, bir yemek kaşığı nar ekşisi, yarım adet limon suyu, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiberimiz var. Başka malzeme var mı? Bu kadar.
0: Daha evet. Ne olsun?
1: Daha ne olsun?
0: Ben bunları ayıklamaya başlamadan önce bir fırına göz atabilir miyim?
1: Tabii ki, buyurun, buyurun. Ben de hatta bu malzemeleri şöyle bu tarafa doğru çekeyim. Daha da
0: evet,
1: kolay olsun.
0: Evet, başladım.
1: Evet, ne durumda?
0: Başlamış. Ufak ufak.
1: Ufak ufak başlamış.
0: Evet. Efendim. Şuradan yine ben şu bıçağımı alabilirim.
1: Tabii ki alabilirsiniz.
0: Hatta ziyan etmeyelim bunu da.
1: Biberimizi de kullanalım koyalım. Tabii ki.
0: Tamam.
1: Şöyle bütün malzemelerinizi verdim.
0: Evet.
1: Evet.
0: Kabımızı alıp ben doğradıklarımı bunun içine koyabilirim.
1: Koyacağız ve karıştıracağız.
0: Aynen.
1: Nelerimiz var? Biberimiz var. Başladık biberimizle.
0: Aynen öyle. Şimdi biberlerimizi güzel güzel doğrayalım.
1: Doğrayalım, evet. Doğrama işlemleri biraz uzun sürer olsun ama vaktimiz var.
0: Değil mi?
1: Şimdi bu maş fasulyesi de çok değerli bir fasulye ama
0: öyleymiş,
1: bu kırmızı fasulye.
0: Öyleymiş, hiç yapmadım ben ama.
1: Evet, o da daha yeşil ve küçük oluyor.
0: Evet evet, minik minik oluyor.
1: Minik minik oluyor.
0: Bir arkadaşım da yemiştim hatta, çok da hoşuma gitmişti ama.
1: Hatta bu kırmızı fasulyeden bir tadasım geldi.
0: Ama bunun da protein değeri çok yüksek.
1: Onu
0: yani,
1: diyecektim. Et aynen. Yemeyenler için bir alternatif.
0: Aynen efendim. Yani süt ve peynir, yani et ve süt ürünleriyle sanki şey baş
1: eş
0: eder
1: değer.
0: Gibi yani. Çok
1: yüzden,
0: değerli.
1: Değerli bir besin.
0: Bir de antioksidan biliyorsun.
1: Çok iyi biliyorum. Kırmızılar zaten.
0: Aynen,
1: kırmızı
0: aynen.
1: Renkteki sebzeler, meyveler. İyi bir antioksidan, lifli gıdalar.
0: Aynen.
1: Ne diyecektim? Bir şey diyecektim. Ben de böyle çok çok et severi olmadığım için böyle gıdalardan o proteini almayı artık kendime görev bildim. Nasıl görev de demeyeyim de gerçekten tadını seviyorum. Yani ben bakliyatları çok severim, barbunya da çok severim.
0: Ya,
1: fasulye de çok severim.
0: Aslında işin özünü ne biliyor musun Tuğçe'ciğim? Her şeyden kararında yemek lazım.
1: Evet.
0: Yani ben şunu
1: ölçüm.
0: Yemiyorum deyip de bırakmak gerekmiyor. Yani eti de kararında yemek lazım. Çünkü ondaki besin değeri tamam eş değer olabilir ama her zaman da bunu yiyemiyorsun.
1: Evet, yiyemiyorsun işte.
0: Yani her şeyden biraz yemek gerekiyor bence.
1: Hem de bir de o miktarını aslında doğru kullanmak.
0: Evet.
1: Benim gittiğim bir beslenme uzmanı şöyle bir şey söylemişti bana. Evet, kırmızı eti de yiyelim doğru ama kırmızı ette bir asidik bir durum var. 100 gram kırmızı et yediğimizde yanında 400 gram yeşillik yiyeceksin ki çarpı 4.
0: Bak, o birbirini, ben de yeni bir şey öğrendim.
1: Evet,
0: süper.
1: O birbirini alkali seviyeye çeksin aslında. Ama bu uzmanlarımızın, kameraları şaşırdım, uzmanlarımızın söyledikleri efendim. Yani ben bir uzman değilim, böyle bir yanlış anlaşılmada olsun istemiyorum. Ben de duyduklarımı
0: evet,
1: naçizane
0: evet.
1: Sizlerle
0: tabii
1: paylaşıyorum.
0: Tabii canım, biz de aktarıyoruz. Yani
1: tabii
0: zaten
1: ki.
0: Ben de öyle hani blogumda da aktardığım bazen böyle yemek tariflerimden birlikte bu tip şeyleri de yazabiliyorum.
1: Evet.
0: Ama yani tabii ki bunlar naçizane bizim duyduğumuz ve
1: uzmanlarımızdan duyduklarımız.
0: Uzmanlık alanımız olan şeyler değil tabii ki.
1: Şimdi bu televizyonda da haliyle işimiz olduğu için böyle
0: aynen.
1: Bir aktarıcı ama yanlış bilgiler olmamasına çok özen gösteriyorum
0: aynen.
1: Ben de. Korkuyorum da keza.
0: Evet.
1: Siz doğrarken ben şöyle bir fırına bakayım dedim
0: tamam,
1: tekrar.
0: Tamam,
1: olur mu?
0: Tamam.
1: Evet. Evet, ekmeğimizin daha var vakti.
0: Evet. İsterseniz onu 200'e bir çıkarabilirsiniz.
1: Ben çıkardım size sormadan.
0: Oo, süper.
1: Evet, 200'e çıkardım. Evet, evet.
0: İçimi okudun.
1: Evet, hakikaten çünkü biraz zaman alacak gibi hissettim. O yüzden
0: evet.
1: Bir an önce biraz pişirelim dedim.
0: Biraz üstü kızarsın, zaten çok çabuk pişer.
1: Pişer, evet. Üstünün kızarmasını bekliyoruz. Evet,
0: zaten hani mısır ekmeği diğer normal sade yaptığımız zamanki kadar kabaramıyor maalesef. Çünkü içinde yeşillikler olduğu için.
1: Onlar çekiyor,
0: ekmek
1: aşağıya
0: gibi olacak,
1: çekiyor. Evet.
0: Değil mi?
1: Olsun ama çok güzel bir menü oldu. Ali Nazik. Evet. Güzel bir salata.
0: Evet.
1: Yine
0: salata
1: proteinli.
0: Bitince çok güzel.

0: görüntüsüne bayılıyorum ben bunun.
1: Vallahi yemesine ben de. Hatta bir tane daha bir fasulye yiyesim geldi.
0: Ne zaman, acıkmışım. Ne zaman yayınlasam herkes bayılıyor.
1: Evet ve bence bu kornişon turşu da yiyesim geldi ama neyse abartmayayım. Salatalara çok yakışır. Bir de çok. Ben kırmızı köz biber de mesela istedim bunda.
0: Değil mi?
1: Olmaz mı?
0: Olmaz mı?
1: Çok da güzel olur tabii. Bence.
0: Yani o zaman mısırı çekip onu koyabilirsin.
1: Koyabiliriz.
0: Hani, o zaman çok gelir çünkü hem mısır hem şey.
1: Benim de meşhur bir salatam vardır. Sevke, damak tadına göre. Benim de meşhur salatam mesela kornişon turşu, kırmızı biber ve tabii ki bu yeşilliklerimiz maydanoz, dereotu ve nohuttur.
0: Oo.
1: Evet. Nohut.
0: Ben de severim.
1: Ama haşlanmış da koyabilirim ama ben biraz böyle tavada hafif zeytinyağıyla sarımsak tozu biraz kavuruyorum. Oo, harika. Nohutu. Yani isterseniz kendiniz bu takiplerinizle paylaşabilirsiniz.
0: Tamam o zaman. Tuğçe'nin tarifi.
1: Hayır ya hiçbir şey icat etmiyoruz ya. Yani
0: yok tabii.
1: Evet.
0: Tabii ki.
1: Kornişon turşu.
0: Yani benim aynı bu malzemelerle mesela ben kuru börülce yaparım. Çok sever. Çok herkes çok sever. Kuru börülceyi yine aynı bu malzemelerle. Tabii bunun yerine kuru börülce.
1: Bakliyatı değiştirebiliriz aslında
0: tabii,
1: oradaki.
0: Tabii. Kuru börülceye de çok yakışıyor.
1: Bütün bakliyatlar güzel oluyor. Ben bir bakliyat sever olarak mutluyum. Kinoa sever misiniz?
0: Kinoa çok severim.
1: Yapar
0: Hem şu
1: mısınız?
0: Anda da zaten favorim. Yemem gereken şey.
1: Evet, kinoa da tabii ki.
0: Evet, glutensiz olduğu için.
1: Evet. Nasıl yapıyorsunuz kinoayı?
0: Ben kinoayı tavuklu yapıyorum.
1: Tavuklu?
0: Yani minik minik tavuk parçalarıyla işte yine salatalık turşusu, dereotu. Kinoa da biraz işte 100 gram kadar.
1: Devam edelim
0: koyuyorum. Ondan sonracıma karıştırıyorum. Böyle kendime göre güzel güzel üstüne soslar hazırlıyorum. Değişik değişik. Bazen
1: ben de salata
0: balzamikle yapıyorum.
1: Evet evet. Haşlayıp kinoayı.
0: Evet.
1: Güzel böyle renkli farklı çeşitlendirip canım o an ne istiyorsa ya da evde ne varsa evet salatasını yapıyorum. Ben karabuğdayın da pilavını çok severim.
0: Kreçka. Çok.
1: Çok severim. Ben yani de. İçine
0: yaparım da.
1: Böyle havuç koyarım ben. Çok da havuç tatlandırır onu, lezzetlendirir.
0: Evet. Şey kırmızı kapya biber de doğrayın
1: için. Kapya biber de güzel olur. Evet.
0: Ondan da yapıyorum.
1: Mısır ilave edeyim mi?
0: Mısırı koyabiliriz tabii ki.
1: Onun da biraz şurada suyu var. Suyunu hatta şöyle alayım. Evet. Mısırımızı da ilave ettik. Dereotu doğramamıştık galiba.
0: Yok doğrayacağım şimdi hemen ardından. Bence zaten bunlar yeter. Bu sonuncusu.
1: Bence de yeter.
0: Evet.
1: Acaba soslarımızı ilk önce bunda karıştıralım mı?
0: Aynen.
1: Biliyorum değil mi? Fena değilim.
0: Hiç sevmem böyle direkt üstüne dökmeyi.
1: Böyle bir zeytinyağının nar ekşisini ve
0: değil mi?
1: Ben de her zaman limon suyuyla nar ekşisini karıştırırım.
0: Çok. Bayılırım.
1: Evet, ben de öyle.
0: Çok uyuştu.
1: Evet. Uyuştu gerçekten. Damak lezzetimiz, zevkimiz benziyor. Nar ekşisini koyduk.
0: Evet.
1: Limon suyunu ilave ettik.
0: Ve tuz ve karabiber de koyalım.
1: Zeytinyağımız. Şimdi tuzumuzu, karabiberimizi de ilave edeceğim. Kaya tuzumu koyayım hatta. Evet. Karabiberi koydum.
0: Aha.
1: Birazcık da tuz ilave edeyim. Evet, şimdi bir kaşık alayım çekmecemden ve şöyle bir karıştırayım sosumu.
0: Aynen.
1: Hepsi birbirine bir karışsın.
0: Evet.
1: Maydanozumuzu da doğradık. Evet pardon dereotumuzu. Şimdi bir
0: maydanoz da gider tabii ki yani.
1: O da olabilir.
0: O da olur.
1: Dereotunda çok. Dereotunda hiç kırağı iyi geldiğini biliyor muydunuz?
0: Öyle mi? Hiç bilmiyorum.
1: Ben de yeni bilgilerimden bir tanesi.
0: Nasıl öyle çiğ çiğ mi?
1: Evet yiyeceksiniz. Hıçkırık tuttuğunda yediğinizde hıçkırığı kesiyormuş.
0: Ben burnumu sıkıyorum. Yediğiye kadar sayıyorum bitiyor.
1: Bitiyor mu? Bir de korkutun derler hıçkırık tutun. Korkutunca geçin.
0: İşte korkmamın.
1: Ne istediniz? Ne
0: aradınız? Şuradan ben yine bir kaşık aldım.
1: Bütün tahta kaşıklarımı kirlettiniz Tülay Hanım.
0: Tamam.
1: Şaka yapıyorum. Feda olsun size. Evet. Sosumuz da hazır.
0: Tamam. Ben fasulyeyi ana malzemeyi koymadan önce sosu koyarım böyle bir karıştırırım sonra anlamadım.
1: Çünkü iyice bir birbirine geçsin ıslansın o malzemeler.
0: Aynen öyle.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Koyuyorum.
0: Tuz da koydunuz değil
1: mi? Hepsini koydum.

0: Gosh.
1: Evet. Güzel bir salata. Görüntü olarak da güzel.
0: Böyle bile yer insan bunu değil
1: evet.
0: mi?
1: Evet. Şimdi ben onun için bir yine sunum tabağı getireyim size.
0: Süper.
1: Bir salata tabağı.
0: Evet. Şimdi evet. ben
1: kırmızı fasulyemizi de ekliyoruz.
0: Şöyle koyuyorum ki içinde suyu varsa almayayım.
1: Almayın diye doğru.
0: Aman pardon.
1: Hiç önemli değil. Evet. Elime nar ekşisi deyince bir yapışıkçı oldu elim. Bir temizleyeyim. Şunu da, bunu da alayım. Hı-hı. Güzelce karıştırıyoruz.
0: Of. Harika göründü.
1: Canım. Bir canım program istedim. Bitsin de yiyelim oldunuz değil mi? Ben de öyle oldum yani. Ne yalan söyleyeyim. Evet.
0: Bence bugün bunu yapan çok olacak.
1: Canları çekecek değil mi? Acaba anneciğim şimdi yayını izliyorsun biliyorum. Akşam yapabilirsin mesela. Hani ben yorgun geleceğim falan ya. Hani aklında olsun diye. Ne oldu bizimki de gülüyor. Bak bak kamerada öyle. Canı çekti. Evet.
0: Ama hakikaten yani
1: İsmet Beyler.
0: Bu, ben sağlığım diyor yani.
1: Gerçekten sağlığım diyor. Çünkü işte kırmızı fasulyenin antioksidanı, içindeki ya. Yeşillikler, protein değerinin zengin olması, protein
0: bol
1: bakımından.
0: Bol vitamin.
1: Bol vitamin.
0: Evet.
1: Buraya
0: o zaman ben buraya
1: bence.
0: Boşaltayım.
1: Evet şöyle. Evet. Tutabiliyor musunuz?
0: Tuttum ben.
1: Hemen şurayı da sileyim yanını.
0: Tuttum ben.
1: Kaç malzemeyi evet burada bıraktık. Şöyle alayım. Bayağı oldu. İki tane yemeğimizin sunumunu da hazırladık. Efendim şimdi sadece beklediğimiz ekmeğimiz var ama o da oldu. Olmak üzere birazdan tüm yaptığımız yemeklerin son haliyle karşınızda olacağız.
2: Kaşıkla Nehir'e kaşıkla.
3: Çok güzel, çok güzel.
2: Aklınız ne olsun?
4: Onun sakinleşmesine ihtiyacım olmayacak.
2: Sağ ol Murat Bey. Eline ayağına sağlık. Siz de sağ olun.
4: Sizi baltayla görünce oduncu sandım.
2: Zehra nerede kaldı hanım?
5: Hazırlanıyordu. Neredeyse gelir.
4: Beraber bir dünya kuralım.
2: Yeter artık. Seni böylesine değiştiren kimse büyücü olmalı.
4: Hayır baba, hayır. Bunu istemiyorum. At istiyorum ben. Bunlar şampiyonların resimleri mi?
2: Evet.
4: Ya bu resim?
2: Murat, nasıl düştü o gün hala şaşıyorum. Doktorlar en geç bir yıl sonra kör olacağını söylediler Murat'a. Gün ışığını, sonra en mühimi seni kaybedeceğim.
6: Zehra bugün 18'de TV4'te.
7: Sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Bakın.
14: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
15: Tam da leslik.
16: Sevince.
17: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
18: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay, baloncuk gibi son mu?
6: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3. Polarizasyon, dikey ve anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
14: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
15: Nasıl mı?
16: Zaman kaybetmek yok.
17: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
15: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
18: Hem

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
12: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında Sümer meri kullanılmış.
13: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
11: Rivayetleri.
12: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
11: Söylenceleri.
12: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
11: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
12: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
11: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
14: Sadece durulan.
15: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
16: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
17: Bravo vallahi.
16: Sen de sadece durula.
18: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
19: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
20: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
19: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri...

0: ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy,
2: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
0: Süper Kumbara başlıyor.
14: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
15: Ben.
16: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte...
15: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdı, sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben!
17: Botanik!
15: Abacus!
18: Kasa!
15: Marul! Kumbara!
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara!
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
20: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
21: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
22: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
23: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
21: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandwich Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.

0: Evet efendim, şahane lezzetlerle, Tülay ablanın elinden çıkan lezzetlerle bugün sizlerle beraber olduk.
1: Birlikte
0: çok teşekkür
1: yaptık.
0: Ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim eline. Davet ettiğiniz için.
0: Yine
1: çok sağ
0: gelirsin.
1: Olun. İnşallah.
0: Beraberce
1: İnşallah.
0: Yaparız.
1: Mutlaka, seve seve gelirim.
0: Çok da sevinirim. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket ve yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

Metrekare'de bu bölüm Göktürk'te iç mimar Anna Fresco'nun tasarımını gerçekleştirdiği dairedeyiz. Eklektik tarzına hakim olduğu 200 metrekare büyüklüğünde olan bu evin detaylarını Anna Hanım'dan dinleyelim.

Merhaba, ben Anna Fresco. Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Bugün size Göktürk'te yapmış olduğum bir evden bahsetmek istiyorum. Aslında bu bir taşınma hikayesi gerçekte. Benim yakın bir arkadaşım evini taşımak istedi. Benden yardım rica etti. Ben de büyük bir keyifle elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Şöyle anlatayım. Burası 3 oda, bir salon, 2 tuvalet ve bir mutfaktan ibaret bir apartman dairesi. Arkadaşımın yaşadığı evde kendisine ait bazı eşyaları vardı. Elimden geldiğince ben onları buraya uyarlamaya çalıştım. Aslında eminim aranızda seyredenlerden benzer ihtiyacı olanlar vardır diye düşünüyorum. O yüzden böyle kısaca hani nasıl çalıştığımı baştan anlatmak istedim. Şöyle ki önce eski evde bulunan eşyaların bir listesini çıkarttım. Yani elimde ne var? İşte bir yemek masası diyelim, bir sehpa diyelim, atıyorum iki kanepe, bir koltuk, işte bir yatak başı gibi. Böyle bir liste çıkarttım. O eşyaların ölçülerini aldım. Ardından bu ev, yani yeni evin, binanın ölçüsünü çıkarttım. Yani rölevesini aldım demek istiyorum. Ondan sonra da elimizdeki var olan eşyaları buraya yani maksimum, en fazla nasıl yerleştirebilirime baktım. Onları yerleştirdikten sonra da şöyle düşünmeye başladım. İlave neye ihtiyacımız var? Yani ilave bir koltuğa mı ihtiyaç var, bir masaya mı ihtiyaç var, perdeye mi ihtiyaç var, kütüphaneye mi ihtiyaç var gibi. Öyle bir hani yeni alınacaklar listesi oluşturdum. Ardından da elimizdeki eşyaları ne şekilde kullanabiliriz? Yani olduğu gibi mi buraya gelecek, yoksa işte kumaşı mı değişecek, rengi mi değişecek veya üzerine bir ilave mi olacak gibi ayrı bir liste çıkarttım. Böylece gerçekten elimizde olanları maksimum kullandığımı düşünüyorum. Çok basit bir örnek, önümüzde bir sehpa bulunmakta. Mesela bu sehpanın ayakları vardı ama rengi sarıydı ve üzerinde kare bir cam bulunmaktaydı. Biz ne yaptık? Bu evin renklerini ayağa boyadık, griye çevirdik. Ondan sonra üzerine bu sefer buraya gereken cam dikdörtgen bir camdı. Dikdörtgen bir camla olayı toparladık. Böylece aslında var olanı kullanarak hani buraya uygun bir hale getirdik diyebilirim. Onun dışında girişten itibaren anlatmaya başlayayım. Yerdeki parkeler zaten mevcuttu. Sadece bir sistra ve cilaya ihtiyacı vardı. Onu yaptık. Ardından arkaya doğru giden koridorda yerde çok tercih etmediğimiz bir döşeme vardı. Onun üzerine basit bir vinil kaplamayla en azından evin rengine getirmeye çalıştım. Hafif böyle gri ve işte melanjlı bir vinil kaplama kullandım. Salondaysa ev sahibinin bir büfesi vardı. Büfe tamamen siyahtı ve hani benim istediğim canlılığı vermiyordu bu salona. Ama mesela üzerine bir tane boyalı cam ilave ederek onun o siyahlığını azaltıp genel ortama uyum sağlaması için bir renk katmış olduğunu düşünüyorum. Elimizde var olan bir kanepemiz vardı. Onu olduğu gibi koydum. Ama mesela karşıdaki kanepe yoktu. Onu ilave satın aldık. Ev sahibi öğretmen. Dolayısıyla sürekli olarak elinin altında kitaplara ihtiyacı var. O kitapları saklamak yerine, hani çünkü sonuç olarak bu evde yaşıyorsa, hani kendisini bir odaya hapsetmesini değil de bütün evi kullanmasını tercih ettiğim için kütüphanesini salona koymayı tercih ettim. Böylece o da hani daha geniş bir mekanda daha uzun bir zaman vakit geçirme şansı olabilir diye düşünüyorum çünkü. Mesela örneğin bu kütüphaneden sadece bir tane vardı elimizde. Onun ikincisini ilave ettik. Yemek masamız elimizde bulunmaktaydı.
Ama buraya böyle sandalyeleriyle birlikte var olan bir masadan bahsediyorum. Dolayısıyla bu sandalyeler böyle bu mekan için biraz büyük ve burayı boğacağını düşündüğüm için onları böyle arka duvara, yani sadece kullanacağı zaman öne çekmesini sağlayacak bir şekilde yerleştirdim. Yemek masasının üzerinde görmüş olduğunuz hem aksesuarlar hem lambalar benim sonradan ilave ettiğim parçalar. Aslında şunu anlatmak istiyorum. Yani var olanları, renklerini, gerektiği zaman konulma şekillerini değiştirerek veya kumaşını değiştirerek nereye götürmek istiyorsanız olayı oraya götürme şansımız var. Yani elimizdekiler diyelim bir parça daha klasikse ve olayı modernleştirmek istiyorsak biz onu işte rengiyle, kullanmış olduğumuz objeler ile, yani onların tarzıyla demek istiyorum veya işte lambanın asılış şekliyle bile onu moderne doğru götürebiliriz diye düşünüyorum. Örneğin burada yaptığım gibi bu aslında hani rustik, daha önceden de sahibinin kullandığı yani bilinen klasik bir masa diyelim. Ama bunu modernize etmek için örneğin şu objeleri bile masanın tam ortasında değil,

hem karşı duvarı bir anlamda doldurmuş oluyorum. Hem de boylarını da uzun tutarak bir modernlik sağlamış olduğumu düşünüyorum. Ayrıca bu kütüphaneyi diyebilirim ki 3-4 kez yerleştirdim ben. Çünkü bu kitapları kullanacak ama bunların kendi içlerinde bir şeyleri vardı, bir kategorileri vardı diyeceğim. Hem ona onun o kategorilerini bozmadan, hem görselliği sağlayarak, hem de bir sıkıcılık yaratmamak adına aralarına böyle küçük objeler, işte heykeller, mumlar koyarak hem görselliği sağlamaya çalıştım, hem de kullanışlılığını bozmadığımı düşünüyorum. Ayrıca bazı ürünleri vardı ki işte küçük küçük parçalar, yok işte zımbaydı, yok kalemtıraştı, yok boya kalemleriydi gibi. Onların da bir düzgün gözükmesi için kapalı alanlara ihtiyacım vardı. Kutular satın aldık. Bu kutuları da tek düze kullanmamaya çalıştım. Onlar da kendi içlerinde işte gri, beyaz, işte hasır gibi hani değişik malzemelerden oluşunca hani uzun bir kütüphane olduğu halde o sıkıcılığı yıkabildiğimi düşünüyorum. Onun dışında dışarıda büyükçe bir havuz. O havuz ama artık komşular da gözükebiliyor aynı zamanda. İşte biraz gözüksün ama biraz evin içinde bir mahremiyet de oluşturması gerektiğini düşündüğüm için yarı geçirgen perdeler kullandım. Şimdi bu şey cephesine baktığınız zaman, doğrama cephesine, sağ tarafta bayağı bir yeşilliğimiz var. Bunu da dengelemek için sol tarafta bu sefer perdenin üzerine bir yeşil baskı yaptırdım, yaprak baskı yaptırdım. Hani sanki orada da bir bitki, bir çiçek, bir şey varmış gibi bir hava verebilmek adına. Şimdi ayrıca mesela burada görmüş olduğunuz kanepe eski evde mevcuttu. Ama modüler bir sistemin olması çok işime yaradı tabii. Çünkü orada kapalı bir balkonu vardı ve ince uzun bir balkondu. Dolayısıyla bunu uzun bir şekilde kullanabiliyorduk. Ama modüler olduğu için bir modülünü ayırdım, ayrı bir köşeye koydum. Böylece bunu da değerlendirmiş olduk diye düşünüyorum. Artı biraz şu büfeden de bahsetmek istiyorum. Çünkü orası uzun bir duvar. Büfemiz de uzun bir büfe. Orada da bomboş bir duvarla karşı karşıya kaldım bir anlamda. Açıkçası duvarı artık benim sanki tuvalimmiş gibi ve ben o duvara resim yapmam gerekiyormuş gibi düşündüm. İki tane de ev sahibinin klasik ve aile yadigarı olan iki klasik resim tablosu vardı. Onları koydum. Sonra tekrar tablo böyle gidip hani galeriye de çevirmemem gerekiyor tabii. Araya benim çok tatlı bulduğum Yusufçuk formunda bir aplik yerleştirdim oraya. Fark ederseniz Yusufçuk'un kanatları yeşil, resimlerin içinde de bir yeşillik var. Evin diğer yerlerinde de işte bitkiyle, şununla bununla bir iki yeşilimiz var. Böyle bir bağlantı sağlamaya çalıştım. Ardından yine bitmedi, yine duvar uzun, devam etmek gerekiyordu. Bu sefer de şöyle düşündüm. Madem ki sağ tarafa koyduğum şeyler kare veya dikdörtgen, yani köşeli formlarda bir şeydi. Yusufçuk biraz olayı kırıyor, yine böyle amorf bir görüntüye sahip. Bu sefer sol tarafta da o amorfluğun devamını bir yuvarlaklarla yakalayarak ve içindeki renk tonları da hem büfenin siyahını yakalıyor, hem üzerindeki o tabayı yakalıyor, hem parkenin doğal hasır rengini de yakalıyor diye düşünüyorum. Böyle bir kompozisyon yaptım kendime göre. Ayrıca görmüş olduğunuz sallanan sandalyemiz yine öbür evin kış bahçesinde bulunmaktaydı. Çok şirin bir parça bana göre, insana neşe veren bir parça. Madem ki var elimizde, niye değerlendirmeyelim? Çünkü sonuçta burada birbirine paralel iki kanepe bulunmakta. Bir misafir geldiğinde burası dolduğu takdirde ev sahibi bu daha hareketli bir malzeme çünkü. Bunu istediği yere çekerek hani o yuvarlaklığı sağlayıp o yani gelenlerle bir daire içinde olabilir diye düşündüğüm için onu da ilave ettim. Bu sefer sehpaya koltuklar veya kanepeler uzak kalmaktaydı. Onlara iki yardımcı ünite gerekiyordu. Onları da iki yuvarlak böyle yan sehpayla

işte yeni ilave ederek yine. Bizim zaten aksesuar rengimiz bu evde gri tonları, işte mavi ve tabalar. Sehpalarda o maviyi tekrarlayarak hani ben buradayımı hatırlatmak istedim. Ama yer sonuçta parke, yani hep böyle bir parkenin bir doğallığı var. O mavi oraya da küçük bir hani böyle halıyı koydum ama halı aslında biraz şey gibi. Hani nasıl anlatayım? Hani şal gibi duruyor burada. Yoksa hani bildiğimiz, alışa geldiğimiz oturma düzeninin altında değil. Zaten genelde ben öyle kullanmayı tercih ediyorum halıları. Çünkü yani malzemeyi de çok kapatmak istemiyorum. Hani bunu bir renk ve doku versin diye kullanmayı tercih ediyorum. Bu halı da aslında elimizde vardı. Kış bahçesinin yani balkonun diyeyim boyutlarına göreydi. Ama bu şekilde koyduğum zaman hani bu evin boyutuna uyması ya da uymaması diye bir şey de kalmıyor. Böylece elimdekini de hani çapraz ve şal gibi kullandığımda halıyı elimdekinin ölçüsü artık önemsiz kalmaya başlıyor. Çünkü o fonksiyondan çıkıp bir aksesuar sınıfına giriyor. Onun dışında girişte görmüş olduğunuz küçük bir dolabımız var. Bu dolap yine bahsettiğim kış bahçesinde vardı. Aslında şunu söylemeyi atladım zannediyorum. Çünkü o kış bahçesinin dekorasyonunu da ben yapmıştım. Dolayısıyla bu zaten bu üniteler veya işte bu parçalar diyeyim benim de kullanmaktan keyif aldığım, sevdiğim parçalardı. Değerlendirmek o kadar da zor gelmedi açıkçası. Onlar dolabı bir baktım ölçü olarak yani antrede böyle bir girinti var ve o kadar uyuyor ki ölçüsü oraya. Ve zaten kapıdan içeriye girdiğinizde yani elinizde ya araba anahtarı oluyor ya evin anahtarı oluyor ya cep telefonu oluyor. Ya bir şeye ihtiyacınız oluyor sonuçta onları koymak için. Dolayısıyla hem fonksiyonel anlamda iş görüyor diye düşünüyorum. Hem de görselliği var. Şöyle de bir durum oluştu. Şimdi onun bir rafları vardı ve normalde o raflar kitap ünitesiydi bu çünkü orada eski evde. Buradaysa artık kitaplarımızı zaten çünkü bizim bu evde kitaplar aksesuar değil. Yani bunlar gerçekten her gün kullanılan ve kendi içinde bir sıra düzeni olan parçalar. Dolayısıyla o antrede kitabın bir anlamı yoktu. Ama ev sahibinin aileden kalma Bleu Blanc diye tabir edilen bir yemek takımı vardı. Ve bu mavi ve beyaz olayı zaten bizim evimizin de aksesuar rengiydi. Dolayısıyla ben onun en azından fincanlarını orada görsel olarak sergilemeyi tercih ettim. Onun dışında uzun bir koridor var. Şimdi bu koridorda ne yapabilirim? Yani bu koridorun sıkıcılığını nasıl yok edebilirim diye düşündüm. Ve aile resimlerini dizdim. Aile resimlerini de böyle çok fazla hani duvara klasik anlamda çakmayı çok tercih etmiyorum. Onlara bir raflar oluşturdum. O raflarla böyle duvarlara dayadım. O da en azından hani geçerken oradan o resimlere bakarak, artık yabancılar da bakıyor aslında her gelen giden. Çünkü tuvalet de o bölümde sonuç olarak. Yere de yine eskiden kalma bir kilimimiz vardı. Fakat o kilim uzunluk olarak kısa kalıyordu koridor için ve geniş çünkü yolluk değildi. Onu da özel olarak halıyı ortadan ikiye böldürdüm. Kenarlarını overlocklattım. Böylece iki tane yolluk haline getirdim. Yani baştan da söylediğim gibi ne var ne yok her şeyi kullanmaya çalıştım. Gerçekten çok az ilavemiz oldu. Ama en azından yer döşemesine bir renk katmış olduk. Duvarları biraz hani canlandırıp meşelendirmiş olduk diye düşünüyorum açıkçası. Gelelim mutfağımıza. Mutfakta da şöyle bir durum. Evin zaten mutfak dolapları mevcuttu. Onları hiç değiştirmedim ama hani buraya nasıl bir can verebilirim, nasıl bir sempatiklik oluşturabilirim diye düşündüm. Önce perdesini değiştirip store perdeleri ilave ettim.

stor perdelerde de böyle uçuk gri kullanarak hani salonun griliğini yani evin genel rengini oraya taşımaya çalıştım. Ardından birkaç tane böyle boş duvar vardı. O duvarlardan bir tanesine işte açık bir raf ilave edip işte yemek kitaplarıydı. Bir iki objeydi ve aynı zamanda da bir renklilik de getirdim. Yani mutfağın genel dolaplarının renginin dışında bir renk, yeşili tercih ettim. Onun dışında bir iki tablo ilavesi, işte yere bir küçük kilim. Ama en sempatik olan şeyim ben bir de yukarıdan aşağıya böyle heykel gibi bir çanlar sarkıtarak hani bir üç boyutlu bir aksesuar ilavesinde bulunmak istedim.

Evet, şimdi geldik arka odalara. Şu anda yatak odasında bulunmaktayız. Dolaplar zaten mevcuttu ama renklerini değiştirdim onların. Yani biraz böyle gri bir tona getirerek. Aslında böyle gri vizonumsu bir ton evde genelde kullandığım. Kulplarını değiştirerek en azından hani genel havaya uyum sağlamasını istedim açıkçası. Tabii bu arada aydınlatmalardan hiç bahsetmedim ama mutlaka ki boyadan önce bu evde çok ciddi bir elektrikçi çalıştı. Yani ciddi bir elektrik işimiz oldu. Çünkü genelde eski evlerde işte odamda tavanın ortasından bir kablo inerdi. Oraya da bir lamba asılırdı. Ama tabii ki bizim istediğimiz bu değildi. Dolayısıyla bu kabloların hep yerlerinin değişmesi gerekti. Örneğin yatak odasına girerken burada bayağı 8-9 kapılı bir dolabımız var. Bunu burada açtığın zaman kapağı içinin gözükebilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla diyelim ortada bulunan kabloyu oraya doğru çekip işte ray üzerine spotlar yerleştirerek gardırobun içinin çok rahat bir şekilde görünmesini sağladığımı düşünüyorum. Tam tersi ortadaki kabloyu da kapatmak, çünkü insan yatınca zaten yataktan tavana baktığında bir ışık görmek istemez. Çünkü sonuçta göze gelen bir şey. Dolayısıyla komodinlerin üzerlerine doğru çekmeye çalıştım o kabloları. Aynı şekilde televizyon seyredilen ve hani misafir gelince misafirin yatabileceği bir odamız da var. Orada da ciddi bir elektrik olayı. Banyolarda keza öyle. Salonda da yani elektrik bence zaten bu dekorasyon olayının en önemli kısmı diye düşünüyorum. Çünkü orada ortaya çıkarmak istediğiniz yerleri aydınlatabiliyorsunuz. Gizlemek istediğiniz ya da ışığa ihtiyaç duymayacağınızı düşündüğünüz bölgeleri de daha loş bırakarak o istediğiniz etkiyi çok rahat verebilirsiniz aydınlatmayla oynayarak diyeceğim. Tekrar yatak odasına geri geldiğimizde elimde bahsettiğim gibi gardırop vardı, bir de yatak başı vardı. Üstelik yatak başının kumaşını dahi değiştirmek istemedim. Fakat biz sarı tonlarında hiç değildik. Ancak elimdeki yatak başı sarı tonundaydı. Şöyle düşündüm. Sarıya hani ne yakışır, yanına ne koyarsam ve hangi orantıda koyarsam ben onu görünmez hale getirebilirim diye. Sahibinin de tercih ettiği, benim de çok sevdiğim yeşil, çağla yeşili tonuyla devam ettik. Zaten yatağın örtüsünü, çünkü yatak örtüsü odadaki aslında en büyük leke oluyor ciddi, yani baktığınız zaman olaya. Onu böyle bir çağla yeşili, üzerine böyle bir şal ilave edip onun da daha koyu bir yeşille, işte yan komodillerle o şalın rengini birbirine bağlayarak, işte yere yine böyle farklı bir tonda yeşil bir halı ilave ederek, yani kısacası o sarıyı yok edip yeşili ön plana çıkarttım. Tamam, yeşili ön plana çıkarttım ama bir de aksesuar renge ihtiyacım vardı. O zaman da yeşilin kontrast tonu biliyorsunuz ki kırmızıdır. O zaman küçük küçük kırmızılar ilave etmem gerekiyor diye düşündüm. Ve işte yok kırmızı bir yastıktı. İşte ne bileyim ben kırmızı bir yuvarlak ikinci bir şeydi. Ve kırmızı bir komodin ilave ettim. Aslında şimdi fark ettim ki zaten yeşile başlama nedenim bu kırmızı şifonyerin elimizde var olmasıydı. Yani ben size tersten anlatmış oldum. En başta kırmızı şifonyerim vardı elimde. Kıpkırmızı bir oda yapamayacağıma göre kırmızının kontrastı yeşil olduğu için biz aslında bu yeşil rengi seçtik bu odada. Onun dışında da sağda ve solda iki tane boş duvarım bulunmaktaydı. O duvara da işte resim, tablo, yağlı boya, işte akrilik gibi objeler diyeceğim ilave ederek
en azından duvarların boşluğunu da yok etmiş olduğumu düşünüyorum. Aydınlatmalardan bahsettim demin. Ancak şunu da söylemek istiyorum. Şimdi oda çok büyük değil. Dolayısıyla komodinler de çok büyük değil. Komodinlerin üzerine çok fazla doldurmayı sevmiyorum. Çünkü sonra bu sefer bize yer kalmıyor. Yani zaten bir kitap, bir cep telefonuydu, bir gözlük, bir bardak su koydum mu komodinin üstü bitiyor. O sebepten en azından bir tanesinin aydınlatmasını duvardan çıkışlı, yani aplik olarak yapmayı tercih ettim. Zaten simetri benim hiç ama hiç tercih ettiğim bir şey değildir. Dekorasyon anlayışımda hem bir asimetri olarak komodinlerin bir tanesinde işte üzerinde bir abajur, diğerinde de aplik kullanarak asimetrik bir görüntü yakaladığımı düşünüyorum. Yatak başı dediğim gibi sarıydı ve biz yeşil tonlarına gidiyorduk. İçinde hem sarı hem yeşil çizgileri olan yatak başının arka duvarını bir duvar kağıdıyla kaplamış oldum. Böylece yatak başı tek başına kalmamış oldu. Yani sanki yukarıdan aşağıya bir bütün gibi gelmesini sağladığımı düşünüyorum. Hatta ve hatta seçmiş olduğumuz nevresimlerin dahi içerisindeki kaktüs desenlerinde hem sarı var hem yeşil var dikkat ederseniz. Ve yeşilin tonu da örtümüzün tonuyla bağdaşıyor. Onun dışında tuvaletlerden de biraz bahsedebilirim. İki tane tuvalet var bu evde. Bunlardan bir tanesi ebeveyn yatak odasının içinde, diğeri de genele hitap ediyor, koridorun sonunda. Çok fazla tadilata da girişmek istemiyorduk. Dolayısıyla duş bölümlerini olduğu gibi bıraktım. Banyoların şeylerini de değiştirmedim. Hani işte klozetin yeriydi, lavabonun yeriydi, onları da değiştirmedim. Ama banyo dolaplarını değiştirdim. Oradaki mekanın diyeceğim taşının rengine baskın kalıyordu. Yani aslında benim çok tercih etmediğim bir sarılık söz konusuydu. Halbuki biz evi gri tonlarına doğru götürüyorduk. Şimdi orada ben tekrar bir renk girmeye kalksam şöyle diyeceğim, bir renk kargaşasıyla karşı karşıya kalabilirdik. Bunun en doğrusu belki de hani zaten hani vitrifiye rengi beyazdır. Sonuçta klozet beyazdır bildiğiniz gibi. Dolayısıyla dolabı da beyaz kullanarak sadece hani orada duvarımızda bir taş var ve vitrifiyemiz varmış gibi. Yani biraz yok etme prensibine gittim. Yani orada dolabın formu dahi herhangi bir girintisi, çıkıntısı yani ben buradayım demiyor. Anlatabiliyor muyum? Ama rahatsız da etmemeli. Var olan klozet rengi yani vitrifiye renginden gidince zaten kendinden otomatikman yok olmuş oldu. Ancak işte yok küçük el havlusuydu, yok diş fırçalığıydı, yok işte sıvı sabunluydu gibi renkleri evin genel o vizon rengi hani hafif gri renginden kullanınca yere de yine o vizon bir halıyı koyunca o yok etmenin dışında evin renklerini oraya yollamış olduğumu düşünüyorum. Aslında iki banyoda da aynı kuralı uyguladım.

Evet, şimdi Göktürk'teki 200 metrekareden oluşan dairemizin son odasına geldik. Burası hem televizyon odası gibi bir oda hem de misafir yatak odası gibi bir yatak odası. Benim şu anda bulunmuş olduğum kanepe yine önceden elimizde var olan bir kanepeydi. Ancak kanepenin şuradan şuraya olan mesafesi bu duvardan daha fazlaydı. Ama ben yine de bunu çöpe atmak istemedim. Ne yaptım dersiniz? Şöyle bir şey yaptım. Kanepenin kolçağını kestirttim. Kolçağı çıkartınca bu duvara tam olarak oturmuş oldu. Böylece bunu da değerlendirdik. Bu kanepenin rengi ise görmüş olduğunuz gibi jüt, doğal bir renk. Ama bizim genel rengimiz işte gri tonlarındaydı. Bunun üzerine hem içinde gri hem içinde jüt rengi bulunan bir duvar kağıdı bulmaya çalıştım. Ve onu arka cepheye döşeyince o iki rengi kaynaştırmış olduğumu düşünüyorum. Yerde bulunan halı da yine önceden elimizde olan bir kilimdi. Onu da değerlendirdik. Burada aynı zamanda biraz çalışıyordu. Çalışma odası gibi de kullanıyor ev sahibi. Dolayısıyla bir küçük bunun gibi bir üniteye, yani bilgisayarını koyabileceği bir üniteye ihtiyacı vardı. Ben onu da yine işte bu jüt rengiyle devam ettirerek en azından göze batmasını engellemiş olduğumu düşünüyorum. Bu görmüş olduğunuz kırmızı dolap da elimizde bulunmaktaydı. Kırmızı yatak odamızın aksesuar rengiydi bildiğiniz gibi. Bu oda yatak odasının sanki bir devamı gibi gerçekti. Hani sanki bir suite gibi düşündüğümüz takdirde işte yatak bölümü ve hani oturma bölümü gibi düşünürsek aslında bu kırmızıyı buraya koymak bu odayı bir anlamda yatak odasına da bağlamış oldu diye düşünüyorum.

Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95.

0: TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: Sadece durulan.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece durula.
10: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
16: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
17: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız, Halkbank. Çetmen, eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Çetmen eski koltuk takımınızı 25 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
9: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.

Ben Türev Uludağ. Bugün size inanılmaz güzel, inanılmaz sağlıklı, çok güzel bir omlet yapacağız. Ne yapacağız? Sebzeli, beyaz, sadece yumurtanın beyazını, akını kullanarak bir omlet yapacağız. Üzerine de böyle akışkan, böyle damla damla içerisinde süzme yoğurtun olduğu, birazcık salatalığın olduğu, o salatalık ona avokadolu bir sos hazırlayacağız. Salatalık ona inanılmaz güzel bir aroma verecek. Böyle damla damla akacak ve çok lezzetli, besleyiciliği yüksek bir omlet yapacağız. Hemen malzemelerimizi sayalım. Sarı dolmalık biber kullanacağız, yeşil dolmalık biber kullanacağız. Eğer evinizde varsa kırmızı da kullanabilirsiniz. Böyle birazcık aromatik ve güzel olsun diye, böyle lezzetli olsun diye sivri biber kullanacağız. Biliyorsunuz ben acı seviyorum. Bunu artık hepimiz hakimiz. O yüzden sivri acı biberlerden kullanacağız. Ama isterseniz Charleston biber de ya da farklı bir biber çeşidi de kullanabilirsiniz. Güzel renkli olması için. Avokado sosu için lime kullanacağız, limon kullanacağız, avokado kullanacağız ve salatalık kullanacağız. Diğer biber karışımımızın içerisinde birazcık soğan ve birazcık da sarımsak kullanacağız. 5 tane de yumurtanın beyazını kullanacağız. Böyle önce omleti yapacağız. Böyle güzelce krep gibi yapacağız. Onun arasına bu marine ettiğimiz bütün her şeyi koyacağız. Sonra saracağız. Sardıktan sonra da güzelce üzerine avokado sosu dökeceğiz. Of, gerçekten yedikten sonra diyeceksiniz ki ya Türev, hani bir şey, hani hem nasıl bu kadar sağlıklı hem de nasıl bu kadar güzel olabilir diye eminim ki aklınıza gelecektir bu soru. Şimdi önce marinasyon işlemlerine başlayabiliriz. Hemen biberlerimizi doğrayarak işlemlerimize başlayalım. Sarı biber, yeşil biber ve diğer sivri biberi doğrayacağız ve işlemlere devam ediyor olacağız. Hemen biberlerimizi ince ince, küçük küçük, önce julienne, sonra da küçük küçük parçalar halinde doğrayacağız. Şimdi bunları küçük parçalar haline alıyor olmamızın sebebi şu, omletin içerisine koymayacağız, yani arasına koyacağız. Ya da bunu farklı bir çeşit olarak pişirdikten sonra üstüne de koyabilirsiniz. Üstüne koyup direkt o sosu da döküp işlemlerinize devam edebilirsiniz. Biberleri ince ince, güzel

Güzel doğramaya devam ediyoruz. Birazdan sarı biberimizi ve yeşil sivri biberleri de doğrayacağız. Sonra da pişirme işlemlerine başlayacağız. Güzelce pişireceğiz. Zeytinyağı kullanacağım. Zeytinyağıyla pişireceğiz. İsterseniz ayçiçek yağıyla da pişirebilirsiniz ama. Şimdi burada madem sağlıklı ve güzel bir omlet yapıyoruz. Sebzeli, içerisinde böyle güzel sebzelerin bulundurduğu. O yüzden zeytinyağı kullanıyor olmak birazcık daha bence önemli. Zeytinyağı hayatımızın gerçekten şifa bulunduran yağlarından bir tanesi. Hani... Diyorlar ya zeytin hayattır, gerçekten zeytinyağı ve zeytin aslında hayatın tam ta kendisi. Şimdi burada beyaz omleti yapacağız. Beyaz omleti yapıyor olmamızın sebeplerinden birisi şu. Yumurtanın beyazı baktığımız zaman en fazla protein miktarı bize hep öğretilen nokta şuydu. En fazla protein kırmızı ette, böyle yağsız güzel kırmızı ette bulunur. Ya da tavukta da çok fazla protein bulunur. Ama yumurtanın beyazında, yumurtanın akında o kadar fazla protein var ki, o kadar yüksek besin değeri var ki gerçekten sadece yumurtanın beyazını beslenerek çok önemli bir protein elde edebilirsiniz. Genellikle sporcular, benim çok yakın hani spor yapan ve spor geçmiş olan arkadaşlarım var. Sporcular bu şekilde besleniyorlar. Bunun içerisinde böyle bir tane de sarı da koyuyorlar tabii ki. 5 beyazlı, 1 sarılı, böyle güzel lezzetli bir omlet yapılıyor. İçerisine lor peyniriyle birlikte inanılmaz lezzetli ve güzel bir hal alıyor. Protein bakımından çok zengin olan bir hal alıyor. Şimdi biberlerimizi yavaş yavaş doğruyoruz. Sivri biberimizi doğrayacağız. Şu doğramış olduğumuz biberlerimizi tabağımıza yavaş yavaş alalım. Önümüzü boşaltalım. Pişirme işlemlerine devam edeceğiz. Daha doğrusu pişirme işlemlerine başlayacağız. Pişirme işlemlerini yaptıktan sonra, yani biberleri, soğanı, böyle sarımsağı güzel güzel soteledikten sonra hemen avokadolu bir sos hazırlayacağız. Avokadolu, geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız bir avokadolu sos hazırlamıştık. Bu hazırlamış olduğumuz sostan farklı olarak bunda süzme yoğurt kullanacağız. Hem besin değeri bu sayede daha yüksek olacak. Hemen yeşil biberlerin, şimdi burada acı olmasını istiyoruz. O yüzden ben içindeki çekirdeklerle birlikte böyle güzel güzel, birazcık farkındaysanız çok küçük parçalar halinde yapmıyorum. Orta büyüklükte yapmaya çalışıyorum. Çünkü orta büyüklükte böyle hani minik minik olmasın ama çok da büyük de olmasın. Hem ağza gelsin. Böyle ısırdığımız zaman o omleti, bütün lezzetleri ayrı ayrı hepsini alabiliyor olalım. Tamamıyla hayal etmiş olduğumuz kısım bu. Bana Instagram'dan çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Çok keyifli, çok eğlenceli şeyler yazıyorsunuz. Bana Instagram'dan yazmaya devam edin. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Oradaki sevimli, güzel, tatlı çocuk benim. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Soğanlarımızı doğruyoruz. Soğanları da, hatta soğanları doğrarken ocağımızın altını yakalım. Tavamız birazcık ısınsın. Yağ koymuyoruz şu an. Önce birazcık tavamızın ısınmasını bekliyorum. Tamam, birazcık ısındıktan sonra zeytinyağı koyacağız. Zeytinyağı koyduktan sonra da soğanları yavaş yavaş pişirmeye başlayacağız. Biliyorsunuz ben böyle tariflerde sarımsağı çok seviyorum. Çünkü soğanla sarımsak birleşince size de böyle inanılmaz lezzetli ve güzel bir tat gelmiyor mu? Yani hani bilmiyorum, ben Adanalı olmamdan mı kaynaklı? Bana gerçekten çok etkileyici ve büyüleyici bir tat geliyor. Hemen tamam, birazcık ısındıktan sonra zeytinyağımı döktüm. İçerisine öncelikle soğanları koyarak başlayacağız. Soğanları pişireceğiz. Soğanları pişirdikten sonra içerisine diğer biberlerimizi yavaş yavaş koyacağız. Ve pişirme işlemlerine devam edeceğiz. Şimdi sarımsağımızı da koyalım. Sarımsağı ortadan ikiye bölüp, sadece aroma vermesi için koyduğumdan dolayı ortadan ikiye bölüp yavaş yavaş pişireceğiz. Şimdi en son burada yeşil soğanı üzerine böyle ekeceğiz. Üzerine böyle renk versin ve güzel dursun diye. İsterseniz evinizde frenk soğan varsa frenk soğandan da yapabilirsiniz. Yeşil soğandan da yapabilirsiniz. Ya da yoksa, ya zaten taze soğan kullandık, pardon kuru soğan kullandık, taze soğanı ne gerek var diyorsanız hiç kullanmaya da bilirsiniz. Hiç önemli değil. Hemen burada biz avokado sos işlemlerine de başlayalım. Şimdi aynı doğramış olduğumuz, şurada avokadoyu ortadan ikiye yardık. Baktığımız zaman gerçekten çok güzel olgunlaşmış. Avokado çok güzel değil mi ya? Böyle bana çok çekici bir ürün olarak geliyor baktığımız zaman. Aslına bakarsanız çok bir karakteristik değil. Yani tadına baktığımız zaman çok karakteristik bir meyve değil. Ama bir şeylerle birleşince hani çok iyi bir arkadaş bence avokado. Yani bir arkadaşım olsun istedim.

istersem kesinlikle avokado benim arkadaşım olsun isterdim. Çünkü bence her ortama ayak uydurabiliyor. Yani nereye gitseniz, onunla nasıl bir şeyler yapsanız gerçekten onun şeklini alıp o doğrultuda bir arkadaşlık yapabiliyor. Tabii bu onun karaktersiz olduğu anlamına da gelmiyor. O gerçekten kendi karakterini içerisinde bulunduran, barındıran bir meyve. Şimdi kabuğunu soyduğumuz avokadomuzu şurada hemen bütün haliyle içerisine koyduk. Şimdi salatalık da koyacağız. Birazcık süzme yoğurt da koyacağız. Farklı, lezzetli, güzel, aromatik bir tat elde edeceğiz. Şöyle avokadoları bütün halinde koyduk. Avokado, hep bunu söylüyorum, içerisinde bulundurduğu besinler bakımından çok zengin protein değerlerine ve besleyici değerlere sahip. Hemen içerisine süzme yoğurdumuzu ekliyoruz. Çok güzel, çok basit bir sos hazırlayacağız. Önce lime'ımızın ve limonumuzun güzelce suyunu sıkacağız. Lime ve limon avokadoya gerçekten çok yakışıyor. Çok böyle lezzetlendiriyor. Eğer evinizde lime yoksa sadece limon da kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil. Buradaki asıl amaç birazcık o ekşiliği yakalayabilmek. Şimdi hemen, hatta yarımşar kullandım. Birer tane kullanmadım. Burada avokadonun, daha doğrusu sosun lezzetine bakarak yeterli olup olmadığı doğrultusunda bence koyu olmanız sizin için daha avantajlı olacaktır. Çünkü çok da ekşi olsun istemiyorum. Birazcık zeytinyağı koyuyorum. Şimdi içerisine salatalığı koyacağız. Salatalığı şöyle ortadan ikiye yararak kabukları iyice yıkadıktan sonra tabii ki kabuklu halde koyacağız. Şimdi farkındaysanız çok faydalı bir karışım oldu. Yani içerisinde avokado var, süzme yoğurt var, zeytinyağı var. Bunun hepsini çok güzel böyle güzelce karıştıracağız ve bir sos elde edeceğiz. Bu arada sosumuzu elde ederken soğanlarımızı şöyle bir karıştıralım. Güzelce biberlerimizi ekleyebiliriz. Tüm biberleri ekliyorum. Hepsini ekledikten sonra şöyle güzelce bir karıştıralım. Bakın ne kadar renkli, ne kadar güzel, ne kadar besleyici görünüyor. Gerçekten tam böyle insanın hani yemek istediği bir kıvamda olmasını hayal edebiliyor. Ya şu an bununla böyle ekmek balıp yiyebilirim. Ya bizim orada balmak denir buna. Eminim siz de bu terimi kullanıyorsunuzdur. Böyle ekmeği alıp afiyetle yiyebiliriz. Şu an çekim işlemlerini hemen devam edelim bu arada.

Bakın şu an birazcık daha kıvamı da değişti. Şimdi bunu daha akışkan bir kıvamı getirmek istiyorsanız bunun yolu şu, birazcık ılık su ekleyebilirsiniz. Şu an tam olarak istediğim kıvamda. Hemen bunu şöyle bir kenara alalım. Yumurtalarımızın beyazını ayırarak işlemlerimize devam edelim. Yumurtanın beyazı gerçekten çok faydalı. Ya çok eskilerde inşaatlarda bile yumurtanın beyazı kullanılırmış. Bu yumurtanın beyazıyla inşaatlarda o harcın tutması sağlanırmış. Peeling olarak kullanabilirsiniz yumurtanın beyazını. Cilde çok iyi geliyor. Cildin nemli kalmasını sağlıyor. Şimdi burada sarısını ayırıyoruz ama sarısını da bir pasta, kek ya da mifoy yaparsınız belki bunun yanında. Hem böyle dersiniz ki tamam okey sağlıklı besleniyoruz ama yanında keyifli bir şeyler de olsun diye mifoyunuzun üzerine sürebilirsiniz. O yüzden sarısını da atmadan bir yerlerde bence değerlendirebilirsiniz. Hemen sarısıyla beyazını iyice ayırdık. Burada yumurtanın beyazı çok büyüleyici bir şey aslında. Yani çok fazla karıştırırsanız ve çok böyle kıvamlı halde karıştırıyor olursanız biliyorsunuz ki rengi, şekli değişiyor. Sarısını alıyordum bir anda. Şimdi karabiberimizi koyduk. Birazcık tuzumuzu attık. Çok az, şöyle sadece birbirine karışması için. Arada sürekli karıştırıyorum ki hiçbir ürünüm yansın istemiyorum. Sadece ürünlerin birbirine güzelce karışmasını istiyorum. Şimdi bunun pişme seviyesi bence yeterli. Hemen omletimizin... Evet, birazcık zeytinyağı döktüm. Omletimizi de ekledim. Yavaş yavaş omletimizi pişireceğiz. İki tarafını da pişirdikten sonra hazırlamış olduğumuz bu karışımı üzerine ekleyeceğiz ve üzerine de avokadolu sos ekleyeceğiz. Sonra da böyle güzel güzel soğan, rendelemiş olduğum şu an doğramış olduğum soğanları üzerine koyacağız. İnanılmaz güzel, lezzetli bir sonuç ortaya çıkacak. Şimdi yumurtanın beyazını dilerseniz ben böyle pişireyim. Şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Sunumda hepsini birleştirelim ve görelim.

Şimdi muhteşem bu avokadolu karışımı hazırladık. Beyaz omletimiz hazır. Şimdi bakın Allah'ım. Şimdi oy, oy, oy. Bu nasıl bir güzel görüntü? Şu an inanılmaz görünüyor. Çok çekici görünüyor. Gerçekten of, küçük küçük, tane tane, yavaş yavaş. Sanki piyano sesi duyar gibi böyle. Oo, sakin, güzel, rahat. Of, güzelliğine bakın şunun. Azıcık daha. Ay, yani bu işin en güzel kısmı sanırım bu. Çünkü afiyetle yiyeceğiz bunu. Evet, şimdi birazdan üzerine şöyle yavaş yavaş soğanları da ekliyoruz. Yeşil soğan da olur, frenk soğan da olur. İstediğin soğan da ekleyebilirsiniz. Ve sebzeli beyaz omletimiz hazır. Umarım bu lezzetli tarif siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum. Neler yapmıyorum ki neler. Nerede olduğum anlaşılıyordur herhalde. Beylikdüzü'nde bir lastikçiye geldik. Burada çeşit çeşit lastikler var. Bir ton bir sürü şey var. Havada yağışlı. Neler yapacağım bilmiyorum, bana neler yaptıracaklar. Eldivenleri verdiler, giy bakalım, tulumunu da giy. Hadi iş başına dediler. O zaman vakit kaybetmeyelim, başlayalım.
1: İşin gücün eğlence Tuğba.
0: Peki benim ustam kim? Kim? Bekir Gümüşok. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Ya çok böyle güler yüzlüsünüz. Umarım bana eziyet etmezsiniz. Değil mi? Etmez.
1: Ustayla pazarlık olmaz Tuğba.
0: Ya ederse? Oturduğun yerden konuş bakalım. Evet, neler yapacağım bugün?
2: Şimdi o ara bir tane müşterimiz geldi. Lastiği herhalde problemliymiş. Sizden rica ediyorum, onu getirmeniz lazım. Artık işimize başlayalım yani.
0: Tamam, başlayalım usta. Yağmur başladı. Bana hiçbir şekilde acımadığının ilk göstergesi bu. Müşteri gelmiş de lastik getirecekmişim de. Yalnız düşmezsem iyi yani.
1: Çalışmanın yağmuru çamuru olmaz Tuğba.
0: Getirdim usta.
2: Evet, ne yaptık? Neyi varmış, baktınız mı?
0: 10 saatte getirdim yalnız.
2: Neyi varmış?
0: Bence bir şey yok.
2: Bir çevirip bakalım. Ne var ne yok. Şöyle bir çevirelim. Çevirelim. Evet. Demek ki orada bir şey varmış. Evet.
0: Yani kendileri sökememişler mi de buraya getirmişler ya?
2: Biz onu sökelim diye zaten geldi.
0: Tamam, ne yapacağım peki şimdi?
2: Şimdi ne yapacağız onu? İlk önce makineye koyacağız.
1: Hazırsak Tuğba Usta işe başlıyor.
0: Aa, dakika. Evet. Eldivenlerin büyük geldi ya bana, ondan.
2: Ondandır, büyük olasılıkla ondandır.
0: Yoksa gayet de profesyonel bir çalışanım ben, evet.
2: Tabii. Şimdi buna pafta diyoruz. Paftayla iğnesini sökmemiz lazım.
1: Gördüğünüz gibi Tuğba kendinden gayet emin. Paftayla iğneyi açmaya başlıyor.
0: Korkuyorum ben yalnız şu anda.
2: Korkulacak bir şey yok.
0: Endişeli bekleyiş sürüyordu.
2: Müşteri de sinirli bir şekilde bizi bekliyor ama. Biraz çabuk olmamız lazım.
0: Yapmaya çalışıyorum abi, buna hava geliyor.
2: Tabii. Çıkaracağız onu. Evet.
0: Geliyor.
2: Şimdi evet, onu öyle düşürmediğiniz iyi oldu. Burada, burası biraz önemlidir.
0: Aa, ne yaptınız?
2: Evet,
0: çıktı.
2: Şimdi lastiğin yanağını ilk önce çıkarttık. Biraz sonra da lastiği çıkartacağız. Tabii.
1: İyi izle Tuğba, öğrenemeyeceksin yoksa. Hem biliyorsun, başarı küçük detaylarda gizli.
2: Çok yavaş çalışıyorsunuz Tuğba Hanım, çok. Şuna basın.
0: Nereye basıyorum?
2: Evet, oraya basın. Ellerinizi koymadan oraya basın. Basın ona. Basın. Basmayı hiç bırakmayın. Şimdi durdurun.
0: Tamam, durdurdum.
2: Tekrar basın.
0: Çok kolay ya böyle.
2: Evet, evet. Biraz daha, bir kademe daha basacaksınız ona. Tamam, şimdi durdu. Şimdi şu pedalı yukarı kaldırın. Yukarı. Evet. Lastiği tezgaha alalım.
1: Hadi Tuğba, Bekir Usta'yı duydun. Lastiği tezgaha alman gerekli.
0: Nereye alıyoruz canım? Ne yaptık? Havuza mı?
2: Tezgaha.
0: Ha, pardon. Evet. Ben Türkçe bilmiyorum. Evet.
2: Şimdi.
0: Aa, bir daha.
2: Patlağı gördük değil mi?
0: Evet, gördüm.
2: Evet. Bunu tornavidayla oradan çıkarmanızı rica edeceğim.
0: Tabii ki. Çocuk oyuncağı, ben bunu yapabilirim.
1: Hiç bilmez miyim? Vida çıkarmak senin için. Eminim yaparsın Tuğba.
2: Biraz daha hızlı.
0: Daha çıkmadı mı ya?
2: Lazım.
1: Hani çocuk oyuncağıydı? Çıkmadı mı Tuğba?
0: Ya tamam, az kaldı.
2: Tamamdır, çıktı o zaten. Tamamdır,
0: çıkmadı.
2: Çıktı. Evet, çıktı. Şimdi buraya bizim kullanacağımız bir yama türümüz var. Bana getirmenizi rica edeceğim.
0: Ne getireyim?
2: Orta boy yama derseniz...
0: Orta
2: i̇çeriden,
0: boy yama.
2: Evet, içeriden. Kasadan size vereceklerdir onu.
0: Tamam, ben getiriyorum hemen.
2: Arkadaşımız bayağı yavaş ama. Yani epey bir problem yaşayacağız.
0: Geldim.
2: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Şey gibi ya, bant gibi bir şey bakın.
2: Gibi, evet. Şu mavi ilacı şuraya sürmenizi istiyorum. Düzgün bir şekilde, eşit bir şekilde her yere. Biraz da hızlı olmak lazım.
0: Şöyle.
2: Tabii, aynen öyle.
0: Ya çünkü ben ilaçta... yeni olduğum için böyle zarar vermek istemiyorum. Yok, o yüzden yavaş yavaş yapıyorum. Yani yoksa yapamadığımdan değil.
2: Yapamadığınızdan değildir, kesin eminim.
0: Ya var ya, bugün nasıl bitecek bilmiyorum Bekir Usta birlikte.
2: Biter.
1: Ustamız Tuğba'nın maharetini fark etti.
2: Bu yamayı açıp şöyle ben size yardımcı olayım bu seferlik. Ama yarın yardımcı olmayacağım.
0: Tamam.
2: Oranın tam ortasına denk gelecek şekilde yapıştırmanızı rica ediyorum.
0: Oldu mu acaba ya?
2: Oldu. Şimdi şuradaki ufak tekerlekle yamanın üzerinden geçin. Tamam, şimdi onun yapışkanını alın üzerinden.
0: Ha.
2: Evet. Evet, çok da güzel yapıştı. İlk güne göre çok iyisiniz, evet. Ama biraz yavaşsınız.
0: Ama böyle şey, pekiştire pekiştire öğrenmeye çalışıyorum.
2: Lastiği gözle kontrol edelim tekrardan. Bir de elinizi içeri sokup şöyle döndürün. Elinize acaba batan bir şey var mı?
0: Yok, bir sorun göremiyorum ben.
2: Sorun görünmüyor. O zaman tekrar montajlayacağız. Bitti iş.
0: Şimdi, şey orada.
2: Evet, evet, tekrar bu tarafa alalım. Lastiği dik bir şekilde koyalım.
0: Geliyorum, geldim.
2: Tamam. Dik.

0: Tamamdır.
1: Hani şeyde kararını da ben veriyorum. Hani ustayım ya. Tamam falan deyip.
0: Fırçamızı yerine koyalım. En baştaki pedala bir kere basalım. Tamam.
1: Bu böyle şimdi, basılı mı kalacak?
0: O şimdi öyle basılı. Ayağınızı çekebilirsiniz. Şimdi en sağdaki pedala, evet.
1: Ne kadar basacağımı da bilmiyorum. Şu araba kullanır gibi, gaza basar gibi basacağım.
0: Biraz daha sert davranabilirsiniz.
2: Şoför nebahat gibisin Tuğba.
0: Ellerinize dikkat edin. Pedala bırakın. Pedala bırakın. Tamamdır. Lastiği takmayı öğrendik sayılır.
1: Tabii ki
0: şimdi
1: öğrendim.
0: Öbür pedalı yukarı kaldıralım lütfen.
1: Kaldırdım.
0: Biraz basın, biraz sert. Evet. Havanın hortumunun ucu sol tarafta. Onu çıkaralım oradan. Mandalı vardır.
1: Ha, tamam.
0: Şöyle. Ve oradan hava basın. Evet, lastiği tutmanıza gerek yok. Basın, aşağı doğru basın.

0: Bırakmayın. Bırakmayın, devam. Korkmayın, bir şey olmaz.
1: Korkuyorum.
2: Tuğba'nın rengi sarardı.
0: Şimdi bırakabilirsiniz. Bunlar sonraki aşamalar, öğreneceğiniz ama sorun değil. Şimdi bunu kontrol ederek oradan ikiye kadar havasını ayarlamanızı rica ediyorum. Evet.
1: Tamam.
0: Tam ikide duracak şekilde tam onu basın.
1: İkide?
0: Evet, bunu biraz daha basacaksın.
1: Bir dakika ya.
0: Şöyle, tam ikide miydi şu an?
1: İkide.
0: O zaman basmaya gerek yok. Niye fazla basıyorsun?
1: Ya elimde patlatacaksın lastiği. Hepimiz öleceğiz.
0: Bunu yerine koyalım. Sibop'un
1: hepimiz öleceğiz.
0: Alalım, takalım.
1: Evet.
0: Şimdi sol baştan üçüncü pedala basalım.
1: Bu.
0: Üçüncü. Evet o. Bunu buradan beraber tutalım. Getirelim, getirelim, getirelim. Şöyle şuraya, buraya koyalım. En önemli şey lastiğin balansıdır. Bu önemli. Arkamdan hareket yaptığını hisseder gibi oldu.
1: Hayır, ben işte oraya konuşuyorum.
0: Anladım. Bu tarafa alalım sizi, kapağını kapatalım. Lastik dönmeye başlasın.
2: Bekir Usta'nın gözünden hiçbir şey kaçmıyor Tuğba.
0: Ve 0-0 oldu. Yani artık bu lastikte dengesiz bir ağırlık yok. Lastiğimiz montaj etmeye hazır. Arabaya hazır. Götürebilirsin.
1: Götürebilirsin derken?
0: Arabaya götürüp montaj yapabiliriz anlamında.
1: Onu da mı ben yapacağım? Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil.
2: Tuğba, sanki sen az önce hiç sorun değil mi demiştin, ben mi yanlış duydum? Şey, sanki biraz sorun var gibi de.
1: Onu ben yapamayacağım için Bekir Usta çok kibar ve nazik. Yani ben yorulmayayım
0: diye. Bundan sonrası yormaz sizi. Şöyle vidaları takalım. Bijondur adı. Vida diyoruz.
1: Bijon, başlayanlar için. Ünlü bijon mu?
0: Evet, ünlü bijon bu.
1: Oldu herhalde lan. Ne oldu?
0: Oluyor, oluyor.
1: Daha ne olabilirdi? Ne olabilirdi yani?
0: Şimdi tabancamızla onları sıkalım.
1: Aa.
0: Evet.
1: Olmadı mı böyle?
0: Oldu, olmadı o kadar. Tam sıkmamız lazım.
1: Oo, ne kadar ağırmış.
0: Biraz ağırdır, evet. O takılı şimdi.
1: Hepinizi vuracağım.
0: Güzel de onu, evet, yerleştirelim, düz tutalım, evet. Şimdi düğmeye bastığınız zaman... Evet, bir daha. Bir daha. Tamam. Şimdi tam vidanın karşısındaki, yani bijonun karşısındakine. Yok, yanındaki değil, karşısı. Evet, düz tutalım. Devam. Yeter. Tamamdır. Şimdi devam öbürlerini. Devam. Öbürlerini. İşe başlarken çok kolay demiştin.
1: Evet. Evdeki hesap çarşıya uymadı.
0: Tamamdır.

0: Bitti mi?
1: Bitmedi.
0: Bitmedi tabii. Arabanın kapağını da takalım.
1: Tamam.
2: Tuğba bijonları seri bir şekilde sıktı. Sıra lastiğin kapağını takmaya geldi.
1: Bitti.
0: Bitmedi. Araba böyle gidemez. Arabayı kirpadan indirmeniz lazım.
1: Evet. Arabayı da kirlettim.
0: Aslında ellememek lazım. Arabanın sahibi kızabilir bize. Biraz pis mi çalışıyoruz ne?
1: Evet ya, aslında ben çok titiz bir insanım. Değil mi? Evet.
2: Kızımız çok titizdir, çok.
1: Koca arabayı bu mu kaldırıyor ya?
0: Evet, artık müşteriler geldiği zaman 3 saat beklemeleri lazım.
1: Oldu mu?
0: Oldu Tuğba Usta.
1: Aa, usta oldu. Oldum.
0: Evet.
1: Aa, usta dedi bana birisi.
0: Birazcık usta oldunuz.
1: Birazcık tebrik ama. Ederim. Şu kadar.
0: İstekliydi ama biraz yavaştı. Öğrenecek ama zaman var diye düşünüyorum. Ama sanıyorum biraz da pisti işi beğenmemiş olabilir.
3: Evet,
0: biraz sanki arkamdan konuşuyor gibi yaptı ama sanıyorum o da acemeliğinden olsa gerek. Kesinlikle alırım aslında. Ama tabii bir arabayı sanıyorum 3 saatte falan yaparız. Ama alırım, alırım.
1: Bugün Kolay mı Sandın programında ben lastik işine girdim. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Hiç alakam olmayan şeyler yapmayı seviyorum. Kendi lastiğim patlasa demek ki çok da başarılı olamayacakmışım, bunu anladım. Herkes usta olamıyor, bunu anladım. Çok teşekkür ediyorum bize ekmek kapınızı açtığınız için.
0: Ne demek efendim?
1: Eldivenlerimi de size şöyle vereyim. Buyurun efendim.
0: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Evet, bugün Bekir Usta bize eşlik etti, kapısını açtı. Ona çok teşekkür ettik. Ve bir sonraki programda tekrar farklı bir işte karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: Afiyet olsun Vesele.
1: Eyvallah.
2: Sabah şerifler hayır olsun Veselem.
1: Sana da evlat.

0: Vay aşık! Gel bakalım!
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam yeğen! Otur hele!
1: Kalıcı değilim Kadir Usta. Senin çekiç seslerini duydum da geldim.
0: Öyledir yeğen! Bizim çekiç seslerini değme aşık çıkaramaz.
2: Orhan abi! Gidiyorsan götüreyim.
1: İyi olur. Eyvallah.
2: Kadir Usta be! Şunun dört ayağının allasan sevabına ne olur?
0: Orası kolay! Sen arpasını eksik etme! Rahvanından eksik kalmasın!
2: Arpa hepimize gerek usta! Öğlen kuzu başına bir buldun mu, akşama kadar tırıs gidiyorum vallahi. Buyur Orhan abi! Bu Kadir Usta'yla fazla uzatmak hayır getirmez! Hadi eyvallah!
3: Ye!

0: Hayır efendim, gelmeyecekler.
1: Günaydın. Babam nerede?
0: Vedat Bey'le şimdi çıktılar.
1: Aa, ne yapacağım ben şimdi?
2: Şevket Bey burada mı?
0: Şimdi çıktı.
1: Rasim Usta, bana bir çare. Araba kaldı.
2: Nerede?
1: Kilyos yolunda. Çalıştıramadım.
2: Benzin?
1: Dolu.
2: Sen misin? Yazıhanenin önüne kadar gel. Buyurun.
0: Hayır efendim, gelmeyecekler.
2: Marş basmıyor mu?
1: Vallahi hiç anlamam. Kontağı açıyorum, hiç ses çıkmıyor. Yol kavşağına kadar yürüdüm, Allah'tan bir taksi geçiyordu.
3: Buyur Rasim abi.
2: Nermin Hanım'ı tanıyorsun. Şevket Bey'in kızı. Sen benden izin istemiştin, Nermin Hanım'ın arabası kalmış, bir bakıver. Oradan da gidersin gideceğin yere.
3: Sağ ol Rasim abi, üstümü değişim hemen gelirim.
2: İyi ustadır, arabadan da anlar. Bana müsaade.

0: Niye gönderdiniz arabayı?
1: Siz varsınız ya!
0: Ya tamir edilmeyecek bir şeyse?
1: Bilmem, Rasim Usta sizin için iyi bir ustadır dedi. Yoksa...
0: Bilmem, bakacağım.

0: Siz bunun altında vurmuşsunuz bir yere.
1: Evet, çukurdan geçerken bir taşa çarptım. Nereden anladınız?
0: Yağ damlıyor. Orada bir tel var. Çeker misiniz onu? Ha? Çekin, çekin.
1: Olacak mı?
0: Galiba. Ama bu alt fena.
1: Yani kaldık mı şimdi?
0: Yo, sonra yaptırmak lazım. Bırakın teli. Tamam. Çalıştırın şimdi arabayı.

0: berbat olmuş.
1: Evet, oysa bir yere gitmem lazımdı.
0: Bize gider temizleniriz, he?
1: Yok, ben eve giderim artık.
0: Olmaz öyle şey. Hadi atla!

0: Nermin ne oluyor? Kim bu adam?
1: Bir şey değil amca.
0: Senin bu halin ne?
1: Arabam bozuldu da.
0: Peki bu adam neci oluyor?
1: Aman amca, çok sordun.
0: Ne demek? Ben senin amcanım, yakışır mı sana? Nedir senin bu halin? Sen hafif kollarını kızı olasın da ne idüğü belirsiz bir naşerifle...
1: Ne idüğü belirsiz değil o amca. Bizim fabrikanın... Yıkandınız mı? Kusura bakmayın, size çok zahmet verdim.
2: Vazifemiz, bana müsaade.
1: Tekrar teşekkür ederim.
3: Yarın aldırırım arabayı, bir gözden geçiririz. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: naber aşık? Düşünceli görünüyorsun.
1: Yok bir şey Kadir usta.
0: Olmadı, daha iyi. Bizim sazı dinle öyleyse. Gönlüm ferahlasın.

0: Nereden buldun bu parçayı?
1: Beğenmedin mi?
0: Yok canım, bir de nişanlına sor bakalım.
2: Ben müzikten anlamam. Benim işim...
1: Malum, para kazanmak. Siz baba beğenmediniz.
3: Ben mi? Bilmem, vallahi dinlemedim.
1: Dinliyordunuz ya?
3: Yok canım, düşünüyordum. Gümrükten çekilecek malları, siparişleri... Biz de iş mi ararsın? Peki, sen ne yaptın gümrükçiyle?
2: O iş biraz güç olacak. Tarifiye uygunluğunu bulamadılar.
3: Nasıl bulamamışlar? Tespiti yaptırmıştık ya.
2: Bilmiyorum. Yarın başmüdürle görüşeceğiz.
0: Bu hafta enteresan koşullar var. Altılı ganyanı bir tutturabilsem... ...dile benden ne dilersen.
1: Attan anlamazsın, at yarışına para yatırırsın Cemal amca.
0: Kısmet işi bu kızım. Ama bir tutarsa...
1: Bir tutarsa bundan daha iyi bir hayat mı yaşayacaksın?
0: Paranın fazlası göz çıkarmaz ki.
4: Çıkarır, çıkarır. Hem de fena çıkarır. Kötü nasihatlarınla şu ipek gibi kızı kendine benzeteceksin.
1: Dayıcığım, hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Ne kötülükler aşılıyor gene bu habis.
1: Para da para diyor dayıcığım. Bunların da başka bir şey konuştuğu yok.
4: Bunlar su yerine para içinde yüzmeye karar vermişler kızım. Senin Vedat'ın da onlardan aşağı kalır yeri yok. Elini uzat da boğulmaktan kurtarıver.
0: Kızın aklını karıştırıyorsun.
4: Senin öğrettiklerini siliyorum.
0: Ben onun amcasıyım.
4: Ben de dayısıyım.

0: İyi çalmış mıyım?
1: Biraz mütereddit ama fena değil.
0: Notaları arabada unutmuşsun, beste kimi?
1: Benim.
0: Sahi mi? İnanmam.
1: Haklısınız. Beste yapacak adama benzemiyorum, değil mi?
0: Yok, onu demek istemedim. Kızmayın ne olur. Yani demek istedim ki, beklemiyordum tabii.
1: Kızmadım. Notayı yazdığıma da pişman oldum zaten. Dün bir plak şirketine götürecektim.
0: Benim yüzümden götüremediniz.
1: Bir bakıma iyi oldu. Bestelerimi kendime saklamaya karar verdim. Araba hazır sanırım. Bir deneme yapar teslim ederim.
0: Ben de gelirim.
1: Gelmeseniz iyi olur. Belki kalırız yolda.
0: Kalmayız. Kalsak da zarar etmez.

0: kızın bu kadar güzel olduğunu...
1: Tahmin edemezdiniz değil mi? Hakkınız var. Kaba saba bir atölye işçisiyim.
0: Onu demek istemedim. Bu kabiliyetle neden fabrikadasınız?
1: Ellerimle çalışmak hoşuma gidiyor.

Bir şarkı gibi. Bıkıp usanmadan söyler bu şarkıyı. Bazen bir çığlık, bazen bir ninni. Aşk şarkısı da söylenmiş bazen. Ama ben hiç duymadım. Susuyorsunuz.

0: bir şarkı dinliyorum.
1: Nasıl bir şarkı? Bir ninni mi? Böyle bunun gibi.
0: Geç kalmayalım.
1: Evet, hapishane bekler. Oysa ben kendimi bu kadar hür hissettiğimi hatırlamıyorum.
0: Hapishane mi?
1: Bir cehennem daha doğrusu. Gidelim.

0: Nermin, nerede vurdun bu aslanı?
1: Evet, evet, nerede vurdun? Söyle bakalım, hadi!
2: Oğlum, çocuklar, rahat bırakın canım, bizi! Söyle,
1: amma uzattın be Nermin! Ne oldu, ne iş yaptığını niye söylemiyorsun bize?
2: Müzisyen!
1: Adı ne, adı? Evet, adı ne?
2: Adı da Orhan!
1: Kesin gürültüyü çocuklar, kesin! Şunu da susturun! Çocuklar, aramızda bir müzisyen var, adı da Orhan!

0: Bu sazdan anlamam. Benim müziğim başka.
1: Ben çalarım, siz söyleyin.
0: Bunlara mı?
1: Söyletmeden bırakmazlar.
2: Ah, ne oluyor canım? Bak, yine getirmiş o adamı.

0: Hani şarkı söyleyecektin?
1: Gene getirmişsin o adamı.
2: Bunlar eve doluyor, bir şey demiyorsun da kendi halinde bir insandan ne istiyorsun?
1: Ama canım, bunlar mazbut aile çocukları.
2: Ben bir gerçeklerim, hadi ne yapayım? Ben bu gerçeği bizim benim yansımasını sileceğim,
3: Gizli. Geciktin bu akşam.
4: Mesai olacak, bizim oğlan da gelmedi.
3: Mesai değil, patronun kızının arabası bozulmuş, ona gittik. Bu suratın ne peki? Yok bir şey. Öyle olsun, otur bakalım.
4: Bereketli olsun.
3: Eyvallah, yaklaş ve çök.
4: Yengeye zahmet olmasın.
5: Hadi uzatma da geç otur şöyle.
4: Bir yıkanalım önce, sonra icabına bakarız.
6: Arpadan baş çeviren beygir gördün mü sen hiç?
4: Yahu sen de beni bitirmeye ahdetmişsin be Veysel emmi.
3: Al bakalım. Yarasın aslanım. Ne o? Ne güldün aşık?
7: Bir yerde daha aslan dediler bugün.
3: Sen de bir şeyler var ya, patronun evinde şarkı söylemeye kalktık.
7: Bir alay zıpır, anla işte.
4: Demek efkarlıyız bu akşam ha? Hadi bakalım, yarasın öyleyse.
3: Kafanda bir türkü estiği besbelli. Elinin altında olsun dedik.

0: Bugün çok üzüldüm.
1: Biliyorum kızım.
0: Şimdi nasıl af dilemeliyim bilmem.
1: Fabrikaya gidersin.
0: Bunlar sade ama iyi, duygulu insanlar. Çok kırılmıştır muhakkak. Ne yapmalı bilmem.
1: Bu serserileri toplama evine sende.
0: Vedat ısrar etti. Ben de uydum ona işte.
1: Onun her dediğine uyarsan...
0: Dayı biliyor musun? İçimde bir sıkıntı var. Nasıl anlatsam? Bu ev, fabrika, davetler...
2: Gene ne kaynatıyorsunuz bakalım?
3: Hiç. Dertleşiyoruz işte.
2: Ne derdin olabilirmiş ki? Gene bunun kışkırtmaları olacak.
4: Sana ne canım? Biz baş başa konuşuyoruz.
2: Ben onun amcasıyım.
4: Ben de dayısıyım. İşte
3: başlamayın gene kuzum. Ben yatacağım artık.
2: Buyur çık.
4: Sen çık önce.

0: Evet. Ne var? Vahim mi? Peki neredesin? Oralarda ne işin var kızım? Peki peki. Şimdi bağlarım. Dış hattı Rasim Usta'ya bağlayın. Bak sana bir şey söyleyeyim. Sen bu kızın başını bağlayacaksan bağla, yoksa
1: ne karışma. Oldu gene?
0: Karışmam işte.

0: Arada bir şey yok. Özür dilemek için uydurdum. Fabrikaya da gelemezdim.
1: Niye özür dileyeceksin?
0: Dün olanlar için. Cehennemi göstermek istemedim ama istemeden sana da bulaştım.
1: Ağrıma gitti, doğru.
2: Ama sonra düşündüm ki bu sürünün yaptığına bakılmaz.
3: Sürü, evet. Ben de o sürüdenim.
2: O sürüdensiniz ama onlardan değilsiniz. Bir ayrıcalık var. Bir çoban bunu hemen fark eder.
3: Sen nasıl fark ettin?
2: Çocukken çobanlık yaptım biraz. Siz özür dilemek istediniz. Ben de teşekkür etmek isterdim.
3: Teşekkür niye?
2: Dün denizin şarkısı demiştiniz.
3: Evet, deniz.
2: Bir şarkı söylüyordu. Şimdiki gibi. Hasret şarkısı. Dün onu besteledim.
3: Bir hasret şarkısı mı? Neye hasret?
2: Erişilmeze. Bu duygu herkeste vardır.
3: Doğru. Hayatımızın her devresinde bir şeye erişmek isteriz.

0: Ferhunde abla, misafirimiz var.
1: Davranın komşular, misafirimiz
2: hoş
1: var.
2: Hoş gelmişler.
1: Sen ateşi yak bakalım,
2: peki
1: hadi.
0: Burada emin ellerdesin.
2: Size zahmet vermek istemem.
1: Ne zahmeti kızım? Başımız üstünde misafirimizsin, buyurun.
2: Safa geldin kızım.
3: Safa bulduk, teşekkür ederim.
1: Safa geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Falı da benden.
1: Misafirimiz var, Vesile emmi.
4: Seni büyük bir kapıya bağlamışlar kızım. Öyle zincirle. Ama başında bir taç var. İçinde bir karanlık, bir aydınlık. Ard arda yanıp sönüyor. Ardından bir güneş doğuyor. Bir el bu güneşi örtmek istiyor. Üç zaman içinde bu güneş üstüne düşüp seni aydınlatacak. Üç gün mü desem, üç ay.
5: Olmadı bu bacı. Önceden haberimiz olacaktı ki sana Çorum işi bir tandır yapayım ellerimle böyle.
6: Ben de Adana işi bir çiğ köfte.
7: Benim Şam işi baklavanın üstüne yoktur.
1: Ayol, biz kadınlar dururken size ne oluyor?
5: Hadi bakalım aşık,

0: Bu vakte kadar neredeydin? Yemeğe geç kaldın.
1: Yemek yedim.
2: Neredeydin peki?
1: Misafirlikte.
0: Ne misafirliği bu?
1: Benim de kendime göre dostlarım var.
2: Yani sen bu kızın halini beğeniyor musun?
0: Bana soracağını nişanlısına sor.

0: sana susurum.
1: Bu şarkılara merak sarmışsın bakıyorum.
2: Suç mu?
1: Niye suç olsun? Ama bundan önce dinlemezdim böyle şeyleri.
2: Şimdi dinliyorum.
1: Nereden bu şarkılar? Nermin, değişen bir şey mi var?
2: Maalesef yok. Sen mesela şu fabrikayla nişanlansaydın daha iyi etmez miydin diye düşünüyorum.
3: Bak oğlum, şu fabrikayı ele aldın alalı batmaktan kurtardın. Şimdi habire kazanıyor.
1: Daha da kazanacak.
3: İyi, iyi. Tebrik ederim. Ama Nermin fabrika değil.
1: Ne demek istiyorsunuz?
3: Sen şimdi bunu anlamadınsan ben ne yapayım? Hele zahmet et de 5 dakika düşünüver.
0: Gözümde uyku var, bu ne yorgun?

0: Niye sustun?
1: Affedersiniz, coşmuşum bir ara.
0: Bu şarkının adı ne?
1: Hasret.
0: Kimin?
1: Kimsenin değil.
0: Nasıl, yani pilav falan yok mu?
1: Yok, benden başka bilen de yok. Benim şarkım.
0: Senden başka bilen duyan yok, öyle mi?
1: Nereden olsun? Daha dün besteledim.
0: Pekala, kurdunu evinde dök. Burada diğer işçilere mani oluyorsun. Sana bunun için para vermiyoruz.
2: Dayıcım, besbelli istidatlı bir çocuk. Böyle bir kabiliyeti desteklemek istemez misin?
3: İsterim elbet kızım. Ama o dostumla görüşmeyeli yıllar oluyor. Şimdi birdenbire çıkıp da, yahu İsmail, şu delikanlıyı dinle, beğenirsen bestesini, sesini plağa al, nasıl derim?
2: Beğeneceği muhakkak. Mahallede onu nasıl dinlediklerini bir görsen. Sen bir ara onu.
4: Gene o ne yediği belirsiz adam mı?
2: Amca, sen karışma.
4: Ne demek sen karışma? Ben senin amcanım.
3: Ben de dayısıyım, ne olacak?
4: Sen bizim aile şerefimiz...
3: Ben sizin aileden değilim şükür. Ablam öldü, ortaklık bozuldu. Şu kız olmasa, buraya adımımı atmam.
4: Çok da iyi edersin.
3: Yürü kızım, inat olsun diye, olmasa kendi paramla bu çocuğun sesini de, bestesini de plağa aldıracağım, hadi yürü.
5: Şu çekiç bile dengi dengine diyor. Ama anlayana, vaktin bir evvelinde bir dağ padişahının kızı varmış. Ay misal. Garip bir çoban dağa bakmış, gözleri kararmış. Varıp erişmek istemiş. Ama dağ yüksek, sarp hem de. Garip çoban başlamış tırmanmaya, erişti erişecek. Dağ padişahı bu çobana

0: hızımı verir. Ayağının ucuyla iti vermiş kayaları. Dağdır, koy vermiş kendini. Garip çoban ev boyu kayaların altında kalıvermiş.
1: Yanılmaktasın Kadir Usta. Şimdilerde öyle olmuyor. Garip dediğin çoban, silki veriyor sırtından kayaları. Kıza varıp, elinden tutup muradına eriyor. Yeter ki padişah kızı, elini uzatsın geldi.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.

0: yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
8: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Büyük küçük kutudan.

0: değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha

0: ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla. İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Latte'den Americano'ya, Refresha'dan Frappuccino'ya keyifle içtiğin Starbucks içeceklerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Sen Hafik oğulları ne demektir bilir misin? Sultan Mahmut'tan bu yana bu ailenin şerefine halel gelmemiştir.
1: Benim kızım akıllıdır, söz dinler. Dinlemez misin?
2: Dinlerim bey baba.
1: İyi öyleyse. Bundan böyle aklına yaşanı yapmaktan vazgeçersin. Nikah muamelesine de başlar.
2: Ama babacığım...

0: aması da neymiş Hasan Hanım?
1: Aması şu ki, bu kızı da ablam gibi perişan edeceksiniz. Bana kalırsa, size istemediği bir hayat hazırlıyorsunuz.
0: Onun ne istediğini ne biliyorsun?
1: Ne istediğini değil, ne istemediğini biliyorum.
2: Sen karışma Yakup. Vedat pekala mazbut, bilgili. Gereği gibi bir koca olabilir.
0: Sonra Nermin prensesler gibi yaşayacak.
1: Öyle, altın bir kafeste. Paradan, aldım sattımdan başka laf yok mu bu evde? Bu kız genç, hayat dolu bir çiçek. Koparıp altın vazoya koyacaksınız. Şimdi nesi eksik?
2: Şimdi istikbali düşünmek lazım.
0: Biz yarın öleceğiz.
1: Yarın öleceksen mesele yok, boşuna konuşuyoruz.
2: Sen odana git, haberim olmadan bir yere çıkmana rızam yoktur benim.
3: Nasılsın Nermin?
4: Ne diyeyim, iyi desem olur mu?
3: Seni hep iyi görmek isterim.
4: Tabii, ama görmeye pek vaktin olmuyor.
3: Biliyorsun işler...
4: Bilmez olur muyum, işlenince akan sular durur. Hadi geç, seni bekliyorlar.
5: Yaklaş bakalım delikanlı.

0: 5000 fazlasıyla 25000 ton. İyi ki geldin, ben de seni görmek istiyordum. Dün gece alınan karardan haberin vardır herhalde.
1: Evet, var.
0: Bir diyeceğin yok mu?
1: Ne diyeyim, nişanlı mısın?
0: Ben seni mutlu edebilirim derdim.
1: Fabrikayı büyüterek mi?
0: Onun da payı olacak tabii. Parasız hiçbir şey olmaz.
1: Pekala, görürüz. Şimdilik aile kararlarına boynum kıldan ince. Ya ben seni adam edeceğim, ya sen beni. Şimdi ben başka bir şey için geldim. Sizde çalışan bir Orhan var, atölyede. Dayım onun için bir kart gönderdi. Plak şirketinden onu bekliyorlar, sesini dinleyecekler, çağırtıver.
0: O bugün izinli. Kartı bana versen, gelince veririm.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Akşama yemeğe çıkar mıyız?
1: İş konuşmayacaksan çıkarız.
2: Şarkı söyleyip ötekileri vazifelerinden alıkoyuyorum diye işime son verdiler.
3: Başka?
2: Bir aylık, bir de 15 günlük tazminat. Hepsi bu.
3: Bir itiraz filan etmedin mi?
2: Kime ne anlatacaksın?
4: Sen bunun nereden geldiğini anlamadın mı? Bunlara bulaşmak hayır getirmez oğlum. İşte kayalar yıkılıverdi başına. Tut bakalım şu çekici. Biz kendi türkümüzü kendimiz söyleyelim, davran.

0: Ailenin yüksek menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapacaksın. Biz seni bugün için yetiştiririz.
1: Hiçbir itiraz dinlemem. Senin küçük aklın bu işlere ermez.
0: Nişanlın senin için her fedakarlığı yapacak bir adam.
1: Derhal nikah hazırlıklarına başlayacaksın, o kadar.

0: Günaydın hanımefendi.
1: Rasim Usta. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim, iyiyim.
1: Siz de Orhan Usta olacaktı.
0: Evet.
1: Ona bir kart bırakmıştık, bir yere gidecekti, gitmemiş.
0: Onu Vedat Bey işten çıkardı Nermin Hanım.
1: Çıkardı mı? Ne vakit?
0: Bir ay kadar oluyor.
1: Ne hakla suçu olmayan bir insanın ekmeğiyle oynuyorsun? Ne suçu varmış söyle.
2: Fabrikayı ben idare ediyorum. Bildiğim gibi davranmak hakkım. İşe yaramaz bir adam da attım.
1: Yalan, sebep o değil.
3: Canım, sen ondan iyi mi bileceksin? Benim de gözüm tutmadıydı zaten.
4: Senin gözünün tuttuğu atlar yarışlarda hep kaybediyor.
5: Sen bu işlere karışmasan iyi edersin Yakup.
1: Ben gidip ondan at
5: diyeceğim. Ne münasebet?
3: Bir yere gidemezsin.
1: Giderim elbet. Kimse de mani olamaz. Hafikoğullarının şerefi işten adam çıkarmakla korunmaz.
4: Bak gördün mü? Aile şerefini senden iyi düşünüyor.
5: Sana bu işlere karışma demiştim Yakup.

Bir başkası nasıl bana kızgınlığından sana vurduysa, sen de hırsını demirden alıyorsun. Demek kanun bu. O halde bana kızmaya ne hakkın var? Demir'in suçu ne? Vuracaksan bana vur. Benim kabahatim yok. Dün Rasim Usta'dan öğrendim işten çıkarıldığını. Senden bir başkası adına af dilemeye geldim. Dayım bir plak şirketiyle senin için buluşma sağlamıştı. Onu da vermemişler. Sana bir iyilik yapmak istedim. Buna ihtiyacın yok biliyorum ama anla beni. Yalvarırım bir şey söyle Orhan. Haklı oluşunu kötüye kullanıyorsun. Bir şey söyle rica ederim. Kov razıyım. Kabahatim yok ama razıyım. Hakaret et ona da razıyım. Bütün diyeceğim bu öyle.

0: Su dökeyim de yüzünü yıkarsın.
1: Sağ ol Ferhunde abla.
0: Ayol ayıp değil mi sana kızı kovmuşsun? Yalvarmış yakarmış bir şey dememişsin.
1: Ne diyebilirdim?
0: İçinden ne geliyorsa onu.
1: İçimden geleni söyleyemezdim.
0: İnsan sevdiğini söyleyemez mi yani?
1: Karşısındakinden emin olmadıktan sonra niye söylesin?

0: Erhan'dan da misafirimiz var.
1: O benim misafirim ayol. Koşunlar, gösterin kendinizi güflü gün. Hep bu havayı özledim, bu sıcaklığı.
0: Ne olur, kal, gitme.
1: Nasıl olur, onlar güçlü. Dünyayı ayağa kaldırırlar.
0: Kaldırsınlar, ben varım.
2: Hadi gelin. Gelin yavrum.
3: Emniyete bildirdik şüphesiz. Benim istediğim senin kendi araştırman. Mahalleye git, fabrikadan adresi çıkar. Hayır hayır, emin olmadan işi resmiyete dökemem.
4: Evet, teşekkür ederim. Derhal bildirin.
5: Başına bir iş gelmiş olmasın?
4: Hastanelerde yok.
3: Ne yapacağız şimdi?
6: Nalbant'ın çırağını buldum. Öyle kız filan gelmemiş.
4: Peki, sen adamlarınla araştırmaya devam et.
5: Canım, ne sırıtıp duruyorsun sen öyle?
7: Telaşınıza.
5: Yani telaşlanmayalım mı? Ya başına bir şey gelmişse?
7: Benim kızım akıllıdır. Ne yaptığını bilir.
3: Ne demek istiyorsun? Yani biz bilmiyor muyuz?
7: Hem de pek iyi biliyorsunuz. Bilmediğiniz tek şey başkalarının da bir şey bildiği.
5: Ne demek istiyorsun?
7: Anlatayım. Fabrikanın yarısı Vedat'a ipotek. Öyle değil mi?
3: Nereden biliyorsun sen?
7: Dinle. Şimdi sen kız...

0: içinde bu adama veriyorsun. İpoteği kurtarırım diye. Tabii o da kızı alacak. Fabrikanın öte yarısına konarım diye. Yani sizinkisi kız alışverişi değil, mal alışverişi, mal. Telaşınız da onda. Kız giderse birbirinizin boğazına sarılacaksınız. Can kaygısı. Hadi geceniz hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Birbirinizi ısırmayın ha!
1: Ben tutayım ha!
2: Eyvallah!
3: Bir şey oldun mu?
1: Hadi gidelim!

0: Birini mi aradım bey?
1: Öyle sayılır.
0: Biz burada hep oturanları tanırız. Adını söyle gösterelim.
1: Buralarda oturmaz da nasıl diyeyim yani?
0: Yani senin aradığın bir misafir mi?
1: Öyle gibi.
2: Dayıcığım!
3: Çok merak ettiler seni.
2: Sen?
3: Etmedim doğrusu. Ne yaptığını bilen bir kızsın sen.
2: Gel.
3: Demek buraya yerleşmeye kararlısın.
2: Ferhunde ablanın misafiriyim şimdilik. Bu da Orhan.
3: Sağ ol. Sağ ol.
2: Nestor.
3: Hayrola, nedir bu?
2: Burada adet böyledir. Misafiri doyurmadan bırakmazlar. Buyurun.
4: Beyefendi, bir heyet geldi.
5: Fabrikadan olacak. Zam istemeye gelmişlerdir. Kov gitsin, kov!
6: Doğru bakalım. Bu işler öyle olmaz. Söyle gelsinler.
7: Selamın aleyküm.
5: Ne istediniz?
7: Allah'ın selamını verdik.
5: Aleyküm selam, aleyküm selam.
6: Nedir isteğiniz?
2: Ayol bir nefes alalım böyle ayaküstü.
6: Buyurun, şöyle buyurun.

0: emriniz?
1: Estağfurullah, estağfurullah.
0: Bir derdiniz mi var?
2: Haşa, niye derdimiz olacakmış? İyiyiz çok şükür. Sizler de iyisiniz ya.
3: Bunu sormaya mı geldiniz?
2: Adettir efendim, hatır sorulur. Ya.
1: Efendim, maruzatımızı arz edelim.
2: Haşa huzurdan, hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa demişler.
0: Konuşun öyleyse.
1: Mesele şu, biz Allah'ın emri, peygamberin kavliyle, kerimeniz Nermin Hanım'ı...
3: Ne olmuş Nermin'e?
2: Bir şey olmuştur, yok acanım, dinle hele.
1: Kerimeniz Nermin Hanım'ı, hepimizin oğlu sayılan Orhan Bey'e istemeye geldik.
3: Ne, nasıl yani? Nermin nerede?
2: Dur ayol, ne telaşlanıyorsun, misafirim benim, biz kızı istemeye geldik.
3: Defolun, defolun diyorum size!
4: Bir haber var mı?
5: Var.
3: Bunlar ala koymuşlar, utanmadan bir de kız istemeye gelmişler.
4: Söyle, Nermin nerede, hepinizi süründüreceğim.
6: Dur bakalım, yoksa biz dağ başına mı geldik?
5: Çabuk nerede olduğunu söyleyin, yoksa perişan ederim.
3: Siz kim oluyorsunuz, halinize bakmadan kız istemeye geliyorsunuz?
2: Ne varmış halimizde? Biz istedik Allah'ın izniyle, adettir. Kız tarafı vermezlenince düşünelim denir. Sonra da kısmet değil denir, olur biter. Paranız var ama, kibarlıktan nasibiniz yok. Yürüyün çocuklar!
4: Nerede olduğunu söylemeden bırakmayın!
1: Ya vur şunun aynasına bir...

0: Bir tane dünyayı çatlak görsün. Veysel emmi, geç hele sen. Berun abla sen de yürü. Git be!
1: Ne olacak şimdi?
2: Telaşlanmayın. Ben nerede olduğunu anladım. Onlara gösteririm.
3: Kızın başına bir şey geldi muhakkak.
2: Ne gelmiş olursa olsun onlara bırakacak değilim. Kamil! Adamlarını al çabuk buraya gel. Şimdi dünyanın kaç bucak olduğunu...
4: Baş üstüne!
5: Gitmeseydiler iyiydi ya... Oldu bir kere. Şimdi nerede olduğunu bir öğrenirlerse...
4: Ne olur öğrenirlerse?
5: Çok şeyler olur oğlum. Bir kere Nermin daha 18'ine basmadı. Şurada az vardı. Sabredip saklansaydınız kimse bir şey diyemezdi. Sonra başka şeyler de var. Onlar güçlü oğlum.
4: Biz?
5: Evet. Sen bileğine güvenirsin ama bu işte bilek sökmez. Gün ola hayır ola.
6: Öyle bakmayın, kibarca olmaz dediler.
0: Kovdular be! Ah Kadir Usta, bırakacaktı ki!
4: Bu kim?
6: Dayım! Yoksa sen de buradan mı kovmaya geldin?
5: Haşa! Eğer kovulmazsam, ben de şuracıkta bir yurt edinmek isterdim.
0: Emret abi! Akşam başladık mı, günü ağarmadan evin hazırdır evvelallah!
6: Benim bahçem büyük!
7: Duvarı ben örerim!
0: İlk eki haber verelim.
4: Durun bakalım. Bunlar da kim?
5: İşte, ben de bundan korkuyordum.
4: Hiç telaşa vermeyin.
7: Berun abla, sen takımını açıver.

0: Ben Şevket Bey'in avukatıyım efendim. Mesele çıkarmadan size şunu açıklamak isterim. Zorla alakoyduğunuz ve reşit olmayan kızını derhal serbest bırakın. Aksi halde hepinizi hapse attırırım.
1: Duydun ya Nermin, derhal eve dön.
2: Beni kimse zorla alıkoymadı.
3: Dayı ne olacak, alçak mı sana bu dersleri veriyor?
0: İstemesen de kanun zoruyla alacağız senin kızım.
1: Seni sürüm sürüm süründüreceğim. Oh!

0: Üzüldünüz. Oysa baştan beri her şey yanlış başladı. Benim yerim babamın yanı. Bir cahillik ettim. Burada yaşayamayacağımı dün anladım. Sevdim sandım. Bir hevesmiş demek. Yanılmışım. Beni bağışlayın. Kalbinizi kırdım. Boş yere ümit verdim.
1: Yalan!
0: Yalan değil. Değişik bir duyguyu sevgi sandım. Bir merakmış o kadar. Beni bağışlayın.

Görsem, hor görme kim bilir ne derdi vardı. Nerede boynu bükük bir garip görsem, hor görme kim bilir ne derdi vardı. O garip halinde ne sırlar gizli, onu bu hallere bir koyan vardı. O garip halinde ne sırlar gizli, onu bu hallere bir koyan vardı.

yapsın. Her şey haktan ama zulmetme kuldan. Gönül bir zalimi sevdiğine yapsın. Her şey haktan ama zulmetme kuldan. Gönül

0: Lanma lazım.
1: İyi bildin.
0: Kaç numara?
1: Bana değil. Evde iki tane var, onlara lazım.
0: Ismarlama yapmıyoruz. Getir de boylarının ölçüsünü alalım.
1: Ben de onu danışmaya geldim.
0: Otur bakalım.
1: Şimdi karar günüdür. Ben söyleyeyim, siz karar verin.
2: Yani dayısı mı söyledi şimdi bu sözleri?
0: Avukat o gün Nermin'e, Vedat adam tuttu Orhan'ı vurdurmaya. Kimse elini kana bulamadan, aklınızı başınıza toplasanız iyi olur demiş.
3: Nermin de çıkıp o lafları mı etmiş? Akıllı kızmış.
2: Orhan'ı seviyormuş demek.
0: Dahası var. Kız 18'ine basmış. Yarın saat 2'de de nikahı var.
4: Zorla mı?
0: Hı. Zorla, nasıl bir baskı yapmışlarsa.
2: Peki, ne olacak şimdi?
0: Dayı, karar sizin dedi, ya.
3: Bu iş yaş, eninde sonunda çocuğu vururlar. Bunların gözü kara. Siz ne dersiniz?
5: Orhan'ın haline olacak.
0: Sizin yapacağınız Orhan'ın halini düşünmemiz lazım. Tabii, bizim için
3: ya, biz tutup bakın sanki.
4: Ama en iyisi ona bir şey söylememek.
5: Evet. Ne diyorsun, anlamadım. Bastır kuzum. Çocuğu yakarsınız, vururlar. Başınıza hiç açmayalım.

Kalk be kalk! Kız evden gidiyor! Dayı haber salmış, gelip bastırıp alsın gerçekten seviyorsa demiş. Kalk dedim, kalk uyan! Yarın saat 2'de nikah varmış, gün bugün, yüreği varsa gelsin alsın kızı demiş.

0: size. Gidiyor. Ben söyledim dün gece, kızı almaya gidiyor. Siz de burada uyuzlar gibi kaşının.
1: Peki, ne yapalım Ferhunde abla?
0: Bak, bir de soruyor be!
1: Allah kahretsin!
2: Nüfus kayıtlarınızın bulunduğu yerlere soruşturuldu. Nikah memurluğumuza verdiğiniz 19-10-971 tarihli dilekçeniz göz önüne alınarak gerekli işlemler yapıldı ve evlenmenizde hiçbir sakınca olmadığı anlaşıldı. Bu durumda siz Nermin Nafikoğlu, Vedat Yapar'ı koca olarak kabul ediyor musunuz?
3: Hayır!
4: Bu nikah baskıyla yapılıyor!
5: Orhan!
4: Atın şu adamı dışarı! Bir de kendisine sorun bu hususu!
6: Hala söyletip duruyorlar şunu!
7: Davran oğlum, yetiştik! Durun bakalım! Kimse kımıldamasın! Söyle kızım, dileğinle söyle!

0: çocuklar, içkiler, çalgı benden.
1: Aşağıdan yürü, aşağı.
2: Al bakalım, bunu ısmarlamışsın.
3: Akşama düğüne bekleriz, hay!
4: Türk Medya Yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey ve... Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
5: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar...

0: tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
0: Otel mi? Trivago. Obsesso. Silver
2: moon. Come blowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Abi motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: kapatmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Zaman kaybetmek yok.
2: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Var ya bu. Blok dersten çıkıyor.

0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
6: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
5: Ben Ömer Necati Albayrak.
6: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
5: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
6: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Sadece durulan.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
11: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
14: Kenan Akay'ı neden öldürdün?
15: Onu ben öldürmedim.
16: Üçüncü bir şahıs tabancayı çalarak cinayeti işlemiş olamaz mı?
17: Hiçbir suçlu suçunu kabul etmez.
18: Bu kadın gerçekten bu cinayeti işledim.
19: Al bakayım kızım.
7: Nasılsın Fatma?
14: Tanık Hasan Pınar.
19: Ne istersen verirler sana.
18: Yapamam, yapamam.
19: Yapacaksın.
18: Onu yok etmek istediğim doğrudur. Fakat bunu yapamadım. Bırak artık yakamı. Ben yoksul bir kadınım.
19: Anlamam. Ben para isterim, para.
7: Sen mi öldürdün?
18: Evet. İtham ediyorum. Bugün 16.15'te TV4'te.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, benim adım Aysun. Ben 10 yaşındayım. 3. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim voleybol oynamak, resim çizmek, bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir yarışma olur. Bay bay.
2: Merhaba, ben Ada Yıldırımcı. 10 yaşındayım ve 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim voleybol oynamak, dans etmek ve paten sürmek. Bu programı çok severek izliyorum. Tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhabalar, ben Meftun Kadir Kahramanoğlu. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Bulgaristanlıyım, yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Hobilerim basketbol oynamak, resim çizmek ve müzik çalmak. En sevdiğim dersler fen bilimleri ve matematik. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
4: Merhaba Süper Kumbara ailesi, ben Miraç Talha Aydın. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Aslında Ordalıyım, İstanbul'da oturuyorum. Hobilerim futbol oynamak, gezliğe çıkmak ve kitap okumaktır. Ve daha fazlası. Burada yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Birinci masamızda Miraç var bugün, ikinci masamızda Ada, üçüncü masamızda Kadir ve dördüncü masamızda Ayşe. Nasılsınız arkadaşlar?
6: İyi.
0: Çok iyi gözüküyorsunuz. O zaman Miraç'la başlayalım. Miraç'cığım hoş geldin tekrar.
7: Merhabalar, ben ismim Miraç Talha Aydın. Aslen Ordalıyım, İstanbul'da oturuyorum. Hobilerim futbol oynamak, voleybol oynamak, sonra geziye çıkmak ve daha fazlası.
0: Peki ne olmak istiyorsun Miraç'cığım?
7: Büyüyünce subay olmak istiyorum.
0: Subay olmak istiyorsun. Bütün hayallerin gerçek olsun. Teşekkür ediyoruz. Adacığım hoş geldin.
8: Hoş buldum. Merhaba, ben Ada Yıldırımcı. Voleybol oynamayı çok seviyorum. Dans etmeyi çok seviyorum. Paten kaymayı çok seviyorum.
0: Şahane.
8: Bu programı çok seviyorum ve herkese başarılar diliyorum.
0: İyi ki geldin. Sen ne olmak istiyordun?
8: Oyuncu olmak istiyorum.
0: Oyuncu olmak istiyorsun. Sana da başarılar diliyorum Adacığım. Kadir'cim hoş geldin.
9: Hoş buldum. Ben Meftun Kadir Kahramanoğlu. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Bulgaristanlıyım. Hobilerim basketbol oynamak, resim çizmek, müzik çalmak.
0: Peki ne olmak istiyorsun?
9: Bilgisayar mühendisi.
0: Bilgisayar mühendisi. Senin de hayallerin gerçek olsun Kadir'cim ve Ayşe'cim hoş geldin.
10: Hoş bulduk. Benim adım Ayşe Yardımcı. Hobilerim voleybol oynamak, resim çizmek, mutfakta tarifler yapmak. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Peki sen ne olacaksın?
10: Diş doktoru.
0: Diş doktoru. Bütün hayalleriniz gerçek olsun arkadaşlar. O zaman artık hazırsak başlayalım mı?
7: Başlayalım.
8: Başlayalım.
0: Başlayalım. Miraç için geliyor harf tablomuz.

0: Bursa'nın B'si.
1: Bursa'nın B'si 50 puan değerinde ve eş anlamlılardan gelecek sorumuz. Kutlama sözcüğünün eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Kutlama sözcüğünün eş anlamlısı ne olabilir? Bir kutu açalım.

0: Bir kutu daha açalım. Ada?
1: Tebrik.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo, 30 puanı kumbaraya attık arkadaşlar. Şahanesiniz ve adayla devam ediyoruz.
1: Arkadaşım masalın M'si.
0: Masalın M'si 60 puan değerinde ve geleneklerimizden geliyor sorumuz. Bayramlarda saygı göstermek amaçlı yapılan, getirisi çocukları mutlu eden eylemdir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması Miraç. Emetmek. Katılıyor mu arkadaşların sana acaba? Katılıyor musunuz arkadaşlar? Herkes Miraç'a evet. katılıyor. Doğru mu görelim? Bravo. Bayramlarda mutlaka el öpüyoruz arkadaşlar. Getirisi ne oluyor peki? Bayramlarda büyüklerimizi ziyaret ediyoruz, el öpüyoruz, şeker yiyoruz. Sonra harçlık alıyoruz evet. değil mi? Getirisi ne olmuş oluyor? Kadir'le devam ediyoruz. Hangi harf olsun?
1: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 40 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Bir şeyin tozunu, kirini temizlerken veya bir yeri boyarken kullanılan araçtır. Süremiz başladı.

0: Olmadı ekip çalışması Fırça. Derken Miraç'tan gelen cevapla kumbaramıza 40 puan ekler miyiz? Bravo. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Isınma turunun 4. sorusu Ayşe için geliyor.
1: Ramazan'ın R'si.
0: Ramazan'ın R'si 40 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Etin dik bir şişte pişirilip ince ince kesilerek servis edildiği bir yiyecektir. Süremiz başladı.
1: Döner.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Sever miyiz arkadaşlar döner? Herkes seviyor döneri. Evet, görselimizi evet, de gördük evet. Ve Miraç'la devam ediyoruz.
2: Usta'nın U'su.
0: Urfa'nın mı? Urfa'nın U'su 40 puan değerinde ve enstrümanlardan geliyor sorumuz. Dikdörtgen biçiminde bir köşesi kesik, yassı bir zeminde telleri olan enstrümandır. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Düşünelim biraz. Dikdörtgen biçiminde bir köşesi kesik, yassı bir zeminde telleri olan enstrüman. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Miraç.
1: Kanun.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Görselimiz de burada. Enstrüman çalan var mıydı arkadaşlar? Miraç, Ada ve Kadir neler?
1: Ben...

0: keman çalmaya başladım.
1: Kemana başladın, Ada?
2: Eskiden piyano çalıyordum.
1: Eskiden piyano, Kadir?
3: Melodika.
1: Harikasınız ve Ada ile devam ediyoruz.
2: İstanbul'un iyisi.
1: İstanbul'un iyisi 50 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Fil dişi, kemik veya tahtadan yapılmış küçük çubuklarla oynanan bir tür oyundur. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması. Güzel bir ekip çalışması yapalım arkadaşlar. Var mı fikriniz? Yok mu? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Fil dişi, kemik veya tahtadan yapılmış küçük çubuklarla oynanan bir tür oyun. Bir kutu daha açalım. Son kutumuzu da açalım ve düşünelim. Açalım. Var mı tahminler? Hadi bir tahmin yürütelim ada.
1: Mikado.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Oynamamıştık değil mi arkadaşlar galiba?
1: Hiç
0: evet, kimse oynamadı.
1: Yok.
0: O yüzden duymayanlar da varmış. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi görseli de burada. Görmüş olduk ve Kadir'le devam ediyoruz.
2: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 60 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Sallandığında küçük bir hava akımı oluşturan ve özellikle yüzü serinletmeye yarayan eşyadır. Süremiz başladı.

0: olmadı Miraç'tan. Gelen salıncak cevabı doğru mu görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Yaparız bunu.
1: Yelpaze.
0: Yelpaze mi doğru cevabımız görelim? Şahanesiniz. Ayşe, Kadir, Ada ve Miraç'ın ortak çalışması. Miraç böyle yaptı sana oradan, el sağladı, tebrik etti. Teşekkür ediyoruz Miraç'ım, Ayşe'yi kutladın. Ve Ayşe ile devam ediyoruz.
1: Elif'in E'si.
0: Elif'in E'si 30 puan değerinde ve kumaşlardan geliyor sorumuz. Bir böceğin kozalarının çözülerek çıkarılmasıyla elde edilip işlenen kumaş türüdür. Süremiz başladı.

0: Olmadı, haydi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Kadir.
1: İpek.
0: İpek mi doğru cevabımız, görelim. 20 puan daha kumbaramıza attık. Arkadaşlar, kumbaramız demişken ben şimdi hemen bir kumbaramıza gitmek istiyorum. Görelim bakalım kaç puanımız var. Kumbaramızda 280 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için 2220 puana ihtiyacınız var. Şahanesiniz. Miraç'la devam ediyoruz.
2: Nane'nin nesi?
0: Nane'nin nesi 50 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Kişinin davranışlarını kendiliğinden değerlendirmesini sağlayan güçtür. Süremiz başladı.

0: Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Ada?
1: Vicdan olabilir mi?
0: Olabilir mi görelim? Bravo. Ve adayla devam ediyoruz.
1: Hilal'in H'si.
0: Hilal'in H'si 50 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Sarı çiçekli olan, tohumu tıpta kullanılan turpgillerden bir bitkidir. Süremiz başladı.

0: ama daha iyiydi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Öyle düşünelim. Sarı çiçekli olan tohumu tıpta kullanılıyor. Ve turpgillerden bir bitki bu arkadaşlar. Bir kutu daha. Ada.
1: Hardal.
0: Ada.
1: Olmaz aslında.
0: Olur mu olmaz mı?
1: Olur.
0: Olur diyor Ada. Görelim doğru mu? Bravo. Arkadaşlar görselimiz de geldi. Burada görüyoruz bitkimizi ve Kadir'le devam ediyoruz.
2: Şanlıurfa'nın şeysi.
0: Şanlıurfa'nın şeysi 30 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. İsimleri aynı olan kişilere verilen addır. Süremiz başladı.
2: Adaş.
0: Kadir'den gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza 30 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar son harfimiz Ayşe için geliyor.
1: Yaren'in Y'si.
0: Yaren'in Y'si 50 puan değerinde ve ülkelerden gelecek sorumuz. 60 milyona yakın nüfusu bulunan başkenti Roma olan ülkedir. Süremiz başladı.
1: İtalya.
0: Miraç,
3: İtalya.
0: Son saniyede Ayşe'den de bir cevap gelmişti ama süresi bitti. Miraç da cevapladı. Ayşe ve Miraç'ın ortak çalışmasıyla acaba kumbaramıza 50 puan ekler miyiz? Harikasınız. Artık birbirinizi kutlamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Yani. Nasıl kutluyorsunuz bir göreyim. Hadi bakalım bir kutluyorlar şu anda ısınma turunun sonunda.
4: Bir, iki, üç, süper kumbara.
0: Şahanesiniz. Arkadaşlar böyle kutlayacağınızı hiç tahmin etmiyordum. Bana da sürpriz oldu, harikasınız. Nasıldı bu tur?
4: Çok iyiydi.
1: Çok iyiydi.
0: Güzel miydi Miraç'cığım? Adacığım?
1: Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi Kadir.
2: Güzeldi.
0: Ayşe'ciğim?
1: Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi. O zaman hadi bir de tahminleri alalım. Sence kaç puan birikmiştir kumbarada?
4: Bence bir 700 falan birikmiştir.
0: 700 olmuş mudur diyorsun Ada?
1: 500.
0: 500 Kadir?
2: 410.
0: 410 Ayşe?
1: Bence de 500.
0: 500 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 420 puanımız var ve hedefimize Hadi. Kalan puan 2080, harikasınız. O zaman şimdi hızlıca ikinci sıra gidelim mi?
4: Gidelim
0: evet,
4: tabii.
0: Evet. Evet, duyamadım.
4: Gidelim!
0: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbaya'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik artık ikinci turumuza. Ve ikinci tura bu şahane ekip hazır değil mi arkadaşlar?
4: Evet!
0: Şahanesiniz. O zaman Miraç için geliyor harf tablomuz.
3: Annem Çiğdem'in Ç'si.
0: Çiğdem Hanım'ın Ç'si 120 puan değerinde ve meteorolojiden geliyor sorumuz. Güneşin kendini tam olarak gösteremediği hava durumudur. Süremiz başladı. Olmadı. Haydi ekip çalışması derken Kadir'den cevap gelir mi?
2: Parçalı bulutlu.
0: Doğru mu görelim? Bravo. 120 puanı kumbaramıza attık arkadaşlar. Harikasınız ve adayla devam ediyoruz.
1: İkizim Deniz'in D'si.
0: Deniz'in D'si 110 puan değerinde ve tabirlerden gelecek sorumuz. Toplu olarak dile getirmeyi ifade eden tabirdir. Süremiz başladı.

Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Düşünelim biraz arkadaşlar. Toplu olarak dile getirmeyi ifade eden tabir. Açalım bir kutu.

0: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Var mı fikriniz? Bir kutu daha açalım.
1: Her bir ağızdan.
0: Her bir ağızdan mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi bir ekip çalışsın. Yaparsınız bunu ekip, Ada.
2: Hep bir ağızdan.
0: Arkadaşların katılıyor mu?
1: Ben katılıyorum.
0: Herkes katılıyormuş. Görelim doğru mu? Şahanesiniz. Ekip çalışması olunca ne kadar güzel oluyor değil mi
2: evet,
0: arkadaşlar?
2: Evet, evet.
0: Kadirle devam ediyoruz.
3: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 120 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz. Çalışmanın olduğu yerde bolluk olur anlamındaki atasözümüzdür. Nerede nokta nokta, orada nokta nokta. Süremiz başladı. Olmadı ekip çalışması. Hadi bakalım bir ekip çalışmasıyla bulalım. Acaba ne olabilir? Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Çalışmanın olduğu yerde bolluk olur. Ne olurmuş? Bolluk. Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha açalım.
1: Nerede hareket, orada bereket.
0: Doğru mu görelim? 80 puanı kumbaramıza attık. Harikasınız arkadaşlar. Ve Ayşe ile devam ediyoruz.
2: Babam Mehmet'in M'si.
0: Mehmet Bey'in M'si 90 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Pasta, kek, kurabiye gibi yiyeceklerin üzerini kaplamak veya süslemek için kullanılan malzemedir. Süremiz başladı.

0: şanti.
1: Krem şanti mi doğru cevabımız, görelim. Ada?
0: Şeker hamuru.
1: Şeker hamuru. Ayşe, sen de çok seviyordun değil mi yapmayı tatlı?
0: Evet.
1: Peki kabul ediyor musun bu cevabı?
0: Evet.
1: Ortak cevap. Görelim bakalım doğru mu? Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Hadi bir kumbaraya gidelim o zaman. Kumbaramızda kaç puan birikmiş görelim. Arkadaşlar, kumbaramızda 780 puanımız var ve sadece 1720 puana ihtiyacımız var. Harikasınız.
2: Bayağı bir olmuş.
1: Bayağı oldu, evet. Miraç'la devam ediyoruz.
3: Ablam Sümeyye'nin S'si.
1: Sümeyye'nin S'si 90 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. İnsanlar uyurken ortama az miktarda ışık veren cihazın anıldığı isimdir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması.
1: Gece lambası.
0: Derken Kadir'den gelen cevapla kumbaramıza 90 puan ekler miyiz? Harikasınız. Aday için geliyor tablomuz.
2: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 120 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. Evlerin dışındaki açık alanlara konulan masa, sandalye, sehpa gibi eşyalara verilen addır. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması. Ekip bir çalışsın bakalım.
1: Sanki başı bahçe.
0: Bir ekip çalışması başladı şimdi. Bakalım ne olabilir?
2: Hadi. Bahçe takımı.
0: Bahçe takımı mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Miraç.
3: Bahçe ahşapları.
0: Bahçe ahşapları mı doğru cevabımız, görelim. Ekip çok güzel çalışıyor ama. Şimdi Ada oradan bir başlangıç yaptı. Acaba ne olabilir?
3: Acaba ne?
0: Açalım bir kutu derken Ada'dan cevap gelir mi?
1: Bahçe süs eşyaları.
0: Bahçe süs eşyaları mı doğru cevabımız? Olmadı. Hadi bir kutu açalım arkadaşlar. Bir kutu daha açalım. Ayşe.
1: Bahçe oturma takımı.
0: Bahçe oturma takımı mı doğru cevabımız? Bir kutu daha açalım.
3: Bahçe modaları.
0: Bahçe modaları mı doğru cevabımız? Olmadı. Ekip çok güzel çalışıyor
1: bahçe
0: şu an.
1: Bahçe mobilya takımı.
0: Bahçe mobilya takımı mı doğru cevabımız? Biraz uzun oldu sanki Ayşe'cim. Görelim. Ada.
1: Bahçe mobilyaları.
0: Doğru mu, görelim? Çok yaklaştık arkadaşlar. Bir kutu daha açalım derken Miraç'tan.
3: Bahçe mobilyası.
0: Bahçe mobilyası mı cevabımız? Ayşe, Kadir, Ada ve Miraç'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanımızı ekledik ve Kadir'le devam ediyoruz.
2: Hatay'ın E'si.
0: Hatay'ın E'si 90 puan değerinde ve masallardan gelecek sorumuz. Pamuk Prenses masalında üvey annenin en güzel kadının kim olduğunu sorduğu nesnedir. Süremiz başladı.
2: Ay, sihirli ayna.
0: Cevabımız doğru mu, görelim? Bravo. Harika gidiyorsunuz arkadaşlar. Ayşe ile devam ediyoruz.
1: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si.

80 puan değerinde ve seyahatten gelecek sorumuz. Küçük çocukların güvenli bir şekilde seyahat etmesi için üretilen gereçtir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması derken.
1: Oto kullanma.
0: Oto kullanma cevabıyla Ada kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Olmadı. Ada?
1: Yok olmaz.
0: Ne düşündün?
1: Oto pilotu düşündün de çok küçük
0: oto az kaldı. Oto pilotu mu düşündün?
1: Az kaldı.
0: Doğru mu görelim? Olmadı.
2: Oto ne olabilir ya?
0: Oto. Küçük çocukların güvenli bir şekilde seyahat etmesi için üretilen gereç. Çok güzel bir ekip çalışması yine başladı. Herkes düşünüyor şu anda.
2: Oto ne olabilir ya?
0: Açalım bir kutu. Ada?
1: Oto koltukla, oto koltuk.
0: Oto koltuk mu doğru cevabımız? Miraç?
3: Oto koltuğu.
0: Doğru mu görelim? Ayşe, Kadir, Ada ve Miraç'ın ortak çalışmasıyla yine kumbaramıza puanımızı ekledik ve arkadaşlar ikinci tur içinde sadece kaldı 4 sorumuz. Miraç'la devam ediyoruz.
4: Yaren'in yeğesi.
0: Yaren'in yeğesi 110 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Fileyle bölünmüş kum bir alanda iki takım arasında yapılan spordur. Süremiz başladı.
4: Ayak voleybolu.
0: Doğru cevabımız ayak voleybolu mu görelim? Olmadı. Ekip şimdi bir düşünsün bakalım acaba ne olabilir? Açalım bir kutu.
2: Alt kısmı voleybol galiba.
1: Voleybol ama voleybol.
2: Kum bir alan.
0: Bir kutu daha açalım.
4: Plaj voleybolu.
0: Katılıyor musunuz Miraç
1: evet,
0: arkadaşlar?
1: Evet.
0: Herkes katılıyor. Görelim doğru mu? Bravo. Arkadaşlar ikinci turumuz için de son 3 harfimiz ve 3 sorumuz görelim.
1: Faruk'un F'si.
0: Faruk'un F'si 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. İstifade etmek sözünün anlamıdır. Süremiz başladı.

olmadı. Şimdi bir ekip çalışması zamanı. Açalım bir kutu.

0: İstifade etmek sözünün anlamı ne olabilir arkadaşlar? Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Ada?
1: Faydalanmak.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Kaldı iki sorumuz ve iki harfimiz Kadir için geliyor.
2: Gaziantep'in G'si.
0: Gaziantep'in G'si 130 puan değerinde ve Türkçeden geliyor sorumuz. Dil bilgisinde fiil, özne, nesne gibi kavramlara verilen genel addır. Süremiz başladı.

0: Nerede ekip çalışması? Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Miraç oradan bir şey söyledi. Kadir'in de eli böyle butona gidiyor geliyor. Kadir.
1: Cümlenin ögeleri.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bir kumbaraya gitmek istiyorum. Gidelim mi?
2: Gidelim gidelim.
0: Bir kumbaraya gidelim. Kaç puan birikmiş? 1000 puan. Arkadaşlar kumbaramızda 1360 puanımız var ve hedefimiz için kalan puan 1140. Şahanesiniz. Son harfimiz Ayşe için geliyor. Hangi harf Ayşe'cim?
3: Yumuşak G.
0: Yumuşak G 90 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Tehlike hissettiğinde ve yaralandığında karın kısmını şişiren bir su canlısıdır. Süremiz başladı.
3: Balon balığı.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. Arkadaşlar görseli hemen yanımda balon balığının. Size TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum sizlerle. Balon balıklarının derileri pulsuz ve serttir. Bazı türlerinin derilerinin üzerinde küçük iğneye benzer yapılar bulunur. Karın yüzgeçleri yoktur. Sırt yüzgeçleri ise kısadır. Yaralandıklarında ya da korktuklarında av olmamak için karınlarını suyla doldurarak kurbağa gibi şişirebilirler. Bu şekilde normal boyutlarının birkaç katına çıkarak avcıları tarafından yenilmez hale gelirler. Derilerinde veya karaciğerlerinde salgıladıkları zehir hem insanlar için hem de avcı hayvanlar için öldürücü olabilirmiş. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olduk ve nasılsınız arkadaşlar?
2: Çok iyi.
0: Bu tur da bitti, ne diyorsunuz?
2: Evet.
3: Bence başarabiliriz.
0: Yani. Bence başarabiliriz diyorlar. O zaman hızlıca gidelim mi finale?
2: Evet, gidelim.
0: Biz finale gidiyoruz.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza ve final turuna hazır mıyız arkadaşlar?
1: Hazırız.
0: Harikasınız. O zaman Miraç için geliyor kategorilerimiz. Türkçe, bilim, spor ve kuşlar. Hangisi olsun?
2: Türkçe Osman'ın olsun.
0: Türkçe Osman'ın olsun. Sorumuzu görelim. Kendisiyle ilgili örnek verilecek veya açıklama yapılacak cümlenin sonuna konulan işarettir. Süremiz başladı.
2: İki nokta.
0: Miraç'tan gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Harikasınız. Birbirimizi de kutluyoruz. Çok tatlısınız arkadaşlar. Çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puanımız var görelim. Kumbaramızda 1650 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puan 850. Yani bu ne demek oluyor? Kaç soru daha bilirsek ödül bizim? 5 soru daha bilirsek ödül.

0: Bizim adayla devam ediyoruz.
1: Bilim Yeliz'in yeğesi.
0: Bilim Yeliz'in yeğesi. Teşekkür ederim. Sorumuzu görelim. Toplumu, insan ilişkilerini ve kültürel faaliyetleri inceleyen dalların ortak adıdır. Nokta nokta bilimler. Süremiz başladı.

0: topluma daha iyi de ekip çalışması ne olabilir? Toplumu, insan ilişkilerini ve kültürel faaliyetleri inceleyen dalların ortak adı. Bir kutu açalım. Ada.
1: Sanayi.
0: Sanayi bilimler mi? Sanayi bilimler mi görelim? Çok emin olmadı Ada ama cevap doğru mu? Değil. Bir kutu daha açalım. Ada.
1: Sosyal bilimler.
0: Doğruysa eğer kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Harikasınız. Şahane gidiyoruz arkadaşlar. Kadir için geliyor kategorilerimiz.
2: Babanın yurdundan toplayacağın temiz tavayla yumurtalar için sana bunu aldım.
3: Kaşıkla nehire kaşıkla.
4: Çok güzel, çok güzel.
5: Aklınız ne olsun?
2: Onun sakinleşmesine ihtiyacım olmayacak.
4: Sağ ol Murat Bey. Eline ayağına sağlık.
5: Siz de sağ olun.
2: Sizi baltayla görünce oduncu sandım.
5: Zehra nerede kaldı hanım?
6: Hazırlanıyordu. Neredeyse gelir.
2: Beraber bir dünya kuralım.
5: Yeter artık. Seni böylesine değiştiren kimse büyücü olmalı.
2: Hayır baba, hayır. Bunu istemiyorum. At istiyorum ben. Bunlar şampiyonların resimleri mi?
5: Evet.
2: Ya bu resim?
5: Murat, nasıl düştü o gün hala şaşıyorum. Doktorlar en geç bir yıl sonra kör olacağını söylediler Murat'a. Gün ışığını, sonra en mühimi seni kaybedeceğim.
7: Zehra bugün 18'de TV4'te.
8: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
9: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
10: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
18: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
19: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
20: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Çarşamba fırsatları başladı. Ömür kaşar peyniri 600 gram 265 lira yerine 249 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: kapatmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra Bankayız.
2: Halkbank. Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
8: gazoz. Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago. Sadece
4: durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
11: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
12: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
6: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Lüleburgaz'ın L'si.
1: Lüleburgaz'ın L'si. Sorumuzu görelim. Farklı türleri olan ve atı üstünde yapılan spordur. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması. Güzel bir final turu. Ekip çalışıyor. Bir kutu açalım. At üstünde yapılan spor. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Son 20 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Ada.
1: Binicilik.
0: Kadir'in de eli butona gitti. Ne diyorsun Kadir?
2: Binicilik.
0: Herkes binicilik mi diyor?
1: Evet.
3: Ben katılırım.
0: Görelim bakalım doğru mu? Harikasınız. Şahanesiniz arkadaşlar. Ayşe ile devam ediyoruz.
1: Kuşlardan Ç.
0: Kuşlardan Ç. Sorumuzu görelim. İnsanlara yakın yerlerde yaşayan, genellikle sırtı kahverengi olan ötücü bir kuştur. Süremiz başladı.

0: Eller butona gitti.
1: Serçe.
0: Doğruysa cevabımız kumbaramıza bu harika çocuklar 200 puan daha ekler mi? Şahanesiniz.
2: Helal olsun hadi.
0: Miraç için geliyor kategorilerimiz.
1: Kuşlar G.
0: Kuşlar G, görelim sorumuzu. Kanatları geniş, tüyleri siyah renkte olan, sesiyle de dikkat çeken bir kuştur. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ayşe. Ayşe'den gelen bu hızlı cevapla. Acaba kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz, görelim. Harikasınız. Arkadaşlar şimdi bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. Kumbaramızda 2450 puan.

0: arkadaşlar ve sadece 50 puana ihtiyacımız var. Yani bu ne demek oluyor? Bir soru daha evet, bilebilirsek eğer ödül bizim, adayla devam ediyoruz.
1: Spor üye.
0: Spor üye.

0: Herkes katılıyor mu?
1: Evet.
2: Evet.
0: Doğruyu söylediğine gider miyiz?
1: Şimdi aklıma geldi.
0: Herkesin aklına geldi. Herkes katılıyor Ayşe'ye. Doğru mu görelim? Harikasınız. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Miraç. Bravo Miraç. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ada. Bravo Ada. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Kadir. Bravo Kadir. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ayşe. Bravo Ayşe. Arkadaşlar çok güzeldi değil mi? Nasıldı evet. Miraç senin için?
3: Benim için çok iyiydi.
0: Çok iyiydi. Ada?
2: Çok beğendim. Keşke tekrardan yapabilsek.
0: Belki ilerleyen zamanlarda. Kadir?
4: Bence çok güzel ve eğlenceliydi.
0: Harikasın Ayşe.
2: Bence de çok güzeldi. Çok eğlenceliydi.
0: Ben de teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki geldiniz. Benim için de çok güzeldi. Arkadaşlar Ödül abla nerede gören var mı?
2: Hayır.
0: Bir baksak mı? Nerede? Bir elinde tabletler varmış. Nerede duruyor? Gören var mı Ödül ablayı? Şu hayır. Tarafta mıydı? Nerede? Bu tarafta. Buldun.
2: Evet.
0: Buldun. Burada tabii karanlıkta evet. Yine her zamanki gibi. Hep bu karanlığa saklanıyorsun. Karanlıkları. Çocuklar da bulamadı seni bugün. Ödül ablamıza teşekkür ediyoruz tabletler için. Alkışlar. Ödül ablamıza. Ayşe'cim iyi ki geldin.
2: Teşekkür ederim.
0: Kadir'cim iyi ki geldin. Adacığım iyi ki geldin. Ve Miraç'cığım iyi ki geldiniz. Evet. Hadi hep beraber hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Üsküdar ilçesinde Kuzguncuk'tayız. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. Hiç vakit kaybetmeden Gezmek Olsun tüm enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

İcadiye Caddesi'nin yan tarafında Bostan Sokağı'nın başındayız. Çarşamba günleri yaz kış buraya geldiğiniz zaman böyle bir pazarla karşılaşacaksınız. Onu belirtmek istiyorum. Pazarın öncesinde girişte kadınların el emeği ürünleri satılıyor. Sonrasındaysa taze ürünler satılıyor. Şimdi biraz çok kısa programın içinde pazarı gezeceğiz. Hemen sol tarafımda Kuzguncuk Bostanı var.

burada oturan insanlar burada ki bostana yiyecekleri şeyleri ekiyorlar. Onu belirtmek istiyorum. Burada yani şu an Mithat'ın bulunduğu yerde İcadiye Caddesi'nde birçok kafenin olduğunu belirtmek istiyorum. Çok alternatif var. Sabahın erken saatlerinde hafta içi Kuzguncuk'a gelmemize rağmen Kuzguncuk hem yabancı turistler tarafından fazlasıyla kalabalık hem de burayı gezmeye gelen insanlar tarafından yani İstanbul içinden gezmeye gelen insanlar tarafından fazlasıyla kalabalık. Kuzguncuk çok büyük bir yer. Aslında hani hemen gezip bitirseniz de çok büyük bir yer. İşte yukarıya doğru olsun, sokakları olsun. Hepsinin böyle gezilip görülmesi gerek diye düşünüyorum ben. Bizim programımıza bu bölümde sığmayacağı için ilerleyen bölümlerde tekrar geleceğiz. Nerede ne var sizlere açıkçası göstermek istiyorum. O zaman herkes koltuklarına rahatça yaslansın, çaylar kahveler alınsın. Muhteşem bir program sizleri bekliyor benden söylemesi. Şöyle küçük bir Kuzguncuk turu yapın, ben sizi pazarın girişinden karşılayayım.

0: Pazar sabah 9 gibi açılıyormuş ve akşam 6-6.30 gibi kapanıyormuş. Tabii ki kışın bu saatler biraz daha öne çekebilir. Onu söyleyeyim sevgili seyirciler. Burada fazlasıyla tezgah var. Dilediğiniz tezgahtan el emeği olarak ürün almak istiyorsanız alabilirsiniz. Her tezgahta farklı bir kadın var. Her tezgahta farklı bir ürün var el emeği olarak, onu söyleyeyim. Hiçbir ürünün burada hazır olmadığını belirtmek istiyorum. Buraya gelirsiniz, siparişinize göre dilerseniz ürün de satın alabilirsiniz. Ben böyle bir ürün yaptırmak istiyorum, siparişe yapıyor musunuz dersiniz. Bir sonraki hafta çarşamba gelirsiniz, alırsınız. Hem buradaki çalışan kadınlara destek olursunuz, hem de hediye vereceğiniz kişiye ya da kendiniz alıyorsanız kendinize farklı bir şey almış olursunuz. Kimsede olmayan bir şey. Çünkü biz kadınlar başka birinin üstünde bir şey görmek istemeyiz ya da başka birinin evinde olan bir şeyden biz de olsun istemeyiz. Sakın ekran karşısında saçmalama yıldız, ne alakası var demeyin. Kesinlikle çok alakası var. Hatta bir yere gittiğimizde biriyle pişti olduğumuzda bile falan yapıyoruz. Bunu hepimiz yapıyoruz. Mithat?
1: Evet doğru.
0: Evet, doğru. Siz hanımlar için çok önemli diyor Mithat'la. Şimdi sağımda da çok güzel tezgahlar var, solumda da çok güzel tezgahlar var. Burada keçeden ürünler var. Şöyle kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösteriyor. Keçeden burada hem çocuğunuza alabilirsiniz, hem de kendiniz evinizin bir köşesinde güzel dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz. Kaç saat sürüyor bunu yapmak?
2: Ben alıştığım için yarım saat
0: diyor. Ben herhalde bunu 5 saatte bitiremem. Hiç sevmem el işi yapmayı ya. Vallahi billahi. Öğretmen misiniz? Ay Allah böyle güzel kapılar açsın size inşallah. Şimdi şöyle bakın, bir taç var. Çocuklarımızın okulunda böyle birbirinden güzel farklı etkinlikler oluyor. İsim?
2: Cansu.
0: Cansu Hanım'ın tezgahına gelip söylersiniz ne istediğinizi, siparişe göre yaptırabilirsiniz. Anne kız kombini yaptırırsınız çocuğunuzun doğum günü için. Değil mi? Ya da bir okul müdürüsünüzdür. Bütün öğrencilere dağıtmak için küçük küçük hediye yaptırabilirsiniz. Çok güzel ürünler var Cansu Hanım bu arada. Fiyatları da buraya göre normal sevgili seyirciler. Pazarlık yapma payınız da var. Onu söylemek istiyorum sizlere. Hemen yan tarafta çiçek, kuru çiçek ürünlerinin cama, evet, cama yansıtılmış hali var. Canlı çiçek. Bu arada o bizim suratına bakmadığımız dantellerin şöyle daha kullanışlı halini görüyoruz. Dantel deyip geçme, moda olunca hepimiz sandıktan çıkartıyoruz. Şimdi ben biraz susayım. Siz buradaki güzel tezgahlara bakın. Sonrasında yine farklı tezgahlardan sizi karşılayalım.

0: Siz şöyle bir tezgahlara göz attınız. Şimdi Cansu Hanım'ın tezgahını gösterdik sizlere. Burada canlı çiçeklerin kişiye özel tasarım bir şekilde sunumunu gösterdik. Sadece bu arada canlı çiçekleri bardak altı olarak değil, görmüş olduğunuz gibi boynumuzda ya da kulağımızda da taşıyabiliyoruz. Ya da kitap aralarına şöyle ayraç olarak da kullanıp görebiliyoruz. Sevdiğiniz insan size bir çiçek hediye etmiştir. O çiçeği çöpe atmanız gerekiyordur ama birkaç tane böyle çiçekten getirebilirsiniz. Değil mi? Sonrasında da o hatırayı bir ömür boyu saklarsınız. Yani çiçek çünkü belirli bir süre durduğunda galiba böceklenmeye böyle küçük küçük sineklere yol açıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, ölüyor. Aynen, bak burada canlı yaşatıyorlar. Bak şunu göstereyim daha net. Papatya. Görüyorsunuz değil mi sevgili seyirciler? Şöyle bu ejderha meyvesinin çekirdeği mi? Çörek otu. Görüyorsun benim kafa gitti ejderha meyvesine. Gözlerimde ejderha meyveleri çıkıyor sevgili seyirciler. Çörek otu, bu da güzelmiş. Bakar mısınız? Canım ejderha meyvesi istedi herhalde Mithat. Alanya'dan gönderiyorlar da bana, yemin ederim demin onu düşünüyordum. Şöyle Kuzguncuk İcadiye Caddesi'nde yürürken oraya gitti. Emeğinize sağlık bu arada, şu da çok güzelmiş. Birinin ofisine gidiyorsunuzdur, farklı bir hediye yaptırmak istiyorsunuzdur. Çok güzel alternatifler var aslında. Dedim ya hani dantellerin normalde yüzüne bakmayız ama moda olunca sandıktan çıkartırız. Aslında o dantelleri de bu şekilde kullanabiliriz. Bence çok mantıklı. Ve hemen yan tarafta birbirinden güzel el emeği çantalar var. Bu çantaları örerken o eller bir ağrıyor. Çok iyi biliyorum onu. Çünkü benim Gülsen ablam var, o da böyle çanta örüyor. Yıldız diyor, ellerimde diyor bir şey oldu. Hani bir müddet yapmak istemiyorum diyor sonra. Şunlar özellikle son zamanlarda fazlasıyla moda. Gece ve gündüz hem abiyeyle hem de gündüz spor bir kıyafetle kullanabilirsiniz. Bakın şunları da. Örgü çanta deyip geçme vallahi. Bunun süsü az geldiyse şuralara yaka iğnesi, bir canlı çiçek ya da yapay çiçek havasını değiştir. Siparişe göre yapıyor musunuz? Siparişe göre de yapıyorlarmış. Bakın şu lale model mi oluyor?
1: Yok, lale model.
0: Ne model onu?
1: Doğal çalışmış.
0: Bunun adı ne?
1: O gül modeli.
0: Bu gül modeliymiş. Bakın bu da çok şık. Plajda falan da havalı havalı dolaşırsınız. Ama ben şunu ilk kez gördüm. Şunu. Şunu gerçekten ilk kez gördüm. Ne kadar güzelmiş bunlar. Görüyor musunuz? Bu kadınlar nasıl burada diye sorabilirsiniz ekran karşısında. Ben de el emeği yapıyorum Yıldız'cığım diyebilirsiniz. Üsküdar ilçesinde ikamet eden kadınlar burada tezgah açıyor sevgili seyirciler. Çarşamba günleri Kuzguncuk Bostan Sokağı'nda sadece el emeği ürünlerin olması gerekiyormuş. Ve aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum sizlere. El emeği ürün olmadan burada satış yapamıyorsunuz. Ne güzel. Kadınlara hep destek, tam destek. Vallahi, değil mi? Kadın her yerde çalışıyor. Kadının işi çok zor. Yani ne yapıyorsun ki, hiçbir erkek demesin. Vallahi billahi bak. Erkeklerin işi aslında çok kolay. Bir çiçek bile değil. Bugün çok yorulmuşsun. Emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Bu kadar. Onun dışında bir çiçeğe, bir böceğe bakmıyor aslında kadınlar. Bugün çok yorulmuşsun, teşekkür ederim. Bizim için bu kadar fedakarlık yaptın, teşekkür ederim. Bu kadar basit aslında hayat. Ben öyle düşünüyorum. Burada da seramik vazolar ve kaseler var hemen yan tarafta. Kameraman arkadaşımız Mithat gösteriyor şu anda sizlere. Siparişe göre ürün yapılıyor yine görmüş olduğunuz gibi. Bakın şöyle salonunuzun orta yerine de koyabilirsiniz. Salata koyabilirsiniz ya da meyve koyabilirsiniz. Ya da ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Artık her şeyi duvara astıkları için ve asıldığı için bir aparat arkasına bunu duvara asarsınız. Ortasına da böyle bir dekoratif bir şey koyarsınız. Kahverengi bunun çizgileri, kahverengi. Havasını değiştirirsiniz.

Şimdi biz pazardan çıkıyoruz. Pazar küçük bir pazar ama güzel bir pazar. Herkes buraya geldiğinde her şeyi görebilir. Bak hemen sağ tarafta şallar da var. Görüyorsunuz değil mi? İhracat fazlası şallar. Onu belirtmek istiyorum. Şöyle burada birbirinden güzel takılar var. Kolay gelsin. Sol tarafta da taze taze ürünler var. Pazar bitti zaten Bostan Sokağı'nda. Gördünüz değil mi sevgili seyirciler? Ülkemizi ziyarete gelen turistler dahi buralardan alışveriş yapıyor. Biz de bu güzel yerleri boş bırakmayalım. Çarşambadan çarşambaya gelelim diyelim ve artık Bostan Sokağı'ndan çıkalım bir tat. Hazır el emeği ürünleri göstermişken şimdi sizi çok güzel bir atölyeye götürüyorum.

0: Yeni Gün Sokağı'ndan tekrar belirtiyorum. Girdik Perihan Abla Sokağı'na. Burada da renkli renkli evler var. Peki bu sokağın adı neden Perihan Abla Sokağı? Çünkü zamanında burada dizi çekilmiş, değil mi hanımefendi? Nasılsınız? Görmüyor sizi, görmüyor. Nasılsınız?
1: İyiyiz, teşekkür ederiz. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Kaç senedir Kuzguncuk'ta oturuyorsunuz? 65 senedir hanımefendi. Sağ tarafımda binada hanımefendi var. İstemiyor çekmemizi. Tabii ki saygıyla karşılaşıyoruz. 65 senedir kendisi burada oturuyormuş. Bu sokağın adı neden Perihan Abla Sokağı? Çünkü Perihan Abla dizisi bu sokakta çekildiği için. Değil mi? Bu sokağın adı diziden Perihan Abla Sokağı değil mi? Evet. Aslında diğer sokakta dizi çekilmiş. Üryanizade sokakta çekilmiş. Ama aslında Perihan Abla dizisi bütün bu sokaklarda çekilmiş. Ama eski isim olduğu için onu değiştirmemişler ve bu sokağın adı eskiden Ayhan Sokağı'ymış. Bu sokağın adını Perihan Abla Sokağı yapmışlar. Bak bu bilgileri hiçbir yerde bulamazsınız diyelim ve Perihan Abla Sokağı'ndan yürüyerek artık el emeği göz nuru boyamaların yapıldığı atölyeye gidelim.

Nihayet deminden beri size bahsettiğim atölyeye geldik. Benim çenem durmuyor ki hemen atölyeye getireyim sevgili seyirciler sizi. Yani biraz uzun sürdü tabii buraya gelmemiz ama sonunda geldik. Şimdi ben şöyle el emeği göz nuru, altın kaplamalı kahvem görüyorsunuz değil mi? Kahve fincanında kahvemi içeceğim. Şimdi siz de böyle ürünlerinizi misafir için çıkartmayın. Önce kendinize bir kahve yapın ve kendinize değer verin. Misafire değerinizi gene verin ama önce kendiniz, sonra eve gelen. Misafir havlusu, misafir fincanı, misafir tabağı yok. Onlar kullanılmadan gidiyor, Allah korusun. Size bir şey olsa, misafir odası ayrı zaten. Size bir şey olsa vallahi atacaklar, verecekler. O yüzden hayattayken, sağlıklıyken her şeyi böyle kullanın. Geldik buraya, fincan seçmekte zorlandık. Şunu bir şöyle bırakayım. Sunumun güzelliği peki Mithat? Sunumun güzelliği. Bak görüyor musun? Şimdi şunu şöyle bırakayım. Buraya geldik, fincan seçmekte zorlandık. Neden? Çünkü burada birbirinden güzel kahve fincanları var sevgili seyirciler ve hepsi altın kaplama. Aslında hepsi nasıldı biliyor musunuz? Şöyleydi. Yani şöyle dümdüz. Bak niye onu gösteriyorum? Burada varmış zaten. Bak böyle. Ve bu hale geldi. Görüyorsunuz değil mi? Bakın şunun güzelliğini. Kadın isterse taşı sıkar, suyunu çıkartır. Görüyor musunuz? Yani dümdüz, bembeyaz ve burası çok güzel bir atölye. Kuzguncuk'ta, Üryanizade Sokağı'nda. Bir apartmanın birinci katında burası. Begonviller var apartmanın dışında. Şimdi birazdan her şeyi anlatacağım. Bence ben önce bir kahvemi içeyim. Bir kendimi değerli hissedeyim. Çünkü ben değerliyim. Unutmayın, beni izleyen sizler de değerlisiniz. Şöyle ben bir kahvemi içeyim. Sonrasında siz buraya o arada bir göz atın. Buluşalım. Buradaki hanımlar neler yapıyor? Sizlere anlatalım. Belki Kuzguncuk'a yolumuz düştüğünde çarşamba, perşembe ya da bir cumartesi günü siz de bu atölyeye gelip böyle porselen boya yapabilirsiniz.

0: de kadının dokunduğu her şey gerçekten çok güzel oluyor ve güzelleşiyor. Şimdi burada kadınların bazılarının ilk dersiymiş. Ama o kadar profesyonel yapıyorlar ki sanki böyle senelerdir porselen yapıyormuş gibiler. Hiç gülmeyin hanımefendi, vallahi öyle gibi. Emeğinize sağlık öncelikle gerçekten de. Hemen şöyle bir gelelim. Merhabalar efendim. Kurudu mu?
1: Kurudu, evet.
0: Tamam. Görüyorsunuz değil mi? Bu normalde bomboş. Şöyle. Tabii bunun daha altınlanacak, işlemi olacak falan şöyle. Ben fazla hareket ettirmek istemiyorum. Neden? Kırılmasın diye. Görüyorsunuz değil mi? Çok güzel ya. Şu altı, o da kuru değil mi? Onu da şöyle gösterelim. Bakın. Şöyle. Altınlanacak. Altın kaplama. 24 ayar. Altından yapılıyor. Bir dakika, ben şunu da göstermek istiyorum. Şunu şöyle koyuyorum. Şunu. Kurudu mu? Şöyle bakın. Şöyle altın kaplanacak. Bu da boştu. Şöyle bakın. Bunları buradaki hanımlar yapıyor. Şunu da göstermek istiyorum. Bu da yine altınlanacak. Altınsız bir şey yapamıyor hanımlar, görüyorsunuz değil mi? Haberiniz olsun yani. Altın illa dokunduracağız. Enerjide bile bir değişiklik oluyor altın deyince. Kesinlikle katılıyorum, kesinlikle. Fatma Hanım kolay gelsin. Hoş bulduk efendim, emeğinize sağlık. Biraz önce altınlı bir fincan vardı vitrinin içinde. Onun altınlanmamış hali görmüş olduğunuz gibi. Şu an boyası yapılıyor. Ne tekniği?
2: Rus tekniği.
0: Rus tekniğiymiş.
2: Çok eski yani 1900'lerde beri geliyor bu şeyin, sanatın şeyi, varlığı.
0: Aa.
2: Tabii tabii. Ondan sonra çok seviyorum bunu.
0: 1900'lerden geliyormuş bu sanatın varlığı.
2: Değil mi muallacığım, yani şey değilim ama.
0: Fatma Hanım öyle söylüyor. Mualla Hanım var burada. Birazdan Mualla Hanım'ı da göstereceğiz, evet, size.
2: Bunun ana şeyi, hocası.
0: Evet, hocamız Mualla Hanım var. Mualla Hanım'ı da göstereceğiz. Bakın bunlar da altınlanacak. Ben hiç dokunmak istemedim. Altın mı yapıyorsunuz?
3: Altın fırçası bu da. Ondan kontür çekiyoruz etrafına. Bunlar da.
0: Kontür çekiliyormuş etrafına.
3: Bu altınlar tabii sarı sarı çıkacak.
0: Aa. Bir dakika şöyle alayım hiç dokunmadan. Şimdi altın yapıyorum deyince ben bir şaşırdım kahverengi görünce. Bunlar fırına gidince sevgili seyirciler sarı sarı çıkıyormuş. Şu altınmış. Görüyor musunuz? Ne kadar enteresan ya. İçtiğimiz kahvenin nasıl yapıldığını görmek. Kahve fincanının daha doğrusu. Gerçekten çok,
1: çok
0: güzel.
1: Çok güzel.
0: Kesinlikle.

Kesinlikle. İnsan her şeyi bir kenara bırakıyor, burada kendini boyamaya veriyor. Muhteşem bence de. Kesinlikle ortam bence de çok güzel. Ona kesinlikle katılıyorum. Burası Üryanizade Sokağı'nın girişinde oluyor. Sahil kısmından değil ama Perihan Abla Sokağı'ndan hemen girdiğiniz zaman girişinde oluyor. Zaten Üryanizade Sokağı'na devam ettiğiniz zaman Kuzguncuk'un sahiline doğru gitmiş oluyorsunuz. Çok güzel butik bir atölye, onu belirtmek istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman buradaki ürünlerden dilerseniz satın da alabiliyorsunuz. Burayı gezerken, yani Kuzguncuk'u gezerken direkt olarak buraya çıkıp sadece ürün alabilirsiniz. Dilerseniz günlük olarak kursa eğer müsaitlik varsa katılabilirsiniz. Ama genelde kurslar aylık yapılıyormuş sevgili seyirciler. Tabii ki belirli bir ücreti var. Mualla Hanım var burada. Mualla Hanım'la konuşabilirsiniz. Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri burada kurslar oluyormuş. Siz de buradaki kurslara gelip böyle boş porselenlerden alıp dolu dolu bir şekilde altınlayıp çıkabilirsiniz. Değil mi hanımefendi? Evet dedi. Şimdi butik bir atölye gerçekten. Kekinizi, çöreğinizi, böreğinizi yaparsınız. Çayınızı demlersiniz. Oh mis gibi de sohbet. Evden böyle 1-2 saat uzaklaşmak. Ay nasıl güzel bir rahatlıktır. Terapi tabii. Doğal terapi. Apartmanın hemen birinci katında. Onu söyleyeyim. Böyle begonviller var. Begonvillerin olduğu apartman, böyle yeşil bir bina var, yeşil binanın olduğu apartman. Ben burayı çok sevdim gerçekten de. Şöyle burada boş porselenleri gösterdik ama şöyle devam ettiğiniz zaman içindekilere bakar mısınız? Şöyle. Genellikle aldığımız mağazalardan çay fincanları ya da böyle şekerlik ürünler birbiriyle aynı ürünler oluyor ve hepimizin evinde olan ürünler oluyor. Farklı ürünler kullanmak ya da sevdiğiniz insanlara farklı hediyeler götürmek isterseniz eğer, ister böyle atölyelere katılabilirsiniz, ister de Kuzguncuk'a yolunuz düştüğünde ya da başka bir yerden de olur, buraya çıkıp buradan ürün satın alıp kendinize ya da sevdiklerinize hediye götürebilirsiniz. Biraz daha buraya böyle göz atın. Mualla Hanım'ı da yanıma almak istiyorum. Sonrasında da Kuzguncuk'un renkli sokaklarında kaybolacağız.

Muhale Hanım çıkmak zorunda olduğu için yanımıza gelemedi ama ilerleyen günlerde Kuzguncay yolumuz düşerse sizi Muhale Hanım'la mutlaka tanıştırmak istiyorum sevgili seyirciler. Şimdi ekran karşısında beni izleyen hanımlar merak edebilir. Yıldızcığım evet güzel bir yer anlattın ama sabah kaçtan akşam kaça kadar açık diyebilirsiniz. Çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri burada kurs olduğunu söylemiştik. Saat 12'den 4'e kadar ayda 4 kez gelebiliyorsunuz. Genellikle sosyal medya hesaplarından takip ediliyormuş. O bilgiyi vermek istiyorum size. Ama biraz önce de dediğim gibi Kuzguncuk'u geziyorsunuz ve böyle farklı hediyeler almak istediniz. Yine buraya çıkarak eğer kursta müsaitlik varsa katılmanın yanı sıra buradan alışveriş de yapabileceğinizi belirtmek istiyorum. El emeği ürünler, fiyatlara şöyle baktığımda fiyatlar bence uygun. El emeği ürünlerine göre onu belirtmek istiyorum. Şimdi çarşamba, perşembe ve cumartesi kursların yanı sıra Kuzguncuk'a geldiniz, geziyorsunuz. Acaba sabah kaçtan akşam kaça kadar açık yine diyebilirsiniz. Saat 12'den 4'e kadar haftanın 6 günü buranın hizmet verdiğini belirtmek istiyorum. Ve sizi son kez buradaki el emeği, göz nuru ürünlerle baş başa bırakıyorum.

Sonunda atölyeden çıkabildim. Ben hanımları görünce susmuyorum. Normalde susmuyorum, hanımları görünce hiç susmuyorum. Atölye çok keyifliydi. Acaba dedim kendi kendime 24 ayar altın kaplama porselen kursuna mı gitsem? Sence? Git dedi Mithat, kafanı dağıtırsın dedi. Bir meşgale ile uğraşmak lazım.

tabii ki. Ama biz kadınlar her zaman bir şeyle uğraşıyoruz zaten, değil mi Mithatçığım? Evet dedi. Üryanizade sokağındayız. Atölyeden çıktık. Biraz önce size gösterdiğimiz porselen boyama atölyesinden çıktık. Şimdi Üryanizade sokağına böyle de devam edebilirsiniz. Sahile doğru gidersiniz. Böyle devam ederseniz eğer Perihan abla sokağına çıkmış oluyorsunuz. Tam böyle renkli evlerin olduğu sokak. Şimdi biz buradan gelmiştik zaten. Üryanizade sokağına girmiştik. Sağ tarafa gidelim. İcadiye Caddesi'ne çıkalım. Bu arada Üryanizade sokağının devamında da birbirinden güzel renkli evlerin olduğunu söyleyeyim.

Ürünlere bakmaktan gözlerimi alamadım sevgili seyirciler. Sizi Kuzguncuk'ta İcadiye Caddesi'nde çok güzel bir fırına getirdim. Bu fırında yok yok dünya mutfağı var, serpme kahvaltı var. Serpme kahvaltının haricinde tuzlu tatlı kurabiyeler, çörekler, börekler, simitler ne ararsanız var görmüş olduğunuz gibi. Yıldız'ım ben çok şekerli yiyemiyorum ya da yemiyorum diyebilirsiniz. Şekersiz ama tatlı ürünler de var. Onu söyleyebilirim. Burası haftanın 7 günü sabah 6'da açılıyor, gece 12'de kapanıyor. Tabii ki kışın kapanma saati biraz daha erken olabilir, yazın da biraz daha geç olabilir. Bu müşteriye bağlı, onu belirtmek istiyorum. 1929 yılından beri hizmet veren bir yer burası ve 8 şubesi var. Mithat, ürünlere mi bakıyorsun? Gerçekten çok güzel ürünler var. Üzümlü çay kurabiyesinden tutun da klasik kurabiyeye, tatlı siyez kurabiyesine şöyle devam ediyoruz. Bakın tatlı siyez kurabiyesinin birçok çeşidi var ki tuzlu siyez kurabiyesi de var. Tuzlu kara buğday kurabiyesi var. Yine tatlı kara buğday kurabiyesi var ve birçok çeşit var. Tabii ki buraya geldiğiniz zaman ekmek de alabiliyorsunuz. Hemen şöyle geldiğimiz zaman burada unsuz, yağsız, şekersiz ürünleri de görebiliyorsunuz. Prenses pastalar var buraya geldiğiniz zaman ya da kurabiyeler var. Dediğim gibi buraya geldiğiniz zaman serpme kahvaltıyla güne başlayabilirsiniz. Öğle ya da akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz ya da sıcak soğuk içeceğinizi içip yanına tatlı bir kurabiye isteyebilirsiniz ya da paket yaptırıp eve arkadaşlarınıza götürebilirsiniz. Çok keyifli bir yer. Birçok kurabiye çeşidinin olduğunu belirtmek istiyorum. Benim buradaki favorim kesinlikle prenses. Hem unsuz hem yağsız, ekstra şekersiz Belçika çikolatası ve kavrulmuş fındık var içinde. Şu prenses görmüş olduğunuz. Muhteşem. Yıldız'cığım ne yapayım ben şekersiz, unsuz, yağsız ürünleri diyebilirsiniz. Hemen yan tarafta birbirinden güzel tatlıların yanı sıra tabii ki burada birbirinden güzel tatlı tuzlu kurabiyeler de var. Şimdi siz buradaki güzel ürünlere şöyle bir göz atın. Sonrasında oturayım ben de bir çay keyfi yapayım. Sevgili seyirciler, böyle kurabiyelerle masayı donattım görmüş olduğunuz gibi. Diğer ürünler her fırında ya da pastanede olabileceği için ben farklı ürünlerle sizleri karşılamak istedim. Şu görmüş olduğunuz tabak, kara buğdaylı tatlı ve tuzlu kurabiyelerin olduğu tabak. Burada unsuz, yağsız, şekersiz kurabiyeler var. Bunun siyah çikolatalı olanı da var. Belçika çikolatalı olanı, onu da belirtmek istiyorum. Şöyle bir de bu kurabiyelerin yanına çay söyledim. Siyez unundan şöyle yapılmış. Simitten de yiyebilirsiniz. Glüten oranı %1'in altındaymış. Ay ben glütenli ürün yiyemiyorum. Çok

çok az glutenli olabilir diyorsanız şöyle simiti de buraya geldiğinizde yiyebilirsiniz. Yani buraya geldiğinizde içeride de söylediğim gibi güne serpme kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Bakın öğle saatlerine geliyor. İnsanlar serpme kahvaltılarını yapıyor. Değil mi hanımefendi? Evde kahvaltı yapmadınız mı? Yapmamışlar, burada yapmışlar. Harika diyorlar. Şöyle sağ tarafımda serpme kahvaltı var. Zahmet olmazsa Mithatçığım gösterebilir misin? Teşekkürler. Bakın görüyorsunuz mis gibi serpme kahvaltı. Üç kişi, üç hanım oturmuşlar. Bence de evde niye yapalım ki? Hava elverişli. Dışarıya çıkalım bir güzel serpme kahvaltımızı yapalım. Hanımlar da birbirinden güzel. 41 kere maşallah. Vallahi billah. Gününüz muhteşem geçsin. Rica ederim. Ben de böyle başlamayı tercih ettim güne. Daha doğrusu devam etmeyi tercih ettim. Şimdi şu simitin tadına bakmak istiyorum önce. Simit güzelmiş bu arada. Simit atarç bırakıyorsun diyorlar da. Vallahi çok güzelmiş. Bak öğlen ama sadece sağ tarafımdaki hanımlar değil. Arka taraftaki ve bu arka taraftaki insanlar da kahvaltı yapıyorlar. Yani buraya geldiğiniz zaman günün her saatinde kahvaltınızı da yapabilirsiniz. Dünya mutfağından bir şeyler de yiyebilirsiniz. Simit çok güzelmiş. Ben... Bu prenses kurabiyenin tadına bakmak istiyorum. Şöyle. Çok güzelmiş. Kuzguncuk mantarı, fıstıklı. Hurmayla tatlandırılan ürünlerin tadı da başka bir güzel oluyor. Çok böyle içini baymıyor. Buradaki bazı ürünler de hurmayla tatlandırılmış bu arada. Fıstığın ağza gelişi müthiş. Gerçekten de ağızda dağılışı. Benim burada merak ettiğim karabuğday kurabiyeleri tatlı ve tuzlu. Buraya geldiğinizde Yıldız'cığım bu kadar kurabiye bana büyük geliyor diyebilirsiniz. Şöyle küçük karabuğdaylı tatlı tuzlu kurabiyelerden alabilirsiniz. Ya da şöyle yine küçük unsuz yağsız. Şekersiz bu ürünü tercih edebilirsiniz. Şunu da hemen tadına bakalım. Vallahi hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden lezzetli. Ürünleri yedikten sonra sizleri Kuzguncuk sokaklarında karşılayalım.

Kuzguncuğun her sokağı ayrı renkli ve her sokağı ayrı güzel bence. Sence Mithat? Hemen sol tarafımızda bakın çok güzel bir yer var. Seramikten ürünler var, el emeği, göz nuru. Şöyle baktığımda çantalar varmış. Yine el yapımı küpeler falan da var burada. Elin yaptığına, kalbin anlattığına yazmışlar. Aa ne güzel yazmışlar. Geçmiş olsun bu arada hanımefendi. Allah şifanızı eksik etmesin. Benim burada en çok hoşuma giden ne oldu biliyor musunuz? Ay dikkatli davranmak istiyorum. Şu melek oldu. Mimoza mı bunun adı? Hayır, bunun adı mimoza mı? Altın otu diye geçiyormuş. Birisi bana mimoza demişti. O zamandan beri aklımda mimoza kaldı. Altın otu diye geçiyormuş. Bakın size önce bu güzel hanımefendi şöyle bir altın otu uzatıyor. Melekle beraber bereketli

0: sokağında. Sonrasındaysa buranın kapılarını açıyor ve elin yaptığına, kalbin anlattığına diyor. El yapıyor ama kalbiniz anlattığı için eliniz kalbinizin anlattığı yöne doğru gidiyor. Ay çok güzel ürünler de var burada. Çok teşekkür ederim. Çok da güzel görüyorsunuz değil mi altın otunu? Aa çok teşekkür ederim. Gerçekten mi? Ay ben şöyle kuzguncukla böyle dolaşsam olur mu altın otuyla? Süper oldu diyor Mithat. Çok teşekkür ederim. İsim bu arada Nurten Hanım burada. Haftanın kaç günü açık burası?
1: Her gün.
0: Haftanın 7 günü açıkmış. Bu arada arka tarafta atölye bölümü de var sevgili seyirciler. Öyle mi?
1: Miyoki
0: atölyesi varmış. Şöyle bakın. Herkes biliyor bunu artık. Bu çok emek isteyen bir şey, taşı pahalı bir şey, onu söyleyeyim. O yüzden bu ürünleri yapanlar da biraz fiyatı yüksek satabiliyor. Çünkü bu boncuklar pahalı. Onu belirtmek istiyorum. Hatta bakın şu da Miyuki. Dur. Şunların hepsi Miyuki. Bakın böyle. Kuzguncuğa gezmeye geldiğinizde kafanızı da görmüş olduğunuz gibi boşaltabiliyorsunuz atölyelere katılarak. Ben burada geziyorum diyelim. Atölyeyi gördüm. Katılmak istersem katılabiliyor muyum?
1: Kontenjanınız 5 kişilik.
0: Ha, kontenjanınız 5 kişilik ama sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz. Ya da burada gezerken, çok özür dilerim isim ben yaşlandım herhalde ya Mithat. Nurten Hanım'ı gördüğünüzde atölye zamanlarını öğrenebilirsiniz ve sonrasında kuzguncu buraya atölyeye gelebilirsiniz. Burada sadece şöyle görmüş olduğunuz gibi bu takıların atölyesi yok. Onun dışında seramik atölyesi de var görmüş olduğunuz gibi. Çini atölyesi varmış. Şöyle gösterelim. Bakın. Kırıldı.
1: Kırılmadı.
0: Kırılmamış. Kırıldı sandım. Ben bir şeye dokunmak istemedim çünkü. Şöyle görün. Onlar satılacak bugün. Bak bunlar satılacak. Düşünce öyle derler. Hemen şöyle düzeltelim. Bakın böyle takı atölyesi varmış. Bugün böyle takı atölyesi

0: SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
2: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
7: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
9: dümes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.

0: başka. Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
6: Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman obsesso.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Sadece durla.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece durula.
11: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
13: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
15: Bu da hala peşimde.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
18: Ama ne otel?
19: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
18: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

çok güzel bir kahve dükkanına getirdim sevgili seyirciler sizi. Burası Bostan'ı gören, yani Kuzguncuk Bostan'ını gören tek kahve dükkanı. Onu belirtmek istiyorum. Daha doğrusu tek kafe. Şimdi buraya geldiğinizde soğuk ve sıcak bir şeyler içmenin yanı sıra burada bulunan taze tatlılardan yiyebilirsiniz. Aynı zamanda sıcak sandviç siparişte verebilirsiniz. Ben Kuzguncuk Bostanı'nı gören tarafta oturmak istedim ama dilerseniz siz İcadiye Caddesi tarafını gören yerde de oturabilirsiniz. İki tarafta da oturuluyor. Onun bilgisini vereyim ve kahvemi sipariş edeyim. Az böyle Kuzguncuk Bostanı'nı izleyeyim. Çok güzel bir sessizlik var çünkü burada. Tam istediğim şey böyle birazcık kendimi yeşilliğe bırakmak istiyorum. Çünkü birazdan kendimi ve düşüncelerimi Boğaz'ın derin sularına bırakacağım. Siz de bu arada biraz hem Kuzguncuk'a bakın hem de bu kafenin nasıl bir yer olduğuna bakın.

kahvemin güzelliği. Ne güzel afilli afilli kahve yapmışlar. Ellerine, emeklerine sağlık buradaki insanların. Genç enerjisi var sevgili seyirciler burada. Kime göre genç Yıldız'cığım diyebilirsiniz. İnsanın enerjisi güzel olunca aslında yani yaşı çok bence önemli olmuyor. Burada birbirinden güzel hanımlar var. Bir de karşımda hemen sol tarafımda yakışıklı bir bey var. Onu söyleyeyim. Burası haftanın 7 günü açık. Sabah 8'den gece 11'e kadar. Tabii ki yazın ya da kışın kapanış saati değişebiliyor müşteriye göre. Onu belirtmek istiyorum. Burası çok meşhur bir kahve dükkanı. Buraya geldiğiniz zaman filtre kahvesi tutkunuysanız ya da kapsül kahvelerden içiyorsanız onları burada içmek yerine sadece satın alıp evinize götürüp evinizde de içebilirsiniz. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi önce tatlımı şöyle bölüp üstüne de kahvemi içmek istiyorum. Bu arada Bostan'ı gören tek yer burası dedik ya sevgili seyirciler. Bostan'ı buradan çıkışta gezebilirsiniz. Hemen yan tarafında Bostan Sokağı'nın oradan Buzguncuk Bostanı'na giriş var. Ücretsiz bir şekilde girebiliyorsunuz. Çocuklarınızla da vakit geçirebileceğiniz çok güzel bir yer Bostan. Hani arabalardan genellikle anneler tedirgin oluyor ya, yeşilliğin içinde gayet güzel çocuğunuz orada oynayabilir. Hatta siz burada tatlınızı yiyip kahvenizi yudumlarken çocuğunuz gözünüzün önünde de yine oynayabilir. Buradan çocuğunuzu da izleyebilirsiniz. Onu da belirteyim diyeyim ve şöyle tatlımı böleyim. Görüyor musunuz? Tatlı çok güzelmiş. Ağır gibi gözüküyor ama çok hafif. Bu tatlının adı ne? Bu bir bisküvi var. Meşhur bisküvi sevgili seyirciler. O bisküviyi seviyorsanız onun tatlısı. Bakın şöyle. Ağır gibi duruyor ama kreması falan muhteşem. Çok hafif. Sadece bu değil, birbirinden güzel tatlıların olduğunu söyledim. Güne burada sandviçle de başlayabilirsiniz ya da diğer yerlerde serpme kahvaltıyla da. Tercih sizin.

Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün gerçekten çok keyifli bir gün geçirdim ben. Kuzguncuğa farklı bir açıdan baktık. Tabii ki ilerleyen zamanlarda programın içinde de söylediğim gibi Kuzguncuğa tekrar geleceğiz sevgili seyirciler. Çünkü bizim programımıza sığacak kadar küçük değil, görsel bir şölen yaşatıyor açıkçası Kuzguncuk bize. Arkama aldım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü ve Boğaz'ı. Şimdi her şeyi hop Boğaz'a bırakıyorum. Siz de her şeyinizi Boğaz'a bırakın gitsin. Hayat çünkü bazı şeyleri kafaya takmak için çok uzun değil sevgili seyirciler. İcadiye Caddesi'nden hemen Kuzguncuk Çarşı Caddesi'nden karşıya geçtikten sonra buraya gelebiliyorsunuz. Bu arada sahil kısmında da bir şeyler yiyip içerek güne başlayabilirsiniz. Onu da belirteyim. O zaman kendinize iyi bakın. Bir hatamız olduysa affola efendim. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı kolaylıkla sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza hayat size gülmese de ki her zaman hepimize gülmüyor. Gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi ve Boğaz'ın esintisini evlerinize ve bizi nerede izliyorsanız oraya gönderiyorum. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum. Neler yapmıyorum ki neler. Nerede olduğum anlaşılıyordur herhalde. Beylikdüzü'nde bir lastikçiye geldik. Burada çeşit çeşit lastikler var. Bir ton bir sürü şey var. Havada yağışlı. Neler yapacağım bilmiyorum, bana neler yaptıracaklar. Eldivenleri verdiler, giy bakalım, tulumunu da giy. Hadi iş başına dediler. O zaman vakit kaybetmeyelim, başlayalım.
1: İşin gücün eğlence Tuğba.
0: Peki benim ustam kim? Kim? Bekir Gümüşok. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Ya çok böyle güler yüzlüsünüz. Umarım bana eziyet etmezsiniz. Değil mi? Etmez.
1: Ustayla pazarlık olmaz Tuğba.
0: Ya ederse? Oturduğun yerden konuş bakalım. Evet, neler yapacağım bugün?
2: Şimdi o ara bir tane müşterimiz geldi. Lastiği herhalde problemliymiş. Sizden rica ediyorum, onu getirmeniz lazım. Artık işimize başlayalım yani.
0: Tamam, başlayalım usta. Yağmur başladı. Bana hiçbir şekilde acımadığının ilk göstergesi bu. Müşteri gelmiş de lastik getirecekmişim de. Yalnız düşmezsem iyi yani.
1: Çalışmanın yağmuru çamuru olmaz Tuğba.
0: Getirdim usta.

0: Evet, ne yaptık? Neyi varmış, baktınız mı?
1: 10 saatte getirdim yalnız.
0: Neyi varmış?
1: Bence bir şey yok.
0: Bir çevirip bakalım. Ne var ne yok. Şöyle bir çevirelim. Çevirelim. Evet. Demek ki orada bir şey varmış. Evet.
1: Yani kendileri sökememişler mi de buraya getirmişler ya?
0: Biz onu sökelim diye zaten geldi.
1: Tamam, ne yapacağım peki şimdi?
0: Şimdi ne yapacağız onu? İlk önce makineye koyacağız.
2: Hazırsak Tuğba Usta işe başlıyor.
1: Aa, dakika. Evet. Şey, eldivenlerin büyük geldi ya bana, ondan.
0: Ondandır, büyük olasılıkla ondandır.
1: Yoksa gayet profesyonel bir çalışanım ben, evet.
0: Tabii. Şimdi buna pafta diyoruz. Paftayla iğnesini sökmemiz lazım.
2: Gördüğünüz gibi Tuğba kendinden gayet emin. Paftayla iğneyi açmaya başlıyor.
1: Korkuyorum ben yalnız şu anda.
0: Korkulacak bir şey yok.
1: Endişeli bekleyiş sürüyordu.
0: Müşteri de sinirli bir şekilde bizi bekliyor ama. Biraz çabuk olmamız lazım.
1: Yapmaya çalışıyorum abi, buna hava geliyor.
0: Tabii. Çıkaracağız onu. Evet.
1: Geliyor.
0: Şimdi, evet, onu öyle düşürmediğiniz iyi oldu. Burada, burası biraz önemlidir.
1: Aa, ne yaptınız?
0: Evet,
1: çıktı.
0: Şimdi yanağını, lastiğin yanağını ilk önce çıkarttık. Biraz sonra da lastiği çıkartacağız. Tabii.
2: İyi izle Tuğba, öğrenemeyeceksin yoksa. Hem biliyorsun, başarı küçük detaylarda gizli.
0: Çok yavaş çalışıyorsunuz Tuğba Hanım, çok. Şuna basın.
1: Nereye basıyorum?
0: Evet, oraya basın. Ellerinizi koymadan oraya basın. Basın ona. Basın. Basmayı hiç bırakmayın. Şimdi durdurun.
1: Tamam, durdurdum.
0: Evet. Tekrar basın.
1: Çok kolay ya böyle.
0: Evet, evet. Biraz daha, bir kademe daha basacaksınız ona. Tamam, şimdi durdu. Şimdi şunu, şu pedalı yukarı kaldırın. Yukarı. Evet. Lastiği tezgaha alalım.
2: Hadi Tuğba, Bekir Usta'yı duydun. Lastiği tezgaha alman gerekli.
1: Nereye alıyoruz ya? Ne yaptık? Havuza mı?
0: Tezgaha.
1: Ha, pardon. Evet. Ben Türkçe bilmiyorum. Evet. Evet.
0: Şimdi...
1: Aa, bir daha.
0: Patlağı gördük değil mi?
1: Evet, gördüm.
0: Evet. Bunu tornavidayla oradan çıkarmanızı rica edeceğim.
1: Tabii ki. Çocuk oyuncağı, ben bunu yapabilirim.
2: Hiç bilmez miyim? Bir de çıkarmak senin için. Eminim yaparsın Tuğba.
0: Biraz daha,
1: daha çıkmadı mı ya?
2: E hani çocuk oyuncağıydı? Çıkmadı mı Tuğba?
1: Ya tamam, az kaldı.
0: Çıktı o zaten. Tamamdır.
1: Çıkmadı.
0: Çıktı, çıktı. Evet, çıktı. Şimdi buraya bizim kullanacağımız bir yama türümüz var. Bana getirmenizi rica edeceğim.
1: Ne getireyim?
0: Orta boy yama derseniz...
1: Orta boy
0: içeriden,
1: yama.
0: Evet, içeriden. Kasadan size vereceklerdir onu.
1: Tamam, ben getiriyorum hemen.
0: Arkadaşımız bayağı yavaş ama. Yani epey bir problem yaşayacağız.
1: Geldi.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Şey gibi ya, bant gibi bir şey bakın.
0: Gibi, evet. Şu mavi ilacı şuraya sürmenizi istiyorum. Düzgün bir şekilde, eşit bir şekilde her yere. Biraz da hızlı olmak lazım.
1: Şöyle.
0: Tabii, aynen öyle.
1: Ya çünkü ben ilaçta... şey, yeni olduğum için böyle zarar vermek istemiyorum.
0: Yok,
1: o yüzden
0: yok.
1: Yavaş yavaş yapıyorum. Yani yoksa yapamadığımdan,
0: evet, evet,
1: değil.
0: Yapamadığınızdan değildir, kesin eminim.
1: Ya evet. Var ya, bugün nasıl bitecek bilmiyorum Bekir Usta birlikte.
0: Biter, biter.
2: Ustamız Tuğba'nın maharetini fark etti.
0: Bu yamayı açıp, şöyle ben size yardımcı olayım bu seferlik. Ama yarın yardımcı olmayacağım.
1: Tamam.
0: Oranın tam ortasına denk gelecek şekilde yapıştırmanızı rica ediyorum.
1: Oldu mu acaba ya?
0: Oldu. Şimdi şuradaki ufak tekerlekle yamanın üzerinden geçin. Tamam, şimdi onun yapışkanını alın üzerinden.
1: Ha.
0: Evet. Evet, çok da güzel.

0: yapıştı. İlk güne göre çok iyisiniz, evet. Ama biraz yavaşsınız.
1: Ama böyle şey, pekiştire pekiştire öğrenmeye çalışıyorum.
0: Lastiği gözle kontrol edelim tekrardan. Bir de elinizi içeri sokup şöyle döndürün. Elinize acaba batan bir şey var mı?
1: Yok, bir sorun göremiyorum
0: ben. Sorun görünmüyor. O zaman tekrar montajlayacağız. Bitti iş.
1: Şimdi, şey orada.
0: Evet, evet, tekrar bu tarafa alalım. Lastiği dik bir şekilde koyalım.
1: Geliyorum, geldim.
0: Tamam, dik bir şekilde buraya koyalım. Şimdi lastiğin bu kenarlarını kaydırıcı ilacını sürmemiz lazım. O da şurada fırçayla.
1: Nerede? Tamam.
0: Yoruldunuz mu yoksa hemen?
1: Biraz sırtım ağrıdı.
2: Ama yorulmak için erken Tuğba. Daha işin yarısı bitti.
1: Şuralara
0: evet, sürüyorum. Evet, oralara süreceğiz. Hızlı hızlı, hızlı hızlı sürebilirsiniz.
1: Tamam.
0: Tamamdır.
1: Hani şeyde kararını da ben veriyorum. Hani ustayım ya. Tamam falan deyip.
0: Fırçamızı yerine koyalım. En baştaki pedala bir kere basalım. Tamam.
1: Bu böyle şimdi, basılı mı kalacak?
0: O şimdi öyle basılı. Ayağınızı çekebilirsiniz. Şimdi en sağdaki pedala, evet.
1: Ne kadar basacağımı da bilmiyorum. Şu araba kullanır gibi, gaza basar gibi basacağım.
0: Biraz daha sert davranabilirsiniz.
2: Şoför nebahat gibisin Tuğba.
0: Ellerinize dikkat edin. Pedala bırakın. Pedala bırakın. Tamamdır. Lastiği takmayı öğrendik sayılır.
1: Tabii ki
0: şimdi
1: öğrendim.
0: Öbür pedalı yukarı kaldıralım lütfen.
1: Kaldırdım.
0: Biraz basın, biraz sert. Evet. Havanın hortumunun ucu sol tarafta. Onu çıkaralım oradan. Mandalı vardır.
1: Ha, tamam.
0: Şöyle. Ve oradan hava basın. Evet, lastiği tutmanıza gerek yok. Basın, aşağı doğru basın.

0: Bırakmayın şimdi. Bırakmayın, devam. Korkmayın, bir şey olmaz.
1: Evet. Korkuyorum.
2: Tuba'nın rengi sarardı.
0: Şimdi bırakabilirsiniz. Bunlar sonraki aşamalar, öğreneceğiniz ama sorun değil. Şimdi bunu kontrol ederek oradan ikiye kadar havasını ayarlamanızı rica ediyorum. Evet.
1: Tamam.
0: Tam ikide duracak şekilde tam onu basın.
1: İkide?
0: Evet. Bunu biraz daha basacaksın.
1: Bir dakika ya.
0: Şöyle. Tam ikide miydi şu an?
1: İkide.
0: O zaman basmaya gerek yok. Niye fazla basıyorsun?
1: Ya elimde patlatacaksın. Hepimiz öleceğiz.
0: Bunu yerine koyalım. Sibop'un
1: hepimiz öleceğiz.
0: Alalım. Takalım.
1: Evet.
0: Şimdi sol baştan üçüncü pedala basalım.
1: Bu.
0: Üçüncü. Evet o. Bunu buradan beraber tutalım. Getirelim, getirelim, getirelim. Şöyle şuraya, buraya koyalım. En önemli şey lastiğin balansıdır. Bu önemli. Arkamdan hareket yaptığını hisseder gibi oldu.
1: Hayır, ben işte oraya konuşuyorum.
0: Anladım. Bu tarafa alalım sizi. Kapağını kapatalım. Lastik dönmeye başlasın.
2: Bekir Usta'nın gözünden hiçbir şey kaçmıyor Tuğba.
0: Ve 0-0 oldu. Yani artık bu lastikte dengesiz bir ağırlık yok. Lastiğimiz montaj etmeye hazır. Arabaya hazır. Götürebilirsin.
1: Götürebilirsin derken?
0: Arabaya götürüp montaj yapabiliriz anlamında.
1: Onu da mı ben yapacağım? Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil.
2: Tuğba, sanki sen az önce hiç sorun değil mi demiştin, ben mi yanlış duydum? Şey, sanki biraz sorun var gibi de.
1: Onu ben yapamayacağım için Bekir Usta çok kibar ve nazik. Yani ben yorulmayayım diye.
0: Bundan sonrası yormaz sizi. Şöyle vidaları takalım. Bijondur adı. Vida diyoruz.
1: Bijon, başlayanlar için. Ünlü bijon mu?
0: Evet, ünlü bijon bu.
1: Oldu herhalde. Ne oldu?

0: Oluyor, oluyor.
1: Daha ne olabilirdi? Ne olabilirdi yani?
0: Şimdi tabancamızla onları sıkalım.
1: Aa.
0: Evet.
1: Olmadı mı böyle?
0: Oldu, olmadı o kadar. Tam sıkmamız lazım.
1: Oo, ne kadar ağırmış.
0: Biraz ağırdır, evet. O takılı şimdi.
1: Hepinizi vuracağım.
0: Güzel de onu, evet, yerleştirelim, düz tutalım, evet. Şimdi düğmeye bastığınız zaman, evet, bir daha, bir daha, tamam. Şimdi tam vidanın karşısındaki, yani bijonun karşısındakine, yok, yanındaki değil, karşısı. Evet, düz tutalım, devam. Yeter, tamamdır. Şimdi devam öbürlerini. Devam, öbürlerini. İşe başlarken çok kolay demiştin.
1: Evet. Evdeki hesap çarşıya uymadı.
0: Tamamdır. Bitti mi?
1: Bitmedi.
0: Bitmedi tabii. Arabanın kapağını da takalım.
1: Tamam.
2: Tuğba bijonları seri bir şekilde sıktı. Sıra lastiğin kapağını takmaya geldi.
1: Bitti.
0: Bitmedi. Araba böyle gidemez. Arabayı kirpadan indirmeniz lazım.
1: Aa, evet. Evet. Arabayı da kirlettim.
0: Aslında ellememek lazım. Arabanın sahibi kızabilir bize. Biraz pis mi çalışıyoruz ne?
1: Evet ya, aslında ben çok titiz bir insanım. Değil mi? Evet.
2: Kızımız çok titizdir, çok.
1: Koca arabayı bu mu kaldırıyor ya?
0: Evet, artık müşteriler geldiği zaman 3 saat beklemeleri lazım.
1: Oldu mu?
0: Oldu Tuğba usta.
1: Aa, usta oldu. Oldum.
0: Evet.
1: Aa, usta dedi bana birisi.
0: Birazcık, birazcık, usta dedi. Birazcık usta oldunuz.
1: Birazcık ama. Tebrik ederim. Şu kadar.
0: İstekliydi ama biraz yavaştı. Öğrenecek ama zaman var diye düşünüyorum. Ama sanıyorum biraz da pis diye işi beğenmemiş olabilir. Evet, biraz sanki arkamdan konuşuyor gibi yaptı ama sanıyorum o da acemeliğinden olsa gerek. Kesinlikle alırım aslında. Ama tabii bir arabayı sanıyorum 3 saatte falan yaparız. Ama alırım, alırım.
1: Bugün Kolay mı Sandın programında ben lastik işine girdim. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Hiç alakam olmayan şeyler yapmayı seviyorum. Kendi lastiğim patlasa demek ki çok da başarılı olamayacakmışım, bunu anladım. Herkes usta olamıyor, bunu anladım. Çok teşekkür ediyorum bize
0: biz
1: ekmek kapınızı açtığınız için.
0: Ne demek efendim?
1: Eldivenlerimi de size şöyle vereyim. Buyurun efendim.
0: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Evet, bugün Bekir Usta bize eşlik etti, kapısını açtı. Ona çok teşekkür ettik. Ve bir sonraki programda tekrar farklı bir işte karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: 6 yıldır bugünü bekledim. Ebediyet kadar uzun süren 6 yıl. O korkunç felaketle karşılaştığım an şimdi çok geride kaldı. O gün hayatımın en acı gününü yaşamıştım. O günü hiçbir zaman unutamam. Başsavcı beni görmek istediğini bildirmişti.
1: Bu çok kritik bir cinayet davasının dosyasıdır. Bu önemli davada iddia makamını sana tevdi ediyorum.
0: Emredersiniz.
1: Bu dava senin meslek hayatında çok parlak bir dönemin başlangıcı olabilir. Elinden geleni yapmalısın. Sana güveniyorum.
0: Güven ve teveccühünüze layık olmaya çalışacağım.
1: Sana başarılar dilerim.
0: Sağ olun. Müsaadenizle.
1: Oh, dur, hemen gitme. Otur. Biraz sohbet edecek kadar vaktimiz var.
0: Teşekkür ederim.
1: Anlat bakalım, evdekiler ne yapıyorlar?
0: Ellerinizden öperler efendim.
1: Sağ olsunlar. Kızımızın sıhhati yerinde mi?
0: Çocuğum iyi. Fakat karım... bildiğiniz gibi sinir hastalığı hala devam ediyor. Hemen hemen her gün sinir doktorlarında.
2: Bünyeniz sağlam, sağlığınız normal. Vücudunuzda hiçbir arıza yok. Bana kalırsa rahatsızlığınız tamamen ruhsal ve sinirsel. Eğer yanılmıyorsam, siz bir müddet önce çok şiddetli bir şok geçirmiş olmalısınız.
3: Ben mi?
2: Evet. Sizi çok üzen bir olay mı geçti başınızdan?
3: Yok, hayır.
2: O halde çevrenizde sizi üzen bir probleminiz olmalı. Mesela ailevi geçimsizlik.
3: Katiyen. Kocam dünyanın en iyi insanıdır. Rahat bir yaşantımız var, mutluyuz.
2: Öyleyse... sizi üzen başka biri olmalı.
3: Yok, hayır. Yok öyle bir kimse. Yalnız... seslerden rahatsız oluyorum. En ufak bir gürültü büyüyor, büyüyor, beynimde uğulduyor. Geceleri rahat uyuyamıyorum. Sanki iki kuvvetli el boğazımı sıkıyor. Korkuyorum doktor, çok korkuyorum.
2: Kimden?
3: Bilmiyorum. Yalnız kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Sanki boşlukta gibiyim. Ne olur doktor, yardım edin bana.
2: Size yardım etmek isterim. Fakat önce siz bana yardım edin ki rahatsızlığınızın sebebini bulalım. Doktorunuza açılmak, içinizi dökmek istemez misiniz?
3: Söyleyecek bir şeyim yok ki.
2: Var Selma Hanım. Sizin bir üzüntünüz var. Üzüntü en şiddetli zehirdir. Onun insan vücudunda yaptığı tahribatı hiçbir mikrop yapamaz.

canı yuvana düşür. Kendine acımıyorsan onlara acı. Hadi yavrum, yuvana dön artık. Orada seni bekleyenler var.

0: Karımın nesi var doktor?
1: Henüz kesin bir teşhise varmış değilim. Yalnız sinirleri çok zayıflamış.
0: İyi olacak mı?
1: Bu biraz da kendisine ve çevresine bağlı.
0: Onun için her fedakarlığı yapmaya hazırım.
1: O halde vakit kaybetmeden karınızı alın bir seyahate çıkın. Böyle bir değişiklik ona iyi gelecektir. Oh,
0: bu ara imkansız. Çok önemli bir davada iddia makamındayım. Dava karara bağlanıncaya kadar İstanbul'dan ayrılamam.
1: Öyleyse karınızı gönderin.
0: Bakın bu fena fikir değil. Bu akşam ona teklif edeceğim.
2: Canım kızım benim!
3: Hoş geldin!
2: Hoş bulduk sevgilim! Bugün nasılsın?
3: Teşekkür ederim, biraz daha iyiyim!
2: Sen nasılsın tatlım?
4: Tatlınızın halini hiç sormayın babacığım! Bu çocuklar beni çok üzüyor ya!
2: Öyle mi? Gene ne yaramazlık yaptılar bakayım bugün!
4: Tombiş'in midesi bozuldu, küçüğün de karnı ağrıyor!
2: Ya, vah vah vah!
5: Hadi sevgi, uyku vakti geldi. Babanı öp de yatmaya gidelim.
4: Peki, olur dedeciğim! Allah rahatlık versin babacığım!
2: Sana da kızım! Hadi, şimdi anneni de öp! Hadi bakalım!

0: doktordan geliyorum.
1: Ne dedi?
0: Sana seyahat tavsiye ediyorum.
1: Seyahat mi?
0: Hı?
1: Nereye?
0: Nereye istersen. Dadıyla çocuğu da yanına alırsın.
1: Ya sen?
0: Ben bir müddet İstanbul'dan ayrılamam.
1: Sensiz bir yere gitmem.
0: Fakat bu senin sağlığın için gerekli.
1: Senden uzakta yaşayamam. Sen içtiğim su, nefes aldığım hava gibisin. Her an ihtiyacım var sana. Sakın yalnız bırakma beni.
0: Dinle Selma. Beni anlamaya çalış. Çok önemli bir cinayet davasını üzerime aldım.
1: Cinayet davası mı?
0: Evet. Çok ilginç bir dava. Cinayeti işleyen genç bir kadın.

0: Sen katil olamazsın, masumsun. Buna bütün kalbimle inanıyorum, yakında kurtulacaksın.
1: Adın soyadın?
2: Fatma Pınar.
1: Babanın adı?
2: Ali.
1: Ananın adı?
2: Elif.
1: Doğum yerin?
2: Gönen Kocapınar köyü.
1: Doğum tarihin?
2: 1949.
1: Ne iş yaparsın?
2: Ev kadınıyım.
1: Evli misin?
2: Evet.
1: Kocanın işi?
2: Kamyon şoförü.
1: Sanık Fatma Pınar, cinayet suçuyla suçlanıyorsun. Kenan Akay'ı neden öldürdün?
2: Onu ben öldürmedim.
1: Maktulü tanıyor muydun?
2: Hayır.
1: Cinayet gecesi neredeydin?
2: Evdeydim.
1: Evde senden başka kimse var mıydı?
2: Hayır. Yalnızdım.
1: O gece evden hiç ayrılmadın mı?
2: Hayır.
1: Deliller ve şahitler tamamen aleyhinde. Seni samimi ikrarda bulunmaya davet ediyorum.
2: Ne söylememi istiyorsunuz?
1: Gerçeği.
2: Ben masumum. İnanın bana, yemin ederim masumum. Başka söyleyeceğim hiçbir şey yok.
1: Peki, otur. Söz iddia makamının.
3: Hiçbir suçlu suçunu kabul etmez. Sanık Fatma da kendisine isnat edilen suçu kabul etmiyor. Fakat bu, onun suçsuz olduğunu göstermez. Sanığın ifadesinin tamamen aksine, dosyanın da tetkikinden anlaşıldığına göre, şahitlerin ifadeleriyle bütün deliller Fatma Pınar'ın suçlu olduğunu göstermektedir. Ben de bir savcı olarak aynı kanıya varmış bulunuyorum. Maktul Kenan Akay'ı Fatma Pınar öldürmüştür.
2: Hayır, onu ben öldürmedim.
1: Otur, sana söz verildiği zaman konuşursun.
4: Söz istiyorum sayın yargıç.
1: Devam ediyor musun?

0: Hayır Sayın Yargıç. Şimdilik söyleyeceklerim bundan ibarettir.
1: Pekala. Söz sanık avukatının.
2: İddia tamamen yersiz ve mesnetsizdir. Müvekkilimin bu cinayeti işlemesine imkan ve ihtimal yoktur. Her şeyden önce kişiliği ve yaratılışı bu cinayeti işlemesine uygun değildir. Özel hayatı ve mazisi incelenecek olursa müvekkilimin ne kadar saf ve temiz bir insan olduğu meydana çıkacaktır.
1: Tanık Rasim Pala.
3: Tanık Rasim Pala!
1: Adım?
4: Rasim Pala.
1: Doğruyu söyleyeceğini Allah'ına, dinine, namus ve şerefine yemin eder misin?
4: Ederim.
1: Olay hakkında bildiklerini, gördüklerini anlat.
4: Ben yazlık sinema kapılarında fındık fıstık satarım. O gece saat 10 sularında sinema kapıları kapandıktan sonra evime dönüyordum. Birden bir silah sesi duydum. Şaşırdım.

0: bütün gördüklerim ve bildiklerim bundan ibarettir.
1: Sana soracak bir şeyiniz var mı?
2: Evet sayın yargıç. Şimdi sana çok önemli bir soru soracağım. O gece maktul Kenan'ı ateş eden bu kadın mıydı? Dikkat et! İyi bak, bu kadın mıydı?
3: Evet. İtiraz ediyorum. Sayın savcının bu sorusu usule aykırıdır. Çünkü tanık onu ölünün başında ateş ederken görmemiştir. Tanık müvekkileme yolda rastladığını iddia ediyor.
1: Evet, tanık karakoldaki ifadesinde böyle demiş. Yazılı ifadesinde böyle yazıyor.
2: Bu hususu ben de aynen kabul ediyorum. Ona iyi bak! O gece yolda rastladığın kadın bu muydu?
1: Evet, buydu.
4: Hayır, yanılıyor! Onun yolda rastladığı kadın ben değilim. Bu adamı ilk defa şimdi burada görüyorum.
2: Tanığın teşhisi katiyet taşımaktadır.
3: Tanık bir müddet önce katarakt ameliyatı geçirmiştir. Gözünde artı 10 hipermetrop ve artı 2 astigmat vardır. Nasıl olur da bu kadar katiyetle ve kendinden emin olarak teşhiste bulunabiliyor?
2: Cinayet gecesi gözünde gözlüğü vardı. Bu yüzden gözündeki arızalar görmesine engel olmaz. İşte tanığın göz raporu. Uzağı çok iyi görür.
3: Bu rapor gündüz için verilmiştir. Oysa bahis konusu olay gece geçmektedir. Gece karanlığında gördüğünden emin midir? Bu kadın mıydı senin gördüğün? Emin misin? Bak bakalım.
1: O kadına benziyor.
3: Benziyor demek başkadır, odur demek başkadır.

0: Tanık Ahmet Onaran.
1: Tanık Ahmet Onaran!
0: Sanığı tanıyor musun?
2: Evet, kiracımdır.
0: Onu nasıl tanırsın?
2: Karı koca, ikisi de kendi hallerinde iyi insanlardır. Fatma Hanım çevresine daima yardım eden, iyilik yapmayı seven, namuslu bir hanımdır.
0: Cinayetle ilgili ne biliyorsan anlat.
2: O evde gene tamiratla meşguldüm.
3: Çok affedersiniz, sizi rahatsız ettim.
2: Bir emriniz mi vardı?
3: Sadece bir ricam. Gaz ocağım bozuldu da, mümkünse bu akşamlık sizinkini rica edecektim.
2: Tabii, memnuniyetle, derhal.

0: upon him.
1: Tahkikat sonunda maktul Kenan'ın başucunda bulunan tabancanın Ahmet Onaran'a ait olduğu anlaşıldı. Fatma Pınar, karakolda verdiği ifadede cinayet gecesi Ahmet'in tabancasını aldığını itiraf etti.
2: Tabancayı ne maksatla aldın?
3: Kocam kamyon şoförü olduğu için sık sık Anadolu'ya gider. O zaman ben evde küçük çocuğumla yalnız kalırım. O gece çocuğum erkenden yatıp uyumuştu. Korkuyordum. Her ihtimale karşı kendimi ve yavrumu korumak için tabancayı aldım.
2: Gidebilirsin. Söz iddia makamının.
4: Fatma Pınar'ın Ahmet Onaran'dan çaldığı tabanca aynı gece maktul Kenan'ın başucunda bulunmuştur. Balistik muayene raporuna göre maktul Kenan bu tabancadan çıkan mermilerle öldürülmüştür. O gece cinayette kullanılan tabanca Fatma Pınar'da olduğuna göre onu başka birinin öldürmesine imkan yoktur. Bu cinayeti ancak o işleyebilir.
5: O gece üçüncü bir şahıs tabancayı çalarak cinayeti işlemiş olamaz mı?
4: Ben tahminlere değil, delillere göre hareket ediyorum. Tahminle kanaat başka başka şeylerdir. Ortada üçüncü bir şahıs yoktur.
5: Bazı sanıklar deliller aleyhlerine olsa bile masum olabilirler. Adliye tarihi bunun örnekleriyle doludur.
4: Ben Fatma Pınar'ın suçlu olduğunu, bu cinayeti işlediğini iddia ve ispat ediyorum. İddiamı ispat ederken de sağlam delillere dayanıyorum.
5: Biraz da vicdanınızın sesini dinleyin.
4: Vazifemi yaparken hiçbir duygunun etkisinde kalmam. Görevim kanunları uygulayarak adaletin tecellisini sağlamaktır. Görevimi yaptığım için de vicdanım müsterihtir.
5: Müvekkilen bir adli hataya kurban giderse vicdanınız gene müsterih olacak mı sayın savcı?
2: İhtar ediyorum. İddia makamına müdahale etmeyin.
4: Sanık Fatma Pınar, cinayet gecesi suç aleti silahı temin etmek maksadıyla ev sahibine gitmiş, oradan çaldığı tabancayla maktul Kenan Akay'ı öldürmüştür.
3: Hayır, onu ben öldürmedim.
2: Otur, söz verdiğim zaman konuşulsun.
4: İddia makamı, sanığın bu cinayeti önceden tasarlayarak işlediği kanısına varmıştır. Bu nedenle sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi ve 4. bendine göre Fatma Pınar'ın idamını talep etmiştir.

0: Metin ol Fatma. Sakın umutsuzluğa kapılma. Nasıl olsa gerçek meydana çıkacak. Senin suçsuz olduğun anlaşılacak. Buna bütün kalbimle inanıyorum.
1: Neden bana karşı bu kadar insafsız davranıyorsunuz? Ben zavallı bir kadınım. Evde beni bekleyen bir yavrum var. Acıyın bana.
2: Götürün. Özür dilerim, sizi rahatsız ettim. Bir dakika konuşabilir miyiz?
3: Ne hakkında?
2: Müvekkilen Fatma Pınar hakkında.
3: Buyurun, sizi dinliyorum.
2: Siz şöhret yapmaya çalışırken bir masumun felaketine sebep olacaksınız.
3: Şöhret mi? Ben görevimi yapıyorum. Adaletin tecellisinden başka kaygım yoktur.
2: Ben de adaletin tecellisini istiyorum.

0: Bu takdirde müvekkilem kurtulacaktır. Çünkü cinayeti o işlemedi. Sizi temin ederim ki masumdur. Buna bütün kalbimle inanıyorum.
1: Sadece sizin inanmanız yetmez. Onun masumiyetini mahkemede ispat edin.
0: Unutmayın, mahkemeden çıkacak yanlış ve haksız bir karar sizi vicdanen bir ömür boyu etkileyebilir.
2: Bu kadın gerçekten bu cinayeti işledi mi?

0: Bütün deliller aleyhinde. Zannederim.
1: Katil olduğundan kat'i olarak emin değilsen neden hakkında idam talep ettin?
0: Davanın seyri böyle icap ettirdi. Bir savcı delillere dayanarak hareket etmek zorundadır.
1: Ya kadın masumsa?

0: Annem değil mi babacığım?
1: Annen yavrum.
0: Annem nerede şimdi?
1: Hastanede.
0: Komşunun oğlu Erol dedi ki, annem hapisteymiş.
1: Seni kızdırmak için söylemiştir.
0: Şişko Nuri de dedi ki, annem katilmiş, birini öldürmüş. Doğru mu baba? Annem, annem katil mi?
1: Hayır yavrum. Annen öyle şey yapmaz. O dünyanın en iyi insanıdır.

0: insan tabiatla baş başa olunca yaşadığını hissediyor. Sen ve kızım bu mutluluk tablosunu tamamlıyorsunuz. Ya sen? Sen mutlu değil misin Selma?
1: Sen yanımda olduktan sonra ben her yerde mutluyum. Yalnız düşünüyorum.
0: Neyi?
1: Mutluluğumuzun daha ne kadar süreceğini.
0: Hayatımızın sonuna kadar.
1: Senden ayrılmak o kadar zor olacak ki.
0: Ayrılmak mı? Bu da nereden geldi aklına?
1: Şey, saçmalıyorum galiba.
0: Sevgi nerede?
1: Şimdi oradaydı.
0: Sevgi! Tatlım, neredesin?
1: Aman Allah'ım, nereye gitmiş olabilir? Başına bir şey gelmesin.
0: Merak etme, ben şimdi bulurum onu.

0: Yavrumuz sayenizde kurtuldu.
1: Allah'a şükürler olsun. Ona bir şey olacak diye çok korkmuştum.
0: Kazayı ucuz atlattık. Size minnettarım.
1: Ben insanlık vazifemi yaptım savcı bey.
0: Beni tanıyor musunuz?
1: Evet.
0: Kazaya biz sebep olduk. Bir hasar varsa ödemeye hazırım. Üstelik yaralanmışsınız da.
1: Çocuğun hayatı yanında benim ve kamyonun ne önemi var ki? Evlat ne demektir bilirim. Benim de bu yaşta bir yavrum var.
0: Allah bağışlasın.
1: Hepimizinkini. Müsaadenizle.

0: Ben Fatma'nın doğup büyüdüğü Kocapınar köyünün muhtarıyım. Onu çocukluğundan beri tanırım. Fatma helal süt emmiş, namuslu, temiz yürekli bir kızdır. Elini kana bulamak şöyle dursun, benim bildiğim Fatma bir karıncayı bile incitmek istemez. Bu işte bir bit yeniği var sayın yargıç. Fatma katil olamaz, bunun mümkünatı yoktur.
1: Tanığa sormak istediğiniz başka bir şey var mı?
2: Evet, müsaadenizle. Fatma'yı kaç yaşına kadar bilirsin?
0: 16 yaşına kadar.
2: Ondan sonra onu bir daha görmedin mi?
0: Hayır. 7 yıl önce köyden ayrıldı. Başını alıp İstanbul'a gitmiş diye duydum.
2: Peki, soracaklarım bu kadar. Diğer tanıkların dinlenmesine geçebilirsiniz.
1: Tanık Cahide Bingül.
3: Fatma'yı 7 yıldan beri tanırım. Birlikte aynı fabrikada işçi olarak çalışıyor, aynı evde pansiyoner olarak kalıyorduk. Onunla çok iyi arkadaştık. Fatma dünyanın en iyi insanıdır. Gazetede cinayet haberini okuyunca gözlerime inanamadım.
1: Sence bu cinayeti Fatma işlemiş olamaz mı?
3: Cinayet mi? Buna imkan yok. Fatma o kadar yufka yüreklidir ki tavuk bile kesemez.
1: Sormak istediğiniz bir şey var mı?
2: Evet. Fatma ile arkadaşlığınız ne kadar zaman sürdü?
3: 2 yıl. Ben fabrikadan ayrılıncaya kadar.
2: Sonra bir daha görmedin mi onu?
3: Hayır.
2: Madem ki bu kadar iyi arkadaştınız, onu niye aramadın?
3: Evlendiğini duydum. Artık onu aramam doğru olmazdı.
2: Neden? Evlenmesi arkadaşını aramana engel olmaz ki.
3: Evet, ama ben ondan ayrı bir yol tutmuştum.
2: Nasıl bir yol?
4: İtiraz ediyorum sayın yargıç. Sayın savcının tanığa sorduğu sorularla davanın uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Müvekkilemin mazisi tertemiz ve apaçık ortaya çıkmıştır. Böyle saf ve masum bir kadın asla katil olamaz.
2: Müvekkilenizin masumiyetini ispat etmiş değilsiniz.
4: Tanıklar tamamen lehinde konuştular. Köyünün muhtarı onu doğduğundan beri tanımaktadır.
2: Muhtar onu 16 yaşına kadar tanıyor. Zaten sanığın o çağına ait bir suçlama yoktur. Fatma suçunu İstanbul'a geldikten sonra işlemiştir.
4: Müvekkilem İstanbul'a geldikten sonra da namuslu ve dürüst bir hayat yaşamıştır. En yakın arkadaşı buna tanıktır.
2: Evet. Sanığın en yakın arkadaşı bar ve pavyonlarda yapan bir kadın ve polisteki kaydına göre vesikalı bir müteaddit defa çeşitli erkeklerle uygunsuz durumda yakalanarak Zührevi Hastalıklar Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Şimdi sanık avukatı, böyle kirli bir hayat yaşayan bu kadının ifadesine dayanarak müvekkilesinin İstanbul'a geldikten sonra namuslu ve tertemiz bir hayat yaşadığını iddia etmektedir.
4: Arkadaşının kötü yola düşmüş olması müvekkilemi ilgilendirmez.
2: 16 yaşında köyünden çıkarak İstanbul'a gelen, bir fabrikada 6 ay çalıştıktan sonra işi bırakan ve fabrikadan ayrıldıktan 1 yıl sonra da evlenen Fatma, bu aradaki zaman zarfında ne ile geçinmiştir?
4: Siz bir masumdan zorla bir suçlu yaratmaya çalışıyorsunuz.
1: Bu sözleriniz iddia makamına saygısızlıktır, oturun.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Dişlerinin parfüm ritüelini tamamla. A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Altınbaş Çay 199 lira 50 kuruş. Nescafe Express Soğuk Kahve 55 lira.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Çetmen yatak odanızı 30 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Türk Medya Yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
8: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
0: 13-19 Ağustos tarihleri arasında A101'de aldın aldın. Seçili TV'lerde indirim fırsatları sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Bu var ya
12: bu. Yok, dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
5: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Bu var ya bu.
10: Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Ama ne otel?
0: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: 101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira, Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
0: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı 139 lira.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Çetmen, eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
8: İşte Çetmen, işte hayat.
9: Otel harika.
10: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.700...

0: Güzelliğe tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira. Metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
14: Tanık Hasan Pınar.
15: Tanık Hasan Pınar.
16: Karım yuvasına bağlı, eşine sadık, yavrusuna çok düşkün, namuslu ve dürüst bir kadındır.
17: O halde maktul Kenan'ı neden öldürdü?
16: Ne diye öldürsün? Onu tanımıyordu ki.
17: Tanımadığını nereden biliyorsun? Karın İstanbul'a geldikten sonra seninle evleninceye kadar aradan 2 yıl geçmiş. Bu zaman zarfında maktulle tanışmış olamaz mı?
16: Hayır, olamaz. Karımın hayatında benden başka erkek yoktur. Olsaydı bana söylerdi.
17: Senden gizlemiş olamaz mı?
16: Olamaz. Karım benden hiçbir şeyini gizlemez. Yalan nedir bilmez.
17: Sen her zaman doğruyu mu söylersin sanki? Hiç yalan söylediğin olmaz mı?
16: Ben yalandan nefret ederim.
17: Senin sabıkan var mı? Sorduğum suale cevap ver. Sabıkan var mı?
16: Evet.
17: Bir suçtan 6 ay 17 güne mahkum olmuş, cezaevinde yatmışsın. Bu suçun mahiyetini söyler misin?
16: Nasıl olsa biliyorsunuz, bunu siz açıklayın.
17: Hasan Pınar'ın şahadetine itibar edilmez. Bundan 3 yıl öncesinde, yalancı şahitlikten 6 ay 17 güne mahkum olmuştur.
16: Evet, doğru. Yalancı şahitlik yaptım. Bir zavallıya yardım etmek için. 5 çocuğu vardı. Onları açlıktan kurtarmak için yalan söyledim.
17: Diyelim ki doğruyu söylüyorsun. Karın da kendine göre bir sebeple sana yalan söylemiş olamaz mı?
16: Sen ne biçim insansın? Sen merhametten, insanlıktan nasibi olmayan bir kişisin.
14: Seni tevkif ediyorum. İddia makamına hakaret ve tecavüz ettin. Bu suçla yargılanacaksın.
17: Sayın Yargıç, ben şahsen Hasan Pınar'dan davacı değilim. Onun bu duruşmadaki nazik durumu nazara itibarı alınarak hakkında verilmiş olan tevkif kararının kaldırılmasını talep ederim.
14: Savcının talebi üzerine hakkında verdiğim tevkif

0: kararını kaldırıyorum. Yalnız tekerrüründe seni hiç kimse kurtaramaz.
1: Nasılsın Fatma?
2: Bu ayrılık canıma yetti Hasan.
1: İnşallah yakında kurtulacak, yuvana kavuşacaksın. Allah senin suçsuz olduğunu biliyor.
2: Allah biliyor ama kul bilmiyor Hasan.
1: Daha 3 gün önce çocuğunun hayatını kurtarmıştım. Taş yürekli adam.
3: Mutluluğumuza.
2: Mutluluğumuza. Bugün mahkemeye geldim. Duruşmada sanık kadının kocasına çok sert davrandın. Oysa o hayatını tehlikeye koyarak yavrumuzun canını kurtarmıştı.
3: Evet, doğru.
2: Fedakarlığına karşılık ona daha yumuşak davranabilirdin.
3: İnsan olarak ona minnettarım. Fakat bir savcı olarak görevimi yapmak zorundayım. Bunu bilmen lazım.
2: Çok merak ediyorum. Bir gün ben, yahut çocuğun karşına suçlu olarak çıksak, bize de böyle mi davranırsın?
3: Evet. Hiçbir duygunun altında kalmadan görevimi yaparım.
2: Ah, bizim şarkımız.
3: Saat 10 sevgilim. Tam 5 yıl önce bugün bu saatte karşılaşıp tanışmıştık.
2: İlk defa bu müzikle dans etmiştik. Hı hı.

Gel sevgilim. Hatırladın mı burayı? Seni ilk gördüğüm yer. Senden önce hiç yaşamamış gibi mutluluğumuz burada başladı.

0: Gidelim, gidelim buradan!
1: Selma, sevgilim, ne var, ne oldu sana?
0: Gidelim, nefret ediyorum buradan!
1: Fakat nasıl olur? Burası bizi birleştiren yer! Burayı senin de benim kadar sevmen gerekmez mi?
0: Haklısın, özür dilerim! Kendimi hiç iyi hissetmiyorum, lütfen eve dönelim artık!
1: Peki yavrum, peki! Sen nasıl istersen!

0: ışıkları. Onları görmek istemiyorum. Bu ışıklar çıldırtacak beni. Söndür! Yeter! Söndür, yeter! İmdat! Yeter!
1: Selma!
0: Bırak beni! Yaşamak istemiyorum, ölmek istiyorum!
1: Sakin ol sevgilim! Sakin ol Selma!
0: Korkuyorum! Çok korkuyorum!
1: Korkacak bir şey yok Selma! Bak ben senin yanındayım işte! Bir kriz geçirdin! Sakin ol yavrum!
2: Aman Allah'ım, ona bir şey mi oldu?
1: Önemli bir şey yok dedim. Sadece bir sinir krizi geçirdi.
2: Gene mi başladı bu krizler? Son günlerde ne kadar iyiydi!
1: İnşallah gene iyi olacak!
3: Sanık Fatma Pınar, son olarak söyleyeceğin bir şey var mı?
4: Son sözüm ilk sözümdür. Ben öldürmedim. Hiçbir suçum, günahım yok.

0: İnanın bana. Yalvarırım, inanın.
1: Oturun.
2: Sayın Yargıç, şu anda elime çok önemli deliller geçmiş bulunuyor. Davanın seyrini etkileyecek olan bu delili incelemenizi talep ederim.

0: Mahkememize bu delilleri ibraz eden fotoğrafçı şu anda duruşma salonunda bulunmaktadır. Kendisinin tanık olarak dinlenmesini talep ederim.
1: Fotoğrafçının tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Adın, soyadın?
2: Faruk Çakal.
1: Ne iş yaparsın?
2: Seyyar fotoğrafçıyım.
1: Doğruyu söyleyeceğine, Allah'ına, dinine, namus ve şerefine yemin eder misin?
2: Ederim efendim.
1: Bu fotoğrafları mahkemeye sen mi ibraz ettin?
2: Evet Yargıç Bey. Meram maksadım, adalet yerini bulsun.
1: Öyleyse neden daha önce ibraz etmedin?
2: Edemezdim. Ufak bir suçtan cezaevinde yatıyordum. Resimler de yanımda değildi.
1: Resimleri nereden ele geçirdin?
2: Onları ben çekmiştim.
1: Maktul Kenan Akay'ı tanır mıydın?
2: En iyi arkadaşıydım. İçtiğimiz su ayrı gitmezdi. Benden hiçbir sırrını gizlemez, her derdini bana anlatırdı.
1: Nasıl bir adamdı?
2: Ehli keyif bir adamdı. İçkiyle kadına hiç dayanamaz, her gün kafayı çeker, kravat değiştirir gibi sevgili değiştirirdi.
1: Bu cinayetin sebebini biliyor musun? Sence maktul neden öldürülmüş olabilir?
2: Bunu tahmin etmek zor değil. Su testisi su yolunda kırılır. Bana kalırsa bu işte bir kadın parmağı var.
1: İddia makamının tanığa soracağı bir şey var mı?
0: Evet, müsaadenizle. Maktulün hayatında kaç kadın vardı?
2: Sayısını Allah bilir.
0: Sen onların hepsini tanır mısın?
2: Hemen hemen hepsini. Düşüp kalktığı bütün kadınları bana tanıştırırdı.
0: Bu kadını da tanıyor musun?
2: Evet, tanıyorum. Kenan'ın metreslerinden biriydi.
3: Hayır, yalan söylüyor. Benim maktul Kenan'la en ufak bir ilişkim olmamıştır. Onu tanımıyorum.

Ona ilk defa Cahide ile Eminönü'nde rastladım. Cahide bizi tanıştırdı. Güzel konuşması ve kibar tavırlarıyla üzerimde iyi bir etki bırakmıştı o gün. Daha sonraki buluşmalarımızda onunla arkadaş olmuştum. Güzel konuşuyordu. Sözleriyle insanı büyülüyor, bir kadına iltifat etmesini çok iyi biliyordu. Bir restoranda müzisyendi. Çok güzel şarkı söylüyordu. Onu hayranlıkla dinliyor, her geçen gün daha fazla değer veriyordum. Beni büyülemiş ve rengarenk bir aleme götürmüştü sanki. Gerçi çok içiyordu ama bunun yalnızlıktan, kederden, üzüntülerinden doğan bir alışkanlık olduğunu sanıyordum. Onu içkiden vazgeçirip mutluluğa kavuşturmayı düşünüyor ve onu seviyordum. Nihayet beklediğim gün geldi. Bana

aşkını açıklıyor ve evlenme teklif ediyordu. Sevinçten uçuyor, mutluluktan başım dönüyordu. Sanki bir rüyada gibiydim. Çalıştığı restoranda nişanlandık.

gece ilk defa bu kadar içki içiyordum. Mutluydum. Çok mutlu. Her şey olduğundan daha güzel görünüyordum. O anda hayat sanki tatlı bir rüya gibiydi. Müzik, dans, içki, sevdiğim adam. Nişan gecemizde Kenan durmadan içiyor, bana da içiriyordu.

O gece beni kaldığım pansiyona bırakacak yerde evine götürdü. Ben burnumun ucunu görmeyecek kadar sarhoştum. Etrafımda her şey dönüyordu. Nereye geldiğimin farkında bile değildim.

0: Artık onun evine yerleşmiştim. Aradan aylar geçmiş, fakat biz hala evlenmemiştik. Evlenme konusu her açıldığında bir başka sebeple nikaha erteliyordu. Üstelik işinden atılmış, parasız kalmıştı. Bu onu çıldırtıyordu. Bir müddet sonra ruhunun çirkinliğini bütün çıplaklığıyla ortaya koyarak bana çirkin tekliflerde bulunmaya başladı. Para bulmak için benden kendimi başka erkeklere satmamı istiyordu. Bunu hiçbir zaman kabul etmedim. Fakat o ısrar ediyor, bu yüzden sık sık kavga ediyordu.
1: Bana para lazım! Para!
0: Para lazımsa git çalış kazan! Evin erkeği sen değil misin?
1: Allah belanı versin! Bana akıl verecek yerde kendin gidip çalışsana!
0: Benim kazanacağım para bu evin kirasına bile yetmez!
1: Öyleyse sat kendini! Ne o? Anlayamadın mı? Gençsin, güzelsin, erkekler avuç dolusu para verirler sana!
0: Hayır! Kaç defa söyledim sana, yapamam! Yapamam!
1: Yapacaksın!
0: Yalvarırım, benden isteme bunu! Ne istersen yaparım, ama asla!
1: Öyleyse paralı bir enayim!
0: Nereden bulayım?
1: Ne? Bu şehir paralı enayilerle dolu. Burada bir araba bekle. Birinin karşısına çıkıp intihar numarası yap. Sonra ağlayarak parasız kaldığını, ev kiranı veremediğini, hasta annenin ölmek üzere olduğunu söyle. Erkekler gözyaşlarına dayanamaz. Ne istersen verirler sana.
0: Yapamam, yapamam!
1: Yapacaksın! Hadi durma! Ne söylüyorsam onu yap!

yemin ederim size doğruyu söylüyorum. Bütün bu anlattıklarımı kahredici bir şekilde yaşadım ve kocamı ilk defa o gece orada bu şekilde tanıdım. Fakir fakat mert ve iyi yürekli bir insandı. Onu bütün kalbimle sevdim. O da beni sevdi. Bir müddet sonra evlendik. Artık kötü yola düşmekten kurtulmuştum. Bir yuvam, beni seven bir eşim.

0: gitmişim. Güvenilecek bir erkeğim vardı. Mutluydum. Sevinçten uçuyordum. Fakat bu sevincim çok sürmedi. Mutluluğumun karşısına dikilerek başıma bir bela olmaya başlamıştı. Şantaj yapıyor. Her şeyi kocama anlatacağını söyleyerek beni yuvamı yıkmakla tehdit ediyordu. Hastanedeki uydurma annem için, kocamdan para sızdırarak kendisine getirmem için beni zorluyordu. Gözünü kan bürümüştü sanki. Ne yaparsam yapayım artık paraya doymuyor, şantaja devam ediyordu. Elimde avucumda ne varsa alıyordu. Kocamın verdiği paraları, altınlarımı, hepsini, hatta evdeki eşyalarımdan bir kısmını bile satmak zorunda kalıyordum. Kocam sorduğu zaman yalanlar uyduruyor. Kaybettiğimi, çalındığını söylüyordum. Son defa para istediği zaman kocama annemin öldüğü yalanını uydurmak zorunda kaldım. Fakat sahte annemin mezarını ziyaret etmek isteyeceğini düşünerek Kenan'ın öğrettiği gibi köyde öldüğünü, orada gömüldüğünü söyledim. Yalnız sahte annemin ölümü değil, durmadan mütemadiyen yalanlar uyduruyordu. Çünkü namuslu hayatımı, yuvamı, kocamı seviyor, bunları kaybetmek istemiyordum. Bütün bunları kaybetmemek için de Kenan'ı yok etmem gerekiyordu. Bu maksatla Ahmet abinin tabancasını çaldım.
1: Ne yapıyorsun Fatma? Çıldırdın mı sen?
2: Yaklaşma bana!
1: Ver o oyuncağı bana!
2: Hayır! Yeter artık çektiklerim! Bana yaptığın kötülükleri hayatınla ödeyeceksin!
1: Bağışla Fatma! Affet! Seni bir daha hiç üzmeyeceğim! Tamam mı?
2: İnanmıyorum sana!
1: Söz veriyorum! İnan!
2: Cezanı çekecek ve öleceksin!

Benden ısrarla gerçeği söylememi istiyordunuz. İşte sizlere her şeyi anlattım. İşte acı gerçek bütün çıplaklığıyla önünüze serildi. Yuvamı yıkan, mutluluğumu kundaklayan o canavar bana yıllarca kan kusturmuştu. Kocamla arama giren bu engeli ortadan kaldırmak, onu yok etmek istediğim doğrudur. Fakat bunu yapamadım. Yemin ederim, suçsuzum. Masumum. Onu ben öldürmedim. Ben katil değilim.

0: Annem hastanede yatıyor. Her şeyimizi satıp savdık, onun hastalığını harcadık. Aylardan beri oturduğumuz evin kirasını bile veremedik. Ev sahibimiz bugün dışarı attı beni. Gidecek yerim yok. 5 parasız sokakta kaldım. Yaşamaktan bıktım, usandım artık. Benim için tek çare kalmıştı, ölmek.
1: Geçmiş olsun.
2: Sağ ol evladım, Allah senden razı olsun. Bu iyiliğinin ömrümün sonuna kadar unutmayacağım.
1: Estağfurullah efendim. Ben sadece evlatlık görevimi yapıyorum.
2: Allah seni de evlatlarından güldürsün. Allah tuttuğun altın etsin oğlum.

0: Selma, nem var, neden ağlıyorsun?
1: Annem.
0: Annene ne oldu?
1: Onu kaybettim.
0: Vah vah, başın sağ olsun. Çok üzüldüm. Bana niye haber vermedin?
1: Burada değil, köyde öldü. Orada gömüldüm.

0: Şimdi nasılsınız?
1: Biraz daha iyiyim.
2: Geçmiş olsun.
3: Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Rahatsızlığınız bizi çok üzdü.
1: Sizi üzdüğüm için özür dilerim.
2: Biraz istirahat etseydiniz.
1: Yok, hayır. Şu anda yalnız temiz havaya ihtiyacım var. Müsaadenizle.

Eşine, yuvasına, yavrusuna bağlı bir kadın, beni o kadar çok seven karım bir yalancı olabilir mi? O kadar masum yüzlü, iyi kalpli bir insan suçlu olabilir mi? Oh, hayır, hayır! Selma katil olamaz! Bu çirkin düşünceyi kafamdan uzaklaştırmalıyım!

0: Selam.
1: Ne istiyorsun?
0: Sana bazı yardımlarda bulunmaya geldim. Biliyorsun ki Kenan dostumdu. Bazı özel eşyaları bana miras kaldı. İçinde çok sırlar var. Seni de yakından ilgilendirecek sırlar. Biliyorsun ki mapushanedeydim. Orada çok kuru kaldım. Anlaşalım.
1: Neymiş beni yakından ilgilendirecek şeyler?
0: Mahkemede verdiğim ve Fatma'nınkilere benzeyen resimler. Resimlerdeki kadın yabancın değil, onu çok iyi tanırsın. Sen bir savcısın, rezalet senin için iyi olmaz.
1: Peki, ne istiyorsun?
0: Çok para. Pozitifler, negatifler, sonra bir savcının şerefi hesap edilirse resimlerin değeri ortaya çıkar. 100.000'e ne dersin?
1: Önce resimleri görelim.
0: Buyurun, nasıl olsa negatifler bende.

0: Meğer kirli mazini bana çeyiz olarak getirmişsin de haberim yokmuş. Bu resimlerdeki sevdiğim, taptığım kadın mı? Benim karım mı? Kızımın anası mı? Konuş! Bütün bunların kötü bir rüya olduğunu söyle! Devam et yalanlarına!
1: Artık yalan söylemekten, korku içinde yaşamaktan bıktım usandım! Şu anda sadece gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum!
0: Hangi gerçek?
1: Fatma masum! Onu ben öldürdüm!
0: Sen mi öldürdün?
1: Evet!
2: Demek beni öldürecektin ha?
1: Görüyorsun işte, yapamadım! Bırak artık yakamı! Ben yoksul bir kadınım! Bunca zaman beni soyduğun yeter! Yeter! Artık sana para getiremem!
2: Anlamam! Ben para isterim, para!
1: Satacak bir şeyim kalmadı, parayı nereden bulayım?
2: Nereden bulursan bul! Parayı yarın akşam getir, yoksa karışmam!

0: şeyi öğrendin.
1: Bugüne kadar gerçeği neden gizledin benden?
0: Seni kaybetmemek için.
1: Yalan, yalan. Artık inanmıyorum sana.
0: İnanmaman için ortada bir sebep kalmadı. Suçlu karşında.
1: Bütün bunları neden yaptın? Neden?
0: Durmadan şantaj yapıyor. Beni yuvamı yıkmakla tehdit ediyordu. Oysa yuvam benim bütün dünyamdı. Mutluluğumun bozulmasını istemiyorum. Senden, yavrumdan ayrılmaktan korkuyordum. Elimde avucumda ne varsa verdim ona, tek sussun diye. Artık ona para yetiştiremez olmuştum. Neyim varsa satmaya başladım.
1: Paranı, mücevherlerini kaybetmen, eşyaların çalınması yalan mıydı?
0: Evet, hepsi yalandı.
1: Ya annen, hastalığı, ölümü, o da mı yalandı?
0: Yalandı.
1: Ne korkunç bir aldanış içinde yaşamışım. Meğer ben mutluluğumu yalan, dolan, rüya ve sahtekarlık üzerine kurmuşum.
0: Ne yaptımsa seni sevdiğim için yaptım, yemin ederim.
1: Artık beni daha fazla aldatamayacaksın.
0: Bu durumda ne yapacaksın?
1: Bir savcının yapacağını, görevimi...
0: Dur gitme! Yalvarırım, beni anla!
1: Seni anlamak mı? Niye? Neden? Çekil yolumdan!

0: Hoş geldin Aydın.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hayrola? Gecenin bu saatinde hangi rüzgar attı seni buraya? Doğrusu merak ettim.
1: Rahatsız ettiğim için özür dilerim efendim.
0: Estağfurullah evladım. Burası senin kendi evin sayılır. Otur şöyle, sana bir kahve yapsınlar.
1: Teşekkür ederim. Hiç vaktim yok. Hemen gideceğim. Söyleyeceklerim kısa fakat çok önemlidir.
0: Beni gerçekten meraka düşürdün. Otur bakalım.
1: Bugüne kadar bir savcı olarak bana tevdi ettiğiniz davanın içindeydim. Şimdi bir insan olarak bu davanın dışına çıkmak istiyorum efendim.
0: Nasıl olur? Dava karara bağlanmak üzere.
1: Biliyorum. Fakat göreve devam edemeyeceğim. İddia makamından çekilmek istiyorum.
0: Fakat bu davada çok başarılıydın. Bunu hepimiz gördük. Ben de senin hesabına sevinmiştim.
1: Maalesef dışarıdan göründüğü gibi değil bu.
0: Anlayamadım. Bana açıklar mısın bunu?
1: Açıkçası ben bu davada tarafsız kalamayacağım. Etki altındayım.
0: Etki altında mısın? Neyin?
1: Şahsi bir meselenin. Şu anda anlatılması çok zor. Lütfen beni anlayın.
0: Oh. İyi ama davanın bu kritik safhasında iddia makamından çekilmek için bir sebep göstermelisin.
1: Sebep tamamen şahsidir.
0: İyi düşün, kararını ondan sonra ver.
1: Kararım kesindir.
0: Bu dava senin istikbalin için çok önemlidir, biliyorsun değil mi?
1: İddia makamından çekilmek için çok daha önemli sebeplerim var.
0: Peki. Daha fazla ısrar etmeyeceğim. İstifanı yazılı olarak bekliyorum.
1: İstifamı yarın takdim ederim efendim.
0: Hakkında hayırlı olsun. Fakat senin hesabına gerçekten çok üzüldüm.
1: Sizi üzdüğüm için özür dilerim. Müsaadenizle.
0: Güle güle Aydın.

Seni son bir defa daha görmeye, senden af dilemeye geldim. Elimde olmayarak seni çok üzdüm. Oysa sen beni karın olarak şerefli bir mevkiye yükseltmiş, bana dünyanın en büyük mutluluğunu vermiştin. Hakkım olmayan bu mevkiyi elde etmek, layık olmadığım bu mutluluğu sürdürmek için

Çok yalan söyledim. Hepsi yalan bile olsa bir tek gerçek vardı. Seni sevmiştim. Çok sevmiştim. Hala da seviyorum. Yaptıklarımı sevgime bağışla. Şimdi artık benim olmayan, içinde hayatımın en mutlu yıllarını yaşadığım yuvamdan, kalbimi orada sizin yanınızda bırakarak ayrılıyorum. Yavrumuz sana emanet. Ona iyi bak. Sakın suçumu söyleme. Talihsiz annesinin bir katil olduğunu bilmesin. Sizi hiç unutmayacağım. Son nefesimde bile hatırlayacağım. Allah'a emanet olun.

0: Tamamen şahsi ve hususi sebeplerle iddia makamından çekilmek zorundayım. Etki altında olduğumdan bu davada tarafsız kalamayacağımı anlamış bulunuyorum. Bu şartlar altında savcılık görevime vicdan rahatlığı içinde devam edemeyeceğim. Görevden affımı dilerim. Gereği saygıyla arz olunur. Tarih 10 Ekim 1966. İmza 112.238 sicil sayılı Savcı Aydın Hakmen. Duruşmanın Savcı Aydın Hakmen'in yerine tayin edilen Savcı Talat Erarslan'la devamına karar verildi. Söz iddia makamının.
1: Dosya tarafımızdan incelendi. Benden önceki meslektaşım Sayın Savcı Aydın Hakmen'in görüşüne uyan iddia makamımız, sanık Fatma Pınar'ın bu cinayeti önceden tasarlayarak işlediği kanısına varmıştır. Bu nedenle sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi 4. bendine göre cezalandırılmasını talep ederim.
0: Sanık Fatma Pınar, son olarak söyleyeceğim bir şey var.
2: Masum.
0: Sanık avukatı, son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı?
3: Savunmamızı ekleyecek bir sözümüz yoktur. Yüksek mahkemenize güveniyor, adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz.
0: Gereği görüşüldü. Deliller ve şahitlerin ifadelerine dayanarak sanık Fatma Pınar'ın bu cinayeti önceden tasarlayarak işlediği kanısına varmış bulunuyoruz. Bu nedenle sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesinin 4. bendine göre cezalandırılmasına...
4: Durun! Bir dakika!
0: Karar okunurken müdahale edilmez. Bir savcı olarak bunu herkesten iyi bilmeniz gerekir.
4: Biliyorum Sayın Yargıç. Fakat bir masumun adli hataya kurban gitmesine göz yumamam.
0: Sanığın adli hataya kurban gittiğini nereden biliyorsunuz?
4: Müsaade ederseniz arz edeceğim efendim. Elimde sağlam deliller var.
0: Onları iddia makamında bulunduğunuz zaman neden ibraz etmediniz?
4: Deliller o zaman elime geçmemişti. Şimdi onları bu davanın bir tanığı olarak yüksek mahkemenize ibraz etmeye hazırım.
0: Dinleyelim öyleyse. Münasip mi efendim? Gereği düşünüldü. Aydın Hakmen'in tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Doğruyu söyleyeceğine, Allah'ına, dinine, namus ve şerefine yemin eder misin?
4: Ederim.
0: Buyurun, sizi dinliyoruz.
4: Bu davada savcı olarak görevli bulunduğum sırada Fatma Pınar'ın suçlu olduğunu, cinayeti onun işlediğini ısrarla iddia ettim. Bir, Fatma Pınar'ı suçlamak, onu cezalandırmak neye yarar? Geride daha binlerce Fatma Pınar var. Bu zavallı kadınlar, alçak ruhlu kişiler tarafından uçuruma sürüklenerek felaketin eşiğine gelmektedirler. Şu anda kim bilir kaç namuslu kadın şantaj tehdidi altında inleyip çırpınmaktadır. Kim bilir kaç genç kadın eşini kaybetmenin, yavrusundan ayrılmanın korkusu içinde yaşamaktadır. Kaç talihsiz kadının şu anda mutluluğu bozulmakta, yuvası yıkılmaktadır. Eşine, yavrusuna sevgi ve bağlılığından başka bir günahı olmayan bu masum kadınlar

0: çağın suç işlemek tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Gün olur, onların arasında bizim de bir sevdiğimiz, bir yakınımız olur. İşte o zaman yüreğimize öyle bir ateş düşer ki bunun acısını hiçbir şey dindiremez. Bu olayda da böyle olmuştur. Bu cinayeti Fatma Pınar işlememiştir. Gerçek suçlu o değildir.
1: O halde gerçek suçluyu biliyorsunuz.
0: Evet, biliyorum.
1: Katil kimdir? Tekrar ediyorum, katil kimdir? Söyleyin.
0: Aynı şartlar altında bu cinayeti işlemek zorunda kalmış başka bir mutsuz kadın.
1: Adını açıklayın. Kimdir bu kadın?

0: Babanın yurdundan toplayacağın temiz tavayla yumurtalar için sana bunu aldım.
1: Kaşıkla Nehir'e, kaşıkla!
2: Çok güzel, çok güzel.
3: Aklınız ne olsun?
0: Onun sakinleşmesine ihtiyacım olmayacak.
1: Sağ ol Murat Bey, eline ayağına sağlık.
3: Siz de sağ olun.
0: Sizi baltayla görünce oduncu sandım.
3: Zehra nerede kaldı hanım?
4: Hazırlanıyordu, neredeyse gelir.
0: Beraber bir dünya kuralım.
3: Yeter artık!
5: Seni böylesine değiştiren kimse büyücü olmalı.
0: Hayır baba, hayır, bunu istemiyorum. At istiyorum ben. Bunlar şampiyonların resimleri mi?
5: Evet.
0: Ya bu resim?
5: Murat, nasıl düştü o gün hala şaşıyorum. Doktorlar en geç bir yıl sonra kör olacağını söylediler Murat'a. Gün ışığını, sonra en mühimi seni kaybedeceğim.
6: Zehra, birazdan TV4'te.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey taze kaşar peyniri 339 lira. Magnum altılı mini dondurma 269 lira.
12: Abi, ne yapıyorsunuz biz şu an?
13: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
14: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Abi, motor komple gitmiş.
18: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
19: Hesap!
18: Bankaların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
20: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
21: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
22: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
23: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Çetmen, eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
8: İşte Çetmen, işte hayat.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
7: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
8: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
6: Ben Ömer Necati Albayrak.
7: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
6: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
7: Gün ilk dakikada başlar.
8: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: A101'de yazın yıldızları. 12-15 Ağustos tarihleri arasında Vera 5 litre ayçiçek yağı 429 lira, piliç bonfilenin kilosu 189 lira.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Çetmen yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
11: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
12: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
11: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
12: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
11: Mutlu kahvaltılar hafta içi her

0: Gün 11.30'da TV4'te.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süre...

0: %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bakın.
2: Tam da leslik.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
5: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

aradan tam 6 yıl geçti. Ebediyet kadar süren 6 yıl. Bu taş duvarlar 6 yıl bizi birbirimizden ayırdı. Tam 6 yıldır onu görmedim. Acaba yıllar onu değiştirdi mi? 6 yıl önce ne kadar genç, ne kadar masumdu. Şu anda tahliye edilmiş olmalıydı. Gecikmesinin sebebi ne olabilir?

0: Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Yıllar seni çok değiştirmemiş.
1: Yıllar taş duvarların ardında kolay geçmedi.
0: Dışında da öyle.
1: Yavrum nasıl?
0: 6 yıldır annesini bekliyor. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Hiç bilmiyorum.
0: Senden sonra ev bomboş kaldı. Baba kız bu boşluğu hiçbir şeyle dolduramadık. Sana çok ihtiyacımız var Selma. Yuvana dönmek istemez misin?
1: Ya sen? Bütün bu olup bitenlerden sonra beni hala istiyor musun?
0: Evet, istiyoruz.

0: Zeroş, koleji bitirdin. Arabadan ne haber?
1: Diplomayı bastırdım Peder Bey. Araba en geç bir haftaya hazır dedi.
0: Yaşa Zeloş. Sen bir harikasın.
2: Dikkat çekiyorum. Gülümseyin.

0: Beyler, arkadaşlar bir dakika, bir şey sorabilir miyim?
1: May I ask you one question, ladies and gentlemen?
2: Sor, sor!
1: Koleji bitirdiniz. Artık hayatın dikenli yollarında...
2: Nerede, nerede?
1: Babalarımızın sözlerine bakılırsa... hayatın dikenli yollarında çalışmaya başlayacaksınız, sonra...
2: Çalışmaya mı? Duydunuz mu ne dedi? 4 yıl cebir, geometri, fizik, kimya inekli okulu bitirmek için... Okulu bitir, sonra gene çalış. Olur mu böyle şey anne?
3: Daha neler, kim çalışacakmış? Allah'a şükür hepinizin arkasında kale gibi babalar var.

0: Başıma nasıl içleniyorum, bir bilseniz!
1: Hayrola Nehire? Nerede?
0: Ne nerede?
1: Çıngıran! Çıngıran nerede? Sirklere müşteri toplamak için çıngırak çalan soytarılardan farkın kalmadı nasılsa!
0: Mümtaz!
2: Baba! Teessüf ederim! Arkadaşımın yanında beni...
1: Aa, demek bu senin arkadaşın ha! Vah, vah, vah, vah!
3: Bizim gençliğimizin bir diken gibi size battığını hepimiz biliriz.
1: Gençlik mi? Sırtınıza çiçekli gömlekler giyiyor, saçınızla bıyığınızı birbirine karıştırıyorsunuz. Babanızın verdiği defter kitap parasıyla ucu cafcaflı Amerikan sigarası alıyorsunuz ve sonra da bunun adına gençlik diyorsunuz, öyle mi?
0: Mümtaz! Erol Bey'in misafirimiz olduğunu unutma.
1: Sen de benim kukla olmadığımı unutma. Sizin yüzünüzden babamı, anamı, doğup büyüdüğüm yıllardır görmediğim köyümü unutmadığımı unutma.
2: Baba, bu mu okulu bitirmemin mükafatı?
1: Bıktım bu manzaradan artık. Yıllardır kendini havuza atan, havuzdan çıkıp kıyıya yatan çılgınları seyretmekten bıktım. Nedir bu be? Baş ağrınız geçince şerefe parti, nasırınızı sökünce şerefe parti, yetti artık! Kararımı verdim, köye gidiyoruz!
0: Köye mi?
2: Ne diyorsun sen baba?
0: Biz köyde nasıl yaşarız?
1: Burada yaşadığınızı mı sanıyorsunuz siz? Hey gidi hey! Sabahları tatlı bir horoz sesiyle uyanınca, toprağın, çayırların mis kokusuyla ciğerlerinizi doldurmanın tadını bilir misiniz siz? Babamın uzattığı sütü içip, anamın pişirdiği yumurtayı yemek, kuzuların, atların arasında 10 yaşında bir çocuk gibi koşup oynamak istiyorum.
0: Ben istemiyorum.
2: Ben de.
1: Evde tek kuruş bırakmıyorum ve köye gidiyorum. Siz de istediğiniz yere gidebilirsiniz.
0: Peki, gideceğiz.
1: Güzel. Nereye?
0: Köye kocacığım.
2: Köye babacığım. Daha bir hafta önce söz verdi babam, koleji bitirince bu arabayı alacağım diye, ama şimdi mızıkçılık yapıyor.
3: Boş ver be kızım, dönünce hızlı yaşar, arayı kapatırız. Hı. Hem onun istediğini yaptığın için dönünce arabayı da alır bakarsın.
2: Tutturdu ille köye gideceğiz diye, benim gibi bir kız nasıl yaşar köyde, atların, ineklerin, tavukların arasında? Oh. Ama ahtım olsun, dönünce öyle bir hızlı yaşayacağım ki.
1: Aa, bak! Senin haytalar mendil sallamaya geliyor.
4: Dikkat, dikkat! Toros Ekspresi'nin hareketine 5 dakika kalmıştı.
3: Veloş aşk olsun! Veda etmeden mi gideceksin?
0: Al Şeri, babanın yurdundan toplayacağın temiz havayla yumurtalar için sana bunu aldım.
5: Şekerim, gittiğin yerde dedene patik örersin diye düşündüm.
0: Al Monami, en fazla buna ihtiyacın olacak bence. Ben de bir demir asa alacaktım Şeri, ama peder bey hastalığını
5: kesti. İşte o zaman Veysel Karani olup çıkardı.
3: Mektup yazmayı unutma Veloş.
0: Unutmam. Derede çamaşır yıkamayı öğren.
5: Ve de erkeğe saygıyı.
1: Elveda çiçek çocukları.
2: Yakında beraber olacağız gene. Neler yapacağımı göreceksiniz.

0: bunca yıl sonra buraya gelmek, toprağımın kokusunu duymak... ...ne güzel ya Rabbi!
1: Ay!
0: Ne kadar özlemişim buraları!
1: Ben de benzin kokusunu, mazot kokusunu... ...senin anlayacağın İstanbul'un kokusunu özledim şimdiden.
0: Oh!
1: Of! Bir bu keçi eksikti.
2: Kusura kalmayın, keçiyi almayacaktım ama bizim Fatma nine gücenir. Dilsizdir garip.

0: babacığım. Hoş geldin be oğul, safa geldin. Evine köyüne şenlik getirdin. Baba yüreğimize su serptin. Bre gelin, oğlumuzu bir aldın emme. Pir aldın yahu, köye köse hasret bıraktın.
1: Ben her zaman söylerim, Mümtaz gidip babanı görelim derim ama...
0: Dur hele dur! Yoksam şu koca kız benim torunum mu? Hele hele! Kız kucağımda fiyaklayan Zehra sen misin? Hoş geldin yurduna! Hoş geldin torunum benim! Kız 2 yaşındayken kayfesine ortak çıktığın dedeni hiç mi özlemen, hiç mi araman sen?
1: Aa, özlemek de söz mü dedeciğim? Her gün söylüyorum beni dedeme götürün diye ama...
0: Sevdiğin yemekleri yaptırdım.
2: Sağ ol baba.
0: Ne demiyor turman torunum? İnsan kendi dorpağına çökmeyi bilmiyorsa... ...o toprak onun değildir gayrı.
1: Masaya alışkınım da dedeciğim.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Hey gözünü sevdiğimin bulguru! Kaşıkla nehire kaşıkla, böyle havyarı bir daha bulamazsın.
1: Aman Mümtaz sen de.

0: Hadi torunum, seni köyden biriyle verelim mi ne dersin? Buraya yerleşir, o zaman bağdaş kurmayı da öğrenirsin.
1: Benim evlenmeye niyetim yok dede, ben yaşamaya bakarım. Evlilik esarettir bence.
0: Bu lafları da nereden öğrendin kız?
2: Doğudan burası kızım, hı-hı, Allah rahatlık versin.
1: Size de. Aa! Kalfa, kalfa! Gel, ne var? Bu ne biçim yatak? Ben yerde yatmam.
2: Burada adet böyledir kızım, tertemiz yatak. Hı-hı. Allah rahatlık versin.

0: Aman, felaket bir gece geçirdim.
1: Ben hiçbir şeyin farkında değilim.
0: Hazırlan, deden çiftliği gezdiririm.
1: Hayır, hiçbir yere gidemem. Buraya zorla geldim ama zorla hiçbir şey yapamam.
0: Ama arabanı düşün.
1: Arabası batsın. İnat değil mi? Ben de kendimi bu odaya hapsedeceğim. Of. Zindandakiler gibi günlerimi sayacağım.
2: Köyünü iyi özlemişsin ağam.
3: Ne demezsin Kahya, insanlığı unutmuşuz be! İş yapmayı, sabah rüzgarının tadını unutmuşuz! Senin anlayacağın terlemeyi unutmuşuz, terlemeyi!
4: Çık dışarı kızım! Ahın sigarayı mı savurdun? Mahpustamın da değilsin, dedenin evindesin! Çık dışarı!
1: Yorma çeneni kalfa! Mahpustamındayım işte! İstanbul'a dönene kadar hapsettim kendimi, çıkmayacağım!
3: Sana yıldırımdan süratli giden bir hediyem var desem, gene çıkmaz mısın?
1: Baba, yoksa otomobilimi aldın mı? Baba! Babacığım, güzel mi? Güzel değil mi?
3: Pırıl pırıl!
1: Otomatik vites olsun demiştim babacığım. V8 otomatik. Sonra ille de narçici olsun demiştim.
3: Unutur muyum hiç? Tam istediğin renkte ve tam otomatik. Hatta vitesi de yok dersem inan.
1: Yaşa sen babacığım!
3: İşte kızım, hediyen!

Çok güzel, çok güzel. Dik durduk. Güzel, güzel. Dizginleri gevşek bırak. Güzel, çok güzel. Hızlan biraz bakayım, hızlan. Hızlı, hızlı, daha hızlı. Aferin, aferin. Hızlan biraz daha, hızlan bakayım. Ha. Şu iki şeyi aklından çıkarma. Dik duracaksın, dizginleri gevşek bırakacaksın.

0: Vah oğlum vah! Hangi acemi seni böyle heyecanlandırdı? Kim telletti seni böyle? Korkma canım, korkma. Geçti artık, geçti. Sakin ol Güzelim, sakin ol bakayım. Bir yerin acımadı değil mi ha? Hı? Aslanım benim. Geçmiş olsun, bir şeyiniz var mı? Bir şeyiniz var mı dedim?
1: At bakıcısına ihtiyacım olursa çağırtırım sizi.
0: Ne diye kendinize üç tekerlekli bisiklet almıyorsunuz? Düşmeden ancak ona binersiniz.
1: Bir hayvana düşen insandan fazla önem verildiğine hiç rastlamamıştım.
0: Hayvanına göre değişir bu. Bazen yüz insana değişilmeyen hayvanlar da vardır. Mesela bunun gibi.
1: Seyirsiniz galiba.
0: Bir at için her şey olurum.
1: Bir insan için?
0: İnsanına göre değişir.
1: Bu dağ başı için de fazla ukala kalıyorsunuz. Oduncularla çobanlara göre demek istiyorum.
0: Bak, boynunu böyle okşarsanız sakinleşir. Aklınızda olsun.
1: Onun sakinleşmesine ihtiyacım olmayacak.
0: Sizin değil ama mutlaka ihtiyacı olacak.
1: Terbiyesiz, küstah, oduncu ne olacak?

0: tamam diyordun, değmeden sözlere taş çıkartacaksın.
1: ne gülüyorsun öyleyse? Ama sen de!
2: içme!
0: Ayşe kız!
2: He, efendim!
0: Ormanın bitiminde birine rastlıyorum. Uzun boylu, iri yarı, oduncu gibi biri.
1: Ha, bildim, bildim! İyi adamdır, karıncayı ürkütmez. Doğma büyüme buralıdır.
0: Ne iş yapar bu adam?
1: Neler yapmaz ki? On parmağında on marifet vardır. Çok beceriklidir.

0: Allah, hangi eşek kafalı bağladı seni buraya?
1: Hey! Sakın yaklaşma ona!
0: Görmüyor musun, zavallı hayvanı bağlamışlar, kurtaracağım onu!
1: Git işine yahu, sana niye el alemin hayvanından?
0: Vicdansız adam!
1: Bak, bir adım daha atarsan çok fena olursun sonra ha!
0: Ne olurmuş yani?

0: Oh, hey, oduncu! Yardım etsene bana! Sana söylüyorum oduncu! Kurtarsana beni!
1: Peki, peki!
0: Sözüm ona hayvan tuzağı! Kafasız köylüler de ancak böyle avlanır!
1: Söz dinlemeyenin hali böyle olur işte! Böyle bir tuzağa da ancak sizin gibi kafalı bir şehirde düşer!
0: Düşerim tabii! Etrafta bir işaret bile yok!
1: Ya, tuzağa şereflendireceğinizi bilseydim, şuraya bir tabela asardım!
0: Bir de alay ediyorsunuz!
1: Ne yapacaktım? Oturup ağlayacak mıydım yani? Allah Allah! Hadi, eyvallah!
0: Hey, dur! Nereye gidiyorsun? Ne olur kurtar beni!
1: Ha, şöyle yola gel bakalım! Hadi, tut elimi şöyle! Hadi, hoppa!
0: Denize düşen yılana sarılırmış! Bıktım sizden!
1: Ah şöyle! Hadi bakalım şimdi yılanlar kurtarsın seni!
0: Seni yaban domuzu seni! Eğer burnundan fitil fitil...

0: zaten ne geldiyse senin yüzünden geldi başıma. Ha, Müjde Zehra, yol görünüyor sana!
1: Aman, o gördüğün yolun sonu tımarhaneye çıkacak bu gidişle! Çıldıracağım burada! İstanbul'u, arkadaşları nasıl özledim bilemezsin!
2: Sabret kızım, dişini sık biraz!
1: Sıkıyorum, sıkıyorum zaten! Ama sabırdan değil, sinirden! Hele o herif yok mu?
2: Kim kızım?
1: Ukala, küstah, kendini beğenmişim biri! Ama öyle bir ders vereceğim ki ona, feleğini şaşıracak! Geldiğimden bu yana güzel bir şeye rastlamadım ki!
2: Ne umuyordun?

0: Ellerin dert görmesin oğul, ihya ettin bizi.
1: Emsalsiz bir müzik ziyafeti çektiniz Murat Bey, sağ olun.
2: Amatörce bir şeyler işte. Vakit epey geç oldu, ben müsaadenizi rica edeyim.
0: Müsaade senin oğul.
2: Sağ olun, hayırlı geceler.
0: Hayırlı geceler. Oğul, şu bizim atı Ömer Ağa'nın çiftliğinden ne zaman seçip getireceksin?
2: İnşallah bu hafta içinde.
0: At dedin mi, bu civarda dilinden anlayan tek kişi Murat Bey oğul.
2: Sağ olun efendim, hayırlı geceler.
0: Hayırlı geceler. Güle güle yavrum.

0: geldiğinizi tahmin etmeliydim.
1: Neçin?
0: Bu civarda sizden başka düşen yuvarlanan yok ki. Durun, size yardım edeyim.
1: Zahmet etmeyin, çıkarırım ben.
0: Zahmet mi? Sizi her gün bir yerden kurtarmayı vazife edindim artık.
1: Alay ederek sözüm ona intikam mı alıyorsunuz benden?
0: Ne münasebet. Hadi içeri gelin de tedavi edelim sizi. Gelin.
1: Dışarıdan bakınca kulübe ama içinin köşkten farkı yok.
0: Evet. Ancak bir yaban domuzunun yaşayabileceği bir köşk.
1: Size kaba davrandım biliyorum. Buraya özür dilemek ve sizinle dost olmaya geldim.
0: Odunculuk mu, yoksa köylülerin kabalığı üzerine mi kuracaktınız dostluğu?
1: Yok, hayır. Müzik üzerine. Hmm. Beni yanılttınız. Öyle şaşırdım ki geçen akşam. Alaturka'dan nefret ederim. Ama siz çalarken neredeyse ağlayacaktım. Hmm.
0: Gözünüze bir şey mi kaçmıştı?
1: Alay etmeyin lütfen. Nereden bilecektim? Sizi baltayla görünce oduncu sandım.
0: Fatma nene, yol çantamı hazırlıyor musun? Peki Fatma nene, sen işine bak.
1: Bu yaşlı kadın...
0: Dilsizdir.
1: Dilsiz biriyle nasıl anlaşıyorsunuz?
0: Sopasıyla. Evet diyecekse bir kere, hayır diyecekse iki kere vurur. Ne basit değil mi? Kaprisi yok, zehirli dili, acı kelimeleri yok. Size bir şey ikram edeyim.

0: Buyur.
1: Teşekkür ederim. Hayvanları insanlardan fazla seviyorsunuz galiba.
0: Eh, çünkü insanlar kadar kötü olmak ellerinden gelmiyor.
1: Ne acayip insansınız. Ne arıyorsunuz bu dağ başında?
0: Dinleniyorum. Hem beni bu kadar merak etmeniz niye?
1: Halini.
0: İnsanlar hallerinden sorumlu mudurlar?
1: Elbette.
0: Öyleyse sizi de güzelliğinizden sorumlu tutmak lazım. Neden bu kadar güzelsiniz?
1: Hele şükür kibar bir erkeğe yaraşacak bir laf edebildiniz.
0: Yok, kibarlık olsun diye değil, doğru olduğu için söyledim.
1: Olsun, gene de teşekkürler. Beni güzel bulmanıza memnun oldum Murat Bey.
0: Adımı nereden öğrendiniz?
1: Biraz meraklıyımdır.
0: Sağ ol Fatma nine.
1: Hayrola, bir yolculuğa mı çıkıyorsunuz?
0: Dedenize at seçmeye gidiyorum Zehra Hanım.
1: Aa, ismimi nereden biliyorsunuz?
0: Biraz ben de meraklıyımdır.
1: Uzun mu yolunuz?
0: Birkaç gün sürer.
1: Kim bilir ne orijinal bir seyahat olacaktır, ben de gitmek isterdim.
0: Küçüklere göre bir yolculuk değil.
1: Aa, beni küçük mü buluyorsunuz?
0: Sırtını babasının kazancına dayamış, dünyada kendinden başka insan yok sanan şımarık bir çocuk değil misiniz?
1: Bu adama nasıl katlanıyorsun Fatma nene? Deli olmuyor musun? Anlaşıldı, tam birbirinizi bulmuşsunuz. Şimdilik Allah'a ısmarladık, gene görüşelim Murat Bey.
0: Yolumun İstanbul'a düşeceğini sanmıyorum.
1: Ben de İstanbul'da demedim zaten.

0: Hayrola? Burada ne işiniz var? Bu kıyafette ne böyle? Düğüne mi gidiyorsunuz?
1: Hayır, yol için hazırlandım.
0: Ne yolu?
1: Ben de sizden geliyorum.
0: Ne? Benden mi geliyorsunuz? Hı? Yok canım, git işine. Hadi eyvallah.
1: Ama dedem dedi ki, Murat güvenilecek adamdır dedi. Hem sonra yol üstünde çok güzel köyler vardır dedi. İstanbul'a dönmeden oraları görsen iyi olur dedi.
0: Gideceğimiz yol şehir yolu değil küçük hanım, dağ yolu. Dedenizin çiftliğine dönün, hanım oturun orada.

0: Deja.
1: Ya.
2: Benimle gitmeyi neden iş edindin bu kadar?
1: Atları sevdiğim için.
2: Peki öyleyse gel, ama yolda şikayet yok, tamam mı?
1: Tamam.
2: Hadi.

0: Şelale tarafına fazla yaklaşmamak lazım. Hı,
1: olur. Niye? Niye?
0: Akıntı çok fazla burada. Dikkat et. Hı.

0: Neden gelmeni istemediğimi anladın herhalde. Bu mevsimde yolculuk maceradır. Hastalanmak istemiyorsak kurunmalıyız. Hadi, gayret et biraz.
1: Buyur bey, kusura kalmayın, biraz az oldu ama.
0: Sağ ol, Allah razı olsun.
1: Sen de sağ ol beyim, uğurlar olsun.
0: Eyvallah.
2: O kadar yiyeceğini aldın, çobana 5 para vermedin, ne biçim insansın sen?
0: Ona mutluluğu verdim. Varlığını başkalarıyla bölüşme mutluluğunu. Burada insanlar parayla değil, insanlıklarıyla bulurlar mutluluğu.

0: şey mi vardı?
1: Hayır.
0: Niye bakıyordun?
1: Seni hiç tanımadığımı düşünüyordum.
0: Yeteri kadar tanışmıştık sanıyorum.
1: Laf ola evet. Ama biri seni sorsa söyleyecek tek şey bulamam. Mesela kimsin?
0: Oduncu.
1: Evet, sonra?
0: Avcı.
1: Daha sonra?
0: Kaba bir dağlı.
1: Evet, tas tamam. Ama neyin nesi? Dünyaya küsmüş bir şehirli mi, yoksa bir köy şairi mi?
0: Hayır.
1: İnzivaya çekilmiş bir yazar?
0: Ona dair.
1: Ya neye evet?
0: Belki kendi kabuğuna çekilmiş bir adam.
1: Peki bu gizlilik niye?
0: Açık olsam bir şey fark eder miydi?
1: Evet. Bana bir günde Alaturka'yı sevdirmen, tabiata alışmam, dün hor gördüklerimi, şimdi başka gözle bakmam, bütün bunları sana borçluyum. Bu durumda seni tanımak istemem normal değil mi?

0: seneler önce gene böyle yerlerde yaşayan bir genç vardı. İyi ata binerdi. Müziğe büyük kabiliyeti vardı. Kendisine yeni bir hayat kurmak için İstanbul'un yolunu tuttu. Herkesin tanıdığı biri olmak sanki onu mutlu edecekti.
1: Mutlu olamadı mı?
0: Oldu. Ama oralarda değil. Geç de olsa tekrar döndüğü topraklarda oldu. Tabiatı koklayarak, kendi halinde tabiat insanları gibi yaşayarak. Epey geveselik ettik. Oradaki mağaraları görmek ister misin?
1: Hı?
0: Hadi gel.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Sevince.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
6: Sensiz bir hayat kupkuru, çiçeksiz bir bahçeye benzer.
7: Binlerce hayranımdan ve sahne hayatımdan vazgeçmem mümkün değil.
6: Senden ne kadar uzakta olursam, kalbim o kadar yanında çarpacak.
8: Bir teselliğin daha var. Çocuğum,
6: siz büyük bir kabiliyetsin Zoya.
8: Büyük.
7: Engin, yalvarırım dinle beni.
9: Kim bilir bu sözleri kaç talebenize söylediniz?
10: Adını anmayacağım. Yarın 16.15'te, TV4'te.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapıyor.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Ne kadar emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
1: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
1: Masa yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sırada.
1: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
9: Bu var ya bu.
10: Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçeri

0: en güzel reçellerinden birisi.
1: Trevoo da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
0: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu Kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
6: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
7: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
5: Ben Ömer Necati Albayrak.
6: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
5: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
6: Gün ilk dakikada başlar.
7: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
8: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim küpür küpür.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.

0: Erken uyanmışsın.
1: Seni rahat seyredebilmek için.
0: Seyirlik olduğumu bilseydim akşamdan tıraş olurdum. Hadi bakalım sıcak bastırmadan yola düşelim. Bak buna döğen derler.
1: Ne güzel, ben de kullanabilir miyim?
0: Bunun vitesi yoktur ama.
1: Olsun anneciğim işte.
2: Ben de binebilir miyim?
3: Buyur bacı.

0: hayatına nasıl alışacağım diyordum. Sıkıntıdan patlıyordum buralarda. Kendimi hapiste sanmıştım sanki. Şimdi ise bütün bir ömür boyu buralarda kalmak istiyorum. Neden hiç konuşmuyorsun?
1: Konuşmadan da anlaşır insanlar.
0: Doğru. Senle 100 yıldan beri konuşmuş gibiyim sanki. Sanki birkaç gün önce birbirini yiyen biz değilmişiz gibi.
1: Biz değildik tabii.
0: Onlar kimdi, biz kim?
1: Onlar büyük şehrin şımarttığı bir kızla bir tabiat adamıydı. Bizse...
0: Evet, biz.
1: Bilmiyorum Zehra. Bilmek istemiyorum.
0: Biliyoruz.
1: Biz kimiz Zehra?
0: İki pervane. Aynı ışığın çevresinde dolaşırken birbirlerine rastlayan iki pervane.
1: O ışık bizi yakar Zehra.
0: Belki de aydınlatır.

0: İçimde bir burukluk var. Zaman uzasın, yol bitmesin istiyorum.
1: Her yolun bir sonu vardır.
0: Bizim yolumuz nerede bitecek Murat?
1: İstasyonda. Bir tren gerçek hayata götürecek seni.
0: Ya seni?

0: geldin Zeloş! Daha yolları harap etmiş seni!
1: Keşke gitmeseydin! O kadar da söyledik sana!
2: Hey aslan muradım ben! Ne kısrak seçmiş gene bana! Mümtaz, mümtaz! Bak hele şuna!
1: Ver şunu götüreyim İstanbul'a baba!
0: Beyoğlu'nda mı gezeceksin onunla?
2: Buluruz gezecek yeri!
1: Ne dersin Zehra? Araba mı istersin yoksa bunu mu? Yarın sabah attığımız gibi trene mi?
3: Yarın sabah mı?
0: Evet, telgraf geldi fabrikadan. Babanı çağırıyorlar, gidiyoruz buradan.
4: Müsaadenle Hüseyin ağa. Hoşça kalın.
2: Sağ ol Murat bey, eline ayağına sağlık.
4: Siz de sağ olun.
1: Güle güle Murat bey. Sevdik seni ama çabuk

0: Ayrılıyoruz.
1: Sağ olun. Size de iyi yolculuklar.
2: Teşekkür ederim.
3: Ne?

0: hayatta kaldı bunlar yahu, treni kaçıracağız.
1: Şu kadın kısmı da bir türlü hazırlanamaz baba. Zehra nerede kaldı hanım?
2: Hazırlanıyordu, neredeyse gelir.

0: sen?
1: Senin yüzünden.
0: Sen orada arabada olmalıydın.
1: Nerede olmam gerektiğini gözlerinden öğrendim.
0: Kal demedim sana.
1: Git de demedim. Sevgime inandım. Murat, ömür boyu burada yaşamak istiyorum.
0: Sen nadide vazolara layık bir çiçeksin. Hiçbir zaman bir kır çiçeği olamazsın.
1: Beni övüyor musun yoksa yeriyor musun?
0: Sadece iyiliğini istiyorum.
1: Benim iyiliğim senin yanında olur Murat.
0: Hayır Zehra, hayır. Senin yerin uzaklar. Ömür boyu saadetler dilerim sana. Güle güle.

0: Seni seviyorum Murat.
1: Beni ilgilendirmez.
0: Ama sen de seviyorsun beni.
1: Avcılığı bırak. 3-5 günün heyecanıyla aşık olacak adama benziyor muyum ben? Hadi tren gitmeden yetiş.
0: Yalvarırım. Bırak kalayım ne olur. Beraber bir dünya kuralım.
1: Yeter artık. Senin gibi yapışkanını da ilk defa görüyorum. Hadi defol buradan.
0: Nefret ediyorum senden. Yabani domuz.

0: erken dönüşünüz büyük sürpriz oldu.
1: Öyle mi?
0: Gelişiniz çocuklar arasında bomba etkisi yaptı. Sevinçlerinden hemen bir parti hazırladılar onuruna. Bu akşam şenlik var.
1: Çok yorgunum Erol. Deli misin sen? Seninki yorgunluk değil, o köy denen çölün ağırlığı.
2: Aman anneye, gitmek istemiyorum.
1: Git de silkin şu uyuşukluktan. Köyde çeçe sineği mi soktu ne?
0: Hadi hadi, düşünme artık. Hem ayıp olacak arkadaşlara. Gelmezsen kırılırlar.
1: Peki peki. Geleceğim.
0: Hoş geldin sevgilim.
2: Aa, bu nasıl kıyafet ayol? Hala köyde mi sanıyorsun kendini?
3: Yüreğirmek hoşuna gitmiş herhalde.
4: Oranın havası çarpmış kızım.
2: Hadi hadi utanma. Derede çamaşır yıkayıp süt sağdığını, hayvan şeylerinden de tezek yaptığını biliyorum.
1: Hiçbirini yapamadım. Ellerim hala kokuyordu. Utandım. O temiz yüzlü, açık yürekli insanlardan utandım.
3: Hadi canım sen de, eğlenelim çocuklar.
0: Madem öyle, hiç dönmeseydin Zeloş.
1: Zeloş deme bana. Zehra benim adım. Zeloş öldü.
0: Cenazesi köyde mi kalktı?
1: Evet, köyde kalktı. Ve köyde yeni bir insan doğdu. Zehra. İşine gelmiyorsa selamı sabahı kesersin.
0: Zehra! Zehra, aldırma sen onlara, beni de affet.
1: Önemli değil.
0: Benim için önemli. Çünkü Zeloş'la Zehra ayrı kız değiller.
1: Doğru. Sen Zeloş'un dostuydun, Zehra'yı yadırgıyorsun.
0: Ona da alışmaya çalışırım.
1: Önemli olan Zehra'ya alışmak değil, onun yeni dünyasını benimsemek.
0: Yani benden köylü olmamı mı istiyorsun?
1: Hayır, insan.
0: Seni sevmesem hakaret sayardım bunu.
1: Gerçekle hakaret aynı şey değil. Eğer benim de gözümü açan çıkmasaydı... belki ömrüm boyu çılgın bir hayatın körlüğü içinde tükenecektim.
0: Seni böylesine değiştiren kimse büyücü olmalı.
1: Hayır, sadece insandı. Yapmacıksız, kendi halinde bir insan.
0: Madem öyle, hiç ayrılmasaydın ondan.
1: Ben de istedim. Ama o razı olmadı. Koparttı beni kendinden.
0: Zehra!
5: Hayrola kızım, daha yatmadın mı sen? Nen var Zehra, hasta mısın?
1: Bilmiyorum baba. Belki.
5: Seni hiç böyle durgun görmemiştim. Her zaman neşeliydin.
1: Yorgunum baba. Yıllardır kayıp bir şey arıyormuşum ben.
5: Neyi?
1: Kendimi. Ama bulmakta geç kaldım galiba.
5: Hayatta geç diye bir şey yoktur yavrum. Doğru yoldasın. Bir gün iyiyi, gerçek güzeli seçeceğini biliyordum.
1: Baba, babacığım. Seni de yeni anladım.

0: kupon bir arabadır hanımefendi. İnanın ki Türkiye'de eşi yoktur.
1: Hadi geç bakalım direksiyona. Sevdim dersen aldım gitti.

0: ata binmiş olduğunuz hemen anlaşılıyor Zehra Hanım. Çok iyi bir binici olacağınıza inanıyorum.
1: Teşekkür ederim. Bunlar şampiyonların resimleri mi?
0: Evet.

0: Ya bu resim?
1: Murat, gelmiş geçmiş en iyi biniciydi. Ama nasıl düştü o gün hala şaşıyorum.
0: Düştü mü?
1: Evet, feci bir düşüş.
0: Sonra?
1: Sonrası acı bir hikaye. Kazadan sonra uzun süre hastanede kaldı.
0: Şimdi?
1: Çoktan çıktı. Ama kör olma tehlikesiyle.
0: Kör mü?
1: Doktorlar en geç bir yıl sonra kör olacağını söylediler Murat'a. Uzun süredir ortalarda yok. Şimdi at sahalarında, müzik alemi de büyük bir kıymetin eksikliği içinde.

0: Zara.
1: Murat, Murat.
0: Zehra, geri mi döndün yoksa hayal mi görüyorum?
1: Benim Murat, çok şükür görüyorsun. Peki az önceki halin, o kitap?
0: Ne olmuş kitabı?
1: Saklama artık. Benim için kendinden uzaklaştırdığını biliyorum. Kazayı, doktorların sözünü, her şeyi biliyorum.
0: Ben aslında karanlığa, yokluğa mahkum bir insanım. Renkleri, çizgileri, gün ışığını... Sonra en mühimi seni kaybedeceğim. Bunları da biliyor musun?
1: Beni kaybetmeyeceksin Murat. Dünyayı benim gözlerimle seyredecek. Beni her an yanında bulacaksın. Buraya iki dünya bir araya gelse senden ayrılmayacağımı söylemeye geldim.
0: Bıkarsın bir gün.
1: Hayır. Hayır sensin. Yaşamak sensin.
0: Dönülmez bir yola giriyor.
1: Birlikte giriyoruz ama. Seviyorum seni. Seviyorum.
0: Ben de. Ben de seviyorum. Nefes aldığımda seni çekiyorum içime. Buradayken çiçek yeresinin kokunu arıyorum. Seninle varım, seninle yaşıyorum.
1: Yuvamızda yaşayacak Murat'ım.
0: Yuvamız?
1: Dünya durdukça.
0: Yeni evlere gülmek yaraşır.

0: ben kimim?
1: Peri padişahının kızı.
0: Hayır, kötü bir cinim. Kendini yorduğun için sana kızan, seni dolaştırmak isteyen bir cin. Hadi bakalım, gidiyoruz.
1: Ama eseri bitirmem lazım.
0: Hayır efendim, sonra bitirirsin. Hadi gidiyoruz.

0: gece eserin ortalığı birbirine katacak sevgilim. Yılın en büyük sanat hadisesi olacak.
1: İnanıyor musun kocana?
0: Aşkım inancımdır Murat'ım.
1: Bir tanem, güzelim.

0: bu mükemmel eserin bestekarı Murat Altuğ Bey'e huzurlarınızda teşekkürlerimi sunarım.
1: Çok teşekkürler efendim. Gösterdiğiniz alakaya çok çok teşekkürler. Belki de hiç bitmeyecek bir eserdi bu. Ta ki dünyanın en eşsiz varlığını sevgili karımı tanıyana kadar. Ona duyduğum sevginin yüceliğinden doğdu bu eser. Bu sebeple takdirlerinizi o eşsiz varlığa sevgili karıma yöneltiyorum. Bravo!

0: artık seni göremiyorum.
1: Bütün gazeteler senden bahsediyor Murat. Hepsi de başarılı olduğunu yazıyor. Bak resimlerimize.

0: Çok yanlış hareket ettim. Sonumun böyle olacağını bildiğim halde senin yakınlığına kapıldım, evlendim.
1: Neler söylüyorsun Murat? Dünyanın en mutlu kadınıyım ben.
0: Kendini aldatıyorsun. Bebek gibi bakıma muhtaç bir kocayla mutlu olamazsın.
1: Mutluyum. Seni seviyorum. Çocuklarımız olacak. Beraber ihtiyarlayacağız.
0: Hayır Zehra. Ayrılacağız. Ben köyüme döneceğim. Sen de hayatını yeniden kurarsın.
1: Nasıl söylersin bunları?
0: Kendini benim için feda etmene razı olamam.
1: Fedakarlık değil bu, seni seviyorum.
0: Uzatma! En kısa zamanda ayrılacağız.
1: Yalvarırım Murat, yapma! Eğer köyde yaşamak istiyorsan beraber gideriz, orada yaşarız.
0: Sen köyde yapamazsın. Şehir hayatına alışkınsın.
1: Hayır, seni seviyorum. Her şeyi sende buldum. Senden olmak istiyorum. Şehir olsun, köy olsun, hiçbir şey fark etmez. Beni bırakma, yuvamızı yıkma.
0: Peki. Ağlama. Ağlama canım. Vazgeçtim. Vazgeçtim.
2: Ne demek şekerim? Senin partilerin dillere destandır, gelmez olur muyuz? Tabii tabii, Zehra'yı da getireceğim. Benim kızım partilerin tadı tuzudur, söz donuşum. Öperim tatlım.
1: Benim namıma söz vermemeni söylemiştim anne.
2: Ben de sana bu durumdan bıktığımı söylemiştim. Hayat mı bu seninki?
1: Ben memnunum hayatımdan. Ölesiye memnunum.
2: Anayım ben. Gül gibi kızımın kapkaranlık bir dünyada solmasına göz yumamam. Diri diri gömüldüğüm mezardan çekip çıkaracağım seni.
1: Senin gülün o zaman solar, kurur anne. Şimdi coşkun bir sevginin içindeyim ben.
2: Aman ne dostlar başka. Seninki sadece merhamet.
1: Sus anne. Ne olur sus!
2: Hayır, yetti artık! Benim kızım kör bir adamın esiri olamaz. Seni düşünseydi hayatından çekilip giderdi zaten.
1: Sus diyorum anne, yalvarırım sus! Murat! Affet sevgilim, duymamış ol yalvarırım. Annem adına özür dilerim senden 100 defa, 1000 defa.
0: Annen haklı Zehra. Bencillik ediyorum. Eskiden beri alıştığın hayatı yaşamak hakkın.
1: Hayır, hayır! Senden yaşıyorum ben, her şeyim senin.

0: Zehra, beni affet. Bu gece çok güçlüyüm. Bir gün senin beni terk edeceğini bilip şimdiden kaçacak kadar güçlü. Mutlu ol. Bütün dileğim bu. Allah'a ısmarladık sevgilim. Ya işte böyle Fatma nine. Tek çıkar yol buydu. Benden bıkmazsan birbirimizi tamamlayarak yaşarız bundan sonra. Bırakmazsın beni değil mi? Bırakmayacağından emindim. Sağ ol Fatma nine. Kim var orada? Kim geldi Fatma nine?
1: Ben geldim Murat.
0: Zehra.
1: Burada diyorsan burada yaşayalım. Yeter ki...
0: Hayır. Son defa söylüyorum hayır.
1: Bırak gözlerimi seninle bölüşeyim.
0: Bırak bu pembe lafları, gerçeği gör. Bir gün bıktım artık diye haykıracaksın. Bir gün evde Zehra diye seslenince kimse cevap vermeyecek. İşte gerçek bunlar. İşte bunları gör ve evine dön.
1: Murat'ım, sevgilim.
0: Defol buradan, defol! Git evine. Beni yalnız bırak.
1: Peki Murat. Gidiyorum. Ama senden asla ayrılmayacağım. Ümit'le beni çağıracağın günü bekleyeceğim.
0: Boşuna bekleme. Seni çağırmaktan ölmeyi tercih ederim.
1: Seni son bir defa öpebilir miyim?

biliyor musun? Kovdum onu Fatma nene. Halbuki onu deliler gibi seviyorum. Ama günün birinde beni terk edeceğini bildiğim için kovdum onu. Haklıyım değil mi Fatma nene? Haklıyım değil mi? Söylesene!

Sana yardım edebilirim Fatma nine. Odunları kıramam ama içeri taşıyabilirim. Hayır mı dedin? Anlıyorum. Kıyamıyorsun bana. Ne yapalım? Bana da tembel bir kedi gibi gezmek kalıyor. Fatma nine. Fatma nine.

0: Düşün Fatma nene, tam 7 ay oldu Zehra'dan ayrılalı. Acaba o da senin kadar katlanır mıydı bana?
1: Kim bilir, belki de katlanmazdı. Belki de bıktım bu dağda kör biriyle yaşamaktan diye haykırıp giderdi.
0: Fatma nene, onu nasıl seviyorum bilsen. Yüreğim titriyor, içime ateş sarıyor. Bazen kalk git diyorum, kalk git, bul küçük karımı. Bana 3 günde tahammül etsen razıyım. Yeter ki yanımda ol diye yalvar diyorum. Gidin mi? Evet mi dedin? Hayır, hayır. Onu mutsuz etmeye, onu karanlık dünyama köle etmeye hakkım yok. Onu sevmeye bile hakkım yoktu Fatma'nın. Ama sevdim.

0: Fatma nine! Neredesin?
1: Kenan Akay'ı neden öldürdün?
2: Onu ben öldürmedim.
3: Üçüncü bir şahıs tabancayı çalarak cinayeti işlemiş olamaz mı?
4: Hiçbir suçlu suçunu kabul etmez.
2: Bu kadın gerçekten bu cinayeti işledim.
5: Al bakayım kızım.
6: Nasılsın Fatma?
1: Tanık Hasan Pınar.
5: Ne istersen verirler sana.
2: Yapamam, yapamam.
5: Yapacaksın.
2: Onu yok etmek istediğim doğrudur. Fakat bunu yapamadım. Bırak artık yakamı. Ben yoksul bir kadınım.
5: Anlamam. Ben para isterim, para!
6: Sen mi öldürdün?
2: Evet.
7: İtham ediyorum. Birazdan TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.

0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Sadece durula.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.
6: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express
8: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
10: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6

0: Türk Medya Yayınları yeni frekansında 24 360 TV4 Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: Ortalığı dağıtma, emi.
1: Şu ayaklarını siliver.
0: Ver Aydan. Daha yeni diktim, nasıl kopardın bu düğmeyi?
2: Canım söyle teyzene baksın. Ya da babasına söyle.
3: Elif gelmedi bugün okula.
0: Hiç mi gelmedi yani?
4: Cevap versene öyle alık alık bakacağına.
0: Doğru konuş. İsteyerek mi kaybetti çocuğu? Neler çektiğini ben biliyorum.
5: Adım Turgay efendim. Halis Bey'in avukatıyım.
4: Çırağın üstünden çıktı bu yaşa.
6: Görmedim Elif'i, hiçbir şey yapmadım.
4: Katilsin sen.
5: Saçmalama
4: çekil
5: Halis.
4: Çekil önümden be, çekil.
5: Şu arabanın yanındaki adam kim?
6: O adam oradaydı.
5: Plakasını okuyabiliyor musunuz?
6: 34 SA.
0: Samalcılar cezaevi mi? Meral'in evinde o resmi görünce neye uğradığımı şaşırdım. Mutlaka odur. Yanlışlıkla. Buket sanmıştır onu.
1: Recep sağlam çocuktur, halleder işini.
5: Elindeki kız senin kızın değil. Adı Elif, başka bir kız o.
4: Kimse elimden alamaz kızımı. Kimse, anladın mı?
7: Körebe yarın 18'de TV4'te.
8: Otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Abi motor komple gitmiş.
12: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Göç benim yavrum. Göç, Allah analı babalı böğütsün.

0: neredesin? Gel artık. Bak, bak bu kara dünyada tek başıma kala kaldım. Sana muhtacım Zehra, neredesin? Gel artık, neredesin?
1: İçimde garip bir his var dede. Mutlaka gitmem lazım.
2: Aman kızım, daha yataktan yeni kalktın, iyileşmelisin.
1: Zarar yok dede. Murat çok yalnız kaldı. Bana ihtiyacı vardır. Gidip anlatacağım her şeyi. Kollarına vereceğim oğlumuzu. Belki vazgeçer artık bu deli inadından. Daha fazla tahammülüm kalmadı.
0: Allah! Dayanamıyorum. Kurtar beni bu azaptan. Bu sessizlik, bu kapkara dünya bana göre değil. Ya canımı al, ya da zorla yanımdan uzaklaştırdığım karımı bana geri gönder. Artık her şeye razıyım. Gelmeyecek. Biliyorum, gelmeyecek. Artık yaşamak istiyorum.

0: sana emanet. Murat!
1: Allah'ım sen bana yardım et. Zehra'nın sesi bu. Zehra.
0: Murat.
1: Zehra.
0: Murat'ım.
1: Zehra sen döndün ha.
0: Senden ayrılabilir miydim? Hep yanındaydım Murat.

0: Evet yavrumuz, bizim bir parçamız.
1: Yavrum benim.
0: Allah'ım.
1: Allah'ım şükürler olsun sana ya Rabbi. Zehra'm, fedakar karım benim.

0: 6 yıldır bugünü bekledim. Ebediyet kadar uzun süren 6 yıl. O korkunç felaketle karşılaştığım an şimdi çok geride kaldı. O gün hayatımın en acı gününü yaşamıştım. O günü hiçbir zaman unutamam. Başsavcı beni görmek istediğini bildirmişti.
1: Bu çok kritik bir cinayet davasının dosyasıdır. Bu önemli davada iddia makamını sana tevdi ediyorum.
0: Emredersiniz.
1: Bu dava senin meslek hayatında çok parlak bir dönemin başlangıcı olabilir. Elinden geleni yapmalısın. Sana güveniyorum.
0: Güven ve teveccühünüze layık olmaya çalışacağım.
1: Sana başarılar dilerim.
0: Sağ olun. Müsaadenizle.
1: Oh, dur, hemen gitme. Otur. Biraz sohbet edecek kadar vaktimiz var.
0: Teşekkür ederim.
1: Anlat bakalım, evdekiler ne yapıyorlar?
0: Ellerinizden öperler efendim.
1: Sağ olsunlar. Kızımızın sıhhati yerinde mi?
0: Çocuğum iyi. Fakat karım... Bildiğiniz gibi sinir hastalığı hala devam ediyor. Hemen hemen her gün sinir doktorlarında.
2: Bünyeniz sağlam, sağlığınız normal. Vücudunuzda hiçbir arıza yok. Bana kalırsa rahatsızlığınız tamamen ruhsal ve sinirsel. Eğer yanılmıyorsam, siz bir müddet önce çok şiddetli bir şok geçirmiş olmalısınız.
3: Ben mi?
2: Evet. Sizi çok üzen bir olay mı geçti başınızdan?
3: Yok, hayır.
2: O halde çevrenizde sizi üzen bir probleminiz olmalı. Mesela ailevi geçimsizlik.
3: Katiyen. Kocam dünyanın en iyi insanıdır. Rahat bir yaşantımız var. Mutluyuz.
2: Öyleyse sizi üzen başka biri olmalı.
3: Yok, hayır. Yok öyle bir kimse. Yalnız

0: seslerden rahatsız oluyorum. En ufak bir gürültü büyüyor, büyüyor, beynimde uğulduyor. Geceleri rahat uyuyamıyorum. Sanki iki kuvvetli el boğazımı sıkıyor. Korkuyorum doktor, çok korkuyorum.
1: Kimden?
0: Bilmiyorum. Yalnız kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Sanki boşlukta gibiyim. Ne olur doktor, yardım edin bana.
1: Size yardım etmek isterim.

0: canı yuvana düşür. Kendine acımıyorsan onlara acı.
1: Hadi yavrum, yuvana dön artık. Orada seni bekleyenler var.

0: Haklısın dadı. Onlar için yaşamalıyım.
1: Karımın nesi var doktor?
2: Henüz kesin bir teşhise varmış değilim. Yalnız sinirleri çok zayıflamış.
1: İyi olacak mı?
2: Bu biraz da kendisine ve çevresine bağlı.
1: Onun için her fedakarlığı yapmaya hazırım.
2: O halde vakit kaybetmeden karınızı alın bir seyahate çıkın. Böyle bir değişiklik ona iyi gelecektir. Oh,
1: bu ara imkansız. Çok önemli bir davada iddia makamındayım. Dava karara bağlanıncaya kadar İstanbul'dan ayrılamam.
2: Öyleyse karınızı gönderin.
1: Bakın bu fena fikir değil. Bu akşam ona teklif edeceğim.
3: Baba, babacığım!
4: Canım kızım benim.
3: Hoş geldin.
4: Hoş bulduk sevgilim. Bugün nasılsın?
3: Teşekkür ederim, biraz daha iyiyim.
4: Sen nasılsın tatlım?
5: Tatlınızın halini hiç sormayın babacığım. Bu çocuklar beni çok üzüyor ya.
4: Öyle mi? Gene ne yaramazlık yaptılar bakayım bugün.
5: Tombiş'in midesi bozuldu. Küçüğün de karnı ağrıyor.
4: Ya, vah vah vah.
6: Hadi sevgi, uyku vakti geldi. Babanı öp de yatmaya gidelim.
5: Peki, olur dadıcığım. Allah rahatlık versin babacığım.
4: Sana da kızım. Hadi, şimdi anneni de öp. Hadi bakalım.

0: doktordan geliyorum.
1: Ne dedi?
0: Sana seyahat tavsiye ediyorum.
1: Seyahat mi?
0: Hı-hı.
1: Nereye?
0: Nereye istersen. Dadıyla çocuğu da yanına alırsın.
1: Ya sen?
0: Ben bir müddet İstanbul'dan ayrılamam.
1: Sensiz bir yere gitmem.
0: Fakat bu senin sağlığın için gerekli.
1: Senden uzakta yaşayamam. Sen içtiğim su, nefes aldığım hava gibisin. Her an ihtiyacım var sana. Sakın yalnız bırakma beni.
0: Dinle Selma. Beni anlamaya çalış. Çok önemli bir cinayet davasını üzerime aldım.
1: Cinayet davası mı?
0: Evet. Çok ilginç bir dava. Cinayeti işleyen genç bir kadın.

0: Sen katil olamazsın, masumsun. Buna bütün kalbimle inanıyorum, yakında kurtulacaksın.
1: Adın soyadın?
2: Fatma Pınar.
1: Babanın adı?
2: Ali.
1: Ananın adı?
2: Elif.
1: Doğum yerin?
2: Gönen Kocapınar Köyü.
1: Doğum tarihin?
2: 1949.
1: Ne iş yaparsın?
2: Ev kadınıyım.
1: Evli misin?
2: Evet.
1: Kocanın işi?
2: Kamyon şoförü.
1: Sanık Fatma Pınar, cinayet suçuyla suçlanıyorsun. Kenan Akay'ı neden öldürdün?

0: görmedim.
1: Maktul'ü tanıyor muydun?
0: Hayır.
1: Cinayet gecesi neredeydin?
0: Evdeydim.
1: Evde senden başka kimse var mıydı?
0: Hayır. Yalnızdım.
1: O gece evden hiç ayrılmadın mı?
0: Hayır.
1: Deliller ve şahitler tamamen aleyhinde. Seni samimi ikrarda bulunmaya davet ediyorum.
0: Ne söylememi istiyorsunuz?
1: Gerçeği.
0: Ben masumum. İnanın bana, yemin ederim masumum. Başka söyleyeceğim hiçbir şey yok.
1: Peki, otur. Söz iddia makamının.
2: Hiçbir suçlu suçunu kabul etmez. Sanık Fatma da kendisine isnat edilen suçu kabul etmiyor. Fakat bu, onun suçsuz olduğunu göstermez. Sanığın ifadesinin tamamen aksine, dosyanın da tetkikinden anlaşıldığına göre, şahitlerin ifadeleriyle bütün deliller Fatma Pınar'ın suçlu olduğunu göstermektedir. Ben de bir savcı olarak aynı kanıya varmış bulunuyorum. Maktul Kenan Akay'ı Fatma Pınar öldürmüştür.
0: Hayır, onu ben öldürmedim.
1: Otur, sana söz verildiği zaman konuşursun.
3: Söz istiyorum Sayın Yargıç.
1: Devam ediyor musunuz?
2: Hayır Sayın Yargıç, şimdilik söyleyeceklerim bundan ibarettir.
1: Pekala, söz sanık avukatının.
3: İddia tamamen yersiz ve mesnetsizdir. Müvekkilimin bu cinayeti işlemesine imkan ve ihtimal yoktur. Her şeyden önce kişiliği ve yaratılışı bu cinayeti işlemesine uygun değildir. Özel hayatı ve mazisi incelenecek olursa, müvekkilimin ne kadar saf ve temiz bir insan olduğu meydana çıkacaktır.
1: Tanık Rasim Pala.
4: Tanık Rasim Pala!
1: Adım?
5: Rasim Pala.
1: Doğruyu söyleyeceğine Allah'ına, dinine, namus ve şerefine yemin eder misin?
5: Ederim.
1: Olay hakkında bildiklerini, gördüklerini anlat.
5: Ben yazlık sinema kapılarında fındık fıstık satarım. O gece saat 10 sularında sinema kapıları kapandıktan sonra evime dönüyordum. Birden bir silah sesi duydum. Şaşırdım.

0: bütün gördüklerim ve bildiklerim bundan ibarettir.
1: Sana soracak bir şeyiniz var mı?
2: Evet sayın yargıç. Şimdi sana çok önemli bir soru soracağım. O gece maktul Kenan'ı ateş eden bu kadın mıydı? Dikkat et! İyi bak, bu kadın mıydı?
3: Evet. İtiraz ediyorum. Sayın savcının bu sorusu usule aykırıdır. Çünkü tanık onu ölünün başında ateş ederken görmemiştir. Tanık müvekkileme yolda rastladığını iddia ediyor.
1: Evet, tanık karakoldaki ifadesinde böyle demiş. Yazılı ifadesinde böyle yazıyor.
2: Bu hususu ben de aynen kabul ediyorum. Ona iyi bak! O gece yolda rastladığın kadın, bu muydu?
1: Evet, buydu.
4: Hayır, yanılıyor! Onun yolda rastladığı kadın ben değilim. Bu adamı ilk defa şimdi burada görüyorum.
2: Tanığın teşhisi katiyet taşımaktadır.
3: Tanık bir müddet önce katarakt ameliyatı geçirmiştir. Gözünde +10 hipermetrop ve +2 astigmat vardır. Nasıl olur da bu kadar katiyetle ve kendinden emin olarak teşhiste bulunabiliyor?
2: Cinayet gecesi gözünde

0: gözlüğü vardı. Bu yüzden gözündeki arızalar görmesine engel olmaz. İşte tanığın göz raporu. Uzağı çok iyi görür.
1: Bu rapor gündüz için verilmiştir. Oysa bahis konusu olay gece geçmektedir. Gece karanlığında gördüğünden emin midir? Bu kadın mıydı senin gördüğün? Emin misin? Bak bakalım.
2: O kadına benziyor.
1: Benziyor demek başkadır, odur demek başkadır.

0: Tanık Ahmet Onaran.
1: Tanık Ahmet Onaran!
0: Sanığı tanıyor musun?
2: Evet, kiracımdır.
0: Onu nasıl tanırsın?
2: Karı koca, ikisi de kendi hallerinde iyi insanlardır. Fatma Hanım çevresine daima yardım eden, iyilik yapmayı seven, namuslu bir hanımdır.
0: Cinayetle ilgili ne biliyorsan anlat.
2: O evde gene tamiratla meşguldüm.
3: Çok affedersiniz, sizi rahatsız ettim.
2: Bir emriniz mi vardı?
3: Sadece bir ricam. Gaz ocağım bozuldu da, mümkünse bu akşamlık sizinkini rica edecektim.
2: Tabii, memnuniyetle, derhal.

0: Not burning.
1: Tahkikat sonunda maktul Kenan'ın başucunda bulunan tabancanın Ahmet Onaran'a ait olduğu anlaşıldı. Fatma Pınar, karakolda verdiği ifadede cinayet gecesi Ahmet'in tabancasını aldığını itiraf etti.
2: Tabancayı ne maksatla aldın?
3: Kocam kamyon şoförü olduğu için sık sık Anadolu'ya gider. O zaman ben evde küçük çocuğumla yalnız kalırım. O gece çocuğum erkenden yatıp uyumuştu. Korkuyordum. Her ihtimale karşı kendimi ve yavrumu korumak için tabancayı aldım.
2: Gidebilirsin. Söz iddia makamının.
4: Fatma Pınar'ın Ahmet Onaran'dan çaldığı tabanca aynı gece maktul Kenan'ın başucunda bulunmuştur. Balistik muayene raporuna göre maktul Kenan bu tabancadan çıkan mermilerle öldürülmüştür. O gece cinayette kullanılan tabanca Fatma Pınar'da olduğuna göre onu başka birinin öldürmesine imkan yoktur. Bu cinayeti ancak o işleyebilir.
5: O gece üçüncü bir şahıs tabancayı çalarak cinayeti işlemiş olamaz mı?
4: Ben tahminlere değil, delillere göre hareket ediyorum. Tahminle kanaat başka başka şeylerdir. Ortada üçüncü bir şahıs yoktur.
5: Bazı sanıklar deliller aleyhlerine olsa bile masum olabilirler. Adliye tarihi bunun örnekleriyle doludur.
4: Ben Fatma Pınar'ın suçlu olduğunu, bu cinayeti işlediğini iddia ve ispat ediyorum. İddiamı ispat ederken de sağlam delillere dayanıyorum.
5: Biraz da vicdanınızın sesini dinleyin.
4: Vazifemi yaparken hiçbir duygunun etkisinde kalmam. Görevim kanunları uygulayarak adaletin tecellisini sağlamaktır. Görevimi yaptığım için de vicdanım müsterihtir.
5: Müvekkilen bir adli hataya kurban giderse vicdanınız gene müsterih olacak mı sayın savcı?
2: İhtar ediyorum. İddia makamına müdahale etmeyin.
4: Sanık Fatma Pınar, cinayet gecesi suç aleti silahı temin etmek maksadıyla ev sahibine gitmiş, oradan çaldığı tabancayla maktul Kenan Akay'ı öldürmüştür.
3: Hayır, onu ben öldürmedim.
2: Otur, söz verdiğim zaman konuşulsun.
4: İddia makamı, sanığın bu cinayeti önceden tasarlayarak işlediği kanısına varmıştır. Bu nedenle sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi ve 4. bendine göre Fatma Pınar'ın idamını talep ediyor.

0: Metin ol Fatma. Sakın umutsuzluğa kapılma. Nasıl olsa gerçek meydana çıkacak. Senin suçsuz olduğun anlaşılacak. Buna bütün kalbimle inanıyorum.
1: Neden bana karşı bu kadar insafsız davranıyorsunuz? Ben zavallı bir kadınım. Evde beni bekleyen bir yavrum var. Acıyın bana.
2: Götürün.

0: Özür dilerim, sizi rahatsız ettim. Bir dakika konuşabilir miyiz?
1: Ne hakkında?
0: Müvekkilen Fatma Pınar hakkında.
1: Buyurun, sizi dinliyorum.
0: Siz şöhret yapmaya çalışırken bir masumun felaketine sebep olacaksınız.
1: Şöhret mi? Ben görevimi yapıyorum. Adaletin tecellisinden başka kaygım yoktur.
0: Ben de adaletin tecellisini istiyorum. Bu takdirde müvekkilem kurtulacaktır. Çünkü cinayeti o işlemedi. Sizi temin ederim ki masumdur. Buna bütün kalbimle inanıyorum.
1: Sadece sizin inanmanız yetmez. Onun masumiyetini mahkemede ispat edin.
0: Unutmayın, mahkemeden çıkacak yanlış ve haksız bir karar sizi vicdanen bir ömür boyu etkileyebilir.
2: Bu kadın gerçekten bu cinayeti işledi mi?
1: Al bakayım.

0: Bütün deliller aleyhinde. Zannederim.
1: Katil olduğundan kat'i olarak emin değilsen neden hakkında idam talep ettin?
0: Davanın seyri böyle icap ettirdi. Bir savcı delillere dayanarak hareket etmek zorundadır.
1: Ya kadın masumsa?

0: değil mi babacığım?
1: Annen yavrum.
0: Annem nerede şimdi?
1: Hastanede.
0: Komşunun oğlu Erol dedi ki, annem hapisteymiş.
1: Seni kızdırmak için söylemiştir.
0: Şişko Nuri de dedi ki, annem katilmiş, birini öldürmüş. Doğru mu baba? Annem, annem katil mi?
1: Hayır yavrum. Annen öyle şey yapmaz. O dünyanın en iyi insanıdır.

0: insan tabiatla baş başa olunca yaşadığını hissediyor. Sen ve kızım bu mutluluk tablosunu tamamlıyorsunuz. Ya sen? Sen mutlu değil misin Selma?
1: Sen yanımda olduktan sonra ben her yerde mutluyum. Yalnız düşünüyorum.
0: Neyi?
1: Mutluluğumuzun daha ne kadar süreceğini.
0: Hayatımızın sonuna kadar.
1: Senden ayrılmak o kadar zor olacak ki.
0: Ayrılmak mı? Bu da nereden geldi aklına?
1: Şey, saçmalıyorum galiba.
0: Sevgi nerede?
1: Şimdi oradaydı.
0: Sevgi! Tatlım, neredesin?
1: Aman Allah'ım, nereye gitmiş olabilirim?

0: Yavrumuz sayenizde kurtuldu.
1: Allah'a şükürler olsun. Ona bir şey olacak diye çok korkmuştum.
0: Kazayı ucuz atlattık. Size minnettarım.
1: Ben insanlık vazifemi yaptım savcı bey.
0: Beni tanıyor musunuz?
1: Evet.
0: Kazaya biz sebep olduk. Bir hasar varsa ödemeye hazırım. Üstelik yaralanmışsınız da.
1: Çocuğun hayatı yanında benim ve kamyonun ne önemi var ki? Evlat ne demektir bilirim. Benim de bu yaşta bir yavrum var.
0: Allah bağışlasın.
1: Hepimizinkini. Müsaadenizle.

0: Ben Fatma'nın doğup büyüdüğü Kocapınar köyünün muhtarıyım. Onu çocukluğundan beri tanırım. Fatma helal süt emmiş, namuslu, temiz yürekli bir kızdır. Elini kana bulamak şöyle dursun, benim bildiğim Fatma bir karıncayı bile incitmek istemez. Bu işte bir bit yeniği var sayın yargıç. Fatma katil olamaz, bunun mümkünatı yoktur.
1: Tanığa sormak istediğiniz başka bir şey var mı?
2: Evet, müsaadenizle. Fatma'yı kaç yaşına kadar bilirsin?
0: 16 yaşına kadar.
2: Ondan sonra onu bir daha görmedin mi?
0: Hayır. 7 yıl önce köyden ayrıldı. Başını alıp İstanbul'a gitmiş diye duydum.
2: Peki, soracaklarım bu kadar. Diğer tanıkların dinlenmesine geçebilirsiniz.
1: Tanık Cahide Bingül.
3: Fatma'yı 7 yıldan beri tanırım. Birlikte aynı fabrikada işçi olarak çalışıyor, aynı evde pansiyoner olarak kalıyorduk. Onunla çok iyi arkadaştık. Fatma dünyanın en iyi insanıdır. Gazetede cinayet haberini okuyunca gözlerime inanamadım.
1: Sence bu cinayeti Fatma işlemiş olamaz mı?
3: Cinayet mi? Buna imkan yok. Fatma o kadar yufka yüreklidir ki tavuk bile kesemez.
1: Sormak istediğiniz bir şey var mı?
2: Evet. Fatma ile arkadaşlığınız ne kadar zaman sürdü?
3: 2 yıl. Ben fabrikadan ayrılıncaya kadar.
2: Sonra bir daha görmedin mi onu?
3: Hayır.
2: Madem ki bu kadar iyi arkadaştınız, onu niye aramadın?
3: Evlendiğini duydum. Artık onu aramam doğru olmazdı.
2: Neden? Evlenmesi arkadaşını aramana engel olmaz ki.
3: Evet, ama ben ondan ayrı bir yol tutmuştum.
2: Nasıl bir yol?
4: İtiraz ediyorum sayın yargıç. Sayın savcının tanığa sorduğu sorularla davanın uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Müvekkilemin mazisi tertemiz ve apaçık ortaya çıkmıştır. Böyle saf ve masum bir kadın asla katil olamaz.
2: Müvekkilenizin masumiyetini ispat etmiş değilsiniz.
4: Tanıklar tamamen lehinde konuştular. Köyünün muhtarı onu doğduğundan beri tanımaktadır.
2: Muhtar onu 16 yaşına kadar tanıyor. Zaten sanığın o çağına ait bir suçlama yoktur. Fatma suçunu İstanbul'a geldikten sonra işlemiştir.
4: Müvekkilem İstanbul'a geldikten sonra da namuslu ve dürüst bir hayat yaşamıştır. En yakın arkadaşı buna tanıktır.
2: Evet, sanığın en yakın arkadaşı bar ve pavyonlarda yapan bir kadın. Ve polisteki kaydına göre vesikalı bir... Müteaddit defa çeşitli erkeklerle uygunsuz durumda yakalanarak Zührevi Hastalıklar Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Şimdi sanık avukatı, böyle kirli bir hayat yaşayan bu kadının ifadesine dayanarak müvekkilesinin İstanbul'a geldikten sonra namuslu ve tertemiz bir hayat yaşadığını iddia etmektedir.
4: Arkadaşının kötü yola düşmüş olması müvekkilemi ilgilendirmez.
2: 16 yaşında

0: da köyünden çıkarak İstanbul'a gelen, bir fabrikada 6 ay çalıştıktan sonra işi bırakan ve fabrikadan ayrıldıktan 1 yıl sonra da evlenen Fatma, bu aradaki zaman zarfında ne ile geçinmiştir?
1: Siz bir masumdan zorla bir suçlu yaratmaya çalışıyorsunuz.
2: Bu sözleriniz iddia makamına saygısızlıktır, otur. Tanık Hasan Pınar!
3: Tanık Hasan Pınar!
4: Karım yuvasına bağlı, eşine sadık, yavrusuna çok düşkün, namuslu ve dürüst bir kadındır.
0: O halde maktul Kenan'ı neden öldürdü?
4: Ne diye öldürsün? Onu tanımıyordu ki.
0: Tanımadığını nereden biliyorsun? Karın İstanbul'a geldikten sonra seninle evleninceye kadar aradan 2 yıl geçmiş. Bu zaman zarfında maktulle tanışmış olamaz mı?
4: Hayır, olamaz. Karımın hayatında benden başka erkek yoktur. Olsaydı bana söylerdi.
0: Senden gizlemiş olamaz mı?
4: Olamaz. Karım benden hiçbir şeyini gizlemez. Yalan nedir bilmez.
0: Sen her zaman doğruyu mu söylersin sanki? Hiç yalan söylediğin olmaz mı?
4: Ben yalandan nefret ederim.
0: Senin sabıkan var mı? Sorduğum suale cevap ver. Sabıkan var mı?
4: Evet.
0: Bir suçtan 6 ay 17 güne mahkum olmuş, cezaevinde yatmışsın. Bu suçun mahiyetini söyler misin?
4: Nasıl olsa biliyorsunuz, bunu siz açıklayın.
0: Hasan Pınar'ın şahadetine itibar edilmez. Bundan 3 yıl öncesinde, yalancı şahitlikten 6 ay 17 güne mahkum olmuştur.
4: Evet, doğru. Yalancı şahitlik yaptım. Bir zavallıya yardım etmek için. 5 çocuğu vardı. Onları açlıktan kurtarmak için yalan söyledim.
0: Diyelim ki doğruyu söylüyorsun. Karın da kendine göre bir sebeple sana yalan söylemiş olamaz mı?
4: Sen ne biçim insansın? Sen merhametten, insanlıktan nasibi olmayan bir kişisin.
2: Seni tevkif ediyorum. İddia makamına hakaret ve tecavüz ettin. Bu suçla yargılanacaksın.
0: Sayın Yargıç, ben şahsen Hasan Pınar'dan davacı değilim. Onun bu duruşmadaki nazik durumu nazara itibara alınarak hakkında verilmiş olan tevkif kararının kaldırılmasını talep ederim.
2: Savcının talebi üzerine hakkında verdiğim tevkif kararını kaldırıyorum. Yalnız tekerrüründe seni hiç kimse kurtaramaz.
4: Nasılsın Fatma?
5: Bu ayrılık canıma yetti Hasan.
4: İnşallah yakında kurtulacak, yuvana kavuşacaksın. Allah senin suçsuz olduğunu biliyor.
5: Allah biliyor ama kul bilmiyor Hasan.
4: Daha 3 gün önce çocuğunun hayatını kurtarmıştım. Taş yürekli adam.
0: Mutluluğumuza.
5: Mutluluğumuza. Bugün mahkemeye geldim. Duruşmada sanık kadının kocasına çok sert davrandın. Oysa o hayatını tehlikeye koyarak yavrumuzun canını kurtarmıştı.
0: Evet, doğru.
5: Fedakarlığına karşılık ona daha yumuşak davranabilirdin.
0: İnsan olarak ona minnettarım. Fakat bir savcı olarak görevimi yapmak zorundayım. Bunu bilmen lazım.
5: Çok merak ediyorum. Bir gün ben yahut çocuğun karşına suçlu olarak çıksak bize de böyle mi davranırsın?
0: Evet. Hiçbir duygunun altında kalmadan görevimi yaparım.
5: Ah, bizim şarkımız.
0: Saat 10 sevgilim. Tam 5 yıl önce bugün bu saatte karşılaşıp tanışmıştık.
5: İlk defa bu müzikle dans etmiştik. Hı hı.

Hatırladın mı burayı? Seni ilk gördüğüm yer. Senden önce hiç yaşamamış gibiyim. Mutluluğumuz burada başladı.

0: Gidelim, gidelim buradan!
1: Selma, sevgilim, ne var, ne oldu sana?
0: Gidelim, nefret ediyorum buradan!
1: Fakat nasıl olur? Burası bizi birleştiren yer! Burayı senin de benim kadar sevmen gerekmez mi?
0: Haklısın, özür dilerim! Kendimi hiç iyi hissetmiyorum, lütfen eve dönelim artık!
1: Peki yavrum, peki! Sen nasıl istersen!

0: ışıkları. Onları görmek istemiyorum. Bu ışıklar çıldırtacak beni. Söndür! Yeter! Söndür, yeter! İmdat! Yeter!
1: Selma!
0: Bırak beni! Yaşamak istemiyorum, ölmek istiyorum!
1: Sakin ol sevgilim! Sakin ol Selma!
0: Korkuyorum! Çok korkuyorum!
1: Korkacak bir şey yok Selma! Bak ben senin yanındayım işte! Bir kriz geçirdin! Sakin ol yavrum!
2: Aman Allah'ım, ona bir şey mi oldu?
1: Önemli bir şey yok dedi. Sadece bir sinir krizi geçirdi.
2: Gene mi başladı bu krizler? Son günlerde ne kadar iyiydi!
1: İnşallah gene iyi olacak!
3: Sanık Fatma Pınar, son olarak söyleyeceğin bir şey var mı?
4: Son sözüm ilk sözümdür. Ben öldürmedim. Hiçbir suçum, günahım yok. İnanın bana. Yalvarırım, inanın.
3: Oturun.
1: Sayın Yargıç, şu anda elime çok önemli deliller geçmiş bulunuyor. Davanın seyrini etkileyecek olan bu delili incelemenizi talep ederim.

0: Mahkememize bu delilleri ibraz eden fotoğrafçı şu anda duruşma salonunda bulunmaktadır. Kendisinin tanık olarak dinlenmesini talep ederim.
1: Fotoğrafçının tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Adın, soyadın?
2: Faruk Çakal.
1: Ne iş yaparsın?
2: Seyyar fotoğrafçıyım.
1: Doğruyu söyleyeceğine, Allah'ına, dinine, namus ve şerefine yemin eder misin?
2: Ederim efendim.
1: Bu fotoğrafları mahkemeye sen mi ibraz ettin?
2: Evet Yargıç Bey. Meram maksadım, adalet yerini bulsun.
1: Öyleyse neden daha önce ibraz etmedin?
2: Edemezdim. Ufak bir suçtan cezaevinde yatıyordum. Resimler de yanımda değildi.
1: Resimleri nereden ele geçirdin?
2: Onları ben çekmiştim.
1: Maktul Kenan Akay'ı tanır mıydın?
2: En iyi arkadaşıydım. İçtiğimiz su ayrı gitmezdi. Benden hiçbir sırrını gizlemez, her derdini bana anlatırdı.
1: Nasıl bir adamdı?
2: Ehli keyif bir adamdı. İçkiyle kadına hiç dayanamaz, her gün kafayı çeker, kravat değiştirir gibi sevgili değiştirirdi.
1: Bu cinayetin sebebini biliyor musun? Sence maktul neden öldürülmüş olabilir?
2: Bunu tahmin etmek zor değil. Su testisi su yolunda kırılır. Bana kalırsa bu işte bir kadın parmağı var.

0: İddia makamının tanığa soracağı bir şey var mı?
1: Evet, müsaadenizle. Maktulün hayatında kaç kadın vardı?
2: Sayısını Allah bilir.
1: Sen onların hepsini tanır mısın?
2: Hemen hemen hepsini. Düşüp kalktığı bütün kadınları bana tanıştırdı.
1: Bu kadını da tanıyor musun?
2: Evet, tanıyorum. Kenan'ın metreslerinden biriydi.
3: Hayır, yalan söylüyor! Benim maktul Kenan'la en ufak bir ilişkim olmamıştır. Onu tanımıyorum.

0: onu tanıyorum. O kocamla evlenmeden çok önce hayatıma girmişti. Size her şeyi anlatacağım. Hiçbir şeyi gizlemeden.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
6: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
7: Sensiz bir hayat kupkuru, çiçeksiz bir bahçeye benzer.
8: Binlerce hayranımdan ve sahne hayatımdan vazgeçmem mümkün değil.
7: Senden ne kadar uzakta olursam, kalbim o kadar yanında çarpacak.
9: Bir teselliğin daha var. Çocuğum,
7: siz büyük bir kabiliyetsin Zoya.
8: Büyük. Engin, yalvarırım dinle beni. Kim bilir bu sözleri kaç talebenize söylediniz?
10: Adını anmayacağım. Yarın 16.15'te TV4'te.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
11: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
13: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
12: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
2: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Sadece durulan.
12: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo vallahi.
15: Sen de sadece durula.
5: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Abi motor komple bitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa.
3: Hesap.
2: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Hesap kurdu.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapıyor.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: O kocamla evlenmeden çok önce hayatıma girmiştim. Size her şeyi anlatacağım. Hiçbir şeyi gizlemeden.

Ona ilk defa Cahide ile Eminönü'nde rastladım. Cahide bizi tanıştırdı. Güzel konuşması ve kibar tavırlarıyla üzerimde iyi bir etki bırakmıştı o gün. Daha sonraki buluşmalarımızda onunla arkadaş olmuştum. Güzel konuşuyordu. Sözleriyle insanı büyülüyor, bir kadına iltifat etmesini çok iyi biliyordu. Bir restoranda müzisyendi. Çok güzel şarkı söylüyordu. Onu hayranlıkla dinliyor, her geçen gün daha fazla değer veriyordum. Beni büyülemiş ve rengarenk bir aleme götürmüştü sanki. Gerçi çok içiyordu ama bunun yalnızlıktan, kederden, üzüntülerinden doğan bir alışkanlık olduğunu sanıyordum. Onu içkiden vazgeçirip mutluluğa kavuşturmayı düşünüyor ve onu seviyordum. Nihayet beklediğim gün geldi. Bana aşkını açıklıyor ve evlenme teklif ediyordu. Sevinçten uçuyor, mutluluktan başım dönüyordu. Sanki bir rüyada gibiydim. Çalıştığı restoranda nişanlandık.

O gece ilk defa bu kadar içki içiyordum. Mutluydum. Çok mutlu. Her şey olduğundan daha güzel görünüyordu. O anda hayat sanki tatlı bir rüya gibiydi. Müzik, dans, içki, sevdiğim adam. Nişan gecemizde Kenan durmadan içiyor, bana da içiriyordu.

O gece beni kaldığım pansiyona bırakacak yerde evine götürdü. Ben burnumun ucunu görmeyecek kadar sarhoştum. Etrafımda her şey dönüyordu. Nereye geldiğimin farkında bile değildim.

0: Artık onun evine yerleşmiştim. Aradan aylar geçmiş, fakat biz hala evlenmemiştik. Evlenme konusu her açıldığında bir başka sebeple nikaha erteliyordu. Üstelik işinden atılmış, parasız kalmıştı. Bu onu çıldırtıyordu. Bir müddet sonra ruhunun çirkinliğini bütün çıplaklığıyla ortaya koyarak bana çirkin tekliflerde bulunmaya başladı. Para bulmak için benden kendimi başka erkeklere satmamı istiyordu. Bunu hiçbir zaman kabul etmedim. Fakat o ısrar ediyor, bu yüzden sık sık kavga ediyordu.
1: Bana para lazım! Para!
0: Para lazımsa git çalış kazan! Evin erkeği sen değil misin?
1: Allah belanı versin! Bana akıl verecek yerde kendin gidip çalsana!
0: Benim kazanacağım para bu evin kirasına bile yetmez!
1: Öyleyse sat kendini! Ne o? Anlayamadın mı? Gençsin, güzelsin, erkekler avuç dolusu para verirler sana!
0: Hayır! Kaç defa söyledim sana, yapamam! Yapamam!
1: Yapacaksın!
0: Yalvarırım, benden isteme bunu! Ne istersen yaparım, ama asla!
1: Öyleyse paralı bir enayi bul!
0: Nereden bulayım?
1: Ne? Bu şehir paralı enayilerle dolu. Burada bir araba bekle. Birinin karşısına çıkıp intihar numarası yap. Sonra ağlayarak parasız kaldığını, ev kiranı veremediğini, hasta annenin ölmek üzere olduğunu söyle. Erkekler gözyaşlarına dayanamaz. Ne istersen verirler sana.
0: Yapamam, yapamam!
1: Yapacaksın! Hadi durma! Ne söylüyorsam onu yap!

0: Yemin ederim size doğruyu söylüyorum. Bütün bu anlattıklarımı kahredici bir şekilde yaşadım ve kocamı ilk defa o gece orada bu şekilde tanıdım. Fakir fakat mert ve iyi yürekli bir insandı. Onu bütün kalbimle sevdim. O da beni sevdi. Bir müddet sonra evlendik. Artık kötü yola düşmekten kurtulmuştum. Bir yuvam, beni seven bir eşim, güvenilecek bir erkeğim vardı. Mutluydum. Sevinçten uçuyordum. Fakat bu sevincim çok sürmedi. Mutluluğumun karşısına dikilerek başıma bir bela olmaya başlamıştı. Şantaj yapıyor, her şeyi kocama anlatacağını söyleyerek beni yuvamı yıkmakla tehdit ediyordu. Hastanedeki uydurma annem için, kocamdan para sızdırarak kendisine getirmem için beni zorluyordu. Gözünü kan bürümüştü sanki. Ne yaparsam yapayım artık paraya doymuyor, şantaja devam ediyordu. Elimde avucumda ne varsa alıyordu. Kocamın verdiği paraları, altınlarımı, hepsini, hatta evdeki eşyalarımdan bir kısmını bile satmak zorunda kalıyordum. Kocam sorduğu zaman yalanlar uyduruyor. Kaybettiğimi, çalındığını söylüyordum. Son defa para istediği zaman kocama annemin öldüğü yalanını uydurmak zorunda kaldım. Fakat sahte annemin mezarını ziyaret etmek isteyeceğini düşünerek Kenan'ın öğrettiği gibi köyde öldüğünü, orada gömüldüğünü söyledim. Yalnız sahte annemin ölümü değil, durmadan mütemadiyen yalanlar uyduruyordu. Çünkü namuslu hayatımı, yuvamı, kocamı seviyor, bunları kaybetmek istemiyordum. Bütün bunları kaybetmemek için de Kenan'ı yok etmem gerekiyordu. Bu maksatla Ahmet abinin tabancasını çaldım.
1: Ne yapıyorsun Fatma? Çıldırdın mı sen?
0: Yaklaşma bana!
1: Ver o oyuncağı bana!
0: Hayır! Yeter artık çektiklerim! Bana yaptığın kötülükleri hayatınla ödeyeceksin!
1: Bağışla Fatma! Affet! Seni bir daha hiç üzmeyeceğim! Tamam mı?
0: İnanmıyorum sana!
1: Söz veriyorum! İnan!
0: Cezanı çekecek ve öleceksin!

Benden ısrarla gerçeği söylememi istiyordunuz. İşte sizlere her şeyi anlattım. İşte acı gerçek bütün çıplaklığıyla önünüze serildi. Yuvamı yıkan, mutluluğumu kundaklayan o canavar bana yıllarca kan kusturmuştu. Kocamla arama giren bu engeli ortadan kaldırmak, onu yok etmek istediğim doğrudur. Fakat bunu yapamadım. Yemin ederim.

0: Annem hastanede yatıyor. Her şeyimizi satıp savdık, onun hastalığına harcadık. Aylardan beri oturduğumuz evin kirasını bile veremedik. Ev sahibimiz bugün dışarı attı beni. Gidecek yerim yok. Beş parasız sokakta kaldım. Yaşamaktan bıktım, usandım artık. Benim için tek çare kalmıştı, ölmek.
1: Geçmiş olsun.
2: Sağ ol evladım, Allah senden razı olsun. Bu iyiliğinin ömrümün sonuna kadar unutmayacağım.
1: Estağfurullah efendim. Ben sadece evlatlık görevimi yapıyorum.
2: Allah seni de evlatlarından güldürsün. Allah tuttuğun altın etsin oğlum.

0: Selma, nem var, neden ağlıyorsun?
1: Annem.
0: Annene ne oldu?
1: Onu kaybettim.
0: Vah vah, başın sağ olsun. Çok üzüldüm. Bana niye haber vermedin?
1: Burada değil, köyde öldü. Orada gömüldüm.

0: Şimdi nasılsınız?
1: Biraz daha iyiyim.
2: Geçmiş olsun.
3: Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Rahatsızlığınız bizi çok üzdü.
1: Sizi üzdüğüm için özür dilerim.
2: Biraz istirahat etseydiniz.
1: Yok, hayır. Şu anda yalnız temiz havaya ihtiyacım var. Müsaadenizle.
4: Yok.

Eşimi, yuvasına, yavrusuna bağlı bir kadın. Beni o kadar çok seven karım bir yalancı olabilir mi? O kadar masum yüzlü, iyi kalpli bir insan suçlu olabilir mi? Oh, hayır, hayır. Selma katil olamaz. Bu çirkin düşünceyi kafamdan uzaklaştırmalıyım.

0: Selam.
1: Ne istiyorsun?
0: Sana bazı yardımlarda bulunmaya geldim. Biliyorsun ki Kenan dostumdu. Bazı özel eşyaları bana miras kaldı. İçinde çok sırlar var. Seni de yakından ilgilendirecek sırlar. Biliyorsun ki mapushanedeydim. Orada çok kuru kaldım. Anlaşalım.
1: Neymiş beni yakından ilgilendirecek şeyler?
0: Mahkemede verdiğim ve Fatma'nınkilere benzeyen resimler. Resimlerdeki kadın yabancın değil, onu çok iyi tanırsın. Sen bir savcısın, rezalet senin için iyi olmaz.
1: Peki, ne istiyorsun?
0: Çok para. Pozitifler, negatifler, sonra bir savcının şerefi hesap edilirse resimlerin değeri ortaya çıkar. 100.000'e ne dersin?
1: Önce resimleri görelim.
0: Buyurun, nasıl olsa negatifler bende.

0: Seni merak ettim. Nerede kaldın?
1: İşte bunların... Bunların peşindeydim. Bak da iftihar et kendinle.

0: Meğer kirli mazini bana çeyiz olarak getirmişsin de haberim yokmuş. Bu resimlerde sevdiğim, taptığım kadın mı? Benim karım mı? Kızımın anası mı? Konuş! Bütün bunların kötü bir rüya olduğunu söyle! Devam et yalanlarına!
1: Artık yalan söylemekten, korku içinde yaşamaktan bıktım usandım! Şu anda sadece gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum!
0: Hangi gerçek?
1: Fatma masum! Onu ben öldürdüm!
0: Sen mi öldürdün?
1: Evet!
2: Demek beni öldürecektin ha?
1: Görüyorsun işte, yapamadım! Bırak artık yakamı! Ben yoksul bir kadınım! Bunca zaman beni soyduğun yeter! Yeter! Artık sana para getiremem!
2: Anlamam! Ben para isterim, para!
1: Satacak bir şeyim kalmadı, parayı nereden bulayım?
2: Nereden bulursan bul! Parayı yarın akşam getir, yoksa karışmam!

0: her şeyi öğrendin.
1: Bugüne kadar gerçeği neden gizledim benden?
0: Seni kaybetmemek için.
1: Yalan, yalan. Artık inanmıyorum sana.
0: İnanmaman için ortada bir sebep kalmadı. Suçlu karşında.
1: Bütün bunları neden yaptın? Neden?
0: Durmadan şantaj yapıyor. Beni yuvamı yıkmakla tehdit ediyordu. Oysa yuvam benim bütün dünyamdı. Mutluluğumun bozulmasını istemiyor. Senden, yavrumdan ayrılmaktan korkuyordum. Elimde avucumda ne varsa verdim ona, tek sussun diye. Artık ona para yetiştiremez olmuştum.

0: varsa satmaya başladım.
1: Paranı, mücevherlerini kaybetmen, eşyaların çalınması yalan mıydı?
0: Evet, hepsi yalandı.
1: Ya annen, hastalığı, ölümü, o da mı yalandı?
0: Yalandı.
1: Ne korkunç bir aldanış içinde yaşamışım. Meğer ben mutluluğumu yalan, dolan, rüya ve sahtekarlık üzerine kurmuşum.
0: Ne yaptımsa, seni sevdiğim için yaptım, yemin ederim.
1: Artık beni daha fazla aldatamayacaksın.
0: Bu durumda ne yapacaksın?
1: Bir savcının yapacağını, görevimi...
0: Dur gitme! Yalvarırım, beni anla!
1: Seni anlamak mı? Niye? Neden? Çekil yolumdan!

0: Hoş geldin Aydın.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hayrola? Gecenin bu saatinde hangi rüzgar attı seni buraya? Doğrusu merak ettim.
1: Rahatsız ettiğim için özür dilerim efendim.
0: Estağfurullah evladım. Burası senin kendi evin sayılır. Otur şöyle, sana bir kahve yapsınlar.
1: Teşekkür ederim. Hiç vaktim yok. Hemen gideceğim. Söyleyeceklerim kısa fakat çok önemlidir.
0: Beni gerçekten meraka düşürdün. Otur bakalım.
1: Bugüne kadar bir savcı olarak bana tevdi ettiğiniz davanın içindeydim. Şimdi bir insan olarak bu davanın dışına çıkmak istiyorum efendim.
0: Nasıl olur? Dava karara bağlanmak üzere.
1: Biliyorum. Fakat göreve devam edemeyeceğim. İddia makamından çekilmek istiyorum.
0: Fakat bu davada çok başarılıydın. Bunu hepimiz gördük. Ben de senin hesabına sevinmiştim.
1: Maalesef dışarıdan göründüğü gibi değil bu.
0: Anlayamadım. Bana açıklar mısın bunu?
1: Açıkçası ben bu davada tarafsız kalamayacağım. Etki altındayım.
0: Etki altında mısın? Neyin?
1: Şahsi bir meselenin. Şu anda anlatılması çok zor. Lütfen beni anlayın.
0: Oh. İyi ama davanın bu kritik safhasında iddia makamından çekilmek için bir sebep göstermelisin.
1: Sebep tamamen şahsidir.
0: İyi düşün, kararını ondan sonra ver.
1: Kararım kesindir.
0: Bu dava senin istikbalin için çok önemlidir, biliyorsun değil mi?
1: İddia makamından çekilmek için çok daha önemli sebeplerim var.
0: Peki. Daha fazla ısrar etmeyeceğim. İstifanı yazılı olarak bekliyorum.
1: İstifamı yarın takdim ederim efendim.
0: Hakkında hayırlı olsun. Fakat senin hesabına gerçekten çok üzüldüm.
1: Sizi üzdüğüm için özür dilerim. Müsaadenizle.
0: Güle güle Aydın.

Seni son bir defa daha görmeye, senden af dilemeye geldim. Elimde olmayarak seni çok üzdüm. Oysa sen beni karın olarak şerefli bir mevkiye yükseltmiş, bana dünyanın en büyük mutluluğunu vermiştin. Hakkım olmayan bu mevkiyi elde etmek, layık olmadığım bu mutluluğu sürdürmek için çok yalan söyledim. Hepsi yalan bile olsa bir tek gerçek vardı. Seni sevmiştim, çok sevmiştim, hala da seviyorum. Yaptıklarımı sevgime bağışla. Şimdi artık benim olmayan, içinde hayatımın en mutlu yıllarını yaşadığım yuvamdan, kalbimi orada sizin yanınızda bırakarak ayrılıyorum. Yavrumuz sana emanet, ona iyi bak. Sakın suçumu söyleme. Talihsiz annesinin bir katil olduğunu bilmesin. Sizi hiç unutmayacağım, son nefesimde bile hatırlayacağım. Allah'a emanet olun.

0: Tamamen şahsi ve hususi sebeplerle iddia makamından çekilmek zorundayım. Etki altında olduğumdan bu davada tarafsız kalamayacağımı anlamış bulunuyorum. Bu şartlar altında savcılık görevime vicdan rahatlığı içinde devam edemeyeceğim. Görevden affımı dilerim. Gereği saygıyla arz olunur. Tarih 10 Ekim 1966. İmza 112.238 sicil sayılı Savcı Aydın Hakmen. Duruşmanın Savcı Aydın Hakmen'in yerine tayin edilen Savcı Talat Erarslan'la devamına karar verildi. Söz iddia makamının.
1: Dosya tarafımızdan incelendi. Benden önceki meslektaşım Sayın Savcı Aydın Hakmen'in görüşüne uyan iddia makamımız, sanık Fatma Pınar'ın bu cinayeti önceden tasarlayarak işlediği kanısına varmıştır. Bu nedenle sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi 4. bendine göre cezalandırılmasını talep ederim.
0: Sanık Fatma Pınar, son olarak söyleyeceğim bir şey var.
2: Masum.
0: Sanık avukatı, son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı?
3: Savunmamızı ekleyecek bir sözümüz yoktur. Yüksek mahkemenize güveniyor, adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz.
0: Gereği görüşüldü. Deliller ve şahitlerin ifadelerine dayanarak sanık Fatma Pınar'ın bu cinayeti önceden tasarlayarak işlediği kanısına varmış bulunuyoruz. Bu nedenle sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesinin 4. bendine göre cezalandırılmasına...
4: Durun! Bir dakika!
0: Karar okunurken müdahale edilmez. Bir savcı olarak bunu herkesten iyi bilmeniz gerekir.
4: Biliyorum Sayın Yargıç. Fakat bir masumun adli hataya kurban gitmesine göz yumamam.
0: Sanığın adli hataya kurban gittiğini nereden biliyorsunuz?
4: Müsaade ederseniz arz edeceğim efendim. Elimde sağlam deliller var.
0: Onları iddia makamında bulunduğunuz zaman ne?

0: Neden ibraz etmediniz?
1: Deliller o zaman elime geçmemişti. Şimdi onları bu davanın bir tanığı olarak yüksek mahkemenize ibraz etmeye hazırım.
0: Dinleyelim öyleyse. Münasip mi efendim? Gereği düşünüldü. Aydın Hakmen'in tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Doğruyu söyleyeceğine, Allah'ına, dinine, namus ve şerefine yemin eder misin?
1: Ederim.
0: Buyurun, sizi dinliyoruz.
1: Bu davada savcı olarak görevli bulunduğum sırada Fatma Pınar'ın suçlu olduğunu, cinayeti onun işlediğini ısrarla iddia ettim. Bir, Fatma Pınar'ı suçlamak, onu cezalandırmak neye yarar? Geride daha binlerce Fatma Pınar var. Bu zavallı kadınlar, alçak ruhlu kişiler tarafından uçuruma sürüklenerek felaketin eşiğine gelmektedirler. Şu anda kim bilir kaç namuslu kadın şantaj tehdidi altında inleyip çırpınmaktadır. Kim bilir kaç genç kadın eşini kaybetmenin, yavrusundan ayrılmanın korkusu içinde yaşamaktadır. Kaç talihsiz kadının şu anda mutluluğu bozulmakta, yuvası yıkılmaktadır. Eşine, yavrusuna sevgi ve bağlılığından başka bir günahı olmayan bu masum kadınlar her an suç işlemek tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Gün olur, onların arasında bizim de bir sevdiğimiz, bir yakınımız olur. İşte o zaman yüreğimize öyle bir ateş düşer ki bunun acısını hiçbir şey dindiremez. Bu olayda da böyle olmuştur. Bu cinayeti Fatma Pınar işlememiştir. Gerçek suçlu o değildir.
0: O halde gerçek suçluyu biliyorsunuz.
1: Evet, biliyorum.
0: Katil kimdir? Tekrar ediyorum. Katil kimdir? Söyleyin.
1: Aynı şartlar altında bu cinayeti işlemek zorunda kalmış başka bir mutsuz kadın.
0: Adını açıklayın. Kimdir bu kadın?

0: koklayacağın temiz havayla yumurtalar için sana bunu aldım.
1: Kaşıkla nehire kaşıkla.
2: Çok güzel, çok güzel.
3: Aklınız ne olsun?
0: Onun sakinleşmesine ihtiyacım olmayacak.
1: Sağ ol Murat Bey. Eline ayağına sağlık.
3: Siz de sağ olun.
0: Sizi baltayla görünce oduncu sandım.
1: Zehra nerede kaldı hanım?
4: Hazırlanıyordu. Neredeyse gelir.
0: Beraber bir dünya kuralım.
3: Yeter artık. Seni böylesine değiştiren kimse büyücü olmalı.
0: Hayır baba, hayır, bunu istemiyorum. At istiyorum ben. Bunlar şampiyonların resimleri mi?
3: Evet.
0: Ya bu resim?
3: Murat, nasıl düştü o gün hala şaşıyorum.
5: Doktorlar en geç bir yıl sonra kör olacağını söylediler Murat'a. Gün ışığını, sonra en mühimi seni kaybedeceğim.
6: Zehra, birazdan TV4'te.
7: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatı

0: İnşaatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: A101'de yazın yıldızları. 12-15 Ağustos tarihleri arasında Vera 5 litre ayçiçek yağı 429 lira, piliç bonfilenin kilosu 189 lira.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
9: Hemen geri arıyorum.
10: Kerem abi.
9: Ayrola çocuklar.
10: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
9: Anlamadım.
10: Şimdi anlarsın abi. Hadi başla.
11: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
12: Buna tıkladığınızda oluyor.
13: Bu kadar mı?
12: Ya lütfen.
11: Anacığım. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
10: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
9: E tabi, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
14: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
15: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
9: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
10: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
16: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
10: Ne diye diyor?
15: Şak diye.
9: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
10: Bu nasıl bir teknoloji ya?
11: Vallahi bravo Turkcell'e.
9: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
15: E ne yapacağız biz şimdi?
9: Hadi gelin benimle.
17: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
9: Turkcell'lerin yanında
18: Turkcell'in çözüm gücü var.
9: Reklam güzel oldu.
11: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
9: Gerek var mı?

0: Ortalığı dağıtmaya mi?
1: Şu ayaklarını siliver.
0: Ver Ayda. Daha yeni diktim, nasıl kopardın bu düğmeyi?
2: Canım söyle teyzene baksın. Ya da babasına söyle.
3: Elif gelmedi bugün okula.
0: Hiç mi gelmedi yani?
1: Cevap versene öyle alık alık bakacağına.
0: Doğru konuş. İsteyerek mi kaybetti çocuğu? Neler çektiğini ben biliyorum.
4: Adım Turgay efendim. Halis Bey'in avukatıyım.
5: Çırağın üstünden çıktı bu yaşa.
6: Görmedim Elif'i, hiçbir şey yapmadım.
1: Katilsin sen.
5: Saçmalama
1: çek
5: Halis.
1: Çek önümden be, çekil.
4: Şu arabanın yanındaki adam kim?
6: O adam oradaydı hep.
4: Plakasını okuyabiliyor musunuz?
6: 34 SA...
7: Samalcılar cezaevi mi? Meral'in evinde o resmi görünce neye uğradığımı şaşırdım. Mutlaka odur. Yanlışlıkla. Buket sanmıştır onu.
8: Recep sağlam çocuktur, halleder işini.
4: Elindeki kız senin kızın değil. Adı Elif, başka bir kız o.
5: Kimse elimden alamaz kızımı, kimse, anladın mı?
9: Körebe yarın 18'de TV4'te.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago. Abi.

0: motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
2: Hesap!
1: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca gazoz.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
4: Ne kadar emanet tutuyor.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
4: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
4: Nasıl yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
7: Ulan ne yapıyorsun?
5: Hava asacağız bu sırada.
4: Eyvah yakalandım.
8: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
14: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
13: Türev Uğur da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
14: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi.

0: Yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu Kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Latte'den Americano'ya, Refresha'dan Frappuccino'ya keyifle içtiğin Starbucks içeceklerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
7: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuk mu, Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
13: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
14: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Çarşamba fırsatları başladı. Pantene şampuan çeşitleri 800 mililitre 359 lira yerine 269 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

Aradan tam 6 yıl geçti. Ebediyet kadar süren 6 yıl. Bu taş duvarlar 6 yıl bizi birbirimizden ayırdı. Tam 6 yıldır onu görmedim. Acaba yıllar onu değiştirdi mi? 6 yıl önce ne kadar genç, ne kadar masumdu. Şu anda tahliye edilmiş olmalıydı. Gecikmesinin sebebi ne olabilir?

0: Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Yıllar seni çok değiştirmemiş.
1: Yıllar taş duvarların ardında kolay geçmedi.
0: Dışında da öyle.
1: Yavrum nasıl?
0: 6 yıldır annesini bekliyor. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Hiç bilmiyorum.
0: Senden sonra ev bomboş kaldı. Baba kız bu boşluğu hiçbir şeyle dolduramadık. Sana çok ihtiyacımız var Selma. Yuvana dönmek istemez misin?
1: Ya sen? Bütün bu olup bitenlerden sonra beni hala istiyor musun?
0: Evet, istiyoruz.

0: Zeroş, koleji bitirdin. Arabadan ne haber?
1: Diplomayı bastırdım Peder Bey. Araba en geç bir haftaya hazır dedi.
0: Yaşa Zeloş. Sen bir harikasın.
2: Dikkat çekiyorum. Gülümseyin.

0: Arkadaşlar! Arkadaşlar, bir dakika, bir şey sorabilir miyim?
1: May I ask you one question, ladies and gentlemen?
2: Sor, sor!
1: Koleji bitirdiniz. Artık hayatın dikenli yollarında...
2: Nerede, nerede?
1: Babalarımızın sözlerine bakılırsa... hayatın dikenli yollarında çalışmaya başlayacaksınız. Sonra...
2: Çalışmaya mı? Duydunuz mu ne dedi? 4 yıl cebir, geometri, fizik, kimya inekli okulu bitirmek için... okulu bitir, sonra gene çalış. Olur mu böyle şey anne?
3: Daha neler, kim çalışacakmış? Allah'a şükür hepinizin arkasında kale gibi babalar var.

0: Başıma nasıl içleniyorum, bir bilseniz!
1: Hayrola Nehire? Nerede?
0: Ne nerede?
1: Çıngırağın! Çıngırağın nerede? Sirklere müşteri toplamak için çıngırak çalan soytarılardan farkın kalmadı nasılsa!
0: Mümtaz!
2: Baba! Teessüf ederim! Arkadaşımın yanında beni...
1: Demek bu senin arkadaşın ha! Vah, vah, vah, vah!
3: Bizim gençliğimizin bir diken gibi size battığını hepimiz biliriz.
1: Gençlik mi? Sırtınıza çiçekli gömlekler giyiyor, saçınızla bıyığınızı birbirine karıştırıyorsunuz. Babanızın verdiği defter kitap parasıyla ucu cafcaflı Amerikan sigarası alıyorsunuz ve sonra da bunun adına gençlik diyorsunuz, öyle mi?
0: Mümtaz, Erol Bey'in misafirimiz olduğunu unutma.
1: Sen de benim kukla olmadığımı unutma. Sizin yüzünüzden babamı, anamı, doğup büyüdüğüm yıllardır görmediğim köyümü unutmadığımı unutma!
2: Baba! Bu mu okulu bitirmemin mükafatı?
1: Bıktım bu manzaradan artık! Yıllardır kendini havuza atan, havuzdan çıkıp kıyıya yatan çılgınları seyretmekten bıktım! Nedir bu be? Baş ağrınız geçince şerefe parti! Nasırınızı sökünce şerefe parti! Yetti artık! Kararımı verdim! Köye gidiyoruz!
0: Köye mi?
2: Ne diyorsun sen baba?
0: Biz köyde nasıl yaşarız?
1: Burada yaşadığınızı mı sanıyorsunuz siz? Hey gidi hey! Sabahları tatlı bir horoz sesiyle uyanınca... toprağın, çayırların mis kokusuyla ciğerlerinizi doldurmanın tadını bilir misiniz siz? Babamın uzattığı sütü içip... anamın pişirdiği yumurtayı yemek... kuzuların, atların arasında 10 yaşında bir çocuk gibi koşup oynamak istiyorum.
0: Ben istemiyorum.
2: Ben de.
1: Evde tek kuruş bırakmıyorum ve köye gidiyorum! Siz de istediğiniz yere gidebilirsiniz!
0: Peki, gideceğiz!
1: Güzel! Nereye?
0: Köye kocacığım!
2: Köye babacığım! Daha bir hafta önce söz verdi babam, koleji bitirince bu arabayı alacağım diye... ama şimdi mızıkçılık yapıyor!
3: Boş ver be kızım, dönünce hızlı yaşar, arayı kapatırız. Hem onun istediğini yaptığın için dönünce arabayı da alır bakarsın.
2: Tutturdu ille köye gideceğiz diye. Benim gibi bir kız nasıl yaşar köyde? Atların, ineklerin, tavukların arasında. Ama ahtım olsun, dönünce öyle bir hızlı yaşayacağım ki.
1: Bak, senin haytalar mendil sallamaya geliyor.
4: Dikkat, dikkat! Toros Ekspresi'nin hareketine 5 dakika kalmıştı.
3: Veloş aşk olsun! Veda etmeden mi gideceksin?
5: Al şeri, babanın yurdundan toplayacağın temiz havayla yumurtalar için sana bunu aldım.
6: Şekerim, gittiğin yerde dedene patik örersin diye düşündüm.
5: Al Monami, en fazla buna ihtiyacın olacak bence. Ben de bir demir asa alacaktım şeri, ama peder bey haftalığımı
6: kesti. İşte o zaman Veysel Karani olup çıkardı.
3: Mektup yazmayı unutma Zeloş.
5: Unutmam. Derede çamaşır yıkamayı öğren.
6: Ve de erkeğe saygıyı.
1: Elveda çiçek çocukları.
2: Yakında beraber olacağız gene. Neler yapacağımı göreceksiniz.

0: bunca yıl sonra buraya gelmek, toprağımın kokusunu duymak... ...ne güzel ya Rabbi!
1: Ay!
0: Ne kadar özlemişim buraları!
1: Ben de benzin kokusunu, mazot kokusunu... ...senin anlayacağın İstanbul'un kokusunu özledim şimdiden.
0: Oh!
1: Of! Bir bu keçi eksikti.
2: Kusura kalmayın, keçiyi almayacaktım ama bizim Fatma nine gücenir. Dilsizdir garip.

0: babacığım. Hoş geldin be oğul, safa geldin. Evine köyüne şenlik getirdin. Baba yüreğimize su serptin.
1: Efendim.
0: Bre gelin, oğlumuzu bir aldın emme, pir aldın yahu. Köye köse hasret bıraktın.
1: Ben her zaman söylerim, Mümtaz gidip babanı görelim derim ama...
0: Dur hele dur! Yoksam şu koca kız benim torunum mu? Hele hele! Kız bucağımda viyaklayan Zehra sen misin? Hoş geldin yurduna! Hoş geldin torunum benim! Kız iki yaşındayken kayfesine ortak çıktığın dedeni hiç mi özlemen, hiç mi araman sen?
1: Aa, özlemek de söz mü dedeciğim? Her gün söylüyorum beni dedeme götürün diye ama...
0: Sevdiğin yemekleri yaptırdım.
2: Sağ ol babam.
0: Ne demiyor Turman torunum? İnsan kendi dorpağına çökmeyi bilmiyorsa... ...o toprak onun değildir gayrı.
1: Şey... ...masaya alışkınım da dedeciğim.
2: Oo.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Hey gözünü sevdiğimin bulguru. Kaşıkla nehire kaşıkla, böyle havyarı bir daha bulamazsın.
1: Ama Mümtaz sende.

0: sevgili torunum, seni köyden biriyle verelim mi, ne dersin? Buraya yerleşir, o zaman bağdaş kurmayı da öğrenirsin.
1: Benim evlenmeye niyetim yok dede, ben yaşamaya bakarım. Evlilik esarettir bence.
0: Bu lafları da nereden öğrendin kız?
2: Doğudan burası kızım, hı-hı, Allah rahatlık versin.
1: Size de. Aa! Kalfa! Kalfa! Gel!
2: Ne var?
1: Bu ne biçim yatak? Ben yerde yatmam!
2: Burada adet böyledir kızım, tertemiz yatak. Hı-hı. Allah rahatlık versin.

0: Aman, felaket bir gece geçirdim.
1: Ben hiçbir şeyin farkında değilim.
0: Hazırlan, deden çiftliği gezdiririm.
1: Hayır, hiçbir yere gidemem. Buraya zorla geldim ama zorla hiçbir şey yapamam.
0: Ama arabanı düşün.
1: Arabası batsın. İnat değil mi? Ben de kendimi bu odaya hapsedeceğim. Of. Zindandakiler gibi günlerimi sayacağım.
2: Köyünü iyi özlemişsin ağam.
3: Ne demezsin Kahya, insanlığı unutmuşuz be! İş yapmayı, sabah rüzgarının tadını unutmuşuz! Senin anlayacağın terlemeyi unutmuşuz, terlemeyi!
4: Çık dışarı kızım! Ahın göğe mi savurdun? Mahpustamın da değilsin, dedenin evindesin! Çık dışarı!
1: Yorma çeneni kalfa! Mahpustamındayım işte! İstanbul'a dönene kadar hapsettim kendimi, çıkmayacağım!
3: Sana yıldırımdan süratli giden bir hediyem var desem, gene çıkmaz mısın?
1: Baba, yoksa otomobilimi aldın mı? Baba! Babacığım, güzel mi? Güzel değil mi?
3: Pırıl pırıl!
1: Otomatik vites olsun demiştim babacığım. V8 otomatik. Sonra ille de narçici olsun demiştim.
3: Unutur muyum hiç? Tam istediğin renkte ve tam otomatik. Hatta vitesi de yok dersem inan.
1: Yaşa sen babacığım!
3: İşte kızım, hediyen!

Çok güzel, çok güzel. Dik durduk. Özel, özel. Dizginleri gevşek bırak. Özel, çok özel. Hızlan biraz bakayım, hızlan. Hızlı, hızlı, daha hızlı. Aferin, aferin. Hızlan biraz daha hızlan bakayım. Ha. Şu iki şeyi aklından çıkarma. Dik duracaksın, dizginleri gevşek bırakacaksın.

0: Vah oğlum vah! Hangi acemi seni böyle heyecanlandırdı? Kim telletti seni böyle? Korkma canım, korkma. Geçti artık, geçti. Sakin ol Güserim, sakin ol bakayım. Bir yerin acımadı değil mi ha? Hı? Aslanım benim. Geçmiş olsun, bir şeyiniz var mı? Bir şeyiniz var mı dedim?
1: At bakıcısına ihtiyacım olursa çağırtırım sizi.
0: Ne diye kendinize üç tekerlekli bisiklet almıyorsunuz? Düşmeden ancak ona binersiniz.
1: Bir hayvana düşen insandan fazla önem verildiğine hiç rastlamamıştım.
0: Hayvanına göre değişir bu. Bazen yüz insana değişilmeyen hayvanlar da vardır. Mesela bunun gibi.
1: Seyitsiniz galiba.
0: Bir at için her şey olurum.
1: Bir insan için?
0: İnsanına göre değişir.
1: Bu dağ başı için de fazla ukala kalıyorsunuz. Oduncularla çobanlara göre demek istiyorum.
0: Bak, boynunu böyle okşarsanız sakinleşir. Aklınızda olsun.
1: Onun sakinleşmesine ihtiyacım olmayacak.
0: Sizin değil ama mutlaka ihtiyacı olacak.

0: içme.
1: Ayşe kız.
0: He, efendim.
1: Ormanın bitiminde birine rastlıyorum. Uzun boylu, iri yarı, oduncu gibi biri.
0: Ha, bildim, bildim. İyi adamdır. Ha. Karıncayı ürkütmez. Doğma büyüme buralıdır.
1: Ne iş yapar bu adam?
0: Neler yapmaz ki? 10 parmağında 10 marifet vardır. Çok beceriklidir.

0: Allah, hangi eşek kafalı bağladı seni buraya?
1: Hey! Sakın yaklaşma ona!
0: Görmüyor musun, zavallı hayvanı bağlamışlar, kurtaracağım onu!
1: Git işine yahu, sana niye el alemin hayvanından?
0: Vicdansız adam!
1: Bak, bir adım daha atarsan çok fena olursun sonra ha!
0: Ne olurmuş yani?

0: Burcu, yardım etsene bana! Sana söylüyorum oduncu! Kurtarsana beni!
1: Peki, peki!
0: Sözüm ona hayvan tuzağı! Kafasız köylüler de ancak böyle avlanır!
1: Söz dinlemeyenin hali böyle olur işte! Böyle bir tuzağa da ancak sizin gibi kafalı bir şehirde düşer!
0: Düşerim tabii! Etrafta bir işaret bile yok!
1: Ya, tuzağa şereflendireceğinizi bilseydim, şuraya bir tabela asardım!
0: Bir de alay ediyorsunuz!
1: Ne yapacaktım? Oturup ağlayacak mıydım yani? Allah Allah! Hadi, eyvallah!
0: Hey, dur! Nereye gidiyorsun? Ne olur kurtar beni!
1: Ha, şöyle yola gel bakalım! Hadi, tut elimi şöyle! Hadi, hoppa!
0: Denize düşen yılana sarılırmış! Bıktım sizden!
1: Ah şöyle! Hadi bakalım şimdi yılanlar kurtarsın seni!
0: Seni yaban domuzu seni! Eğer burnundan fitil fitil geçirmezsen...

0: zaten ne geldiyse senin yüzünden geldi başıma. Ha, Müjde Zehra, yol görünüyor sana.
1: Aman, o gördüğün yolun sonu tımarhaneye çıkacak bu gidişle.
0: Çıldıracağım burada. İstanbul'u, arkadaşları nasıl özledim bilemezsin.
1: Sabret kızım, dişini sık biraz.
0: Sıkıyorum, sıkıyorum zaten. Ama sabırdan değil, sinirden. Hele o herif yok mu?
1: Kim kızım?
0: Ukala, küstah, kendini beğenmişim biri.
1: Of. Ama öyle bir ders vereceğim ki ona, feleğini şaşıracak.
0: Geldiğimden bu yana güzel bir şeye rastlamadım ki.
1: Ne umuyordun?

0: Ellerin dert görmesi ne oldu, ihya ettin bizi.
1: Emsalsiz bir müzik ziyafeti çektiniz Murat Bey, sağ olun.
2: Amatörce bir şeyler işte. Vakit epey geç oldu, ben müsaadenizi rica edeceğim.
0: Müsaade senin oğul.
2: Sağ olun, hayırlı geceler.
0: Hayırlı geceler. Oğul, şu bizim atı Ömer Ağa'nın çiftliğinden ne zaman seçip getireceksin?
2: İnşallah bu hafta içinde.
0: At dedin mi, bu civarda dilinden anlayan tek kişi Murat Bey oğul.
2: Sağ olun efendim, hayırlı geceler.
0: Hayırlı geceler. Güle güle yavrum.

0: geldiğinizi tahmin etmeliydim.
1: Neçin?
0: Bu civarda sizden başka düşen yuvarlanan yok ki. Durun, size yardım edeyim.
1: Zahmet etmeyin, çıkarırım ben.
0: Zahmet mi? Sizi her gün bir yerden kurtarmayı vazife edindim artık.
1: Alay ederek sözüm ona intikam mı alıyorsunuz benden?
0: Ne münasebet. Hadi içeri gelin de tedavi edelim sizi. Gelin.
1: Dışarıdan bakınca kulübe ama içinin köşkten farkı yok.
0: Evet. Ancak bir yaban domuzunun yaşayabileceği bir köşk.
1: Size kaba davrandım biliyorum. Buraya özür dilemek ve sizinle dost olmaya geldim.
0: Odunculuk mu, yoksa köylülerin kabalığı üzerine mi kuracaktınız dostluğu?
1: Yok, hayır. Müzik üzerine. Hmm. Beni yanılttınız. Öyle şaşırdım ki geçen akşam. Alaturka'dan nefret ederim. Ama siz çalarken neredeyse ağlayacaktım. Hmm.
0: Gözünüze bir şey mi kaçmıştı?
1: Alay etmeyin lütfen. Nereden bilecektim? Sizi baltayla görünce oduncu sandım.
0: Fatma nene, yol çantamı hazırlıyor musun? Peki Fatma nene, sen işine bak.
1: Bu yaşlı kadın...
0: Dilsizdir.
1: Dilsiz biriyle nasıl anlaşıyorsunuz?
0: Sopasıyla. Evet diyecekse bir kere, hayır diyecekse iki kere vurur. Ne basit değil mi? Kaprisi yok, zehirli dili, acı kelimeleri yok. Size bir şey ikram edeyim.

0: acayip insansınız. Ne arıyorsunuz bu dağ başında?
1: Dinleniyorum. Hem beni bu kadar merak etmeniz niye?
0: Haliniz.
1: İnsanlar hallerinden sorumlu mudurlar?
0: Elbette.
1: Öyleyse sizi de güzelliğinizden sorumlu tutmak lazım. Neden bu kadar güzelsiniz?
0: Hele şükür kibar bir erkeğe yaraşacak bir laf edebildiniz.
1: Yok, kibarlık olsun diye değil, doğru olduğu için söyledim.
0: Olsun, gene de teşekkürler. Beni güzel bulmanıza memnun oldum Murat Bey.
1: Adımı nereden öğrendiniz?
0: Biraz meraklıyımdır.
1: Sağ ol Fatma nine.
0: Hayrola, bir yolculuğa mı çıkıyorsunuz?
1: Dedenize at seçmeye gidiyorum Zehra Hanım.
0: İsmimi nereden biliyorsunuz?
1: Biraz ben de meraklıyımdır.
0: Uzun mu yolunuz?
1: Birkaç gün sürer.
0: Kim bilir ne orijinal bir seyahat olacaktır. Ben de gitmek isterdim.
1: Küçüklere göre bir yolculuk değil.
0: Beni küçük mü buluyorsunuz?
1: Sırtını babasının kazancına dayamış, dünyada kendinden başka insan yok sanan şımarık bir çocuk değil misiniz?
0: Bu adama nasıl katlanıyorsun Fatma nine? Deli olmuyor musun? Anlaşıldı, tam birbirinizi bulmuşsunuz. Şimdilik Allah'a ısmarladık, gene görüşelim Murat Bey.
1: Yolumun İstanbul'a düşeceğini sanmıyorum.
0: Ben de İstanbul'da demedim zaten.

0: Hayrola? Burada ne işiniz var? Bu kıyafette ne böyle? Düğüne mi gidiyorsunuz?
1: Hayır, yol için hazırlandım.
0: Ne yolu?
1: Ben de sizden geliyorum.
0: Ne? Benden mi geliyorsunuz? Hı. Yok canım, git işine. Hadi eyvallah.
1: Ama dedem dedi ki, Murat güvenilecek adamdır dedi. Hem sonra yol üstünde çok güzel köyler vardır dedi. İstanbul'a dönmeden oraları görsen iyi olur dedi.
0: Gideceğimiz yol şehir yolu değil küçük hanım, dağ yolu. Dedenizin çiftliğine dönün, hanım oturun orada.

0: Deja.
1: Ya.
2: Benle gitmeyi neden iş edindin bu kadar?
1: Atları sevdiğim için.
2: Peki öyleyse gel, ama yolda şikayet yok, tamam mı?
1: Tamam.
2: Hadi.

0: Şelale tarafına fazla yaklaşmamak lazım. Hı,
1: olur. Niye? Niye?
0: Akıntı çok fazla burada. Dikkat et.
1: Hı.

0: Neden gelmeni istemediğimi anladın herhalde. Bu mevsimde yolculuk maceradır. Hastalanmak istemiyorsak kurunmalıyız. Hadi, gayret et biraz.
1: Buyur bey, kusura kalmayın, biraz az oldu ama.
0: Sağ ol, Allah razı olsun.
1: Sen de sağ ol beyim, uğurlar olsun.
0: Eyvallah.
2: O kadar yiyeceğini aldın, çobana 5 para vermedin, ne biçim insansın sen?
0: Ona mutluluğu verdim. Varlığını başkalarıyla bölüşme mutluluğunu. Burada insanlar parayla değil, insanlıklarıyla bulurlar mutluluğu.

0: Bir şey mi vardı?
1: Hayır.
0: Niye bakıyordum?
1: Seni hiç tanımadığımı düşünüyordum.
0: Yeteri kadar tanışmıştık sanıyorum.
1: Laf ola evet. Ama biri seni sorsa söyleyecek tek şey bulamam. Mesela kimsin?
0: Oduncu.
1: Evet, sonra?
0: Avcı.
1: Daha sonra?
0: Kaba bir dağlı.
1: Evet, tas tamam. Ama neyin nesi? Dünyaya küsmüş bir şehirli mi, yoksa bir köy şairi mi?
0: Hayır.
1: İnzivaya çekilmiş bir yazar?
0: Ona dair.
1: Ya neye evet?
0: Belki kendi kabuğuna çekilmiş bir adam.
1: Peki bu gizlilik neyi?
0: Açık olsam bir şey fark eder miydi?
1: Evet. Bana bir günde Alaturka'yı sevdirmen, tabiata alışmam, dün hor gördüklerimi, şimdi başka gözle bakmam, bütün bunları sana borçluyum. Bu durumda seni tanımak istemem normal değil mi?

0: seneler önce gene böyle yerlerde yaşayan bir genç vardı. İyi ata binerdi. Müziğe büyük kabiliyeti vardı. Kendisine yeni bir hayat kurmak için İstanbul'un yolunu tuttu. Herkesin tanıdığı biri olmak sanki onu mutlu edecekti.
1: Mutlu olamadı mı?
0: Oldu. Ama oralarda değil. Geç de olsa tekrar döndüğü topraklarda oldu. Tabiatı koklayarak, kendi halinde tabiat insanları gibi yaşayarak. Epey geveselik ettik. Oradaki mağaraları görmek ister misin? Hı. Hadi gel.

0: Türk Medya Yayınları yeni frekansında 24 360 TV4 Alem FM Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666. FEK 2/3. Polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
6: Hesap!
5: Kartların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
6: Hesap kurdu.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
8: Obsessor. Silver moon, got me glowing, every drop, got the magic flowing.
9: Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
2: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
11: Sensiz bir hayat kupkuru, çiçeksiz bir bahçeye benzer.
12: Binlerce hayranımdan ve sahne hayatımdan vazgeçmem mümkün değil.
11: Senden ne kadar uzakta olursam, kalbim o kadar yanında çarpacak.
13: Bir tesellin daha var. Çocuğun
11: tiz büyük bir kabiliyetsin Zoya.
12: Engin, yalvarırım dinle beni. Kim bilir bu sözleri kaç talebenize söylediniz?
14: Adını anmayacağım. Yarın 16.15'te TV4'te.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
16: Türkiye.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Hemen geri arıyorum.
9: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
9: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
8: Anlamadım.
9: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
10: Abi eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
11: Buna tıkladığınızda oluyor.
12: Bu kadar mı?
11: Ya lütfen.
10: Anacığım. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
9: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
13: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
14: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
8: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
9: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
15: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
9: Ne diye diyor?
14: Şak diye.
8: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
9: Bu nasıl bir teknoloji ya?
10: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
14: Ne yapacağız biz şimdi?
8: Hadi gelin benimle.
16: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
8: Turkcell'lerin yanında
17: Turkcell'in çözüm gücü var.
8: Reklam güzel oldu.
10: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
8: Gerek var mı?

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle

0: Fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi. Sadece
5: durunladım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece durula.
0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
2: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa

%30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun. Fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Oral-B Lux Perfection diş macunu, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
3: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.

0: hayatına nasıl alışacağım diyordum. Sıkıntıdan patlıyordum buralarda. Kendimi hapiste sanmıştım sanki. Şimdi ise bütün bir ömür boyu buralarda kalmak istiyorum. Neden hiç konuşmuyorsun?
1: Konuşmadan da anlaşır insanlar.
0: Doğru. Senle 100 yıldan beri konuşmuş gibiyim sanki. Sanki birkaç gün önce birbirini yiyen biz değilmişiz gibi.
1: Biz değildik tabi.
0: Onlar kimdi, biz kim?
1: Onlar büyük şehrin şımarttığı bir kızla bir taliyat adamıydı. Bizse...
0: Evet, biz.
1: Bilmiyorum Zehra. Bilmek istemiyorum.
0: Biliyoruz.
1: Biz kimiz Zehra?
0: İki pervane. Aynı ışığın çevresinde dolaşırken birbirlerine rastlayan iki pervane.
1: O ışık bizi yakar Zehra.
0: Belki de aydınlatır.

0: İçimde bir burukluk var. Zaman uzasın, yol bitmesin istiyorum.
1: Her yolun bir sonu vardır.
0: Bizim yolumuz nerede bitecek Murat?
1: İstasyonda. Bir tren gerçek hayata götürecek seni.
0: Ya seni?
1: Beni de karanlığa.

0: geldin Zeloş. Dağ yolları harap etmiş seni.
1: Keşke gitmeseydin. O kadar da söyledik sana.
2: Hey aslan muradım be. Ne kısrak seçmiş gene bana. Mümtaz, mümtaz. Bak hele şuna.
1: Ver şunu götüreyim İstanbul'a baba.
0: Beyoğlu'nda mı gezeceksin onunla?
2: Buluruz gezecek yeri.
1: Ne dersin Zehra? Araba mı istersin yoksa bunu mu? Yarın sabah attığımız gibi trene mi?
3: Yarın sabah mı?
0: Evet, telgraf geldi fabrikadan. Babanı çağırıyorlar, gidiyoruz buradan.
4: Müsaadenle Hüseyin ağa. Hoşça kalın.
2: Sağ ol Murat Bey. Eline ayağına sağlık.
4: Siz de sağ olun.
1: Güle güle Murat Bey. Sevdik seni ama çabuk ayrılıyoruz.
4: Sağ olun. Size de iyi yolculuklar.
3: Teşekkür ederim.

0: kaçta kaldı bunlar yahu? Treni kaçıracağız.
1: Şu kadın kısmı da bir türlü hazırlanamaz baba. Zehra nerede kaldı hanım?
2: Hazırlanıyordu. Neredeyse gelir.

0: sen?
1: Senin yüzünden.
0: Sen orada arabada olmalıydın.
1: Nerede olmam gerektiğini gözlerinden öğrendim.
0: Kal demedim sana.
1: Git de demedim. Sevgime inandım. Murat, ömür boyu burada yaşamak istiyorum.
0: Sen nadide vazolara layık bir çiçeksin. Hiçbir zaman bir kır çiçeği olamazsın.
1: Beni övüyor musun yoksa yeriyor musun?
0: Sadece iyiliğini istiyorum.
1: Benim iyiliğim senin yanında olur Murat.
0: Hayır Zehra, hayır. Senin yerin uzaklar. Ömür boyu saadetler dilerim sana. Güle güle.

0: Seni seviyorum Murat.
1: Beni ilgilendirmez.
0: Ama sen de seviyorsun beni.
1: Falcılığı bırak. 3-5 günün heyecanıyla aşık olacak karıma benziyor muyum ben? Hadi tren gitmeden yetiş.
0: Yalvarırım. Bırak kalayım ne olur. Beraber bir dünya kuralım.
1: Yeter artık. Senin gibi yapışkanını da ilk defa görüyorum. Hadi defol buradan.
0: Nefret ediyorum senden. Yabani domuz.

0: erken dönüşünüz büyük sürpriz oldu.
1: Öyle mi?
0: Gelişiniz çocuklar arasında bomba etkisi yaptı. Sevinçlerinden hemen bir parti hazırladılar onuruna. Bu akşam şenlik var.
1: Çok yorgunum Erol. Deli misin sen? Seninki yorgunluk değil, o köy denen çölün ağırlığı.
2: Aman anneye, gitmek istemiyorum.
1: Git de silkin şu uyuşukluktan. Köyde çeçe sineği mi soktu ne?
0: Hadi hadi, düşünme artık. Hem ayıp olacak arkadaşlara. Gelmezsen kırılırlar.
1: Peki peki. Geleceğim.
0: Sevgilim.
2: Aa, bu nasıl kıyafet ayol? Hala köyde mi sanıyorsun kendini?
3: Güne yirmek hoşuna gitmiş herhalde.
4: Oranın havası çarpmış kızım.
2: Hadi hadi utanma. Derede çamaşır yıkayıp süt sağdığını, hayvan şeylerinden de tezek yaptığını biliyorum.
1: Hiçbirini yapamadım. Ellerim hala kokuyordu. Utandım. O temiz yüzlü, açık yürekli insanlardan utandım.
3: Hadi canım sen de, eğlenelim çocuklar.
0: Madem öyle, hiç dönmeseydin Zeloş.
1: Zeloş deme bana. Zehra benim adım. Zeloş öldü.
0: Cenazesi köyde mi kalktı?
1: Evet, köyde kalktı. Ve köyde yeni bir insan doğdu. Zehra. İşine gelmiyorsa selamı sabahı kesersin.
0: Zehra! Zehra, aldırma sen onlara, beni de affet.
1: Önemli değil.
0: Benim için önemli. Çünkü Zeloş'la Zehra ayrı kız değiller.
1: Doğru. Sen Zeloş'un dostuydun, Zehra'yı yadırgıyorsun.
0: Ona da alışmaya çalışırım.
1: Önemli olan Zehra'ya alışmak değil, onun yeni dünyasını benimsemek.
0: Yani benden köylü olmamı mı istiyorsun?
1: Hayır, insan.
0: Seni sevmesem hakaret sayardım bunu.
1: Gerçekle hakaret aynı şey değil. Eğer benim de gözümü açan çıkmasaydı... belki ömrüm boyu çılgın bir hayatın körlüğü içinde tükenecektim.
0: Seni böylesine değiştiren kimse büyücü olmalı.
1: Hayır, sadece insandı. Yapmacıksız, kendi halinde bir insan.
0: Madem öyle, hiç ayrılmasaydın ondan.
1: Ben de istedim. Ama o razı olmadı. Koparttı beni kendinden.
0: Zehra!
5: Hayrola kızım, daha yatmadın mı sen? Nen var Zehra, hasta mısın?
1: Bilmiyorum baba, belki.
5: Seni hiç böyle durgun görmemiştim, her zaman neşeliydin.
1: Yorgunum baba. Yıllardır kayıp bir şey arıyormuşum ben.
5: Neyi?
1: Kendimi. Ama bulmakta geç kaldım galiba.
5: Hayatta geç diye bir şey yoktur yavrum, doğru yoldasın. Bir gün iyiyi, gerçek güzeli seçeceğini biliyordum.
1: Baba, babacığım, seni de yeni anladım.

0: ata binmiş olduğunuz hemen anlaşılıyor Zehra Hanım. Çok iyi bir binici olacağınıza inanıyorum.
1: Teşekkür ederim. Bunlar şampiyonların resimleri mi?
0: Evet.

0: Ya bu resim?
1: Murat, gelmiş geçmiş en iyi biniciydi. Ama nasıl düştü o gün hala şaşıyorum.
0: Düştü mü?
1: Evet, feci bir düşüş.
0: Sonra?
1: Sonrası acı bir hikaye. Kazadan sonra uzun süre hastanede kaldı.
0: Şimdi?
1: Çoktan çıktı. Ama kör olma tehlikesiyle.
0: Kör mü?
1: Doktorlar en geç bir yıl sonra kör olacağını söylediler Murat'a. Uzun süredir ortalarda yok. Şimdi at sahalarında, müzik alemi de büyük bir kıymetin eksikliği içinde.

0: زهرة.
1: وراحت فورا.
0: Zehra, geri mi döndün yoksa hayal mi görüyorum?
1: Benim Murat, çok şükür görüyorsun. Peki az önceki halin, o kitap?
0: Ne olmuş kitaba?
1: Saklama artık. Benim için kendinden uzaklaştırdığını biliyorum. Kazayı, doktorların sözünü, her şeyi biliyorum.
0: Ben aslında karanlığa, yokluğa mahkum bir insanım. Renkleri, çizgileri, gün ışığını... Sonra en mühimi seni kaybedeceğim. Bunları da biliyor musun?
1: Beni kaybetmeyeceksin Murat. Dünyayı benim gözlerimle seyredecek. Beni her an yanında bulacaksın. Buraya iki dünya bir araya gelse senden ayrılmayacağımı söylemeye geldim.
0: Bıkarsın bir gün.
1: Hayır. Hayır sensin. Yaşamak sensin.
0: Dönülmez bir yola giriyor.
1: Birlikte giriyoruz ama. Seviyorum seni. Seviyorum.
0: Ben de. Ben de seviyorum. Nefes aldığımda seni çekiyorum içime. Buradayken çiçeklerinin kokunu arıyorum. Seninle varım, seninle yaşıyorum.
1: Yuvamızda yaşayacak Murat'ım.
0: Yuvamız?
1: Dünya durdukça.
0: Yeni evlere gülmek yaraşır.

0: Böylece eserin ortalığı birbirine katacak sevgilim. Yılın en büyük sanat hadisesi olacak.
1: İnanıyor musun kocana?
0: Aşkım inancımdır Murat'ım.
1: Bir tanem, güzelim.

mükemmel eserin bestekarı Murat Altuğ Bey'e huzurlarınızda teşekkürlerimi sunarım.

0: Çok teşekkürler efendim. Gösterdiğiniz alakaya çok çok teşekkürler. Belki de hiç bitmeyecek bir eserdi bu. Ta ki dünyanın en eşsiz varlığını sevgili karımı tanıyana kadar. Ona duyduğum sevginin yüceliğinden doğdu bu eser. Bu sebeple takdirlerinizi o eşsiz varlığa sevgili karıma yöneltiyorum. Bravo!
1: Gazeteler senden bahsediyor Murat. Hepsi de başarılı olduğunu yazıyor. Bak resimlerimize.

0: Çok yanlış hareket ettim. Sonumun böyle olacağını bildiğim halde senin yakınlığına kapıldım, evlendim.
1: Neler söylüyorsun Murat? Dünyanın en mutlu kadınıyım ben.
0: Kendini aldatıyorsun. Bebek gibi bakıma muhtaç bir kocayla mutlu olamazsın.
1: Mutluyum. Seni seviyorum. Çocuklarımız olacak. Beraber ihtiyarlayacağız.
0: Hayır Zehra. Ayrılacağız. Ben köyüme döneceğim. Sen de hayatını yeniden kurarsın.
1: Nasıl söylersin bunları?
0: Kendini benim için feda etmene razı olamam.
1: Fedakarlık değil bu. Seni seviyorum.
0: Uzatma. En kısa zamanda ayrılacağız.
1: Yalvarırım Murat. Yapma. Eğer köyde yaşamak istiyorsan beraber gideriz. Orada yaşarız.
0: Sen köyde yapamazsın. Şehir hayatına alışkınsın.
1: Hayır. Seni seviyorum. Her şeyi sende buldum. Senden olmak istiyorum. Şehir olsun, köy olsun, hiçbir şey fark etmez. Beni bırakma, yuvamızı yıkma.
0: Peki. Ağlama. Ağlama canım. Vazgeçtim. Vazgeçtim.
2: Ne demek şekerim? Senin partilerin dillere destandır, gelmez olur muyuz? Tabii tabii, Zehra'yı da getireceğim. Benim kızım partilerin tadı tuzudur, söz donuşum. Öperim tatlım.
1: Benim namıma söz vermemeni söylemiştim anne.
2: Ben de sana bu durumdan bıktığımı söylemiştim. Hayat mı bu seninki?
1: Ben memnunum hayatımdan. Ölesiye memnunum.
2: Anayım ben. Gül gibi kızımın kapkaranlık bir dünyada solmasına göz yumamam. Diri diri gömüldüğüm mezardan çekip çıkaracağım seni.
1: Senin gülün o zaman solar, kurur anne. Şimdi coşkun bir sevginin içindeyim ben.
2: Aman ne dostlar başım. Seninki sadece merhamet.
1: Sus anne. Ne olur sus!
2: Hayır, yetti artık. Benim kızım kör bir adamın esiri olamaz. Seni düşünseydi hayatından çekilip giderdi zaten.
1: Sus diyorum anne, yalvarırım sus! Murat! Affet sevgilim, duymamış ol yalvarırım. Annem adına özür dilerim senden 100 defa, 1000 defa.
0: Annen haklı Zehra. Bencillik ediyorum. Eskiden beri alıştığın hayatı yaşamak hakkın.
1: Hayır, hayır. Senden yaşıyorum ben, her şeyim senin.

0: Zehra, beni affet. Bu gece çok güçlüyüm. Bir gün senin beni terk edeceğini bilip şimdiden kaçacak kadar güçlü. Mutlu ol. Bütün dileğim bu. Allah'a ısmarladık sevgilim. Ya işte böyle Fatma nene. Tek çıkar yol buydu. Benden bıkmazsan birbirimizi tamamlayarak yaşarız bundan sonra. Bırakmazsın beni değil mi? Bırakmayacağından emindim. Sağ ol Fatma nene. Kim var orada? Kim geldi Fatma nene?
1: Ben geldim Murat.
0: Zehra.
1: Burada diyorsan burada yaşayalım. Yeter ki...
0: Hayır. Son defa söylüyorum hayır.
1: Bırak gözlerimi seninle bölüşeyim.
0: Bırak bu pembe lafları, gerçeği gör. Bir gün bıktım artık diye haykıracaksın. Bir gün evde Zehra diye seslenince kimse cevap vermeyecek. İşte gerçek bunlar. İşte bunları gör ve evine dön.
1: Murat'ım, sevgilim.
0: Defol buradan, defol! Git evine. Beni yalnız bırak.
1: Peki Murat. Gidiyorum. Ama senden asla ayrılmayacağım. Ümit'le beni çağıracağın günü bekleyeceğim.
0: Boşuna bekleme. Seni çağırmaktansa ölmeyi tercih ederim.
1: Seni son bir defa öpebilir miyim?

biliyor musun? Kovdum onu Fatma nene. Halbuki onu deliler gibi seviyorum. Ama günün birinde beni terk edeceğini bildiğim için kovdum onu. Haklıyım değil mi Fatma nene? Haklıyım değil mi? Söylesene!

Sana yardım edebilirim Fatma nine. Odunları kıramam ama içeri taşıyabilirim. Hayır mı dedin? Anlıyorum. Kıyamıyorsun bana. Ne yapalım? Bana da tembel bir kedi gibi gezmek kalıyor. Fatma nine. Fatma nine.

0: Düşün Fatma nene, tam 7 ay oldu Zehra'dan ayrılalı. Acaba o da senin kadar katlanır mıydı bana?
1: Kim bilir, belki de katlanmazdı.
0: Belki de bıktım bu dağda kör biriyle yaşamaktan diye haykırıp giderdi.
1: Fatma nene, onu nasıl seviyorum bilsen. Yüreğim titriyor, içime ateş sarıyor. Bazen kalk git diyorum, kalk git, bul küçük karımı. Bana 3 günde tahammül etsen razıyım. Yeter ki yanımda ol diye yalvar diyorum. Gidin mi? Evet mi dedin? Hayır, hayır. Onu mutsuz etmeye, onu karanlık dünyama köle etmeye hakkım yok. Onu sevmeye bile hakkım yoktu Fatma'nın.

0: nine. Fatma nine. Neredesin?
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Lezzetiyle

0: Öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Ortalığı dağıtma, değil mi?
1: Şu ayaklarını siliver.
0: Ver Aydın. Daha yeni diktim, nasıl kopardın bu düğmeyi?
2: Canım söyle teyzene baksın. Ya da babasına söyle.
3: Elif gelmedi bugün okula.
0: Hiç mi gelmedi yani?
1: Cevap versene öyle alık alık bakacağına.
0: Doğru konuş. İsteyerek mi kaybetti çocuğu? Neler çektiğini ben biliyorum.
4: Adım Turgay efendim. Halis Bey'in avukatıyım.
1: Çırağın üstünden çıktı bu yaşa.
5: Görmedim Elif'i, hiçbir şey yapmadım.
1: Katilsin sen.
4: Saçmalama
1: çekil
4: Halis.
1: Çekil önümden be, çekil.
4: Şu arabanın yanındaki adam kim?
5: O adam oradaydı hep.
4: Plakasını okuyabiliyor musunuz?
5: 34 SA...
0: Sağmalcılar cezaevi mi? Meral'in evinde o resmi görünce neye uğradığımı şaşırdım. Mutlaka odur. Yanlışlıkla. Buket sanmıştır onu.
6: Recep sağlam çocuktur, halleder işini.
4: Elindeki kız senin kızın değil, adı Elif, başka bir kız o.
1: Kimse elimden alamaz kızımı, kimse, anladın mı?
7: Körebe, yarın 18'de TV4'te.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
11: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
14: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.

0: Ne var ya bu?
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
2: Hemen geri arıyorum.
3: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
3: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınız oluyor.
6: Bu kadar mı?
5: Ya lütfen.
4: Anacığım. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Tabii mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
8: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
2: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tumbara da birikiyor.
3: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
9: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
8: Şak diye.
2: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
3: Bu nasıl bir teknoloji ya?
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
10: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Turkcell'lerin yanında
11: Türkcell'in çözüm gücü var.
2: Reklam güzel oldu.
4: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
2: Gerek var mı?

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Abi motor komple bitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik.
12: Abacus.
10: Kasa.
14: Marul.
10: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: Göç benim yavrum, göç. Allah analı babalı büyütsün.

0: Neredesin? Gel artık. Bak, bak bu kara dünyada tek başıma kala kaldım. Sana muhtacım Zehra, neredesin? Gel artık, neredesin?
1: İçimde garip bir his var dede. Mutlaka gitmem lazım.
2: Aman kızım, daha yataktan yeni kalktın, iyileşmelisin.
1: Zarar yok dede. Murat çok yalnız kaldı. Bana ihtiyacı vardır. Gidip anlatacağım her şeyi. Kollarına vereceğim oğlumuz. Belki vazgeçer artık bu deli inadından. Daha fazla tahammülüm kalmadı.
0: Allah! Dayanamıyorum. Kurtar beni bu azaptan. Bu sessizlik, bu kapkara dünya bana göre değil. Ya canımı al, ya da zorla yanımdan uzaklaştırdığım karımı bana geri gönder. Artık her şeye razıyım. Gelmeyecek. Biliyorum, gelmeyecek. Artık yaşamak istemiyorum.

0: yaparım sana emanet. Murat!
1: Zehra! Allah'ım sen bana yardım et! Zehra'nın sesi bu! Zehra!
0: Murat!
1: Zehra!
0: Murat'ım!
1: Zehra sen döndün ha!
0: Senden ayrılabilir miydim? Hep yanındaydım Murat!

0: yavrumuz, bizim bir parçamız.
1: Yavrum, yavrum, yavrum benim.
0: Allah'ım!
1: Allah'ım, şükürler olsun sana yarabbi. Zehra, fedakar karım.

Orta Avrupa'nın en güzel şehirlerinden birine gidiyoruz bugün. Prag'dayız. Çekya'nın başkenti Prag'ı sizler için gezeceğiz, dolaşacağız. Değerli izleyenlerimiz, yepyeni bir yolculukta bugün Prag'dayız. Çekya'nın başkenti Prag'ı sizler için gezeceğiz ve bu güzel Prag yolculuğunda ilk durağımız işte görmüş olduğunuz gibi kale manzaralı harika bir ortam diyoruz ve Prag gezisine başlıyoruz.

Buranın mevsimi nedir derseniz, Mayıs ayından Eylül ayının sonuna kadar eşsiz havası ve keyifli ortamıyla Prag gezilmeli diyoruz. Özellikle soğuk havaları sevenler Prag'a kış aylarında da gidebilir. Dört mevsim harikadır Prag. Tam bir aşk şehri. Prag romantizmin başkenti.

İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinin şerefine dikilen heykelin önündeyiz. Değerli izleyenlerimiz, Prag turu devam ederken arkamda görmüş olduğunuz bu heykel Prag'ın İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesi noktasıyla ve insanların bu savaşın, bu kanlı savaşın bitmesi dolayısıyla sevinçlerini gösteren bir heykel. İşte bu zafer heykeli 1938 yılında başlayan kanlı savaşın 45'te bitişini müjdeliyor. Arkamdaki çelenkler niye derseniz, biz Mayıs ayının başında geldik, buradayız ve işte 7-8 Mayıs 1945'te biten bu savaşın her yıl kutlaması oluyor ve bu kutlama adına da arkamızda bu heykelin altına bırakılan çelenkleri görüyoruz diyoruz ve Prag'ı gezmeye devam ediyoruz. Prag'ın en önemli yanlarından biri içinden nehir geçmesi. İşte enfes bir manzara.

Değerli izleyenlerimiz, Eskişehirlerin tamamı bir su kenarına kurulmuş. İşte Prag'da öyle bir şehir. Arkamızda görmüş olduğunuz bu nehir Vltava Nehri ve Vltava Nehri'nin etrafına kurulmuş olan Prag elbette nehrin iki yakasını bir araya getirecek köprülere de sahip. Arkamızdaki köprü Prag'ın simgelerinden biri, Karel Köprüsü, yani Karl Köprüsü olarak bilinen köprü diyoruz. Birazdan onun üstünden de keyifli manzaralar getireceğiz ekranlarınıza. Ama şimdi bu da güzel, bu da hoş. Karl Köprüsü ile beraber şöyle güzel bir Prag manzarası izleyelim.

Aşıklar Pırak'a gelir, aşklarını yaşarlar. Aşk şehridir Pırak ve bu aşkların ölümsüz hale getirilmesi için bu kilitler bu köprüye takılıyor. Anahtar da nehre atılıyor. Değerli izleyenlerimiz, işte şu anda Karl Köprüsü'nün hemen dibindeyiz. Burada tabii nehrin karşısına geçebilmemiz için mini bir köprü yapılmış. Bu köprüdeki adette görmüş olduğunuz işte bu kilitler. Bu kilitler gelinlerin, damatların özellikle buraya gelip bağlılık sözü vermelerinin sonucunda buraya asılıyor. Anahtar da nehre atılıyor. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü, yüzlerce belki binlerce kilit var ve dünyanın dört bir yanından gelen insanlar bağlılık sözlerini burada veriyorlar ve bir ömür boyunca birbirlerine kilitleniyorlar.

Özellikle mimari olarak gizlip görülmesi gereken bir kent. Yüzyıllardır yaşamın devam ettiği Prag'da her dönemden bir eser bulunabiliyor. Şu anda da Karl Köprüsü üzerindeyiz. Dedik ya, Prag kenti yüzyıllardır ayakta ve her yüzyıl Prag'a bir artı katmış. İşte bu köprüde de her yüzyıldan kalma farklı eserler bulabiliyorsunuz. Bir mimari ansiklopedi gibi Prag. Görmüş olduğunuz heykeller 1700'lü yıllardan itibaren bu köprüye getiriliyor ve konuyor.

0: Hristiyan inancına göre bu heykele el sürmek gerekiyor.
1: Ve Karl Köprüsü'ndeki en ilginç heykellerden birindeyiz. Yüzyıllar evvel bu köprüye konan heykelin bronz kaidesi çok ilgi çekici. Dünyanın dört bir yanından gelen insanlar bu bronz kaide üzerindeki kabartmaya dokunarak iyi şans getirdiğine inanıyorlar. Karl Köprüsü'nde bir ritüel haline gelmiş bu heykele dokunmak. İnanışa göre bu heykele bir kez dokunan Prag kentine bir kez daha mutlaka gelirmiş. Prag'a gelip Prag'ı beğenen herkes bu heykele dokunmalıymış. Sebebi Prag'a tekrar geri gelme arzusu.

0: ve Prag'da meydandayız. Saat Kulesi buranın simgelerinden.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Prag turu devam ediyor. Bir ortaçağ şehri Prag ve görmüş olduğunuz gibi gotik mimarinin birçok örneğini burada görebiliyorsunuz. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu kalabalık Prag'ın meşhur meydanına gidiyor. Ve burada da bir saat kulesi var ve saat kulesinin tepesine de çıkılabiliyor elbette. Ve o noktadan manzaranın eşsiz olduğu söyleniyor. Şu anda saat tam 12 ve 12'de görmüş olduğunuz gibi saat kulesi defalarca çalıyor. Yani defalarca derken 12 kere çalıyor.

0: Saat Kulesi'nde bu kalabalık 12'yi bekliyor.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, özellikle saat 12'yi bekliyor. Bu kitle dünyanın dört bir yanından Pırak'a gelenler işte bu meydanda Saat Kulesi'nin dibinde Saat Kulesi'nin kendine haiz olan şovunu izlemek için birikiyor ve bekliyor. Saat 12 olduktan sonra da dağılıyorlar. İşte yavaş yavaş dağılmalar başladı. 12'de Saat Kulesi'nin şovunu hep beraber izlemiş olduk.

0: İstanbul'da Nişantaşı neyse Prag'da bu sokakta o. Dedik ya biz Türkler her yerdeyiz diye. Prag'da bir mağaza var. Sahibi Türk. Tabii ki çalışanları da.
1: Pariska Caddesi'nde 5 numaradayız. Burada Çeklerin meşhur bir taşı var. Bir doğal taş. İsmi granat taşıdır. O taşla ilgili ürünler sergiliyoruz. Bunun gümüş üzerine ve altın üzerine işlenmiş ürünleri. Tabii pırlantalı ürünler, altın ürünler, kehribar ürünlerimiz, kristallerimiz, porselenlerimiz, avizelerimiz de mevcut. Granat taşı bir doğal taş. Türkçe karşılığı nar demek. Nar taşı diye bilinir. Kan hastalıklarına iyi geldiği söylenir. Bu nedenle kan taşı olarak da bilinmektedir. Çekler yüzyıllar önce bu taşı ilk bulduklarında çok beğenmişler ve anlamlar yüklemişler. Bu taşın şans getirdiğine ve kötülüklerden kurduğuna inanıyorlar. Tüm Türkiye'deki vatandaşlarımıza saygılar, sevgiler. Vakitleri olursa, imkanları olursa Prag'ı bekliyoruz.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Üsküdar ilçesinde Kuzguncuk dayız. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. Hiç vakit kaybetmeden Gezmek Olsun tüm enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

İcadiye Caddesi'nin yan tarafında Bostan Sokağı'nın başındayız. Çarşamba günleri yaz kış buraya geldiğiniz zaman böyle bir pazarla karşılaşacaksınız. Onu belirtmek istiyorum. Pazarın öncesinde girişte kadınların el emeği ürünleri satılıyor. Sonrasındaysa taze ürünler satılıyor. Şimdi biraz çok kısa programın içinde pazarı gezeceğiz. Hemen sol tarafımda Kuzguncuk Bostanı var. Burada oturan insanlar buradaki bostana yiyecekleri şeyleri ekiyorlar. Onu belirtmek istiyorum. Burada yani şu an Mithat'ın bulunduğu yerde İcadiye Caddesi'nde birçok kafenin olduğunu belirtmek istiyorum. Çok alternatif var. Sabahın erken saatlerinde hafta içi Kuzguncuk'a gelmemize rağmen

Ben Kuzguncuk hem yabancı turistler tarafından fazlasıyla kalabalık hem de burayı gezmeye gelen insanlar tarafından, yani İstanbul içinden gezmeye gelen insanlar tarafından fazlasıyla kalabalık. Kuzguncuk çok büyük bir yer. Aslında hani hemen gezip bitirseniz de çok büyük bir yer. İşte yukarıya doğru olsun, sokakları olsun. Hepsinin böyle gezilip görülmesi gerek diye düşünüyorum ben. Bizim programımıza bu bölümde sığmayacağı için ilerleyen bölümlerde tekrar geleceğiz. Nerede ne var sizlere açıkçası göstermek istiyorum. O zaman herkes koltuklarına rahatça yaslansın, çaylar kahveler alınsın. Muhteşem bir program sizleri bekliyor benden söylemesi. Şöyle küçük bir Kuzguncuk turu yapın, ben sizi pazarın girişinden karşılayayım.

0: Pazar sabah 9 gibi açılıyormuş ve akşam 6-6.30 gibi kapanıyormuş. Tabii ki kışın bu saatler biraz daha öne çekebilir. Onu söyleyeyim sevgili seyirciler. Burada fazlasıyla tezgah var. Dilediğiniz tezgahtan el emeği olarak ürün almak istiyorsanız alabilirsiniz. Her tezgahta farklı bir kadın var. Her tezgahta farklı bir ürün var el emeği olarak, onu söyleyeyim. Hiçbir ürünün burada hazır olmadığını belirtmek istiyorum. Buraya gelirsiniz, siparişinize göre dilerseniz ürün de satın alabilirsiniz. Ben böyle bir ürün yaptırmak istiyorum, siparişe yapıyor musunuz dersiniz. Bir sonraki hafta çarşamba gelirsiniz, alırsınız. Hem buradaki çalışan kadınlara destek olursunuz, hem de hediye vereceğiniz kişiye ya da kendiniz alıyorsanız kendinize farklı bir şey almış olursunuz. Kimsede olmayan bir şey. Çünkü biz kadınlar başka birinin üstünde bir şey görmek istemeyiz ya da başka birinin evinde olan bir şeyden biz de olsun istemeyiz. Sakın ekran karşısında saçmalama yıldız ne alakası var demeyin. Kesinlikle çok alakası var. Hatta bir yere gittiğimizde biriyle pişti olduğumuzda bile falan yapıyoruz. Bunu hepimiz yapıyoruz. Mithat? Evet doğru. Siz hanımlar için çok önemli diyor Mithat'la. Şimdi sağımda da çok güzel tezgahlar var, solumda da çok güzel tezgahlar var. Burada keçeden ürünler var. Şöyle kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösteriyor. Keçeden burada hem çocuğunuza alabilirsiniz, hem de kendiniz evinizin bir köşesinde güzel dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz. Kaç saat sürüyor bunu yapmak?
1: Ben alıştığım için yarım saat
0: diyor. Ben herhalde bunu 5 saatte bitiremem. Hiç sevmem el işi yapmayı ya. Vallahi billahi. Öğretmen misiniz? Ay Allah böyle güzel kapılar açsın size inşallah. Şimdi şöyle bakın bir taç var. Çocuklarımızın okulunda böyle birbirinden güzel farklı etkinlikler oluyor. İsim?
1: Cansu.
0: Cansu Hanım'ın tezgahına gelip söylersiniz ne istediğinizi, siparişe göre yaptırabilirsiniz. Anne kız kombini yaptırırsınız çocuğunuzun doğum günü için. Değil mi? Ya da bir okul müdürüsünüzdür. Bütün öğrencilere dağıtmak için küçük küçük hediye yaptırabilirsiniz. Çok güzel ürünler var Cansu Hanım bu arada. Fiyatları da buraya göre normal sevgili seyirciler. Pazarlık yapma payınız da var. Onu söylemek istiyorum sizlere. Hemen yan tarafta çiçek, kuru çiçek ürünlerinin cama, evet cama yansıtılmış hali var. Canlı çiçek. Bu arada o bizim suratına bakmadığımız dantellerin şöyle daha kullanışlı halini görüyoruz. Dantel deyip geçme, moda olunca hepimiz sandıktan çıkartıyoruz. Şimdi ben biraz susayım. Siz buradaki güzel tezgahlara bakın. Sonrasında yine farklı tezgahlardan sizi karşılayalım.

Siz şöyle bir tezgahlara göz attınız. Şimdi Cansu Hanım'ın tezgahını gösterdik sizlere. Burada canlı çiçeklerin kişiye özel tasarım bir şekilde sunumunu gösterdik. Sadece bu arada canlı çiçekleri bardak altlı olarak değil, görmüş olduğunuz gibi boynumuzda ya da kulağımızda da taşıyabiliyoruz. Ya da kitap aralarına şöyle ayraç olarak da kullanıp görebiliyoruz. Sevdiğiniz insan size bir çiçek hediye etmiştir. O çiçeği çöpe atmanız gerekiyordur ama birkaç tane böyle çiçekten getirebilirsiniz.

0: Görüyorsunuz değil mi sevgili seyirciler? Şöyle, bu ejderha meyvesinin çekirdeği mi? Çörek otu. Görüyorsun, benim kafa gitti ejderha meyvesine. Gözlerimde ejderha meyveleri çıkıyor sevgili seyirciler. Çörek otu, bu da güzelmiş. Bakar mısınız? Canım ejderha meyvesi istedi herhalde Mithat. Alanya'dan gönderiyorlar da bana, yemin ederim demin onu düşünüyordum. Şöyle Kuzguncuk İcadiye Caddesi'nde yürürken oraya gitti. Emeğinize sağlık bu arada, şu da çok güzelmiş. Birinin ofisine gidiyorsunuzdur, farklı bir hediye yaptırmak istiyorsunuzdur. Çok güzel alternatifler var aslında. Dedim ya, hani dantellerin normalde yüzüne bakmayız ama moda olunca sandıktan çıkartırız. Aslında o dantelleri de bu şekilde kullanabiliriz. Bence çok mantıklı. Ve hemen yan tarafta birbirinden güzel el emeği çantalar var. Bu çantaları örerken o eller bir ağrıyor. Çok iyi biliyorum onu. Çünkü benim Gülsen ablam var, o da böyle çanta örüyor. Yıldız diyor, ellerimde diyor bir şey oldu. Hani bir müddet yapmak istemiyorum diyor sonra. Şunlar özellikle son zamanlarda fazlasıyla moda. Gece ve gündüz hem abiyeyle hem de gündüz spor bir kıyafetle kullanabilirsiniz. Bakın şunları da. Örgü çanta deyip geçme vallahi. Bunun süsü az geldiyse şuralara yaka iğnesi, bir canlı çiçek ya da yapay çiçek havasını değiştir. Siparişe göre yapıyor musunuz? Siparişe göre de yapıyorlarmış. Bakın şu lale model mi oluyor?
1: Yok, lale model.
0: Ne model onu?
1: Doğal çalışmış.
0: Doğal çalışmış. Bunun adı ne?
1: O gül modeli.
0: Bu gül modeliymiş. Bakın bu da çok şık. Plajda falan da havalı havalı dolaşırsınız. Ama ben şunu ilk kez gördüm. Şunu. Şunu gerçekten ilk kez gördüm. Ne kadar güzelmiş bunlar. Görüyor musunuz? Bu kadınlar nasıl burada diye sorabilirsiniz ekran karşısında. Ben de el emeği yapıyorum Yıldız'cığım diyebilirsiniz. Üsküdar ilçesinde ikamet eden kadınlar burada tezgah açıyor sevgili seyirciler. Çarşamba günleri Kuzguncuk Bostan Sokağı'nda sadece el emeği ürünlerin olması gerekiyormuş. Ve aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum sizlere. El emeği ürün olmadan burada satış yapamıyorsunuz. Ne güzel. Kadınlara hep destek, tam destek. Vallahi, değil mi? Kadın her yerde çalışıyor. Kadının işi çok zor. Yani ne yapıyorsun ki, hiç bir erkek demesin. Vallahi billahi bak. Erkeklerin işi aslında çok kolay. Bir çiçek bile değil. Bugün çok yorulmuşsun. Emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Bu kadar. Onun dışında bir çiçeğe, bir böceğe bakmıyor aslında kadınlar. Bugün çok yorulmuşsun, teşekkür ederim. Bizim için bu kadar fedakarlık yaptın, teşekkür ederim. Bu kadar basit aslında hayat. Ben öyle düşünüyorum. Burada da seramik vazolar ve kaseler var hemen yan tarafta. Kameraman arkadaşımız Mithat gösteriyor şu anda sizlere. Siparişe göre ürün yapılıyor yine, görmüş olduğunuz gibi. Bakın şöyle, salonunuzun orta yerine de koyabilirsiniz. Salata koyabilirsiniz ya da meyve koyabilirsiniz. Ya da ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Artık her şeyi duvara astıkları için ve asıldığı için bir aparat arkasına, bunu duvara asarsınız. Ortasına da böyle bir dekoratif bir şey koyarsınız. Kahverengi bunun çizgileri, kahverengi. Havasını değiştirirsiniz.

Şimdi biz pazardan çıkıyoruz. Pazar küçük bir pazar ama güzel bir pazar. Herkes buraya geldiğinde her şeyi görebilir. Bak hemen sağ tarafta şallar da var. Görüyorsunuz değil mi? İhracat fazlası şallar. Onu belirtmek istiyorum. Şöyle burada birbirinden güzel takılar var. Kolay gelsin. Sol tarafta da taze taze ürünler var. Pazar bitti zaten Bostan Sokağı'nda. Gördünüz değil mi sevgili seyirciler? Ülkemizi ziyarete gelen turistler dahi buralardan alışveriş yapıyor. Biz de bu güzel yerleri boş bırakmayalım. Çarşamba.

buradan çarşambaya gelelim diyelim ve artık Bostan Sokağı'ndan çıkalım Mithat. Hazır el emeği ürünleri göstermişken şimdi sizi çok güzel bir atölyeye götürüyorum.

0: Yeni Gün Sokağı'ndan tekrar belirtiyorum. Girdik Perihan Abla Sokağı'na. Burada da renkli renkli evler var. Peki bu sokağın adı neden Perihan Abla Sokağı? Çünkü zamanında burada dizi çekilmiş değil mi hanımefendi? Nasılsınız? Görmüyor sizi, görmüyor. Nasılsınız?
1: İyiyiz, teşekkür ederiz. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Kaç senedir Kuzguncuk'ta oturuyorsunuz? 65 senedir hanımefendi. Sağ tarafımda binada hanımefendi var. İstemiyor çekmemizi. Tabii ki saygıyla karşılaşıyoruz. 65 senedir kendisi burada oturuyormuş. Bu sokağın adı neden Perihan Abla Sokağı? Çünkü Perihan Abla dizisi bu sokakta çekildiği için. Değil mi? Bu sokağın adı diziden Perihan Abla Sokağı değil mi? Evet. Aslında diğer sokakta dizi çekilmiş. Üryanizade sokakta çekilmiş. Ama aslında Perihan Abla dizisi bütün bu sokaklarda çekilmiş. Ama eski isim olduğu için onu değiştirmemişler ve bu sokağın adı eskiden Ayhan Sokağı'ymış. Bu sokağın adını Perihan Abla Sokağı yapmışlar. Bak bu bilgileri hiçbir yerde bulamazsınız diyelim ve Perihan Abla Sokağı'ndan yürüyerek artık el emeği, göz nuru, boyamaların yapıldığı atölyeye gidelim.

Nihayet deminden beri size bahsettiğim atölyeye geldik. Benim çenem durmuyor ki hemen atölyeye getireyim sevgili seyirciler sizi. Yani biraz uzun sürdü tabii buraya gelmemiz ama sonunda geldik. Şimdi ben şöyle el emeği göz nuru, altın kaplamalı kahvem görüyorsunuz değil mi? Kahve fincanında kahvemi içeceğim. Şimdi siz de böyle ürünlerinizi misafir için çıkartmayın. Önce kendinize bir kahve yapın ve kendinize değer verin. Misafire değerinizi gene verin ama önce kendiniz, sonra eve gelen. Misafir havlusu, misafir fincanı, misafir tabağı yok. Onlar kullanılmadan gidiyor, Allah korusun. Size bir şey olsa, misafir odası ayrı zaten. Size bir şey olsa vallahi atacaklar, verecekler. O yüzden hayattayken, sağlıklıyken her şeyi böyle kullanın. Geldik buraya, fincan seçmekte zorlandık. Şunu bir şöyle bırakayım. Sunumun güzelliği peki Mithat? Sunumun güzelliği. Bak görüyor musun? Şimdi şunu şöyle bırakayım. Buraya geldik, fincan seçmekte zorlandık. Neden? Çünkü burada birbirinden güzel kahve fincanları var sevgili seyirciler ve hepsi altın kaplama. Aslında hepsi nasıldı biliyor musunuz? Şöyleydi. Yani şöyle dümdüz. Bak niye onu gösteriyorum? Burada varmış zaten. Bak böyle. Ve bu hale geldi. Görüyorsunuz değil mi? Bakın şunun güzelliğini. Kadın isterse taşı sıkar, suyunu çıkartır. Görüyor musunuz? Yani dümdüz, bembeyaz ve burası çok güzel bir atölye. Kuzguncuk'ta, Üryanizade Sokağı'nda. Bir apartmanın birinci katında burası. Begonviller var apartmanın dışında. Şimdi birazdan her şeyi anlatacağım. Bence ben önce bir kahvemi içeyim. Bir kendimi değerli hissedeyim. Çünkü ben değerliyim. Unutmayın beni izleyen sizler de değerlisiniz.

ettiniz. Şöyle ben bir kahvemi içeyim. Sonrasında siz buraya o arada bir göz atın. Buluşalım. Buradaki hanımlar neler yapıyor? Sizlere anlatalım. Belki kuzguncuğa yolumuz düştüğünde çarşamba, perşembe ya da bir cumartesi günü siz de bu atölyeye gelip böyle porselen boya yapabilirsiniz.

0: Kenan Akay'ı neden öldürdün?
1: Onu ben öldürmedim.
2: Üçüncü bir şahıs tabancayı çalarak cinayeti işlemiş olamaz mı?
3: Hiçbir suçlu suçunu kabul etmez.
4: Bu kadın gerçekten bu cinayeti işledim.
5: Al bakayım kızım.
6: Nasılsın Fatma?
0: Tanık Hasan Pınar.
5: Ne istersen verirler sana.
4: Yapamam, yapamam.
5: Yapacaksın.
4: Onu yok etmek istediğim doğrudur. Fakat bunu yapamadım. Bırak artık yakamı. Ben yoksul bir kadınım.
5: Anlamam. Ben para isterim, para!
6: Sen mi öldürdün?
4: Evet.
7: İtham ediyorum. Birazdan TV4'te.
8: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Abi motor komple gitmiş.
10: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Kazan.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
3: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
4: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
2: Ben Ömer Necati Albayrak.
3: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
2: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
3: Gün ilk dakikada başlar.
4: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Ne kadar emanet tutuyor.
4: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
3: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
5: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
3: Nasıl, yakışıyor mu bana?
4: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
6: Ulan ne yapıyorsun?
4: Hava asacağız bu sıraya daha.
3: Eyvah, yakalandım.
7: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta. Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
2: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
3: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
2: Türev da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
3: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi İmtihan, Çeşme ve Navarin, Motorda Bağımsızlık Yolu, Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: Sensiz bir hayat kupkuru, çiçeksiz bir bahçeye benzer.
6: Binlerce hayranımdan ve sahne hayatımdan vazgeçmem mümkün değil.
5: Senden ne kadar uzakta olursam, kalbim o kadar yanında çarpacak.
7: Bir teselliğin daha var. Çocuğum,
5: siz büyük bir kabiliyetsin Zoya.
7: Büyük.
6: Engin, yalvarırım dinle beni. Kim bilir bu sözleri kaç talebenize söylediniz?
8: Adını anmayacağım. Bugün 16.15'te TV4'te.
9: Kadının dokunduğu her şey gerçekten çok güzel oluyor ve güzelleşiyor. Şimdi burada kadınların bazılarının ilk dersiymiş. Ama o kadar profesyonel yapıyorlar ki sanki böyle senelerdir porselen yapıyormuş gibiler. Hiç gülmeyin hanımefendi, vallahi öyle gibi. Emeğinize sağlık öncelikle gerçekten de. Hemen şöyle bir gelelim. Merhabalar efendim. Kurudu mu?
10: Kurudu, evet.
9: Tamam. Görüyorsunuz değil mi? Bu normalde bomboş. Şöyle, tabii bunun daha altınlanacak, işlemi olacak falan şöyle. Ben fazla hareket ettirmek istemiyorum. Neden? Kırılmasın diye. Görüyorsunuz değil mi? Çok güzel ya. Ha, şu altı, o da kuru değil mi? Onu da şöyle gösterelim. Bakın. Şöyle. Altınlanacak. Altın kaplama, 24 ayar altından yapılıyor. Bir dakika, ben şunu da göstermek istiyorum. Şunu şöyle koyuyor. Şunu. Kurudu mu? Şöyle bakın. Şöyle altın kaplanacak. Bu da boştu. Şöyle bakın. Bunları buradaki hanımlar yapıyor. Şunu da göstermek istiyorum. Bu da yine altınlanacak. Altınsız bir şey yapamıyor hanımlar. Görüyorsunuz değil mi? Haberiniz olsun yani. Altın illa dokunduracağız. Enerjide bile bir değişiklik oluyor altın deyince. Kesinlikle katılıyorum, kesinlikle. Fatma Hanım kolay gelsin. Hoş bulduk efendim, emeğinize sağlık. Biraz önce altınlı bir fincan vardı vitrinin içinde. Onun altınlanmamış hali görmüş olduğunuz gibi. Şu an boyası yapılıyor. Ne tekniği?
10: Rus tekniği.
9: Rus tekniğiymiş.
10: Çok eski yani 1900'lerde beri geliyor bu şeyin, sanatın şeyi, varlığı.
9: Aa.
10: Tabii tabii. Ondan sonra çok seviyorum bunu.
9: 1900'lerden geliyormuş bu sanatın varlığı.
10: Değil mi muallacığım yani? Şey değilim ama...
9: Fatma Hanım öyle söylüyor. Mualla Hanım var burada. Birazdan Mualla Hanım'ı da göstereceğiz size.
10: Bunun ana şeyi, hocası.
9: Evet, hocamız Mualla Hanım var. Mualla Hanım'ı da göstereceğiz. Bakın bunlar da altınlanacak. Ben hiç dokunmak istemedim. Altın mı yapıyorsunuz?
11: Altın, altın fırçası bu da. Ondan kontür çekiyoruz etrafına. Bunlar da.
9: Kontür çekiliyormuş etrafına.
11: Diyecek bu altınlar tabii sarı sarı çıkacak.
9: Aa! Bir dakika şöyle alayım hiç dokunmadan. Şimdi altın yapıyorum deyince ben bir şaşırdım kahverengi görünce. Bunlar fırına gidince sevgili seyirciler sarı sarı çıkıyormuş. Şu altınmış. Görüyor musunuz? Ne kadar enteresan ya. İçtiğimiz kahvenin nasıl yapıldığını görmek. Kahve fincanının daha doğrusu. Gerçekten çok, çok güzel. Kesinlikle. İnsan her şeyi bir kenara bırakıyor, burada kendini boyamaya veriyor. Muhteşem bence de. Kesinlikle ortam bence de çok güzel. Ona kesinlikle katılıyorum. Burası Üryanizade Sokağı'nın girişinde oluyor. Sahil kısmından değil ama Perihan Abla Sokağı'ndan hemen girdiğiniz zaman girişinde oluyor. Zaten Üryanizade Sokağı'na devam ettiğiniz zaman Kuzguncuk'un sahiline doğru gitmiş oluyorsunuz. Çok güzel butik bir atölye, onu belirtmek istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman buradaki ürünlerden dilerseniz satın da alabiliyorsunuz. Burayı gezerken yani Kuzguncuk'u gezerken direkt olarak buraya çıkıp sadece ürün alabilirsiniz. Dilerseniz günlük olarak kursa eğer müsaitlik varsa katılabilirsiniz. Ama genelde kurslar aylık yapılıyormuş sevgili seyirciler. Tabii ki belirli bir ücreti var. Mualla Hanım var burada. Mualla Hanım'la konuşabilirsiniz. Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri burada kurslar oluyormuş. Siz de buradaki kurslara gelip böyle boş porselenlerden alıp dolu dolu bir şekilde altınlayıp çıkabilirsiniz. Değil mi hanımefendi? Evet dedi. Şimdi butik de atölye gerçekten. Kekinizi, çöreğinizi, böreğinizi yaparsınız. Çayınızı demlersiniz. Oh mis gibi de sohbet. Evden böyle bir iki saat uzaklaşmak. Ay nasıl güzel bir rahatlıktır. Terapi tabii. Doğal terapi. Apartmanın hemen birinci katında onu söyleyeyim. Böyle begonviller var. Begonvillerin olduğu apartman. Böyle yeşil bir bina var. Yeşil binanın olduğu apartman. Ben burayı çok sevdim gerçekten de. Şöyle burada boş porselenleri gösterdik. Ama şöyle devam ettiğiniz zaman içindekilere bakar mısınız? Şöyle. Genellikle aldığımız mağazalardan çay fincanları ya da böyle şekerlik ürünler birbiriyle aynı ürünler oluyor ve hepimizin evinde olan ürünler oluyor. Farklı ürünler kullanmak ya da sevdiğiniz insanlara farklı hediyeler götürmek isterseniz eğer ister böyle atölyelere katılabilirsiniz, ister de Kuzguncuk'a yolunuz düştüğünde ya da başka bir yerden de olur. Buraya çıkıp buradan ürün satın alıp kendinize ya da sevdiklerinize hediye götürebilirsiniz. Biraz daha buraya böyle göz atın. Mualla Hanım'ı da yanıma almak istiyorum. Sonrasında da Kuzguncuk'un renkli sokaklarında kaybolacağız.

Muhale Hanım çıkmak zorunda olduğu için yanımıza gelemedi ama ilerleyen günlerde Kuzguncu Ay yolumuz düşerse sizi Muhale Hanım'la mutlaka tanıştırmak istiyorum sevgili seyirciler. Şimdi ekran karşısında beni izleyen hanımlar merak edebilir. Yıldızcığım evet güzel bir yer anlattın ama sabah kaçtan akşam kaça kadar açık diyebilirsiniz. Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri burada kurs olduğunu söylemiştik. Saat 12'den 4'e kadar ayda 4 kez gelebiliyorsunuz. Genellikle sosyal medya hesaplarından takip ediliyormuş. O bilgiyi vermek istiyorum size. Ama biraz önce de dediğim gibi Kuzguncuğu geziyorsunuz ve böyle farklı hediyeler almak istediniz. Yine buraya çıkarak eğer kursta müsaitlik varsa katılmanın yanı sıra buradan alışveriş de yapabileceğinizi belirtmek istiyorum. El emeği ürünler, fiyatlara şöyle baktığımda fiyatlar bence uygun el emeği ürünlerine göre. Onu belirtmek istiyorum. Şimdi çarşamba, perşembe ve cumartesi kursların yanı sıra Kuzguncuğa geldiniz, geziyorsunuz. Acaba sabah kaçtan akşam kaça kadar açık yine diyebilirsiniz. Saat 12'den 4'e kadar haftanın 6 günü buranın hizmet verdiğini belirtmek istiyorum. Ve sizi son kez buradaki el emeği, göz nuru ürünlerle baş başa bırakıyorum.

sonunda atölyeden çıkabildim. Ben hanımları görünce susmuyorum. Normalde susmuyorum, hanımları görünce hiç susmuyorum. Atölye çok keyifliydi. Acaba dedim kendi kendime 24 ayar altın kaplama porselen kursuna mı gitsem? Sence? Git dedim İthat, kafanı dağıtırsın dedi. Bir meşgale ile uğraşmak lazım tabii ki. Ama biz kadınlar her zaman bir şeyle uğraşıyoruz zaten, değil mi İthat'cığım? Evet dedi. Üryanizade sokağındayız. Atölyeden çıktık. Biraz önce size gösterdiğimiz porselen boyama atölyesinden çıktık. Şimdi Üryanizade sokağına böyle de devam edebilirsiniz. Sahile doğru gidersiniz. Böyle devam ederseniz eğer... Perihan abla sokağına çıkmış oluyorsunuz. Tam böyle renkli evlerin olduğu sokak. Şimdi biz buradan gelmiştik zaten. Üryanizade sokağına girmiştik. Sağ tarafa gidelim. İcadiye Caddesi'ne çıkalım. Bu arada Üryanizade sokağının devamında da birbirinden güzel renkli evlerin olduğunu söyleyeyim.

Ürünlere bakmaktan gözlerimi alamadım sevgili seyirciler. Sizi Kuzguncuk'ta İcadiye Caddesi'nde çok güzel bir fırına getirdim. Bu fırında yok yok dünya mutfağı var, serpme kahvaltı var. Serpme kahvaltının haricinde tuzlu tatlı kurabiyeler, çörekler, börekler, simitler ne ararsanız var görmüş olduğunuz gibi. Yıldız'ım ben çok şekerli yiyemiyorum ya da yemiyorum diyebilirsiniz. Şekersiz ama tatlı ürünler de var. Onu söyleyebilirim. Burası haftanın 7 günü sabah 6'da açılıyor, gece 12'de kapanıyor. Tabii ki kışın kapanma saati biraz daha erken olabilir, yazın da biraz daha geç olabilir. Bu müşteriye bağlı, onu belirtmek istiyorum. 1929 yılından beri hizmet veren bir yer burası ve 8 şubesi var. İtat, ürünlere mi bakıyorsun? Gerçekten çok güzel ürünler var. Üzümlü çay kurabiyesinden tutun da klasik kurabiyeye, tatlı siyez kurabiyesine şöyle devam ediyoruz. Bakın tatlı siyez kurabiyesinin birçok çeşidi var ki tuzlu siyez kurabiyesi de var. Tuzlu kara buğday kurabiyesi var. Yine tatlı kara buğday kurabiyesi var ve birçok çeşit var. Tabii ki buraya geldiğiniz zaman ekmek de alabiliyorsunuz. Hemen şöyle geldiğimiz zaman burada unsuz, yağsız, şekersiz ürünleri de görebiliyorsunuz. Prenses pastalar var buraya geldiğiniz zaman ya da kurabiyeler var. Dediğim gibi buraya geldiğiniz zaman serpme kahvaltıyla güne başlayabilirsiniz. Öğle ya da akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz ya da sıcak soğuk içeceğinizi içip yanına tatlı bir kurabiye isteyebilirsiniz ya da paket yaptırıp eve arkadaşlarınıza götürebilirsiniz. Çok keyifli bir yer. Birçok kurabiye çeşidinin olduğunu belirtmek istiyorum. Benim buradaki favorim kesinlikle prenses. Hem unsuz hem yağsız, ekstra şekersiz Belçika çikolatası ve kavrulmuş fındık var içinde. Şu prenses görmüş olduğunuz. Muhteşem. Yıldız'cığım ne yapayım ben şekersiz, unsuz, yağsız ürünleri diyebilirsiniz. Hemen yan tarafta birbirinden güzel tatlıların yanı sıra tabii ki burada birbirinden güzel tatlı tuzlu kurabiyeler de var. Şimdi siz buradaki güzel ürünlere şöyle bir göz atın. Sonrasında oturayım ben de bir çay keyfi yapayım. Sevgili seyirciler, böyle kurabiyelerle masayı donattım görmüş olduğunuz gibi. Diğer ürünler her fırında ya da pastanede olabileceği için ben...

ürünlerle sizleri karşılamak istedim. Şu görmüş olduğunuz tabak kara buğdaylı tatlı ve tuzlu kurabiyelerin olduğu tabak. Burada unsuz, yağsız, şekersiz kurabiyeler var. Bunun siyah çikolatalı olanı da var. Belçika çikolatalı olanı. Onu da belirtmek istiyorum. Şöyle bir de bu kurabiyelerin yanına çay söyledim. Siyez unundan şöyle yapılmış. Simitten de yiyebilirsiniz. Glüten oranı %1'in altındaymış. Ay ben glütenli ürün yiyemiyorum. Çok az glütenli olabilir diyorsanız şöyle simiti de buraya geldiğinizde yiyebilirsiniz. Yani buraya geldiğinizde içeride de söylediğim gibi güne serpme kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Bakın öğle saatlerine geliyor. İnsanlar serpme kahvaltılarını yapıyor. Değil mi hanımefendi? Evde kahvaltı yapmadınız mı? Yapmamışlar, burada yapmışlar. Harika diyorlar. Şöyle sağ tarafımda serpme kahvaltı var. Zahmet olmazsa Mithatçığım gösterebilir misin? Teşekkürler. Bakın görüyorsunuz mis gibi serpme kahvaltı. Üç kişi, üç hanım oturmuşlar. Bence de evde niye yapalım ki? Hava elverişli. Dışarıya çıkalım bir güzel serpme kahvaltımızı yapalım. Hanımlar da birbirinden güzel. 41 kere maşallah. Vallahi billah. Gününüz muhteşem geçsin. Rica ederim. Ben de böyle başlamayı tercih ettim güne. Daha doğrusu devam etmeyi tercih ettim. Şimdi şu simitin tadına bakmak istiyorum önce. Simit güzelmiş bu arada. Mithat aç bırakıyorsun diyorlar da. Vallahi çok güzelmiş. Bak öğlen ama sadece sağ tarafındaki hanımlar değil. Arka taraftaki ve bu arka taraftaki insanlar da kahvaltı yapıyorlar. Yani buraya geldiğiniz zaman günün her saatinde kahvaltınızı da yapabilirsiniz. Dünya mutfağından bir şeyler de yiyebilirsiniz. Şimdi çok güzelmiş. Ben... Bu prenses kurabiyenin tadına bakmak istiyorum. Şöyle. Çok güzelmiş. Kuzguncuk mantarı, fıstıklı. Hurmayla tatlandırılan ürünlerin tadı da başka bir güzel oluyor. Çok böyle içini baymıyor. Buradaki bazı ürünler de hurmayla tatlandırılmış bu arada. Fıstığın ağza gelişi müthiş. Gerçekten de ağızda dağılışı. Benim burada merak ettiğim kara buğday kurabiyeleri tatlı ve tuzlu. Buraya geldiğinizde Yıldız'cığım bu kadar kurabiye bana büyük geliyor diyebilirsiniz. Şöyle küçük kara buğdaylı tatlı tuzlu kurabiyelerden alabilirsiniz. Ya da şöyle yine küçük unsuz yağsız. Şekersiz bu ürünü tercih edebilirsiniz. Şunu da hemen tadına bakalım. Vallahi hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden lezzetli. Ürünleri yedikten sonra sizleri Kuzguncuk sokaklarında karşılayalım.

0: Kuzguncuğun her sokağı ayrı renkli ve her sokağı ayrı güzel bence. Sence Mithat? Hemen sol tarafımızda bakın çok güzel bir yer var. Seramikten ürünler var, el emeği, göz nuru. Şöyle baktığımda çantalar varmış. Yine el yapımı küpeler falan da var burada. Elin yaptığına, kalbin anlattığına yazmışlar. Aa ne güzel yazmışlar. Geçmiş olsun bu arada hanımefendi. Allah şifanızı eksik etmesin. Benim burada en çok hoşuma giden ne oldu biliyor musunuz? Ay dikkatli davranmak istiyorum. Şu melek oldu. Mimoza mı bunun adı? Hayır, bunun adı mimoza mı?
1: Yok, altın otu diye geçiyormuş.
0: Altın otu diye geçiyormuş. Birisi bana mimoza demişti. O zamandan beri aklımda mimoza kaldı. Altın otu diye geçiyormuş. Bakın size önce bu güzel hanımefendi şöyle bir altın otu uzatıyor. Melekle beraber bereketli sokağında. Sonrasındaysa buranın kapılarını açıyor ve elin yaptığına, kalbin anlattığına diyor. El yapıyor ama kalbiniz anlattığı için eliniz kalbinizin anlattığı yöne doğru gidiyor. Ay çok güzel ürünler de var burada. Çok teşekkür ederim. Çok da güzel görüyorsunuz değil mi altın otunu? Şöyle, aa çok teşekkür ederim gerçekten mi? Ay ben şöyle kuzguncukla böyle dolaşsam olur mu altın otuyla? Süper oldu diyor Mithat. Çok teşekkür ederim. İsim bu arada Nurten Hanım burada. Haftanın kaç günü açık burası?
1: Her gün.
0: Haftanın 7 günü açıkmış. Bu arada arka tarafta atölye bölümü de var sevgili seyirciler. Öyle mi?
1: Miyoki
0: atölyesi varmış. Şöyle bakın. Herkes biliyor bunu artık. Bu çok emek isteyen bir şey. Taşı pahalı bir şey. Onu söyleyeyim. O yüzden bu ürünleri yapanlar da biraz fiyatı yüksek satabiliyor. Çünkü bu boncuklar pahalı. Onu belirtmek istiyorum. Hatta bakın şu da Miyoki. Dur. Şunların hepsi Miyoki. Bakın böyle. Kuzguncuğa gezmeye geldiğinizde kafanızı da görmüş olduğunuz gibi boşaltabiliyorsunuz atölyelere katılarak. Ben burada geziyorum diyelim. Atölyeyi gördüm. Katılmak istersem katılabiliyor muyum?
1: Kontenjanınız 5
0: kişilik. Ha, kontenjanınız 5 kişilik ama sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz. Ya da burada gezerken, çok özür dilerim isim ben yaşlandım herhalde ya Mithat. Nurten Hanım'ı gördüğünüzde atölye zamanlarını öğrenebilirsiniz ve sonrasında kuzguncu buraya atölyeye gelebilirsiniz. Burada sadece şöyle görmüş olduğunuz gibi bu takıların atölyesi yok. Onun dışında seramik atölyesi de var görmüş olduğunuz gibi. Çini atölyesi varmış. Şöyle gösterelim. Bakın. Kırıldı.
1: Kırılmadı.
0: Kırılmamış. Kırıldı sandım. Ben bir şeye dokunmak istemedim çünkü. Ha, şöyle görün. Onlar satılacak bugün. Bak bunlar satılacak. Düşünce öyle derler. Hemen şöyle düzeltelim. Bakın böyle takı atölyesi varmış. Bugün böyle takı atölyesi.

çok güzel bir kahve dükkanına getirdim sevgili seyirciler sizi. Burası Bostanlı gören, yani Kuzguncuk Bostanlı gören tek kahve dükkanı. Onu belirtmek istiyorum. Daha doğrusu tek kafe. Şimdi buraya geldiğinizde soğuk ve sıcak bir şeyler içmenin yanı sıra burada bulunan taze tatlılardan yiyebilirsiniz. Aynı zamanda sıcak sandviç sipariş de verebilirsiniz. Ben Kuzguncuk Bostanı'nı gören tarafta oturmak istedim ama dilerseniz siz İcadiye Caddesi tarafını gören yerde de oturabilirsiniz. İki tarafta da oturuluyor. Onun bilgisini vereyim ve kahvemi sipariş edeyim. Az böyle Kuzguncuk Bostanı'nı izleyeyim. Çok güzel bir sessizlik var çünkü burada tam istediğim şey böyle birazcık kendimi yeşilliğe bırakmak istiyorum. Çünkü birazdan kendimi ve düşüncelerimi Boğaz'ın derin sularına bırakacağım. Siz de bu arada biraz hem Kuzguncuk'a bakın hem de bu kafenin nasıl bir yer olduğuna bakın.

kahvemin güzelliği. Ne güzel afilli afilli kahve yapmışlar. Ellerine, emeklerine sağlık buradaki insanların. Genç enerjisi var sevgili seyirciler burada. Kime göre genç Yıldız'cığım diyebilirsiniz. İnsanın enerjisi güzel olunca aslında yani yaşı çok bence önemli olmuyor. Burada birbirinden güzel hanımlar var. Bir de karşımda hemen sol tarafımda yakışıklı bir bey var. Onu söyleyeyim. Burası haftanın 7 günü açık. Sabah 8'den gece 11'e kadar. Tabii ki yazın ya da kışın kapanış saati değişebiliyor müşteriye göre. Onu belirtmek istiyorum. Burası çok meşhur bir kahve dükkanı. Buraya geldiğiniz zaman filtre kahvesi tutkunuysanız ya da kapsül kahvelerden içiyorsanız onları burada içmek yerine sadece satın alıp evinize götürüp evinizde de içebilirsiniz. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi önce tatlımı şöyle bölüp üstüne de kahvemi içmek istiyorum. Bu arada Bostan'ı gören tek yer burası dedik ya sevgili seyirciler. Bostan'ı buradan çıkışta gezebilirsiniz. Hemen yan tarafında Bostan Sokağı'nın oradan Duzguncuk Bostanı'na giriş var. Ücretsiz bir şekilde girebiliyorsunuz. Çocuklarınızla da vakit geçirebileceğiniz çok güzel bir yer Bostan. Hani arabalardan genellikle anneler tedirgin oluyor ya, yeşilliğin içinde gayet güzel çocuğunuz orada oynayabilir. Hatta siz burada tatlınızı yiyip kahvenizi yudumlarken çocuğunuz gözünüzün önünde de yine oynayabilir. Buradan çocuğunuzu da izleyebilirsiniz. Onu da belirteyim diyeyim ve şöyle tatlımı böleyim. Görüyor musunuz? Tatlı çok güzelmiş. Ağır gibi gözüküyor ama çok hafif. Bu tatlının adı ne? Bu bir bisküvi var. Meşhur bisküvi sevgili seyirciler. O bisküviyi seviyorsanız onun tatlısı. Bakın şöyle. Ağır gibi duruyor ama kreması falan muhteşem. Çok hafif. Sadece bu değil, birbirinden güzel tatlıların olduğunu söyledim. Güne burada sandviçle de başlayabilirsiniz ya da diğer yerlerde serpme kahvaltıyla da. Tercih sizin.

Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün gerçekten çok keyifli bir gün geçirdim ben. Kuzguncuğa farklı bir açıdan baktık. Tabii ki ilerleyen zamanlarda programın içinde de söylediğim gibi Kuzguncuğa tekrar geleceğiz sevgili seyirciler. Çünkü bizim programımıza sığacak kadar küçük değil, görsel bir şölen yaşatıyor açıkçası Kuzguncuk bize. Arkama aldım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü ve Boğaz'ı. Şimdi her şeyi hop Boğaz'a bırakıyorum. Siz de her şeyinizi Boğaz'a bırakın gitsin. Hayat çünkü bazı şeyleri kafaya takmak için çok uzun değil sevgili seyirciler. İcadiye Caddesi'nden hemen Kuzguncuk Çarşı Caddesi'nden karşıya geçtikten sonra buraya gelebiliyorsunuz. Bu arada sahil kısmında da bir şeyler yiyip içerek güne başlayabilirsiniz. Onu da belirteyim. O zaman kendinize iyi bakın. Bir hatamız olduysa affola efendim. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı kolaylıkla sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere

daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var, bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de, ki her zaman hepimize gülmüyor, gülün, göz kenarlarınız kırışsın, kendinize iyi bakın, TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi ve Boğaz'ın esintisini evlerinize ve bizi nerede izliyorsanız oraya gönderiyorum. Hoşça kalın.

0: 6 yıldır bugünü bekledim. Ebediyet kadar uzun süren 6 yıl. O korkunç felaketle karşılaştığım an şimdi çok geride kaldı. O gün hayatımın en acı gününü yaşamıştım. O günü hiçbir zaman unutamam. Başsavcı beni görmek istediğini bildirmişti.
1: Bu çok kritik bir cinayet davasının dosyasıdır. Bu önemli davada iddia makamını sana tevdi ediyorum.
0: Emredersiniz.
1: Bu dava senin meslek hayatında çok parlak bir dönemin başlangıcı olabilir. Elinden geleni yapmalısın. Sana güveniyorum.
0: Güven ve teveccühünüze layık olmaya çalışacağım.
1: Sana başarılar dilerim.
0: Sağ olun. Müsaadenizle.
1: Oh, dur, hemen gitme. Otur. Biraz sohbet edecek kadar vaktimiz var.
0: Teşekkür ederim.
1: Anlat bakalım, evdekiler ne yapıyorlar?
0: Ellerinizden öperler efendim.
1: Sağ olsunlar. Kızımızın sıhhati yerinde mi?
0: Çocuğum iyi. Fakat karım... bildiğiniz gibi sinir hastalığı hala devam ediyor. Hemen hemen her gün sinir doktorlarında.
2: Bünyeniz sağlam, sağlığınız normal. Vücudunuzda hiçbir arıza yok. Bana kalırsa rahatsızlığınız tamamen ruhsal ve sinirsel. Eğer yanılmıyorsam, siz bir müddet önce çok şiddetli bir şok geçirmiş olmalısınız.
3: Ben mi?
2: Evet. Sizi çok üzen bir olay mı geçti?

0: başınızdan?
1: Yok, hayır.
0: O halde çevrenizde sizi üzen bir probleminiz olmalı. Mesela ailevi geçimsizlik.
1: Katiyen. Kocam dünyanın en iyi insanıdır. Rahat bir yaşantımız var. Mutluyuz.
0: Öyleyse sizi üzen başka biri olmalı.
1: Yok, hayır. Yok öyle bir kimse. Yalnız seslerden rahatsız oluyorum. En ufak bir gürültü büyüyor, büyüyor, beynimde uğulduyor. Geceleri rahat uyuyamıyorum. Sanki iki kuvvetli el boğazımı sıkıyor. Korkuyorum doktor, çok korkuyorum.
0: Kimden?
1: Bilmiyorum. Yalnız kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Sanki boşlukta gibiyim. Ne olur doktor, yardım edin bana.
0: Size yardım etmek isterim. Fakat önce siz bana yardım edin ki rahatsızlığınızın sebebini bulalım. Doktorunuza açılmak, içinizi dökmek istemez misiniz?
1: Söyleyecek bir şeyim yok ki.
0: Var Selma Hanım. Sizin bir üzüntünüz var. Üzüntü en şiddetli zehirdir. Onun insan vücudunda yaptığı tahribatı hiçbir mikrop yapamaz.

canı yuvana düşür. Kendini acımıyorsan onları acı. Hadi yavrum, yuvana dön artık. Orada seni bekleyenler var.

0: Haklısın dadı. Onlar için yaşamalıyım.
1: Karımın nesi var doktor?
2: Henüz kesin bir teşhise varmış değilim. Yalnız sinirleri çok zayıflamış.
1: İyi olacak mı?
2: Bu biraz da kendisine ve çevresine bağlı.
1: Onun için her fedakarlığı yapmaya hazırım.
2: O halde vakit kaybetmeden karınızı alın bir seyahate çıkın. Böyle bir değişiklik ona iyi gelecektir. Oh,
1: bu ara imkansız. Çok önemli bir davada iddia makamındayım. Dava karara bağlanıncaya kadar İstanbul'dan ayrılamam.
2: Öyleyse karınızı gönderin.
1: Bakın bu fena fikir değil. Bu akşam ona teklif edeceğim.
3: Baba, babacığım!
4: Canım kızım benim.
0: Hoş geldin.
4: Hoş bulduk sevgilim. Bugün nasılsın?
0: Teşekkür ederim, biraz daha iyiyim.
4: Sen nasılsın tatlım?
3: Tatlınızın halini hiç sormayın babacığım. Bu çocuklar beni çok üzüyor ya.
4: Öyle mi? Gene ne yaramazlık yaptılar bakayım bugün.
3: Tombiş'in midesi bozuldu. Küçüğün de karnı ağrıyor.
4: Ya, vah vah vah.
5: Hadi sevgi, uyku vakti geldi. Babanı öp de yatmaya gidelim.
3: Peki, olur dadıcığım. Allah rahatlık versin babacığım.
4: Sana da kızım. Hadi, şimdi anneni de öp. Hadi bakalım.

0: doktordan geliyorum.
1: Ne dedi?
0: Sana seyahat tavsiye ediyorum.
1: Seyahat mi?
0: Hı?
1: Nereye?
0: Nereye istersen. Dadıyla çocuğu da yanına alırsın.
1: Ya sen?
0: Ben bir müddet İstanbul'dan ayrılamam.
1: Sensiz bir yere gitmem.
0: Fakat bu senin sağlığın için gerekli.
1: Senden uzakta yaşayamam. Sen içtiğim su, nefes aldığım hava gibisin. Her an ihtiyacım var sana. Sakın yalnız bırakma beni.
0: Dinle Selma. Beni anlamaya çalış. Çok önemli bir cinayet davasını üzerime

0: Adın soyadın?
1: Fatma Pınar.
0: Babanın adı?
1: Ali.
0: Ananın adı?
1: Elif.
0: Doğum yerin?
1: Gönel Kocapınar Köyü.
0: Doğum tarihin?
1: 1949.
0: Ne iş yaparsın?
1: Ev kadınıyım.
0: Evli misin?
1: Evet.
0: Kocanın işi?
1: Kamyon şoförü.
0: Sanık Fatma Pınar, cinayet suçuyla suçlanıyorsun. Kenan Hakay'ı neden öldürdün?
1: Onu ben öldürmedim.
0: Maktulü tanıyor muydun?
1: Hayır.
0: Cinayet gecesi neredeydin?
1: Evdeydim.
0: Evde senden başka kimse var mıydı?
1: Hayır. Yalnızdım.
0: O gece evden hiç ayrılmadın mı?
1: Hayır.
0: Deliller ve şahitler tamamen aleyhinde. Seni samimi ikrarda bulunmaya davet ediyorum.
1: Ne söylememi istiyorsunuz?
0: Gerçeği.
1: Ben masumum. İnanın bana, yemin ederim masumum. Başka söyleyeceğim hiçbir şey yok.
0: Peki, otur. Söz iddia makamının.
2: Hiçbir suçlu suçunu kabul etmez. Sanık Fatma da kendisine isnat edilen suçu kabul etmiyor. Fakat bu, onun suçsuz olduğunu göstermez. Sanığın ifadesinin tamamen aksine, dosyanın da tetkikinden anlaşıldığına göre, şahitlerin ifadeleriyle bütün deliller Fatma Pınar'ın suçlu olduğunu göstermektedir. Ben de bir savcı olarak aynı kanıya varmış bulunuyorum. Maktul Kenan Akay'ı Fatma Pınar öldürmüştür.
1: Hayır, onu ben öldürmedim.
0: Otur, sana söz verildiği zaman konuşursun.
3: Söz istiyorum Sayın Yargıç.
0: Devam ediyor musunuz?
2: Hayır Sayın Yargıç. Şimdilik söyleyeceklerim bundan ibarettir.
0: Pekala. Söz sanık avukatının.
3: İddia tamamen yersiz ve mesnetsizdir. Müvekkilimin bu cinayeti işlemesine imkan ve ihtimal yoktur. Her şeyden önce kişiliği ve yaratılışı bu cinayeti işlemesine uygun değildir. Özel hayatı ve mazisi incelenecek olursa müvekkilimin ne kadar saf ve temiz bir insan olduğu meydana çıkacaktır.
0: Tanık Rasim Pala.
4: Tanık Rasim Pala!
0: Adım?
5: Rasim Pala.
0: Doğruyu söyleyeceğine Allah'ına, dinine, namus ve şerefine yemin eder misin?
5: Ederim.
0: Olay hakkında bildiklerini, gördüklerini anlat.
5: Ben yazlık sinema kapılarında fındık fıstık satarım. O gece saat 10 sularında sinema kapıları kapandıktan sonra evime dönüyordum. Birden bir silah sesi duydum. Şaşırdım.

0: bütün gördüklerim ve bildiklerim bundan ibarettir.
1: Sana soracak bir şeyiniz var mı?
2: Evet Sayın Yargıç. Şimdi sana çok önemli bir soru soracağım. O gece maktul Kenan'ı ateş eden bu kadın mıydı? Dikkat et! İyi bak, bu kadın mıydı?
3: Evet. İtiraz ediyorum. Sayın savcının bu sorusu usule aykırıdır. Çünkü tanık onu ölünün başında ateş ederken görmemiştir. Tanık müvekkileme yolda rastladığını iddia ediyor.
1: Evet, tanık karakoldaki ifadesinde böyle demiş. Yazılı ifadesinde böyle yazıyor.
2: Bu hususu ben de aynen kabul ediyorum. Ona iyi bak! O gece yolda rastladığın kadın bu muydu?
1: Evet, buydu.
4: Hayır, yanılıyor! Onun yolda rastladığı...

0: odadaki kadın ben değilim. Bu adamı ilk defa şimdi burada görüyorum.
1: Tanığın teşhisi katiyet taşımaktadır.
2: Tanık bir müddet önce katarakt ameliyatı geçirmiştir. Gözünde +10 hipermetrop ve +2 astigmat vardır. Nasıl olur da bu kadar katiyetle ve kendinden emin olarak teşhiste bulunabiliyor?
1: Cinayet gecesi gözünde gözlüğü vardı. Bu yüzden gözündeki arızalar görmesine engel olmaz. İşte tanığın göz raporu. Uzağı çok iyi görür.
2: Bu rapor gündüz için verilmiştir. Oysa bahis konusu olay gece geçmektedir. Gece karanlığında gördüğünden emin midir? Bu kadın mıydı senin gördüğün? Emin misin? Bak bakalım.
3: O kadına benziyor.
2: Benziyor demek başkadır, odur demek başkadır.

0: Tanık Ahmet Onaran.
1: Tanık Ahmet Onaran!
0: Sanığı tanıyor musun?
2: Evet, kiracımdır.
0: Onu nasıl tanırsın?
2: Karı koca, ikisi de kendi hallerinde iyi insanlardır. Fatma Hanım çevresine daima yardım eden, iyilik yapmayı seven, namuslu bir hanımdır.
0: Cinayetle ilgili ne biliyorsan anlat.
2: O evde gene tamiratla meşguldüm.
3: Çok affedersiniz, sizi rahatsız ettim.
2: Bir emriniz mi vardı?
3: Sadece bir ricam. Gaz ocağım bozuldu da, mümkünse bu akşamlık sizinkini rica edecektim.
2: Tabii, memnuniyetle, derhal.

0: Batmanım.
1: Tahkikat sonunda maktul Kenan'ın başucunda bulunan tabancanın Ahmet Onaran'a ait olduğu anlaşıldı. Fatma Pınar, karakolda verdiği ifadede cinayet gecesi Ahmet'in tabancasını aldığını itiraf etti.
2: Tabancayı ne maksatla aldın?
3: Kocam kamyon şoförü olduğu için sık sık Anadolu'ya gider. O zaman ben evde küçük çocuğumla yalnız kalırım. O gece çocuğum erkenden yatıp uyumuştu. Korkuyordum. Her ihtimale karşı kendimi ve yavrumu korumak için tabancayı aldım.
2: Gidebilirsin. Söz iddia makamının.
4: Fatma Pınar'ın Ahmet Onaran'dan çaldığı tabanca aynı gece maktul Kenan'ın başucunda bulunmuştur. Balistik muayene raporuna göre maktul Kenan bu tabancadan çıkan mermilerle öldürülmüştür. O gece cinayette kullanılan tabanca Fatma Pınar'da olduğuna göre onu başka birinin öldürmesine imkan yoktur. Bu cinayeti ancak o işleyebilir.
5: O gece üçüncü bir şahıs tabancayı çalarak cinayeti işlemiş olamaz mı?
4: Ben tahminlere değil, delillere göre hareket ediyorum. Tahminle kanaat başka başka şeylerdir. Ortada üçüncü bir şahıs yoktur.
5: Bazı sanıklar deliller aleyhlerine olsa bile masum olabilirler. Adliye tarihi bunun örnekleriyle doludur.
4: Ben Fatma Pınar'ın suçlu olduğunu, bu cinayeti işlediğini iddia ve ispat ediyorum. İddiamı ispat ederken de sağlam delillere dayanıyorum.
5: Biraz da vicdanınızın sesini dinleyin.
4: Vazifemi yaparken hiçbir duygunun etkisinde kalmam. Görevim kanunları uygulayarak adaletin tecellisini sağlamaktır. Görevimi yaptığım için de vicdanım müsterihtir.
5: Müvekkilen bir adli hataya kurban giderse vicdanınız gene müsterih olacak mı sayın savcı?
2: İhtar ediyorum. İddia makamına müdahale etmeyin.
4: Sanık Fatma Pınar, cinayet gecesi suç aleti silahı temin etmek maksadıyla ev sahibine gitmiş, oradan çaldığı tabancayla maktul

0: Tül Kenan Akay'ı öldürmüştür.
1: Hayır, onu ben öldürmedim.
2: Otur, söz verdiğim zaman konuşulsun.
0: İddia makamı, sanığın bu cinayeti önceden tasarlayarak işlediği kanısına varmıştır. Bu nedenle, sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi ve 4. bendine göre Fatma Pınar'ın idamını talep ettim.

0: Metin ol Fatma. Sakın umutsuzluğa kapılma. Nasıl olsa gerçek meydana çıkacak. Senin suçsuz olduğun anlaşılacak. Buna bütün kalbimle inanıyorum.
1: Neden bana karşı bu kadar insafsız davranıyorsunuz? Ben zavallı bir kadınım. Evde beni bekleyen bir yavrum var. Acıyın bana.
2: Götürün.
3: Özür dilerim, sizi rahatsız ettim. Bir dakika konuşabilir miyiz?
2: Ne hakkında?
3: Müvekkilen Fatma Pınar hakkında.
2: Buyurun, sizi dinliyorum.
3: Siz şöhret yapmaya çalışırken bir masumun felaketine sebep olacaksınız.
2: Şöhret mi? Ben görevimi yapıyorum. Adaletin tecellisinden başka kaygım yoktur.
3: Ben de adaletin tecellisini istiyorum. Bu takdirde müvekkilem kurtulacaktır. Çünkü cinayeti o işlemedi. Sizi temin ederim ki masumdur. Buna bütün kalbimle inanıyorum.
2: Sadece sizin inanmanız yetmez. Onun masumiyetini mahkemede ispat edin.
3: Unutmayın, mahkemeden çıkacak yanlış ve haksız bir karar sizi vicdanen bir ömür boyu etkileyebilir.
1: Bu kadın gerçekten bu cinayeti işledi mi?

0: Bütün deliller aleyhinde. Zannederim.
1: Katil olduğundan kat'i olarak emin değilsen neden hakkında idam talep ettin?
0: Davanın seyri böyle icap ettirdi. Bir savcı delillere dayanarak hareket etmek zorundadır.
1: Ya kadın masumsa?

0: babacığım.
1: Annen yavrum.
0: Annem nerede şimdi?
1: Hastanede.
0: Komşunun oğlu Erol dedi ki annem hapisteymiş.
1: Seni kızdırmak için söylemiştir.
0: Şişko Nuri de dedi ki annem katilmiş, birini öldürmüş. Doğru mu baba? Annem katil mi?
1: Hayır yavrum. Annen öyle şey yapmaz. O dünyanın en iyi insanıdır.

0: insan tabiatla baş başa olunca yaşadığını hissediyor. Sen ve kızım bu mutluluk tablosunu tamamlıyorsunuz. Ya sen? Sen mutlu değil misin Selma?
1: Sen yanımda olduktan sonra ben her yerde mutluyum. Yalnız düşünüyorum.

0: Neyi?
1: Mutluluğumuzun daha ne kadar süreceğini.
0: Hayatımızın sonuna kadar.
1: Senden ayrılmak o kadar zor olacak ki.
0: Ayrılmak mı? Bu da nereden geldi aklına?
1: Şey, saçmalıyorum galiba.
0: Sevgi nerede?
1: Şimdi oradaydı.
2: Sevgi! Tatlım, neredesin?
1: Aman Allah'ım, nereye gitmiş olabilir? Başına bir şey gelmesin.
0: Merak etme, ben şimdi bulurum onu.

0: Yavrumuz sayenizde kurtuldu.
1: Allah'a şükürler olsun. Ona bir şey olacak diye çok korkmuştum.
0: Kazayı ucuz atlattık. Size minnettarım.
2: Ben insanlık vazifemi yaptım savcı bey.
0: Beni tanıyor musunuz?
2: Evet.
0: Kazaya biz sebep olduk. Bir hasar varsa ödemeye hazırım. Üstelik yaralanmışsınız da.
2: Çocuğun hayatı yanında benim ve kamyonun ne önemi var ki? Evlat ne demektir bilirim. Benim de bu yaşta bir yavrum var.
0: Allah bağışlasın.
2: Hepimizinkini. Müsaadenizle.

0: Ben Fatma'nın doğup büyüdüğü Kocapınar köyünün muhtarıyım. Onu çocukluğundan beri tanırım. Fatma helal süt emmiş, namuslu, temiz yürekli bir kızdır. Elini kana bulamak şöyle dursun, benim bildiğim Fatma bir karıncayı bile incitmek istemez. Bu işte bir bit yeniği var sayın yargıç. Fatma katil olamaz, bunun mümkünatı yoktur.
1: Tanığa sormak istediğiniz başka bir şey var mı?
2: Evet, müsaadenizle. Fatma'yı kaç yaşına kadar bilirsin?
0: 16 yaşına kadar.
2: Ondan sonra onu bir daha görmedin mi?
0: Hayır. 7 yıl önce köyden ayrıldı. Başını alıp İstanbul'a gitmiş diye duydum.
2: Peki, soracaklarım bu kadar. Diğer tanıkların dinlenmesine geçebilirsiniz.
1: Tanık Cahide Bingül.
3: Fatma'yı 7 yıldan beri tanırım. Birlikte aynı fabrikada işçi olarak çalışıyor, aynı evde pansiyoner olarak kalıyorduk. Onunla çok iyi arkadaştık. Fatma dünyanın en iyi insanıdır. Gazetede cinayet haberini okuyunca gözlerime inanamadım.
1: Sence bu cinayeti Fatma işlemiş olamaz mı?
3: Cinayet mi? Buna imkan yok. Fatma o kadar yufka yüreklidir ki tavuk bile kesemez.
1: Sormak istediğiniz bir şey var mı?
2: Evet. Fatma ile arkadaşlığınız ne kadar zaman sürdü?
3: 2 yıl. Ben fabrikadan ayrılıncaya kadar.
2: Sonra bir daha görmedin mi onu?
3: Hayır.
2: Madem ki bu kadar iyi arkadaştınız, onu niye aramadın?
3: Evlendiğini duydum. Artık onu aramam doğru olmazdı.
2: Neden? Evlenmesi arkadaşını aramana engel olmaz ki.
3: Evet, ama ben ondan ayrı bir yol tutmuştum.
2: Nasıl bir yol?
4: İtiraz ediyorum sayın yargıç. Sayın savcının tanığa sorduğu sorularla davanın uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Müvekkilemin mazisi tertemiz ve apaçık ortaya çıkmıştır. Böyle saf ve masum bir kadın asla katil olamaz.
2: Müvekkilenizin masumiyetini ispat etmiş değilsiniz.
4: Tanıklar tamamen lehinde konuştular. Köyünün muhtarı onu doğduğundan beri tanımaktadır.
2: Muhtar onu 16 yaşına kadar tanıyor. Zaten sanığın o çağına ait bir suçlama yoktur. Fatma suçunu İstanbul'a geldikten sonra işlemiştir.
4: Müvekkilem İstanbul'a geldikten sonra da namuslu ve dürüst bir hayat yaşamıştır. En yakın arkadaşı buna tanıktır.
2: Evet, sanığın en yakın arkadaşı bar ve pavyonlarda yapan bir kadın. Ve polisteki kaydına göre vesikalı bir...

0: Müteaddit defa çeşitli erkeklerle uygunsuz durumda yakalanarak Zührevi Hastalıklar Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Şimdi sanık avukatı, böyle kirli bir hayat yaşayan bu kadının ifadesine dayanarak müvekkilesinin İstanbul'a geldikten sonra namuslu ve tertemiz bir hayat yaşadığını iddia etmektedir.
1: Arkadaşının kötü yola düşmüş olması müvekkilemi ilgilendirmez.
0: 16 yaşında köyünden çıkarak İstanbul'a gelen, bir fabrikada 6 ay çalıştıktan sonra işi bırakan ve fabrikadan ayrıldıktan 1 yıl sonra da evlenen Fatma, bu aradaki zaman zarfında ne ile geçinmiştir?
1: Siz bir masumdan zorla bir suçlu yaratmaya çalışıyorsunuz.
2: Bu sözleriniz iddia makamına saygısızlıktır, otur. Tanık Hasan Pınar!
3: Tanık Hasan Pınar!
4: Karım yuvasına bağlı, eşine sadık, yavrusuna çok düşkün, namuslu ve dürüst bir kadındır.
5: O halde maktul Kenan'ı neden öldürdü?
4: Ne diye öldürsün? Onu tanımıyordu ki.
5: Tanımadığını nereden biliyorsun? Karın İstanbul'a geldikten sonra seninle evleninceye kadar aradan 2 yıl geçmiş. Bu zaman zarfında maktulle tanışmış olamaz mı?
4: Hayır, olamaz. Karımın hayatında benden başka erkek yoktur. Olsaydı bana söylerdi.
5: Senden gizlemiş olamaz mı?
4: Olamaz. Karım benden hiçbir şeyini gizlemez. Yalan nedir bilmez.
5: Sen her zaman doğruyu mu söylersin sanki? Hiç yalan söylediğin olmaz mı?
4: Ben yalandan nefret ederim.
5: Senin sabıkan var mı? Sorduğum suale cevap ver. Sabıkan var mı?
4: Evet.
5: Bir suçtan 6 ay 17 güne mahkum olmuş, cezaevinde yatmışsın. Bu suçun mahiyetini söyler misin?
4: Nasıl olsa biliyorsunuz, bunu siz açıklayın.
5: Hasan Pınar'ın şahadetine itibar edilmez. Bundan 3 yıl öncesinde, yalancı şahitlikten 6 ay 17 güne mahkum olmuştur.
4: Evet, doğru. Yalancı şahitlik yaptım. Bir zavallıya yardım etmek için. 5 çocuğu vardı. Onları açlıktan kurtarmak için yalan söyledim.
5: Diyelim ki doğruyu söylüyorsun. Karın da kendine göre bir sebeple sana yalan söylemiş olamaz mı?
4: Sen ne biçim insansın? Sen merhametten, insanlıktan nasibi olmayan bir kişisin.
2: Seni tevkif ediyorum. İddia makamına hakaret ve tecavüz ettin. Bu suçla yargılanacaksın.
5: Sayın Yargıç, ben şahsen Hasan Pınar'dan davacı değilim. Onun bu duruşmadaki nazik durumu nazara itibarı alınarak hakkında verilmiş olan tevkif kararının kaldırılmasını talep ederim.
2: Savcının talebi üzerine hakkında verdiğim tevkif kararını kaldırıyorum. Yalnız tekerrüründe seni hiç kimse kurtaramaz.
4: Nasılsın Fatma?
6: Bu ayrılık canıma yetti Hasan.
4: İnşallah yakında kurtulacak, yuvana kavuşacaksın. Allah senin suçsuz olduğunu biliyor.
6: Allah biliyor ama kul bilmiyor Hasan.
4: Daha 3 gün önce çocuğunun hayatını kurtarmıştım. Taş yürekli adam.
5: Mutluluğumuza.
6: Mutluluğumuza. Bugün mahkemeye geldim. Duruşmada sanık kadının kocasına çok sert davrandın. Oysa o hayatını tehlikeye koyarak yavrumuzun canını kurtarmıştı.
5: Evet, doğru.
6: Fedakarlığına karşılık ona daha yumuşak davranabilirdin.
5: İnsan olarak ona minnettarım. Fakat bir savcı olarak görevimi yapmak zorundayım. Bunu bilmen lazım.
6: Çok merak ediyorum. Bir gün ben yahut çocuğun karşına suçlu olarak çıksak bize de böyle mi davranırsın?
5: Evet. Hiçbir duygunun altında kalmadan görevimi yaparım.
6: Bizim şarkımız.
5: Saat 10 sevgilim. Tam 5 yıl önce bugün bu saatte karşılaşıp tanışmıştık.
6: İlk defa bu müzikle dans etmiştik.

Gel sevgilim. Hatırladın mı burayı? Seni ilk gördüğüm yer. Senden önce hiç yaşamamış gibi mutluluğumuz burada başladı.

0: Gidelim, gidelim buradan!
1: Selma, sevgilim, ne var, ne oldu sana?
0: Gidelim, nefret ediyorum buradan!
1: Fakat nasıl olur? Burası bizi birleştiren yer! Burayı senin de benim kadar sevmen gerekmez mi?
0: Haklısın, özür dilerim! Kendimi hiç iyi hissetmiyorum, lütfen eve dönelim artık!
1: Peki yavrum, peki! Sen nasıl istersen!
2: Türk Medya Yayınları yeni frekansında 24 360 TV4 Alem FM Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666. FEK 2/3. Polarizasyon, dikey ve... Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayat

Hızlı olmayı her zaman, her yerde sever. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: Ortalığı dağıtmaya mi?
1: Şu ayaklarını siliver.
0: Ver Aydan. Daha yeni diktim, nasıl kopardın bu düğmeyi?
2: Canım söyle teyzene baksın. Ya da babasına söyle.
3: Elif gelmedi bugün okula.
0: Hiç mi gelmedi yani?
4: Cevap versene öyle alık alık bakacağına.
0: Doğru konuş. İsteyerek mi kaybetti çocuğu? Neler çektiğini ben biliyorum.
5: Adım Turgay efendim. Halis Bey'in avukatıyım.
4: Çırağın üstünden çıktı bu yaşa.
6: Görmedim Elif'i, hiçbir şey yapmadım.
4: Katilsin sen.
5: Saçmalama
4: çekil
5: Halis.
4: Çekil önümden be, çekil.
5: Şu arabanın yanındaki adam kim?
6: O adam oradaydı hep.
5: Plakasını okuyabiliyor musunuz?
6: 34 SA...
0: Sağmalcılar cezaevi mi? Meral'in evinde o resmi görünce neye uğradığımı şaşırdım. Mutlaka odur. Yanlışlıkla. Buket sanmıştır onu.
7: Recep sağlam çocuktur, halleder işini.
5: Elindeki kız senin kızın değil, adı Elif, başka bir kız o.
4: Kimse elimden alamaz kızımı, kimse, anladın mı?
8: Körebe bugün 18'de TV4'te.
9: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı bu.

0: babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: görmek istemiyorum! Bu ışıklar çıldırtacak beni! Söndür! Yeter! Söndür, yeter! İmdat! Yeter!
1: Selma!
0: Bırak beni! Yaşamak istemiyorum! Ölmek istiyorum!
1: Sakin ol sevgilim! Sakin ol Selma!
0: Korkuyorum! Çok korkuyorum!
1: Korkacak bir şey yok Selma! Bak ben senin yanındayım işte! Bir kriz geçirdin! Sakin ol yavrum!
2: Aman Allah'ım, ona bir şey mi oldu?
1: Önemli bir şey yok dedim. Sadece bir sinir krizi geçirdi.
2: Gene mi başladı bu krizler? Son günlerde ne kadar iyiydi!
1: İnşallah gene iyi olacak!
3: Sanık Fatma Pınar, son olarak söyleyeceğin bir şey var mı?
4: Son sözüm ilk sözümdür. Ben öldürmedim. Hiçbir suçum, günahım yok. İnanın bana. Yalvarırım, inanın.
3: Oturun.
1: Sayın Yargıç, şu anda elime çok önemli deliller geçmiş bulunuyor. Davanın seyrini etkileyecek olan bu delili incelemenizi talep ederim.

0: Mahkememize bu delilleri ibraz eden fotoğrafçı şu anda duruşma salonunda bulunmaktadır. Kendisinin tanık olarak dinlenmesini talep ederim.
1: Fotoğrafçının tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Adın, soyadın?
2: Faruk Çakal.
1: Ne iş yaparsın?
2: Seyyar fotoğrafçıyım.
1: Doğruyu söyleyeceğine, Allah'ına, dinine, namus ve şerefine yemin eder misin?
2: Ederim efendim.
1: Bu fotoğrafları mahkemeye sen mi ibraz ettin?
2: Evet Yargıç Bey. Meram maksadım, adalet yerini bulsun.
1: Öyleyse neden daha önce ibraz etmedin?
2: Edemezdim. Ufak bir suçtan cezaevinde yatıyordum. Resimler de yanımda değildi.
1: Resimleri nereden ele geçirdin?
2: Onları ben çekmiştim.
1: Maktul Kenan Akay'ı tanır mıydın?
2: En iyi arkadaşıydım. İçtiğimiz su ayrı gitmezdi. Benden hiçbir sırrını gizlemez, her derdini bana anlatırdı.
1: Nasıl bir adamdı?
2: Ehli keyif bir adamdı. İçkiyle kadına hiç dayanamaz, her gün kafayı çeker, kravat değiştirir gibi sevgili değiştirirdi.
1: Bu cinayetin sebebini biliyor musun? Sence maktul neden öldürülmüş olabilir?
2: Bunu tahmin etmek zor değil. Su testisi su yolunda kırılır. Bana kalırsa bu işte bir kadın parmağı var.
1: İddia makamının tanığa soracağı bir şey var mı?
0: Evet, müsaadenizle. Maktulün hayatında kaç kadın vardı?
2: Sayısını Allah bilir.
0: Sen onların hepsini tanır mısın?
2: Hemen hemen hepsini. Düşüp kalktığı bütün kadınları bana tanıştırırdı.
0: Bu kadını da tanıyor musun?
2: Evet, tanıyorum. Kenan'ın metreslerinden biriydi.
3: Hayır, yalan söylüyor. Benim maktul Kenan'la en ufak bir ilişkim olmamıştır. Onu tanımıyorum.

onu tanıyorum. O kocamla evlenmeden çok önce hayatıma girmişti. Size her şeyi anlatacağım. Hiçbir şeyi gizlemeden.

ilk defa Cahide ile Eminönü'nde rastladım. Cahide bizi tanıştırdı. Güzel konuşması ve kibar tavırlarıyla üzerimde iyi bir etki bırakmıştı o gün. Daha sonraki buluşmalarımızda onunla arkadaş olmuştum. Güzel konuşuyordu. Sözleriyle insanı büyülüyor, bir kadına iltifat etmesini çok iyi biliyordu. Bir restoranda müzisyendi. Çok güzel şarkı söylüyordu. Onu hayranlıkla dinliyor, her geçen gün daha fazla değer veriyordum. Beni büyülemiş ve rengarenk bir aleme götürmüştü sanki. Gerçi çok içiyordu ama bunun yalnızlıktan, kederden, üzüntülerinden doğan bir alışkanlık olduğunu sanıyordum. Onu içkiden vazgeçirip mutluluğa kavuşturmayı düşünüyor ve onu seviyordum. Nihayet beklediğim gün geldi. Bana aşkını açıklıyor ve evlenme teklif ediyordu. Sevinçten uçuyor, mutluluktan başım dönüyordu. Sanki bir rüyada gibiydim. Çalıştığı restoranda nişanlandık.

gece ilk defa bu kadar içki içiyordum. Mutluydum. Çok mutlu. Her şey olduğundan daha güzel görünüyordu. O anda hayat sanki tatlı bir rüya gibiydi. Müzik, dans, içki, sevdiğim adam. Nişan gecemizde Kenan durmadan içiyor, bana da içiriyordu.

O gece beni kaldığım pansiyona bırakacak yerde evine götürdü. Ben burnumun ucunu görmeyecek kadar sarhoştum. Etrafımda her şey dönüyordu. Nereye geldiğimin farkında bile değildim.

0: Artık onun evine yerleşmiştim. Aradan aylar geçmiş, fakat biz hala evlenmemiştik. Evlenme konusu her açıldığında bir başka sebeple nikaha erteliyordu. Üstelik işinden atılmış, parasız kalmıştı. Bu onu çıldırtıyordu. Bir müddet sonra ruhunun çirkinliğini bütün çıplaklığıyla ortaya koyarak bana çirkin tekliflerde bulunmaya başladı. Para bulmak için benden kendimi başka erkeklere satmamı istiyordu. Bunu hiçbir zaman kabul etmedim. Fakat o ısrar ediyor, bu yüzden sık sık kavga ediyordu.
1: Bana para lazım! Para!
0: Para lazımsa git çalış kazan! Evin erkeği sen değil misin?
1: Allah belanı versin! Bana akıl verecek yerde kendin gidip çalışsana!
0: Benim kazanacağım para bu evin kirasına bile yetmez!
1: Öyleyse sat kendini! Ne o? Anlayamadın mı? Gençsin, güzelsin, erkekler avuç dolusu para verirler sana.
0: Hayır, kaç defa söyledim sana, yapamam, yapamam!
1: Yapacaksın!
0: Yalvarırım, benden isteme bunu. Ne istersen yaparım, ama asla!
1: Öyleyse paralı bir enayi bul.
0: Nereden bulayım?
1: Yürü! Bu şehir paralı enayilerle dolu. Burada bir araba bekle. Birinin karşısına çıkıp intihar numarası yap. Sonra ağlayarak parasız kaldığını, ev kiranı veremediğini, hasta annenin ölmek üzere olduğunu söyle. Erkekler gözyaşlarına dayanamaz. Ne istersen verirler sana.
0: Yapamam, yapamam!
1: Yapacaksın! Hadi durma! Ne söylüyorsam onu yap!

0: Yemin ederim size doğruyu söylüyorum. Bütün bu anlattıklarımı kahredici bir şekilde yaşadım ve kocamı ilk defa o gece orada bu şekilde tanıdım. Fakir fakat mert ve iyi yürekli bir insandı. Onu bütün kalbimle sevdim. O da beni sevdi. Bir müddet sonra evlendik. Artık kötü yola düşmekten kurtulmuştum. Bir yuvam, beni seven bir eşim, güvenilecek bir erkeğim vardı. Mutluydum, sevinçten uçuyordum. Fakat bu sevincim çok sürmedi. Mutluluğumun karşısına dikilerek başıma bir bela olmaya başlamıştı. Şantaj yapıyor, her şeyi kocama anlatacağını söyleyerek beni yuvamı yıkmakla tehdit ediyordu. Hastanedeki uydurma annem için, kocamdan para sızdırarak kendisine getirmem için beni zorluyordu. Gözünü kan bürümüştü sanki. Ne yaparsam yapayım artık paraya doymuyor, şantaja devam ediyordu. Elimde avucumda ne varsa alıyordu. Kocamın verdiği paraları, altınlarımı, hepsini, hatta evdeki eşyalarımdan bir kısmını bile satmak zorunda kalıyordum. Kocam sorduğu zaman yalanlar uyduruyor, kaybettiğimi, çalındığını söylüyordum. Son defa para istediği zaman kocama annemin öldüğü yalanını uydurmak zorunda kaldım. Fakat sahte annemin mezarını ziyaret etmek isteyeceğini düşünerek Kenan'ın öğrettiği gibi köyde öldüğünü, orada gömüldüğünü söyledim. Yalnız sahte annemin ölümü değil, durmadan mütemadiyen yalanlar uyduruyordu. Çünkü namuslu hayatımı, yuvamı, kocamı seviyor, bunları kaybetmek istemiyordum. Bütün bunları kaybetmemek için de Kenan'ı yok etmem gerekiyordu. Bu maksatla Ahmet abinin tabancasını çaldım.
1: Ne yapıyorsun Fatma? Çıldırdın mı sen?
0: Yaklaşma bana!
1: Ver o oyuncağı bana!
0: Hayır! Yeter artık çektiklerim! Bana yaptığın kötülükleri hayatınla ödeyeceksin!
1: Bağışla Fatma! Affet! Seni bir daha hiç üzmeyeceğim! Tamam mı?
0: İnanmıyorum sana!
1: Söz veriyorum! İnan!
0: Cezanı çekecek ve öleceksin!

Benden ısrarla gerçeği söylememi istiyordunuz. İşte sizlere her şeyi anlattım. İşte acı gerçek bütün çıplaklığıyla önünüze serildi. Yuvamı yıkan, mutluluğumu kundaklayan o canavar bana yıllarca kan kusturmuştu.

Kocamla arama giren bu engeli ortadan kaldırmak, onu yok etmek istediğim doğrudur. Fakat bunu yapamadım. Yemin ederim, suçsuzum. Masumum. Onu ben öldürmedim. Ben katil değilim.

0: annem hastanede yatıyor. Her şeyimizi satıp savdık, onun hastalığına harcadık. Aylardan beri oturduğumuz evin kirasını bile veremedik. Ev sahibimiz bugün dışarı attı beni. Gidecek yerim yok. Beş parasız sokakta kaldım. Yaşamaktan bıktım, usandım artık. Benim için tek çare kalmıştı, ölmek.
1: Geçmiş olsun.
2: Sağ ol evladım, Allah senden razı olsun. Bu iyiliğinin ömrümün sonuna kadar unutmayacağım.
1: Estağfurullah efendim. Ben sadece evlatlık görevimi yapıyorum.
2: Allah seni de evlatlarından güldürsün. Allah tuttuğun altın etsin oğlum.

0: Selma, ne var, neden ağlıyorsun?
1: Annem.
0: Annene ne oldu?
1: Onu kaybettim.
0: Vah vah, başın sağ olsun. Çok üzüldüm. Bana niye haber vermedin?
1: Burada değil, köyde öldü. Orada gömüldü.

0: Şimdi nasılsınız?
1: Biraz daha iyiyim.
2: Geçmiş olsun.
3: Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Rahatsızlığınız bizi çok üzdü.
1: Sizi üzdüğüm için özür dilerim.
2: Biraz istirahat etseydiniz.
1: Yok, hayır. Şu anda yalnız temiz havaya ihtiyacım var. Müsaadenizle.
4: Yok. Ah, kesinlikle.

Eşimi, yuvasına, yavrusuna bağlı bir kadın, beni o kadar çok seven karım bir yalancı olabilir mi? O kadar masum yüzlü, iyi kalpli bir insan suçlu olabilir mi? Oh, hayır, hayır! Selma katil olamaz! Bu çirkin düşünceyi kafamdan uzaklaştırmalıyım!

0: Selam.
1: Ne istiyorsun?
0: Sana bazı yardımlarda bulunmaya geldim. Biliyorsun ki Kenan dostumdu. Bazı özel eşyaları bana miras kaldı. İçinde çok sırlar var. Seni de yakından ilgilendirecek sırlar. Biliyorsun ki mapishanedeydim. Orada çok kuru kaldım. Anlaşalım.
1: Neymiş beni yakından ilgilendirecek şeyler?
0: Mahkemede verdiğim ve Fatma'nınkilere benzeyen resimler. Resimlerdeki kadın yabancın değil, onu çok iyi tanırsın. Sen bir savcısın, rezalet senin için iyi olmaz.
1: Peki,

0: Ne istiyorsun?
1: Çok para. Pozitifler, negatifler, sonra bir savcının şerefi hesap edilirse resimlerin değeri ortaya çıkar. 100.000'e ne dersin?
0: Önce resimleri görelim.
1: Buyurun, nasıl olsa...

0: Meğer kirli mazini bana çeyiz olarak getirmişsin de haberim yokmuş. Bu resimlerdeki sevdiğim, taptığım kadın mı? Benim karım mı? Kızımın anası mı? Konuş! Bütün bunların kötü bir rüya olduğunu söyle! Devam et yalanlarına!
1: Artık yalan söylemekten, korku içinde yaşamaktan bıktım usandım! Şu anda sadece gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum!
0: Hangi gerçek?
1: Fatma masum! Onu ben öldürdüm!
0: Sen mi öldürdün?
1: Evet!
2: Demek beni öldürecektin ha?
1: Görüyorsun işte, yapamadım! Bırak artık yakamı! Ben yoksul bir kadınım! Bunca zaman beni soyduğun yeter! Yeter! Artık sana para getiremem!
2: Anlamam! Ben para isterim, para!
1: Satacak bir şeyim kalmadı, parayı nereden bulayım?
2: Nereden bulursan bul! Parayı yarın akşam getir, yoksa karışmam!

0: her şeyi öğrendim.
1: Bugüne kadar gerçeği neden gizledim benden?
0: Seni kaybetmemek için.
1: Yalan, yalan. Artık inanmıyorum sana.
0: İnanmaman için ortada bir sebep kalmadı. Suçlu karşında.
1: Bütün bunları neden yaptın? Neden?
0: Durmadan şantaj yapıyor. Beni yuvamı yıkmakla tehdit ediyordu. Oysa yuvam benim bütün dünyamdı. Mutluluğumun bozulmasını istemiyorum. Senden, yavrumdan ayrılmaktan korkuyordum. Elimde avucumda ne varsa verdim ona, tek sussun diye. Artık ona para yetiştiremez olmuştum. Neyim varsa satmaya başladım.
1: Paranı,

0: Cevherlerini kaybetmen, eşyaların çalınması yalan mıydı?
1: Evet, hepsi yalandı.
0: Ya annen, hastalığı, ölümü, o da mı yalandı?
1: Yalandı.
0: Ne korkunç bir aldanış içinde yaşamışım. Meğer ben mutluluğumu yalan, dolan, rüya ve sahtekarlık üzerine kurmuşum.
1: Ne yaptımsa, seni sevdiğim için yaptım, yemin ederim.
0: Artık beni daha fazla aldatamayacaksın.
1: Bu durumda ne yapacaksın?
0: Bir savcının yapacağını, görevini...
1: Dur gitme! Yalvarırım, beni anla!
0: Seni anlamak mı? Niye? Neden? Çekil yolumdan!

0: Hoş geldin Aydın.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hayrola? Gecenin bu saatinde hangi rüzgar attı seni buraya? Doğrusu merak ettim.
1: Rahatsız ettiğim için özür dilerim efendim.
0: Estağfurullah evladım. Burası senin kendi evin sayılır. Otur şöyle, sana bir kahve yapsınlar.
1: Teşekkür ederim. Hiç vaktim yok. Hemen gideceğim. Söyleyeceklerim kısa fakat çok önemlidir.
0: Beni gerçekten meraka düşürdün. Otur bakalım.
1: Bugüne kadar bir savcı olarak bana tevdi ettiğiniz davanın içindeydim. Şimdi bir insan olarak bu davanın dışına çıkmak istiyorum efendim.
0: Nasıl olur? Dava karara bağlanmak üzere.
1: Biliyorum. Fakat göreve devam edemeyeceğim. İddia makamından çekilmek istiyorum.
0: Fakat bu davada çok başarılıydın. Bunu hepimiz gördük. Ben de senin hesabına sevinmiştim.
1: Maalesef dışarıdan göründüğü gibi değil bu.
0: Anlayamadım. Bana açıklar mısın bunu?
1: Açıkçası ben bu davada tarafsız kalamayacağım. Etki altındayım.
0: Etki altında mısın? Neyin?
1: Şahsi bir meselenin. Şu anda anlatılması çok zor. Lütfen beni anlayın.
0: Oh. İyi ama davanın bu kritik safhasında iddia makamından çekilmek için bir sebep göstermelisin.
1: Sebep tamamen şahsidir.
0: İyi düşün, kararını ondan sonra ver.
1: Kararım kesindir.
0: Bu dava senin istikbalin için çok önemlidir, biliyorsun değil mi?
1: İddia makamından çekilmek için çok daha önemli sebeplerim var.
0: Peki. Daha fazla ısrar etmeyeceğim. İstifanı yazılı olarak bekliyorum.
1: İstifamı yarın takdim ederim efendim.
0: Hakkında hayırlı olsun. Fakat senin hesabına gerçekten çok üzüldüm.
1: Sizi üzdüğüm için özür dilerim. Müsaadenizle.
0: Güle güle Aydın.

Seni son bir defa daha görmeye, senden af dilemeye geldim. Elimde olmayarak seni çok üzdüm. Oysa sen beni karın olarak şerefli bir mevkiye yükseltmiş, bana dünyanın en büyük mutluluğunu vermiştin. Hakkım olmayan bu mevkiyi elde etmek, layık olmadığım bu mutluluğu sürdürmek için çok yalan söyledim. Hepsi yalan bile olsa bir tek gerçek vardı. Seni sevmiştim, çok sevmiştim, hala da seviyorum. Yaptıklarımı sevgime bağışla. Şimdi artık benim olmayan, içinde hayatımın en mutlu yıllarını yaşadığım yuvamdan, kalbimi orada sizin yanınızda bırakarak ayrılıyorum. Yavrumuz sana emanet, ona iyi bak. Sakın suçumu söyleme. Talihsiz annesinin bir katil olduğunu bilmesin. Sizi hiç unutmayacağım, son nefesimde bile hatırlayacağım. Allah'a emanet olun.

0: tamamen şahsi ve hususi sebeplerle iddia makamından çekilmek zorundayım. Etki altında olduğumdan bu davada tarafsız kalamayacağımı anlamış bulunuyorum. Bu şartlar altında savcılık görevime vicdan rahatlığı içinde devam edemeyeceğim. Görevden affımı dilerim. Gereği saygıyla arz olunur. Tarih 10 Ekim 1966. İmza 112.238 sicil sayılı Savcı Aydın Hakmen. Duruşmanın Savcı Aydın Hakmen'in yerine tayin edilen Savcı Talat Erarslan'la devamına karar verildi. Söz iddia makamının.
1: Dosya tarafımızdan incelendi. Benden önceki meslektaşım Sayın Savcı Aydın Hakmen'in görüşüne uyan iddia makamımız, sanık Fatma Pınar'ın bu cinayeti önceden tasarlayarak işlediği kanısına varmıştır. Bu nedenle sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi 4. bendine göre cezalandırılmasını talep ederim.
0: Sanık Fatma Pınar, son olarak söyleyeceğim bir şey var.
2: Masum.
0: Sanık avukatı, son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı?
3: Savunmamızı ekleyecek bir sözümüz yoktur. Yüksek mahkemenize güveniyor, adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz.
0: Gereği görüşüldü. Deliller ve şahitlerin ifadelerine dayanarak sanık Fatma Pınar'ın bu cinayeti önceden tasarlayarak işlediği kanısına varmış bulunuyoruz. Bu nedenle sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesinin 4. bendine göre cezalandırılmasına...
4: Durun! Bir dakika!
0: Karar okunurken müdahale edilmez. Bir savcı olarak bunu herkesten iyi bilmeniz gerekir.
4: Biliyorum Sayın Yargıç. Fakat bir masumun adli hataya kurban gitmesine göz yumamam.
0: Sanığın adli hataya kurban gittiğini nereden biliyorsunuz?
4: Müsaade ederseniz arz edeceğim efendim. Elimde sağlam deliller var.
0: Onları iddia makamında bulunduğunuz zaman neden ibraz etmediniz?
4: Deliller o zaman elime geçmedi.

0: etmemişti. Şimdi onları bu davanın bir tanığı olarak yüksek mahkemenize ibraz etmeye hazırım.
1: Dinleyelim öyleyse. Münasip mi efendim? Gereği düşünüldü. Aydın Hakmen'in tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Doğruyu söyleyeceğine, Allah'ına, dinine, namus ve şerefine yemin eder misin?
0: Ederim.
1: Buyurun, sizi dinliyoruz.
0: Bu davada savcı olarak görevli bulunduğum sırada Fatma Pınar'ın suçlu olduğunu, cinayeti onun işlediğini ısrarla iddia ettim. Bir, Fatma Pınar'ı suçlamak, onu cezalandırmak neye yarar? Geride daha binlerce Fatma Pınar var. Bu zavallı kadınlar alçak ruhlu kişiler tarafından uçuruma sürüklenerek felaketin eşiğine gelmektedirler. Şu anda kim bilir kaç namuslu kadın şantaj tehdidi altında inleyip çırpınmaktadır. Kim bilir kaç genç kadın eşini kaybetmenin, yavrusundan ayrılmanın korkusu içinde yaşamaktadır. Kaç talihsiz kadının şu anda mutluluğu bozulmakta, yuvası yıkılmaktadır. Eşine, yavrusuna sevgi ve bağlılığından başka bir günahı olmayan bu masum kadınlar her an suç işlemek tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Gün olur, onların arasında bizim de bir sevdiğimiz, bir yakınımız olur. İşte o zaman yüreğimize öyle bir ateş düşer ki bunun acısını hiçbir şey dindiremez. Bu olayda da böyle olmuştur. Bu cinayeti Fatma Pınar işlememiştir. Gerçek suçlu o değildir.
1: O halde gerçek suçluyu biliyorsunuz.
0: Evet, biliyorum.
1: Katil kimdir? Tekrar ediyorum, katil kimdir? Söyleyin.
0: Aynı şartlar altında bu cinayeti işlemek zorunda kalmış başka bir mutsuz kadın.
1: Adını açıklayın. Kimdir bu kadın?

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Sensiz bir hayat kupkuru, çiçeksiz bir bahçeye benzer.
3: Binlerce hayranımdan ve sahne hayatımdan vazgeçmem mümkün değil.
2: Senden ne kadar uzakta olursam, kalbim o kadar yanında çarpacak.
4: Bir tesellin daha var. Çocuğun
2: tiz büyük bir kabiliyetsin Zoya.
4: Büyük.
3: Engin, yalvarırım dinle beni. Kim bilir bu sözleri kaç talebenize söylediniz?
5: Adını anmayacağım. Bugün 16.15'te TV4'te.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Ne kadar emanet tutuyor.
4: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
3: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
5: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti? Ben ya.
3: Nasıl yakışıyor mu bana?
4: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
6: Ulan ne yapıyorsun?
4: Hava atacağız bu sırada.
3: Eyvah yakalandım.
0: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Aradan tam 6 yıl geçti. Ebediyet kadar süren 6 yıl. Bu taş duvarlar 6 yıl bizi birbirimizden ayırdı. Tam 6 yıldır onu görmedim. Acaba yıllar onu değiştirdi mi? 6 yıl önce ne kadar genç, ne kadar masumdu. Şu anda tahliye edilmiş olmalıydı. Gecikmesinin sebebi ne olabilir?

0: Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Yıllar seni çok değiştirmemiş.
1: Yıllar taş duvarların ardında kolay geçmedi.
0: Dışında da öyle.
1: Yavrum nasıl?
0: 6 yıldır annesini bekliyor. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Hiç bilmiyorum.
0: Senden sonra ev bomboş kaldı. Baba kız bu boşluğu hiçbir şeyle dolduramadık. Sana çok ihtiyacımız var Selma. Yuvana dönmek istemez misin?
1: Ya sen? Bütün bu olup bitenlerden sonra beni hala istiyor musun?
0: Evet, istiyoruz.

0: Herkese merhabalar, ben Şef Rafet İnce. Yarışmamızın ikinci gününde sizlerle karşı karşıyayız. Nasılsınız? Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk şefim.
0: Heyecan var mı?
2: Var.
3: Var.
2: Her zaman var.
0: Bugün sizinle efsane bir yemek yapacağız.
2: Oh. Harika.
3: Merak ettim şefim.
0: Bol sebzeli, bol proteinli. Açıklamadan önce hemen formatımızı şöyle güzelce kısa bir cümle anlatmam lazım. Önce yemeklerimiz yapılıyor, sonrasında gözlerimiz kapanarak puanlar veriliyor. Bakalım kim yine böyle birbirine puan verirken yanılacak mı? Kendi yemeğinizi bulabilecek misiniz?
3: İnşallah.
0: Bakalım bugün neler olacak? Neler İnşallah. Bekliyor bizi? Benim yemeğim. Süreniz 35 dakika.
4: Ne oldu Yeliz Hanım? Bugün dilin çıktı senin ya.
2: Arkadaş şov yapıyor bence.
3: Yemeğimle şov yaparım.
0: Siz hayırdır iki taraf büyük olmuşsunuz.
3: Kıskançlığınızdan, fesatlığınızdan yapıyorsunuz bunu.
2: Cuma günü üzülmen yetecek sana zaten.
0: Son 20 dakika. Birilerinin yemekleri çiğ kalacak. Şu an üçüncü kişi de aynı hatayı yaptı. Yemeğe son dokunuşta bir şey koymuştum ben. Siz onları koymadınız.
3: Bir şey mi oldu?
0: Söylemem. Son 3, 2, 1. Kaldır elleri. Of. 1, 2, 3 kişide büyük hata var. Ve şimdi benim yemeğimde tadım zamanı.
3: Yemekte hiçbir tat yok.
4: Puanım buna
2: 0.
0: 0.
2: Evet.
0: 5 normalde vermem lazımdı.
3: Gerçekten hak etmiştim 0 yani.
0: Sana puanım 5. Bunlar yeniyor mu sizce? Kendi yemeğini tanıman için sebzeleri çiğ bırakman ve sebzeleri büyük büyük doğraman.
3: Bunu da ben yapmışsam bana yazıklar olsun yani.
0: Erken havaya girmiş gibisin biraz böyle. Konu ben yani.
3: Evet, konu siz. Benim
0: yemeğim. Hazır mısınız?
2: Hazırız
3: efendim.
0: 3, 2, 1.
3: Somun, somun, somun. Şefim minnettarım, hatta kalpli somun.

0: somon
1: göster
0: geldi.
1: Göster şimdi ya. İzleyicilerimiz yeni açmıştır. Bak bakayım beni.
2: Harbiden bak. Kalpli somonumuz.
3: Hepimizin kalpli. Şifim.
1: Size kalbimi verdim.
0: Evet, kalpli benim için somonum.
1: Size kalbimi getirdim. Bugün. Bakalım bugün kalbimizi vermiş olduğumuz somonla Rafet Şef sizler için ne hazırlamış? Benim yemeğim. Günün yemeği Hindistan cevizi sütünde sebzeli poşe somon hazırlıyoruz. Malzemeler 200 gram somon filato, yarım kırmızı biber, yarım havuç, böyle 5-6 dal maydanoz, yarım limon, 7-8 yaprak körperoka yani taze, 4-5 dal taze kekik, 2 diş sarımsak, karnabahar, küçük orta boy kereviz, 1 su bardağı Hindistan cevizi sütü, 1 su bardağı süt, birer tutam tuz ve karabiberim var. Bir de burada 2 yemek kaşığı zeytinyağım var. Hadi başlayalım bakalım. Derin bir tane cam kap tencerenin orta kısmına yerleştireceğiz. Somon filetonun üzerine komple sebzeyle kaplayacağız ve artan kalan sebzeyi de sütle birlikte pişireceğiz. Tam cam kabın orta göbek kısmına somonu koyduk. Şimdi burada kerevizimizi aldık. Küçük küçük doğrayacağım. Şöyle kerevizimizi aldım. Karnabaharların şu uç kısımlarından. Bunu da böyle aldım. Sonra havuçlarım var. Şimdi havuçlarımı da dahil edeceğim buraya. Şimdi sarımsaklarım var. Sarımsakları da ilave ettim. Şimdi burada kekiğim var. Kekik ilavesi yaptım. Yaklaşık 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Karabiberini ilave ettim. Çok az bir şey tuz. Bunu şöyle bir karıştıracağım. Bunu birleştirebilirsiniz. Şöyle yapacağım ben. Somonun her yerine eşit bir şekilde dağıtacağım. Geri kalan komple sebzeyi sütle birlikte pişireceğim. Şöyle kekiği de ilave ettim. 1 su bardağı Hindistan cevizi sütü. 1 su bardağı süt. Şöyle tencerenin kenarından hafiften şöyle bir zeytinyağı. Ocağımın altını yaktım. Yaklaşık 10 dakika boyunca orta ateşte muhteşem bir Hindistan ceviziyle böyle kaynayan, böyle o lezzetini, Hindistan cevizinin sütünün lezzetini somona işleteceğim ve böyle çok güzel lezzetli bir somon servisi yapacağım. Tatam. Şunu şuradan şöyle bakın, çok basit bir şekilde somonun pişti. Şöyle ortasından güzel kekiği kaldırıyoruz. Rehasını aldı çünkü. Sebzeli Hindistan cevizi sütüyle birlikte şöyle tabağımın kenarına yavaşlayacak. Şöyle kalpli, bol sebzeli Hindistan cevizi sütünde poşe somonumuz servise hazır. Afiyet olsun. Hadi bakalım, kolay gelsin size de. Arkadaşlar hazır mıyız?
3: Hazırız şefim.
2: Hazırız şefim.
1: Dünkü gibi bu yemekte hata yapma şansınız yok ve istemiyorum kesinlikle. Hazır mısınız?
3: Hazırız, hazırız şefim.
1: Ve yarışma başladı. Süreniz 35 dakika. 35 dakika içerisinde dakika bir, gol bir. 35 dakika çok değerli bir zaman. Ben bu yemeği 21 dakikada yaptım arkadaşlar. 21 dakika.
4: Bence bu yemeği Can yapamaz. O kadar yetenekli değil.
3: Ben gayet becerikliyim. Hasan abi merak etmesin. O kendisi daha yemeğin ismini söyleyemiyorken yemeği nasıl yapacak bilmiyorum.
1: Oo, Hasan abi. Yenge hanımdan birazcık herhalde dün
4: şey aldım.
1: Eğitim mi aldın? Ne yaptın?
4: Eğitim
1: hemen
4: aldım.
1: Doğramaya geçtin. Evet. Daha herkes hazırlık yapıyor. Yenge hanımdan eğitim aldın.
4: Eğitim
1: daha.
4: Aldım.
1: Hadi bakalım. Havuçları soyuyorsunuz. Kereviz soyuluyor. Limonlu suya koyuyorsunuz kerevizleri. Fatma abla.
0: Efendim şefim.
1: Bugün bir sessizsin.
0: Yok şefim, sessiz değilim.

0: aksine dünden daha hırslı ve daha iyiyim. Çünkü eşim bana bir şişe vitamin içirip gönderdi bugün. Dün dedi parmağını kesmişsin, enerjin gitmiş, sıfırları almışsın.
1: Bir şişe vitamin mi içirdin?
0: Evet vallahi bugün bombayım.
1: Vallahi uçacağım. Bana kalırsa sen de bugün çok sakinsin. O hayır, vitamin bir şey yapmasın sana.
0: Yok bir şey yapmayacak eminim. Vallahi çok da sakin, iyiyim bugün.
1: Nazar boncuğu yok mu bugün?
0: Bugün nazar boncuğu var. Yine
1: abla,
0: devam ediyoruz.
1: Nazar boncuğunu koydun ama nazar boncuğu işe yaramadı galiba dün.
0: Yok yarayacak inşallah bugün. Bugün bomba değil gibiyim mi şefim? Bence günün yemeği çok güzel, harika. Ben kendime güveniyorum.
1: Yeliz Hanım.
2: Buyurun şefim.
1: Nasılsın?
2: Çok teşekkür ediyorum şefim. Bugün daha iyiyim.
1: Vallahi.
2: Evet.
1: Bilmiyorum. Bugün biraz böyle bir duygusal bir halim var. Öyle mi gördüm? Ben mi yanılıyorum?
2: Yok. Merak ediyorum. Fatma Hanım'la Can Bey arkada kuliste birbirinden özürler diliyorlardı.
0: Neden mi Zema?
2: Dün şefim çok merak ettim bunu. Bana da bir açıklasalar da Hasan Bey'le ben de bir bilsem neden özür dilediğini.
1: Bir özür olay mı var?
0: Hayır öyle bir şey
1: özür
0: yok.
1: Özür dilemek güzel bir şey ama.
2: Hayır yani neden?
0: Dilenecek bir şey olsa dilerim.
2: Ama neden şefim
0: özür
2: neden?
0: Özür dilenecek hiçbir şey yok.
1: Soruyor neden diyor.
2: Neden? Tabaklarını bulamadılar, bulamadı diye de mi? Acaba hani yanlış tabağı buldu da Hasan Bey'e 5 verdi diye mi acaba? Gece uyuyabildi mi acaba Fatma Hanım? Çok merak ediyorum.
0: Evet gayet rahat uyudum. Daha,
2: çok merak
0: çünkü
2: ediyorum.
0: Daha henüz yarışmayı kaybetmiş değilim. Yeliz kendine belki de böyle bir şeyler çıkartmaya çalışıyor. Kendi kendine böyle sözler söylüyor. Asla öyle bir şey yok. Yalnız şefim Yeliz Hanım öyle söylüyor ya. Mutfakta tırnakla bu şekilde çalışmak normal mi?
1: Değil.
0: Değil. Buyurun bu kadar.
1: Bir tırnak takıntın mı var?
0: Hayır uzun tırnak ve ojeli tırnakla yemek yapılır mı şefim?
1: Asla kabul edilmez.
2: Fatma Hanım tırnaklarım uzun değil. Sadece frenç kalıcı oje olduğu için... Tırnaklarım uzun değil Fatma Hanım.
0: Vallahi beni bağlamaz.
2: Nasıl bir dipnot olsun.
0: Hayır beni bağlamaz.
1: Yeliz.
2: Buyurun şefim.
1: Tırnaklarını görebilir miyim bir yani?
2: Tabii ki şefim.
1: Şöyle bir gör bir. Bunlar French mi oluyor?
2: Evet,
1: ne oluyor?
2: French oluyor. Mi evet.
1: Ben kalıcı de sayenizi öğreniyorum.
2: Kalıcı hoca.
1: Senden ricam yarından itibaren Frenchlerimizi sökelim.
2: Tamam. Olur mu? Tamam efendim.
0: Yeliz inşallah o tırnaklarını kesmezsin de. Yarın biz seninle görüşürüz.
2: Rafet şefim kes dedi tırnaklarımı yarın kesip gelirim. Kökü bende uzar sonuçta.
1: Bir şey söyleyeceğim.
2: Buyurun.
1: Burada şimdi bak dün de söyleyeyim bir saniye alacağım.
2: Buyurun.
1: Çekmecelerinizde soyacaklarımız var. Burada bir soyacak var soyacak. Evde sizin evde soyacak yok mu? Parmaklarımıza dikkat edelim kesmeyelim.
0: Yalnız şunu açıklık getirelim şefim.
1: Buyurun.
0: Biz dün asla özür dileme gibi bir şey olmadı. Yeliz Hanım bilmiyorum.
2: Hayır.
0: Nereden duydun?
3: Yeliz Hanım yanlış anlamış. Keşke Hasan Bey yerine seni bulursam diye bir cümle kullanmıştınız.
2: Heh,
3: değil mi? Özür dilemedi.
2: Evet,
0: hayır özür dilemedim. Evet, hayır güzel. Bunu herkesin içinde söyledim zaten. Ekstra arkada söylemedim.
3: Şey, yine yok yani.
0: Değil mi Hasan Bey?
4: Evet.
0: Buyurun. Yüzüne karşı söyledim. Arkada falan söylemedim.
1: Yok. Peki öyle olsun.
2: Can'la Fatma birbirine oynuyor. Bu net.
1: Fark ettiniz mi? Ben somonun üzerindeki sebzeleri o kadar çok küçük doğradım ki... ...vallahi şu an sizin doğradıklarınıza bakıyorum da... ...o somonun üzerine o sebzeleri nasıl koymayı düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Gastronomi dilinde fine burnaz diye kullanmış olduğumuz sebzeler ama... ...biz Türkçe'de diyoruz ki... En küçük doğrama tekniği küp küp küçük olacak. Somonun her yerine eşit bir şekilde dağıtacağım. Geri kalan komple sebzeyi sütle birlikte pişireceğim. Çünkü somonun üzerine o kadar sebzeyi dökülür. Üstünü kaplamanız lazım.

0: Hasan abi dün aldın tabii 10 puanı. He? Bugün bir özgüven gelmiş sana abi. Böyle bir rahatlık falan var.
1: Öyle öyle bunu.
0: Yengemden biraz...
1: Biraz eğitim aldım yine.
2: Hasan Bey bence keşke sizin yerinize eşiniz katılsa.
1: Vallahi.
3: Ya da hiç çalışmadın mı eşinle bir hafta yarışmaya gelmeden önce?
0: Dedi mi sana nedir bu halin falan diye?
1: He? Dedi dedi.
0: Vallahi
1: çok heyecanlısın ama heyecanlı yenersense rakiplerini...
0: Ben yanına gelince sana niye böyle bir haller oluyor? Böyle elin ayağın birbirine dolaşıyor falan.
1: Güzel Rafet Hoca yanıma olacak yani.
0: Ama heyecan var da abi biraz kulağı bana vermen lazım. Sen beni hiç dinlemiyorsun. O ne bu yengenden mi öğrendin bunu da? Bak bir şey gösterebilir miyim
1: evet,
0: sana?
1: Evet buyur.
0: Sen niye bunu böyle doğruyorsun biliyor musun?
1: Evet.
0: Uzak çalışıyor. Çek evet. Tezgahı şuraya önüne. Tamam. Bunu da buraya koy. Yani bunları bir kere söylerim.
3: Bence bu yemeği Hasan Bey yapamaz. Kesmesi yüzünden, doğraması.
1: Bugün çok özgüvenliyim. Kimse bana bulaşmasın. Ben kendimden eminim.
0: Fatma abla.
3: Efendim şefim.
0: Hasan abi bugün yengeden eğitim almış gelmiş.
3: Yok ondan değildir şefim. Fatma abla bugün yine 5 verecek diye bekliyordur o.
0: Vermeyecek mi?
3: Yok.
0: Bugün bizi bol kahkahalı, bol böyle kapışmalı bir bölüm bekliyor galiba.
3: Tamam, çarşamba günü de size veririm Yeliz Hanım.
4: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Dün burada birbirinize giriyordunuz. Bugün herkes böyle bir, birbirine böyle bir şans dilemeler falan.
4: Yok, bana vermeyeceğini bildiğim için teşekkür ediyorum.
3: Yeliz Hanım, dün gece uyuyamadım.
4: Siz... Dün gece o kahırdan uyuyamamıştı.
3: Hayır, o kahırdan değil.
4: Rafet... Hele bana verseydi hiç uyuyamazdım.
3: Hayır canım, ondan değil. Rafet şefim gibi... Böyle kendini ispatlamış, gözümüzün bebeği şefimizden 4 aldım. Hepinizden daha iyi ben aldım.
1: Bugün de biz gayret gösterip olacağız.
4: Bugün de biz 5 alırız, siz 2 alırsınız.
3: Göreceğiz.
0: Siz hayırdır, iki taraf grup olmuşsunuz.
4: Nasıl yani?
5: Asla, Yeliz Hanım da grup değilim, asla asla.
4: Asla, asla. Cez yanıldınız, Fatma Hanım'la Can Bey grup.
3: Yeliz belki de fark edilmek istiyor. Bana biraz yapmacık geliyor.
0: Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Dün Can bir şey yaptı böyle, uyanıklık yaptı, soğanı... Bütün koydu. Umarım bugün öyle bir hata falan yapmazsınız. Kendi kendinize gol atmayın. Can niye büyük doğruyu herkes rendeliyordu? Can niye büyük doğruyu Eliz?
4: Can taktik yapıyor herhalde şefim.
0: Soğanları diri diri doğradı. Uyanıklık yaptığın için sana puanım.
5: Şefim çok samimi görüyorum. Söylüyorum bunu. Görmedim. Yani sizin öyle
4: rondalar görmedim.
5: Gerçekten bilerek yapmadım. Çünkü sizin eksi puan vereceğinizi biliyorum ki sizin puanınız benim için daha önemli. Arkadaşlarımdan ziyade.
0: Yeliz'den de kopya çektin ama.
5: Yeliz de Fatma Hanım'dan kopya çekti. Yani tabağı süslerken ilk önce enginarı koydu. Fatma Hanım koymuştu. Sonra 3 tane şey koydu. Köfte koydu. Gitti o da 3 tane koydu. Tamamıyla kopya...
4: Alakası dahi yok. Alakası dahi yok.
3: Gerçekten.
4: Şefim bana, şefim tabağı ilk bitiren bendim. Lütfen dün de kayıtlara bakabiliriz de.
0: Yeliz, o kadar büyük bir hatam var ki.
4: Sadece dediniz ki Yeliz Hanım eksiğiniz var dediniz. Yani eksiğiniz var. Ben sonra aklıma su geldi, kenarlarına su döktüm. Ben size bakamıyorum bile. O kadar pis çalışıyordunuz ki.
5: Dönmek zorunda kaldım.
4: O kadar pis çalışıyordunuz ki.
5: Yeliz Hanım'ı kıskanmıyorum ben. Kıskanacak bir özelliği yok bence.
3: Can Yeliz'in nesini kıskanabilir ki? Meyve veren ağaç taşlanır. Hepsi beni çekemiyor çünkü.
1: Ne oldu Yeliz Hanım? Bugün dilin çıktı senin ya.
4: Siz de dün herhalde eşinizden yediniz zılgıtı. Dün... Bugün susuyorsunuz. Hayırdır Hasan Bey?
0: Herkes seninle niye uğraşıyor ya?
4: Meyve veren ağaç taşlanır.
1: Zannetti bugün de 5'i vereceğim o yüzden.
5: Arkadaş şov yapıyor bence Rafet
4: Bey. Yok bence yani şovu yapan sizsiniz.
5: Müsaade eder misin? Ben konuşuyorum. Hareketleri buyurun. Çok yapmacık geliyor bana açıkçası. Yani puanlama bence... verirken de yapmış olduğu hareketler de çok yapmacık. Hiç doğal değil. Bana oynuyorsun diyor demiş. Ben asla oynamıyorum. Şapka taktım diye mi oynuyorum? Ne alaka? Hiçbir şekilde...
4: Cevap vereceğim.
5: Ver tabii ki.
4: Vereceğim.
5: Siz farklı mimikler diye. Yaparak kimsenin arkasından hareket de yapmıyorum. Gerek yok böyle şeylere. Kendiniz olun lütfen. Konuşmak için de konuşmayın.
4: Şimdi dün evet şapka için şov yapıyorsunuz. Dün Rafet Bey size puanlamada gözünüzü kapatacağı zaman bile... Ay şefim şapkam kalabilir mi?
0: Hazırsın galiba.
5: Şefim şapkayı çıkarmak zorunda mıyım?
0: Nasıl?
5: Çıkarmak zorunda mıyım şapkayı?
0: Şapkayı çıkartalım.
5: Çıkarmayalım.
0: Niye?
5: Saçlarım kötüdür.
0: Biraz işin ciddiyetine Hala varamadın galiba.
4: Hayırdır ya, kovboy şeyine mi geldik burada?
5: O seni hiç ilgilendirmez.
4: Tamam, buyurun, bana göre siz oynuyorsunuz.
5: Çünkü ben burada saçlarım kötü bir şekilde gözükmek istemediğim
4: takipçi amacıyla buraya gelmişsiniz bence, o şapkayı takarak.
5: Hiç alakası yok. Siz bu kadar konuşarak bence takipçi toplamaya gelmişsiniz.
4: Hiç işim yok benim takipçiyle, hiç.
5: Çünkü maşallah ne Hasan Bey kaldı, ne Fatma Hanım kaldı.
4: Benim yeterince takipçim var.
5: Dün Rafet Bey'e bile karşı çıktınız. İşte nasıl öyle puan verirsiniz?
4: Hayır,
5: bana kesmedim.
4: Bir sürü şey söyledim. Ben Rafet hocama gayet, çünkü Rafet hocam dedi ki temizlik, titizlik benim için çok önemli dedi.
5: Zaten bana sıfır verdi. Orada sen de diyorsun ki yüksek verseydiniz ben de çıngarı koparırdım falan diyorsun.
4: Hayır, ben çıngarı, ben dedim ben üslubumu bozdum mu Rafet hocam size dün?
0: Hayır.
5: Yani şu an bile konuşurken hot dudu konuşuyorsunuz.
4: Kusura bakmayın, bu benim tarzım. Çünkü sizin şu anda burada oynadığınız düşünüyorum. Şov yaptığınızı düşündüğüm için siz öyle düşünüyorsunuz. Üzgünüm ama yani.
5: Üzülme.
4: Yo, ne üzülme?
5: Cuma günü üzülmen yetecek sana zaten.
4: Umut ediyorum ki.
5: Valla Rafet Bey, ben nazar boncuğu da taktım. Normalde inanmam böyle şey. Hanımefendinin gözü var. Yani geçmiş olsun, kibarlığını bile göstermedi. Bence çok yanlış, ayıp.
4: Ben size gösterdim mi Fatma Hanım kibarlığımı, geçmiş olsun
5: diye? Sakarsın, sakarsın dedin.
4: Fatma Hanım beceriksizim demiyor da nazar boncuğu boşuna koymuş. Beceriksiz yine ben sana yarın buraya.
5: Bir geçmiş olsun de be, bir geçmiş olsun de be.
4: Şu anda oynayan sizsiniz, sizsiniz.
5: Şov yapmak için programdan sonra dedim.
4: Yapmayın, şov yapmayın lütfen.
5: Yapacağım, siz de izleyeceksiniz.
4: Yok, yok, hiç de izlemeyeceğim. Hiç de izlemeyeceğim. İzleme gibi bir lüksüm de yok yani.
5: Doğru meydan.
4: Dün kovboy şapkasıydı, bugün de ana sınıfına giden çocuklar tersten şapka takar ya plajda. Aynı o şekilde gelmiş, takmış, aklınca kendini bir tar zannediyor ama bence hiçbir şeye benzemiyor. Onun bu yarışmada işi bile yok.
5: Ben takipçi falan kasmıyorum, Yeliz Hanım laf söylemek için söyledi, her zamanki boş konuşuyor bence.
0: Bitti mi kavganız?
5: Tatlı atışıyoruz diye.
0: Atışma çok güzel de, bir şey söyleyeyim, Hasan abi kendinden emin, hiç polemiğe girmiyor, ara sıra bir top atıyor. Bırakıyor sizi kendi kendinize. Yok, yok. Siz orada güzel atışmalar. Son 20 dakika. Umarım bu 20 dakikada bu yemek çıkar.
3: 21 dakikada pişirmiştiniz şefim siz.
0: Ben 21 dakikada pişirdim de.
3: Ha, bize süre fazlaydı, pardon.
0: Şimdi hem burada birbirinizle atışıyorsunuz, tatlı rekabet güzel ama aynı zamanda yemeğin de bu arada yetişip izleyicilerimizin güzel bir yemek resitali izlemesi lazım. Hala siz sebze doğruyorsunuz. Kebapçı usulü sebze doğramaktan vazgeçin. Benim yaptığım yemeği hiç izlemiyor musunuz ya? Aklınızda bir şey kalmıyor mu? Benim doğradığımı gördünüz, evet. Tabağa yerleştirdiğimi gördünüz. Vallahi şu an şöyle bakarsam Yeliz Hanım'a bugün bir şey gelmiş, böyle bir kal gelmiş. Acayip böyle profesyonel bir şekilde hem lafını esirgemiyor, evet. Hem doğru gidiyor.
4: Ben işimle, Rafet Hocam'dan aldığım puanla, yemeğimle şov yaparım. Şapkamla, onunla, bununla yapmam.
5: Yeliz Hanım şefe oynuyor olabilir çünkü herkesin eline göre su dökme özelliği var bence o Yeliz Hanım'da. O yüzden oynuyordur kesin. Hem de tarzımı kıskanıyorsun bence. Evet evet, vallahi.
0: Hasan abi de bugün acayip bir şey görüyorum ya böyle.
3: Henüz
0: yengeden fırça yemiş gelmiş.
3: Her şey bitmiş değil.
0: Bak bu ne, bu.
4: Tabii ki.
1: Ezeceğim.
4: Cuma günü ki büyük puan var, cuma günü.
0: 10.000 TL'yi, of, 10.000 TL'yi kim alacak acaba? Hayırdır, Eyfel Kulesi falan mı dikiyorsun? Son 19 dakika. Hala tencereler kaynamaya başlamadı. İşin daha hijyen boyutu var. Şu an yemeklerin altı ısınmazsa, açılmazsa birilerinin yemekleri çiğ kalacak. Ve yetiştiremeyecek birilerinin.
4: Fatma Hanım'ın yemeği çiğ kalacak.
0: Birilerinin yemekleri çiğ kalacak.
3: Evet benim.
0: Artık yavaş yavaş vites arttırmamız lazım. Son 15 dakika. Demiştim ki somonların üzerine o kadar büyük sebze doğramayın. Bunlar dökülür tutmaz demiştim. Fatma ablacığım.
3: Evet şefim.
0: Somonun sağa sola açık kaldı.
3: Bence bugün en yüksek puanı ben almalıyım. Çünkü dün 4-0'ım var, bugün kurtarmalıyım.
0: Yeliz, bugün bir koşuşturma var sende ya. Bir özgüven gelmiş, tencerenin altı çalıştırılmış.
4: Sizden yüksek puan almam gerekiyor. Dün ben sizden düşük aldığım için uyuyamadım.
0: Hadi canım.
4: Sabaha kadar
0: niye
4: uyuyamadım.
0: Niye o kadar hırs yaptın ya?
4: Uyuyamadım.
0: Evet.
4: Sizin gibi bir şeften bana çok büyük artısınız. Çok büyük öğrenebileceğim şeyler var.
0: Beni övme kardeş. Bana yemek yap, yemek. Yetişsin. Bir puanı al, ondan sonra bakalım.
1: Bence bugün Yeliz şefe oynuyor yani. Boşuna oynamasın, yine yüksek puanı alamaz.
0: Ben sana şimdi üzüleceğim bir şey söylesem.
4: Bir şey mi unuttun?
0: Bir şey unuttum.
4: Koydum üstüne. Koydum.
0: Söylemem. Bak ondan sonra...
4: Zeytinyağı da koydum.
0: Efendim şöyle oldu, böyle oldu. Ya onu mu niye yapmadım deme. Gözünün önünde duran bir iki tane malzemeyi son finalde bir şey yapman lazımdı. Gözünüzün önünde duruyor. Her şeyi söylersek ne anlamı kaldı sizin yemek yapmanızın? 10.000 lirayı ben almayacağım, siz alacaksınız. İyi düşünün, gözünüzün önünde duruyor. Şu an 2 kişi o hatayı yaptı. Haberiniz olsun. Son ocağa tencereyi koyduğunuz andan itibaren kapağını kapatırken ben bir şey yaptım. Şu an 3. kişi de aynı hatayı yaptı.
4: Galiba benim unuttuğum şey en son böyle kapağı kapatmadan önce karabiberle tuz unutmuştum.
3: Bize eksik ve hatanız var dedi şef. Ama bence sulu koyduğum için olabilir. Ben kendimde o kusuru buldum.
5: Bir tek ben unutmadım. Diğer hepsi unuttu. En üstte olması gereken kekikti sanırım. Hepsini almadılar. Bir tek ben aldım.
0: Sen de aynı hatayı yaptın. Sen başka bir hata yaptın bu arada, onu da söyleyeyim. Önünde duran bir malzeme var. O malzemeyi kullanmadın. Fatma Hanım, Yeliz Hanım, Can, yemeğe son dokunuşta bir şey koymuştum ben. Siz onları koymadınız.
4: Koydum şefim işte.
0: Ben bilmem.
3: Ama bir yağsa ben koydum son dokunuşta.
0: Bak, ben bilmem.
3: Ben koydum.
4: Şefim.
0: Yemek piştikten sonra söyleyeceğim. İş işten geçtikten sonra.
4: Ben zeytinyağı da koydum.
0: Ben bilmiyorum. Ve acayip takip ettin, hele şükür. Aklın başına geldi. Tamam, aç, sıkıntı yok. Kapağını kapat, kapat, kapat kapağını.
3: Şu büyüğü alacağım şefim hemen.
0: Aynen.
3: Yoksa pişmeyecek.
0: Pişmeyecek.
3: Evet.
4: Fatma Hanım önce bana laf yetiştirmeye çalışıyor ya. Önce yaptığı yemeğin altını açmadan bir kere tencereye koymuş, yemeğin altını bile açmamış. En son açan oydu. Zaten yemeği de o yüzden çiğ kalacak bu.
0: Yeliz, iyi düşün. Gözünün önünde duran bir şey var ve yemeğe koymadın. Yemeğe koymadın.
4: Kurban olayım şefim.
0: Son dokunuşta bir şey yaptım. Kapağı kapattığım an bir şey yaptım, kapağını kapattım. Ve siz şu an Hasan abi, dördünüz de aynı şeyi yaptınız.
3: Ne yaptık?
0: Kullanmadınız.
3: Limon mu sıkmadık, yok.
0: Sıktın mı limon?
3: Limon sıktım ben şeyinde, salatasına.
0: Tamam, sonra?
3: Yağ da koydum.
0: Hadi size bir soru.
5: Sorun şefim.
0: Tat tuz almamız için neye ihtiyaç var? Bir yemeğin tadını ön plana çıkartmak için neye ihtiyaç var?
4: Tuz, karabiber.
0: Evet.
4: Zeytinyağı.
0: Son üstüne tuz, karabiber attınız mı?
4: Ben attım şefim.
0: Üstüne. Somonun üstüne. Tuz, haklısın. Karabiber. Evet, hele şükür, hele şükür. Çünkü süt kaynadıkça somon yağını bırakacak ve tuzsuzluğu ortaya çıkacak. Tuzla birlikte sebze ne olacak? Aside olacak. Sebze yumuşacak. Bunu her zaman yapmam bu arada.
3: Teşekkür ederiz.
0: Ondan sonra acaba tuzum eksikti. Ben buna tuz koymuş muydum diye. Bu da benim size kıyam olsun.
5: Teşekkür ederiz.
3: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler.
0: Sen böyle her dakika kapağını açarsan bu yemek pişmez.
4: Ama siz nasıl yiyorsunuz?
0: Bir şey söyleyeceğim.
4: Buyurun şefim.
0: Dün burada dedin ki, en çok kafama o takıldı. Fatma benden korksun dedin. Niye? Niye korkması gerekiyor?
3: Ben niye korkacağım ki Yeliz Hanım'dan?
4: Bana çene yetiştirme konusunda. Başta bana böyle birazcık yürümeye çalıştı. Böyle Yeliz'i alt ederim zannetti ama benim veremeyeceğim bir cevap yok.
3: Ben zaten soru sormadım ki sana yürüyeyim.
4: Dünden beri, dün bana çok yürümeye çalıştı.
5: Sizin hayal dünyanız ne kadar geniş.
4: Hayırdır Can Bey, size ne oluyor? Biz burada konuşuyoruz, size ne oluyor? Ben onu anlayamadım. Kıskanıyorsun
5: bana yürümeye çalıştınız, ne demek? Bir insan ya yürür
4: dedim,
5: ya da yürümez.
4: Çalışıyor dedim Can Bey, önce dinlemesini.
5: Rica edeceğim, kısık sesten konuşun, rica edeceğim.
4: Duymuyorsunuz diye Can Bey, duymuyorsunuz
5: yok,
4: ya.
5: Yok, duyuyorum, yanımda.
4: Bence duymuyorsunuz, ben kimseye
3: yürümek de istemem zaten. Koşarım ben, direkt dalarım.
2: Koşarsanız hiç fark etmez. Karşılığını da alırsınız Fatma
3: Çünkü
2: Hanımcığım.
3: Siz kendiniz söylediniz. Ben nazar boncuğunu getirdiğimde mavi gözüm benim nazarım değer.
4: Siz dediniz Yeliz Hanım'ın nazarı değmesin
3: ben
4: bana.
3: Ben hepimize söyledim.
4: Diye konu ayır. Hepimize. Siz benim adımı zikrettiniz Fatma Hanım lütfen. Ben çok iyi bir yani benim hafızam çok iyidir
3: ama
4: Fatma Hanım.
3: Ama zikretmiş olabilir.
4: Onu
3: siz de mavi gözlüğü hatırlıyorum ben.
4: Ben de size cevabını verdim.
3: Gözünüzün mavi olduğundan dolayı olabilir diye söyledim.
4: Benim size nazarım değmesi için karşıma rakip olmanız lazım ama benim rakibim değilsiniz. Dün sadece Rafet Bey'den 4 puan aldınız diye bence hiç yani bu dünkü daha 4 gün var, 3 gün var daha. Cuma'ya kadar.
3: Benim için ilk gün önemliydi Rafet şefimden aldım.
4: Bu nelerden verdi. Sulara kar Fatma Hanımcığım.
3: Eksi 0 verseniz de hiç önemli değil.
4: Benim almışım problem değil ki. Almışım kendi diyorum. Yemeğinizi veremiyorsunuz.
3: Ben yüksek puan alırsam Yeliz Hanım'ı hiç düşünemiyorum. Çok çatlar.
4: Ha Fatma Hanım'a neden bu kadar yükseliyorum? İlk günden beni tanımadan getirmiş bir nazar boncuğu. Birini burasına takmış, birini masanın önüne koymuş. Beni tanımıyorsun. Bir de özellikle Yeliz Hanım'ın gözü değmesin. Ne alaka ya?
3: Olsun. Gözüm kendi kapalı. Yemeğinizi verelim. Gözüm açık olsa.
4: Gözü kapalı bakın helal olsun. Hasan Bey'i bir kere daha takdir ediyorum.
3: Evet.
4: Bir kere doğru, daha takdir
3: doğru,
4: ediyorum.
3: Doğru ya doğru bak. Ona
4: keza
3: itiraz
4: Can Bey'i de. Keza.
3: Onunla daha büyük takdir ettim. Direkt benimkini bildi.
1: Ama bugün dikkat edeceğim. Tamamen yemekler odaklandı.
0: Bir şey söyleyeceğim.
4: Buyurun.
0: Ben burada yani bir şey hissettim ve onu sormak istiyorum size.
4: Buyurun efendim.
0: Türk dilinde yürümek nedir? Türk dilinde koşmak nedir? Sen diyorsun ki bana yürüyorsun. O diyor ki sen bana koşuyorsun.
4: Hayır diyor ki ben size koşarım yürümem diyor.
0: Ne demek o?
4: Buyurun açıklasın ben devam edeyim.
3: Yürümenin hızlısı şefim.
0: Ha bildiğimiz yürümek değil yani.
1: Yürümenin koşması.
0: Koşmak nasıl oluyor? Sen yürümeyi anlat,
4: şöyle
0: sen de koşmayı
4: söyleyeyim.
0: Anlat.
4: Ben ikisini birden anlatayım Rafet Hocam. Buyurun. Şimdi biz bayanlar dilinde ya da böyle hani böyle arada bir böyle bayanlar böyle tartışırız, evet. Kavga ederiz ya. İşte laf yetiştirme konusunda. Diyor ki hani ben sana diyor laf falan yetiştirmem diyor. Senin diyor hakkından öyle de gelirim ki diyor göya bana. Ben de diyorum ki Fatma Hanımcığım geçeceksin o sevdayı. O derenin üstünden o kadar çok sular aktı ki cumaya kadar görürüz diyorum.
3: İnşallah.
0: Peki,
4: bunu ifade
0: şey
4: ediyor.
0: Ya.
3: Buyurun şefim.
0: Bu kapışma hep böyle cuma gününe kadar böyle gidecek mi?
1: Sonuna kadar.
3: İlla ki.
1: Sonuna kadar gidecek.
4: Sonuna kadar.
0: Sonuna kadar.
4: Evet. Evet.
1: Cuma kadar böyle gidecek.
0: Hasan abi sen niye öyle bir
1: taşmak istedi.
0: Size bir şey söyleyeyim mi? Bu işten en karlı çıkacak Hasan abi. Et diye süt diye karışmıyor. Hayır, kimse alıyor, de bulaşmıyor.
1: Alıyor puanları, oturuyor aşağı. Bu Yeliz de Fatma devamlı kavga yapıyor. Bana fenalık geldi ya.
4: Alıyor puanları, almıyor puanları. Evet, ondan aldım.
0: Fatma senin abla. Fatma Hanım'la ne alıp veremedin var ya? Evet, ya da Fatma evet. Abla senin ne alıp veremedin var ya?
4: Söyleyeyim ben, dün hiçbir şey yokken, dün biz burada aşikar bir şekilde hiç kimse birbirini tanımadan yani hani bu nazar boncuğunu bugün getirip de dese ki işte Yeliz Hanım'ın bana gözü değer dese amenna diyeceğim. Ben dün na bismillah. Neye dayalı nazar boncuğunu çıkartıyorsun da ay Rafet Hocam Yeliz Hanım'ın bana gözü değer diye ben iki tane nazar boncuğu getirdim. Tak üstünden elini parmağını
3: kestim. Konuşma şeklim bir kere öyle değil. Türkçeyi çok iyi konuşurum lütfen.
5: Yeliz'in Fatma Hanım taklidini yapması bence çok çirkindi. Yakışmıyor böyle şeyler bir hanımefendiye bence.
3: Yani çocuk gibi taklit falan yapıyor. Benim de taklidimi yaptı. Hiç hoş değildi. Konuşma şeklim öyle değil. Lütfen Türkçeyi güzel
4: konuşurum. O nazar boncuğunu ve şeyi bugün getirseydiniz saygı. Şimdi dün beni o şekilde yaptığı için ben de bugün artık ya cumaya kadar bizim onunla savaşacağız.
0: Koşuyorsun yani.
4: O bana koşuyormuş.
0: İyi de
4: ben
0: bir şey söyleyeceğim. Can da yan taraftan vallahi sürekli senden kopya çekiyor. Bak, bak. Sana bakıyor.
3: Bak bak o da takmış bugün.
5: Dayanamadım görmüyorum abi bile. Dediğin gibi.
0: Can.
5: En sevdiğim parmağım
0: gitti. Bir şey söyleyeceğim. Şefim. Can. Dün burada bir şey dikkatimi çekti. Yeliz orada yemek yaptı. Hata yaptı. Büyük tabağa koydu. Şöyle bir baktın. Sen de büyük tabağa geçtin. Bir de ben bir şey söyleyeceğim. Ben o yemek, o tabakta yemek yaptığımı düşünmüyorum. Sen ne yapıyorsun ya?
5: Tabağımı değiştiriyorum şef.
4: Benden gördü şef.
5: Sana da şef söyledi. Al.
0: Ben uyarıya geçtim. Küçük tabağı almayabilir. Sen yemek yapmayı bilmiyor musun? Hiç mi yani?
5: Şefim yemek yapmayı biliyorum tabii ki. Ama hani usulünü çok fazla bilmiyorum. Hangi tabağa servis yapılır, hangi çatal konulur falan. Bunlar da tabii ki erkekler olarak biraz şeyiz. Geri plandayız. Evde.
0: Niye geri plandasın?
5: Evde öyleyiz. Hani bu davetleri falan anneler verir. İşte misafirler onlar karşılar, onlar hazırlar falan.
0: E peki yarın sen evlenince nasıl olacak bu
5: getir
0: iş?
5: Götür yapıyoruz sadece. Bir de hani böyle deli gibi her şey konulan bir masamız olmuyor bizim. Kaşık koyarız bir şey varsa onunla yeriz, kaldırırız yani. O kadar abartılı bir sofra kurmadınız.
0: Nasıl yani eti de mi kaşıkla yiyorsun?
5: Yani o anne gerek. Onda da çatal mesela.
0: Mesela bak ben tavuk kanadı elimle yerim.
2: Ben de
0: çatal bıçakla tavuk kanat yiyen dünyada göremezsin.
2: Ben de.
0: İyi de şimdi yarın sen evlendin. Yani hep de yenge hanımdan beklemeyeceksin herhalde bu işleri.
5: Çok yardım ederim ben. Yani seviyorum da mutfağa girmeyi açıkçası. Tabii ki hatalarımız
0: var. Ben düşünemiyorum. Fatma Hanım'ın kızıyla evli olduğunu düşündüm şöyle de bir.
5: Kızı yokmuş bu arada. Yeliz Hanım'ın varmış.
2: Allah,
5: mavi gözlü.
2: Töbeler töbesi asla.
5: Niye bakar mısın şunun tatlılığına sen?
0: Çocuğun yakışıklığına bakar mısın?
2: Töbeler töbesi vermem.
5: Şapkayı çıkarırım senin için.
0: Neyini gördün çocuğun?
5: Şapkayı çıkarırım.
0: Şapkasından
2: dolayı. Bir
0: kere
2: özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim Rafet Hocam. Az önce dedi ki program başladığında Yeliz Hanım dün Fatma Hanım'ı izledi. Ondan dedi taklit aldı dedi. Onu dedi takip etti dedi.
5: Önce o yaptı. Üç tane o koydu. Sonra üç tane sen
2: kendisi söyledi. Kendisi. Hayır. Rafet Hocam söyledi.
5: Bir de şimdi ne kadar koyduysa o kadar koydun yani.
2: Lütfen Can Bey. Rafet Hocam da şimdi diyor ki dün Yeliz'i izlediniz diyor. Yeliz ne yaptıysa onu yaptınız. Aslında yaptığınız şeyi